0: Galata hücumu. Vargas, Elif Plase. Yine yapıyor. Yine yapıyor.
1: Yakın top, blok geldi. Nasıl bir yaptı? Tarihe geçen isim nasıl oldu?
2: Yıllardır hep etrafında dolandığımız o şampiyonluk. Eda'nın gözyaşları. Eda'nın gözyaşları. 24-16. Kaptan servisi kullandı. Haydi bakalım. Bir nokta mı bitti Allah'ım? Allah'ım! Allah'ım! Şampiyonuz! Şampiyonuz! Şampiyonuz! Kazandık! Sonunda! Sonunda altın madalyayı aldık! İnanılmaz bir son! Bir nokta bitiriyoruz! İşte müthiş sevinç! Tüm ülke kucaklaşıyor şu anda! Tüm ülke kucaklaşıyor! Santar 50'yi tebrik ediyor! Çinli meslektaşlarını.
3: Türkiye'de 1919'larda okullarda başlayan voleybol serüveni bir asrı aşan yolculuğun ardından dünya çapında bir başarı hikayesine dönüştü. Henüz karşılaşabileceği bir kadın takımı dahi bulunmazken erkeklerle aynı sahaya çıkan Sabiha Rıfat Gürayman'ın açtığı yol Avrupa şampiyonluklarına, Olimpiyat yarı finaline, dünya ikinciliğine ve Milletler Ligi kupalarına uzandı. 1957'de ilk kez uluslararası sahaya çıkan Amilli Kadın Voleybol Takımı 2023'te Avrupa'nın zirvesine yerleşti. 2025'te dünya finali oynadı. Milliler son olarak 2026 Milletler Ligi'ni kazanarak organizasyondaki ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Peki Türkiye'de kadın voleybolunun temelleri nasıl atıldı? Birkaç okulda başlayan bu spor, milyonları ekran başına buluşturan bir başarı hikayesine nasıl dönüştü? Radyo Sputnik sizler için derledi. Türkiye'de voleybola ilgi 1919'lu yıllarda başladı. İstanbul'da faaliyet gösteren Young Men's Christian Association'ın yöneticilerinden Amerikalı eğitimci Dr. George Gilbert Deaver, sporun tanıtılmasında etkili oldu. Ancak voleybolun birkaç salonla sınırlı kalmayarak okullara yayılmasında asıl öncü isim, beden eğitimi öğretmeni ve spor yöneticisi Selim Sırrı Tarcan'dı. Ülkenin ilk beden eğitimi öğretmenlerini yetiştiren Selim Sırrı Tarcan, Türkiye'de voleybol sporunun altyapısını okullarda kurarak başlatan ilk isimdi. Böylece voleybol, İstanbul Lisesi, Mühendis Mektebi, Kabataş Erkek Lisesi, Vefa Lisesi, Galatasaray ve Saint Benoît gibi eğitim kurumlarına yayıldı. İstanbul Lisesi ile Mühendis Mektebi 1920-1921 döneminde voleybolu programına alan ilk okullar arasında yer aldı.
4: Türkiye'de ilk voleybol şampiyonaları 1924-1948 yılları arasında bölgesel düzeyde düzenlendi. 1948'den itibaren organizasyon Türkiye Voleybol Şampiyonası adı altında ülke çapına yayıldı. Ancak Türk kadın voleybolunun başlangıcında bir spor yöneticisi ya da antrenörden önce genç bir inşaat mühendisi bulunuyordu. Uçan Parmaklar lakabıyla anılan Sabiha Rıfat Gürayman, yalnızca spor tarihinin değil, Cumhuriyet tarihinin de meslek hayatında kadınların önünü açan isimlerden biriydi. Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühendislerinden olan Gürayman, daha sonra Anıtkabir İnşaatı'nda kontrol şefliği de yaptı. 1920'lerin sonunda Fenerbahçe'de voleybol oynayan Sabiha Rıfat Gürayman, Fenerbahçe bünyesinde kurulan ilk kadın takımının kaptanlığını üstlendi. Ancak karşılaşabilecek başka bir kadın takımı bulunmadığı için bu ekip uzun ömürlü olmadı. Daha sonra Fenerbahçe'nin erkek voleybol takımında 5 erkek oyuncuyla birlikte sahaya çıkan Gürayman, böylece bir erkek takımında resmi müsabakalara çıkan ilk Türk kadın sporculardan biri oldu.
3: Kadın milli takımının başlangıcı kabul edilen somut tarih ise 1957 olarak karşımıza çıkıyor. Takım, Türkiye'deki kulüp ve okul voleybolunun gelişmesinin ardından federasyon çatısı altında aşamalı biçimde oluşturuldu. Türkiye Voleybol Federasyonu 1958 yılında Voleybol El Topu Federasyonu adıyla kuruldu. Federasyonun ilk başkanı Vahit Çolakoğlu'ydu. Dolayısıyla takımın temelleri federasyonun kuruluşundan önce atılmış, kurumsallaşması ise federasyon bünyesinde gerçekleşmişti. Türkiye kadınlarda ilk uluslararası karşılaşmasını 1957'de düzenlenen Uluslararası İstanbul Turnuvası'nda yaptı. Milli takım

0: 2-0 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.
1: Mükemmel bir sunum. Şu anda muhteşem bir tablo var. Senin çocukların birbirini kucaklıyor. Gözyaşları sen oluyor.
2: Benim içime doğmuştu. Bu maç alacağız diye ben bir şeyler yapacağıma kesinlikle inanıyordum. Bu takıma, bu Türkiye'ye her şey helal olsun. Çok büyük bir seyirci, çok mutluyum. İnanılmaz duygular içindeyim.
0: Finalde ise Polonya'ya kaybeden milli takım gümüş madalyayla ilk büyük uluslararası derecesini kazandı.
3: Bu turnuva yalnızca bir madalya getirmedi. Karşılaşmaların anlatımı sırasında kullanılan Filenin Sultanları ifadesi takımla özdeşleşti. Reşat Yazıcıoğulları yönetimdeki kadro, Bahar Mert, Neslihan Demir, Özlem Özçelik, Gülden Kayalar, Natalya Hanikoğlu ve Mesude Kuyan gibi isimlerle bir kuşağın voleybola yönelmesini sağladı.
0: 2003'ün hafızalara kazınan bir başka anı da Japonya'da yaşandı. Avrupa ikinciliğinin ardından Dünya Kupası'na katılan Türkiye 10 Kasım 2003'te İtalya ile karşılaşıyordu. Saat 09.05'e yaklaşırken baş antrenör Reşat Yazıcıoğulları mola istedi. Oyuncular kenarda yan yana gelerek Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşuna geçti. Maç sürerken alınan bu mola Türk spor tarihinin en güçlü sembolik anlarından biri olarak hafızalara kazındı. Yazıcıoğulları ve dönemin oyuncuları o anları yıllar sonra şöyle anlattı.
4: Kenardan ikaz gelince 9.05 geçiyordu. Ben molayı aldım ve molada saygı duruşunda bulunduk.
5: Herkes koştu ve hazır oldu. Durduk. Tabii bunu sadece biz biliyorduk ve etrafımızdaki seyirciler, karşı takım ilk başta bizim ne yaptığımızı da çok anlamadı. Molaya geldik. Saygı duruşunda başladık bulunmaya. Ve hani herkes bir anlamsız bize bakıyor, ne yapacağım, yani ne yapıyorlar, hani bir tepki var orada, bir yerden bir alkış sesi geliyor, bir yerden bir hani ne oluyor, hakem bile şaşırdı.
6: Büyük bir çoğunluğunun ilk başta anlamadığını düşünüyorum. Daha sonra duyduklarında gerçekten çok takdir edilesi bir davranış olarak gördüler. Zaten hani bizim de Türk olarak Japonya'da bizi çok seviyorlardı. Bana göre bundan sonra daha da çok sevdiler diye düşünüyorum.
7: Bizim için çok önemli olan bir günde tüm dünyanın önünde böyle bir seremoni gerçekleştirdik. Hatta Japon taraftar grubumuz vardı. Hepsi Türkçe'de Atatürk diye bağırdıklarını hala hatırlıyorum şu an kulaklarımda.
3: Ay Milli Kadın Voleybol takımımız 2003 sonrasında Avrupa'nın sürekli takip edilen takımlarından biri haline geldi. 2005 yılında ilk kez eleme oynamadan Avrupa Şampiyonası'na katılan Türk milli takımı 12 takım arasında 6. sıraya yerleşti. 2007'deki şampiyonada 10. oldu. Polonya'da yapılan 2009 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ise çeyrek finale kadar yükseldi ve yarı finale yükselemeyen takımlar arasında sırasıyla puan, set ve sayı averajına bakılarak yapılan sıralamada 5. oldu. 2011'e geldiğimizde ise Türk kadın milli takımı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finallerde Sırbistan'a 3-2 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu.
0: Asıl tarihi eşikse 2012'de Ankara'da düzenlenen Avrupa kıtası olimpiyat elemelerinde aşıldı. Türkiye finalde Polonya'yı 3-0 yenerek ilk kez olimpiyatlara katılma hakkı elde etti. Bu başarı aynı zamanda Türkiye'nin 52 yıl sonra takım sporlarında olimpiyatlara katılması anlamına geliyordu.
8: Olimpiyata kimin sayısıyla gideceğiz? Neslihan Dernel maç sayısı için servisi kullandı. Yakın top, blok geldi. Nazay Demir yaptı. Tarihe geçen isim nasıl oldu?
0: Londra'da 2012'de ilk olimpiyat deneyimini yaşayan millilerimiz 9. olurken Tokyo 2020'de çeyrek finale yükseldi ve Güney Kore'ye 3-2 mağlup olarak organizasyonu 5. sırada tamamladı.
3: Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 2019 Avrupa Şampiyonası kadın voleybolunun toplumdaki karşılığını büyüten organizasyonlardan biri oldu. Ankara Spor Salonu'nda oynanan finalde Türkiye ile Sırbistan karşılaştı. 5 sete uzanan karşılaşmayı Sırbistan 3-2 kazandı. Türkiye şampiyonluğu son sette kaybetse de dolu tribünler, milli maçların geniş kitlelere ulaşması ve oluşan atmosfer voleybolun Türkiye'deki popülerliğinin yeni bir aşamaya geçtiğini gösterdi.
9: Müthiş bir tezahürat var Ankara Spor Salonu'nda.

0: Melia İsmailoğlu. Kötü plase Melia'da.
1: Hazırın olduğu noktaya plaseyi göndermek istedi Meliha ama topu kısa kaldı. Sırbistan sayısı. O heyecanımızı, maçın başındaki o heyecanımızı üzerimizden atarsak bizim için iyi bir maç olacak gibi görünüyor.
0: Berkovic servisi kullanacak. Orta oyuncuları Galatasaray'da 2013-2014 sezonunda forma giydi Melia.
2: Türk kadın milli voleybol takımının en görkemli sezonlarından biri 2023 oldu. Daniel Sarelli yönetimindeki takım önce Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek organizasyondaki ilk şampiyonluğunu kazandı. Türkiye bu sonuçla Uluslararası Voleybol Federasyonu dünya sıralamasında ilk kez birinci basamağa yükseldi.
3: Yıllardır hep etrafında dolandığımız o şampiyonluk, Eda'nın gözyaşları, Eda'nın gözyaşları, 24-16, kaptan servisi kullandı. Haydi bakalım, bir nokta mı bitti Allah'ım, şampiyonuz, kazandık, sonunda altın madalyayı aldık, inanılmaz bir son, bir nokta bitiriyoruz, işte müthiş sevinç, tüm ülke kucaklaşıyor şu anda, tüm ülke kucaklaşıyor, Santarelli'yi tebrik ediyor. Çinli meslektaşlarını.
2: Ardından Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası geldi. Türkiye yarı finalde İtalya karşısında 2-1 geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 kazandı. Finalde ise 2019'da şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti.
4: İşte kupa. İşte kupa. Son sayıyı almamız gerekiyor şampiyonluk için. Buşa servis Hande ile karşıladık. Hücumda Vargas. 41 kere maşallah. Şampiyon. Muhteşem sultanlar, Avrupa'nın en büyüğü.
2: Brüksel'de Voleybol Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'la takım kaptanı Eda Erdem arasındaki diyalogsa yüreklere dokundu. Üstündağ'ın prim olarak ne istedikleri sorusuna kaptan Erdem, Atatürk'ün sporcu kızları ülkesi adına kazandıkları başarıyı pazarlık konusu yapmaz. 85 milyona yaşattığımız mutluluk bize yeter diyerek yanıt verdi. A milli kadın voleybol takımının başarıları ardı ardına gelmeye devam ediyordu. Paris 2024'te ise çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez olimpiyat yarı finaline çıktı. Melisa Vargas'ın 42 sayıyla oynadığı Çin karşılaşması milli takım tarihinin en dikkat çekici bireysel performanslarından biri oldu. Türkiye Paris Olimpiyatlarını 4. tamamlayarak olimpiyat tarihindeki en iyi derecesini elde etti.
0: Hadi Vargas, Melisa Vargas'ta top. Vargas servisi kullandı. Zor top ya, avantaj topu olacak. Li Yiling, hadi Gizem. Gizem, Elif oynadı. Elif, bitti maç. Yarı finaldeyiz. Çin'i deviriyoruz. Yarı finaldeyiz. Aman Allah'ım. 15. sayıyı alıyoruz.
5: Gel de bu evlatlarınla gurur duyma. Bakın şu terlere bakın. Bu alın terine bakın. Ya ne geceleri var ne gündüzleri. Ama büyük iş başardılar. Türkiye tarihinin en başarılı noktasına geldi. Bununla da yetinmiyoruz. Daha büyük başarılara imza atacağız.
2: Milli takım 2023 sezonu Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat Eleme Turnuvası olmak üzere 3 kupayla tamamladı. Türkiye 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda da yeni bir ilke imza attı. Bangkok'taki finalde İtalya'ya 3-2 mağlup olan Filenin Sultanları tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası madalyası kazandı ve dünya ikincisi oldu. A milli kadın voleybol takımı 26 Temmuz 2026'da ise Macao'da düzenlenen Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek organizasyondaki ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Böylece 2023'te kazanılan ilk Milletler Kupası'na bir yenisi eklendi.
6: Şahin, Berkman, Makris, orta hücumu, Vargas, Elif Plase! şampiyonuz. 2026 Viyener şampiyonu Türkiye. Şampiyon Fileli Sultanları.
2: Türk kadın milli voleybol takımının ard arda kazandığı başarılar yalnızca madalya tablosunu değiştirmedi, voleybolun Türkiye'deki toplumsal karşılığını da büyüttü. Milli maçlara yönelik ilgi zamanla okul ve spor kulüplerine taşınırken özellikle çocukların ve gençlerin voleybola yönelimi arttı. Bu yükseliş Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine de yansıdı. 2025 yılı zaman kullanım araştırması voleybolun Türkiye'de gitgide daha popüler bir spor dalı haline geldiğini ortaya koydu. 2015 ve 2025 yılları karşılaştırıldığında futbol oynadığını belirten fertlerin oranının %5,2'den %4,1'e azaldığı, voleybol oynadığını belirten fertlerin oranının ise %0,9'dan %1,4'e arttığı görüldü. Bu 0,5 puanlık artış oransal olarak yaklaşık %56'lık bir artış anlamına geliyor. Türk kadın voleybolunun yükselişi farklı dönemlerde sorumluluk üstlenen oyuncu kuşaklarının birbirine bıraktığı mirasla gerçekleşti. 2003 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi ilk büyük finaline taşıyan Neslihan Demir, etkili hücumlarıyla dünya voleybolunda Demir Lady olarak tanındı. Bahar Mert, Özlem Özçelik, Gülden Kayalar ve Natalya Hanikoğlu gibi isimler milli takımımızın ilk büyük kuşağını oluşturdu. Sonraki dönemde Eda Erdem, Naz Aydemir Akyol, Gözde Kırdar, Neriman Özsoy ve Güldeniz Önal gibi oyuncular bayrağı devraldı. Eda Erdem, uzun yıllara yayılan milli takım kariyeri ve kaptanlığıyla farklı kuşaklar arasında köprü kurdu. Melisa Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Cansu Özbay, İlkin Aydın ve Gizem Örge gibi isimlerin öne çıktığı yeni kuşaksa Türkiye'yi Avrupa şampiyonluklarına, olimpiyat yarı finaline, dünya ikinciliğine ve Milletler Ligi kupalarına taşıdı.
7: Sabiha Rıfat Gürayman'ın karşısında oynayacak bir kadın takımı dahi bulamadığı günlerden tribünleri dolduran ve milyonları ekran başına buluşturan dünya finallerine uzanan bu yolculuk yaklaşık bir asır sürdü. Amili kadın voleybol takımımızın başarıları yalnızca Türkiye'nin madalya sayısını arttırmadı, kadın sporcuların görünürlüğünü güçlendirdi, kız çocuklarına yeni rol modeller sundu ve voleybolu ülkenin en fazla ilgi gören spor dallarından biri haline getirdi.
2: 1919'larda birkaç okulda başlayan serüven bugün Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği, olimpiyat yarı finali ve iki Milletler Ligi kupasıyla devam ediyor. Amillilerimiz artık yalnızca başarılı bir takım değil, kuşaktan kuşağa aktarılan bir spor kültürünün ve kadınların sahadaki dönüşümünün simgesi.
7: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
8: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar.
9: Radyo Sputnik.

0: Selin Yazıcı ve Serhat Ayhan'la Futbol Saati tekrar yayını.
1: Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri, maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı Serhat Ayhan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te. Futbol Saati başlıyor.
2: Yepyeni bir günden, yepyeni bir programdan, yepyeni bir futbol saatinden herkese merhabalar efendim. Radyo Sputnik'tesiniz. 28 Temmuz 2026 Salı'yı gösteriyor takvimler. Saatlerde 14.05 oldu mu futbol saati başlıyor demektir. Ben Selin Yazıcı diyorum ve hemen karşımda çok sevgili Serhat Ayhan bizlerle. Serhat nasılsın?
3: Çok iyiyim, sağ ol, teşekkür ederim. İşte maçlar giderek yaklaşıyor, artık son dönemeçteyiz. Hep beraber o dönemeci böyle hazırlanarak gidiyoruz. Koşa koşa maçlara doğru gidiyoruz.
2: Değil mi? Artık başlasın diyoruz yani, yeter diyoruz. Gerçi çok da ara vermedik, Dünya Kupası falan vardı, keyifli bir sezon, keyifli bir zamanları da geride bıraktık ama yine de Süper Lig'in tadı hiçbir şeyde yok. Bizim için.
3: Dünya Kupası'na gitmişiz gibi hissetmedim ben tabii ama evet haklısın, ne olursa olsun annemizin ligi en güzel lig. Dışarıda kim bilir içine neler koyuyorlar yani.
2: Değil mi? Değil mi?
3: En güzeli evde yapılan lig.
2: Aynen, içinde ne olduğunu biliyoruz. İçinde futbol dışında her şey olan bizim ligimiz, bizim kendi öz ligimiz diyoruz. Peki evet, 0500 571 66 56, 0500 571 66 56'dan da değerli dinleyicilerimiz bizlere mesajlarıyla katılabilirler. Bugün programımızda neler var? Bugün programımızda tabii ki Türk takımlarının Avrupa maceralarından bahsedeceğiz. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Türk takımların Avrupa maceraları başladı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir Avrupa'daydı. Bu maçları konuşacağız. Bu hafta oynanacak maçları konuşacağız ama öncesine dilersen sıraya göre gittiğimde Fenerbahçe ile başlayalım mı?
3: Bence voleybolla başlayalım seninle.
2: Ay sen çok haklısın bak, bir centilmen bir beyefendi yani olarak benim yapmam gerekeni.
3: Nefes alıp verirken bile içimde hissediyorum hala o heyecanlarını, o kızların heyecanlarını. Müthişlerdi gerçekten de.
2: Şahanelerdi değil mi? Şahanelerdi gerçekten. Şimdi biz de burada programlarda ve sık sık böyle anlattığımız için, aktardığımız için, böyle birinci haber olarak falan girdiğimiz için gerçekten tabii ki çok mutluyuz. Ne varsa kızlarda var.
3: Evet evet, ne yalan söyleyeyim. Kesinlikle öyle. Ya bir de milli takım gibi milli takım. Hiç böyle onu öyle yapalım, bu buradan gelsin, işte onlara villa vereceğiz, ay araba mı verelim, kaç para vereceğiz. Ya, hiç öyle polemiklere girmediler. Gencecik kızlarla kadroyu gençleştirdiler. Alttan gelen kızlar bıcır bıcır böyle o konuşmaları falan böyle şey gibi oldum. Böyle kızım konuşuyormuş falan gibi oldum. Ya, o kadar mutlu ettiler ki beni onları seyrederken. Ya bir de mesela orada sıkıntı yok mu? Var. Yani Santarelli'yi şöyle spiker biraz kaşıdı. Onun da altından neler çıktı. Ama böyle onları polemik yapmayıp, problem etmeyip işlerine bakıp dünyada ne kadar büyük ülke varsa hepsini bir sağa bir sola çat çut çat çut döve döve koşa koşa şampiyon olduk yani. Hiç polemik yok ama bak. Hiç
2: gerçekten
3: yok yani.
2: Çok, gerçekten.
3: Ay
2: çok
3: hakem güzel. Oyunları oynandı üstümüzde. Şu bu fidan falan sakattık. Abi hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey polemik yapmadık.
2: Tertemiz. Tertemiz.
3: Ya, o kadar temiz ki. O kadar temiz ki kimsenin söyleyecek hiçbir şey yok yani. Ve kimse onunla sahneye çıkarken arkasını dönmedi. Ay ben madalya almam demedi. Bambaşka bir şey oldu.
2: Onunla yan yana ya. Durmam demedi yani. Falan böyle. Onunla yan yana durmam demedi. Gerçekten.
3: Abi bizim kaptan şu mu? İşte genç yetenekler neden oynadı, oynamadı, bilmem ne olmadı filan. Ya tamam bak, kendi işlerinde polemik varmış. Santarelli o kimi oynattı, niye oynatmadı filan şeyini dile getirdi. Ama bunu sorun yapmamışlar ve ülkenin şu anda dünyanın en büyük kupasını aldılar. Mevcut bu yıl oynanan en büyük kupayı aldılar yani.
2: Aynen
3: ve
2: öyle.
3: Şimdi koşa koşa böyle iki gün izin yapıp ondan sonra koşa koşa Avrupa Kupası'na gidecekler.
2: Aynen öyle. Milli takımın nasıl olması gerektiğini, milli takım ruhunu aslında bizlere gösterdiler diyebiliriz diye düşünüyorum.
3: Evet ya.
2: Güzel de bir karşılama oldu. Ben karşılamalarından da böyle çok hoşuma gitti. Böyle insanların, bu taraftarların böyle gitmesi, taraftar demeyeceğim, Türk milletinin gitmesi falan inanılmaz şahaneydi. Daha önceden de çoktan da hak ettikleri günler olmuştu. Bunları çok görmemişlerdi. O yüzden onlara hak ettikleri değerin daha da fazlasını vermemiz lazım diye düşünüyorum. Çünkü belli ki bu kızlardan ve devamından gelecek nesilden yeni başarılar da gelecek. Bu da çok belli.
3: İnşallah, inşallah. Dört gözle bekliyoruz. Onları çok seviyoruz yani. Gerçekten. Her şekilde onları çok seviyoruz.
2: Gerçekten öyle. Peki bu arada ben de hemen bir küçük de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu voleybolla alakalı olarak Sputnik'te inanılmaz güzel bir haber hazırladık. Voleybolun tarihiyle alakalı Türkiye'deki ilk kadın voleybolcunun, onun 5 tane erkeğin arasına girip de, çünkü takım yok, çünkü takım olmadığı için erkeklerin arasındaki o mücadelesi, bunu anlattık. İnanılmaz güzel Radyo Sputnik'te, inşallah dinleyicilerimiz denk gelirler. Özel bir sesli haberimiz var. Mutlaka dinlerlerse böyle eminim ki radyonun sesini bayağı bir açacaklardır. Şahane bilgilerin yer aldığı bir haberi yaptık. Bunu da aktardıktan sonra...
3: Ona ben sana minicik bir katkı yapabilirim. Hadi. O şeyden sonra, programdan sonra konuşalım. Ben kendi liseye başladığımda, o benim lise Saint Joseph, dünya şampiyonu olmuştu.
2: Evet.
3: Ondan önce dünya ikinciliği falan vardı. Oradaki abilerle falan ben konuştuğumda onların voleybola nasıl katkı verdiğini, nasıl mutlu olduklarını falan. Yani biz aslında voleybol ülkesiydik de gözet çarpmıyordu.
2: Aynen öyle. Bu arada haberin içinde okulunda geçiyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Hani Türkiye'de aynen, işte hangi okullarda özellikle
3: onlarla konuşmak
2: ilgili.
3: İstersen de arayı şey yapabiliriz. Bağlayabiliriz. Aa, hala onlarla benim kontağım var yani.
2: Şahane yaparız o zaman bir şeyler. Program içinde buradan program bağlıyoruz bu arada.
3: Evet, evet,
2: program içinde böyle bir heyecanla bağlıyoruz. Peki efendim, o halde hadi yani özümüzü demeyeceğim de programımızın hani adı futbol saati ya, futbola denelim. Efendim evet. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunun rövanşına yarın çıkacak. Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Türkiye saatiyle 21'de başlayacak bir mücadele var. Turun ilk maçına gittiğimizde Kadıköy'de Fenerbahçe 1-0'la geçti. Fenerbahçe'den beklenen bu muydu? Daha bol gollü bir sonuç bekleniyordu diye düşünüyorum. Ancak 1-0'la Fenerbahçe geçti. Dolayısıyla çok büyük bir avantajın sahibi diyemeyiz. Bakalım oradaki maç nasıl olacak? Polonya'daki maç nasıl olacak? Bunu konuşacağız ama öncesinde, bunu konuşmadan önce, buradaki maç nasıldı? Fenerbahçe neden 1-0'la yetindi? Daha fazla olamaz mıydı? Ve yeni Fenerbahçe'yi sen nasıl buldun? Bunu konuşalım.
3: Vallahi daha yeni Fenerbahçe yok ortada. Şimdi onu önden bir söyleyelim.
2: Hani, yeni sezonun ilk takımının ilk geliyor. Oyunumunu.
3: Yani yeni sezonun ilk maçı var ama hani daha yeni Fenerbahçe'yi göremedik. Daha tabii ki işin içine Greenwood'lar girecek, tabii. Onlar bunlar girecek. Daha var yani. Hani Fred gidecek mi kalacak mı belli değil hala. Yani İsmail Kartal kalsın diyor ama işte onun menajeri benim görebildiğim, takip edebildiğim kadarıyla sürekli takım bakıyor falan böyle. Onlar bir kenarda dursun ama yani bir de şunu söylemek lazım. Biz Temmuz'dayız. Temmuz'un ortasında maç yaptı Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de. Şu anda Galatasaray'da maç yapıyor. Her ne kadar erken şeyi açmış olsalar da, kendi antrenmanlarını vesairelerini erken açmış olsalar da, yani herkes zaten şeydeydi, milli takımlardaydı. Onun için kimsenin bir araya gelemedi. Yani bütün bu 1-0'ı ben gerçeklemek için söylemiyorum ama bunları gözden kaçırmadan, ya nasıl 1-0 biter bu demek haksızlık olur oradaki insanların emeğine. Onu hani başlangıç olarak onu söyleyeyim istedim. Yani Fenerbahçe bu maçta yenilir miydi? Zannetmiyorum. Fenerbahçe gelecek maçta yenilir mi? Hiç ihtimal vermiyorum. Yani Fenerbahçe bu maçta %79'a %21 oynadı. Klasik bir kapalı takım oyunu oynandı. Fenerbahçe 763 pas yaptı. 763 pas yaptı. Olacak iş değil. Yani bunun yarısı mesela bazı takımların full maçta çıkarttığı rakam. Ama 763 pastan daha önemlisi %93 isabetle 763 pas yaptı. O önemli. Fenerbahçe'nin şu anda gol yollarına doğru yönelme yeteneği kısıtlı. Onu ben biraz Talisca'ya bağlıyorum. Talisca'yla benim bir şeyimi bilirsin. Bağımı bilirsin.
2: Bilmez miyim?
3: Yani Talisca'nın şu anda yani Talisca dışında oraya birileri gelirse daha iyi olur gibi geliyor bana orası. Çünkü maç boyunca %79 topa sahip olmayla 1.61 gol beklentisi yaratmak çok düşük. Ha, rakip ne kadar gol beklentisi? 0.06.
2: Ha, tam onu soracaktım.
3: Yani rakip 6 ay daha oynasa gol atamayabilirdi bu maçta.
2: Anladım. Ben Fenerbahçe'de
3: iki direkten dönen top var. Bu arada hani onu cebimize tutalım. Evet. Üç büyük fırsat var. Talisca, İrfan Can, Greenwood. Üç büyük fırsat var. Yani rakip evet bir Polonya kalesi dizdi oraya. Yani 42 uzaklaştırma, 5 kurtarış. Yani 3-4 maça yayabileceğim bir şey bu.
2: Evet. Yani tek maçta yaptılar hepsini.
3: Evet. Yani özetle hani Fenerbahçe bence iyiydi. Fenerbahçe'nin biraz hava topu sıkıntısı var. İşte o yüzden Vedat Muriç gelmeli. Yani mesela Talisca uzun boylu gözüküyor ama kafa toplarına giren, çok girmeyi seven bir adam değil. İşte Vedat Muriç gelince bence orası biraz daha ortalık karışabilir hale gelecek bence. Yani çünkü çok büyük bir üstünlük kurdu. Yani topa %79 sahip oluyorsun. Gornik sadece 203 pas yapıyor. Sen 763 pas yapıyorsun. Yani %93 başarıya gidiyorsun. Olacak iş değil bunlar tabii. Yani o maçı Fenerbahçe'nin berabere bitmesi bile çok haksızlık olurdu. Futbol adaletsizliğine gelirdi yani. Bunun yanında başka neler var? Şöyle bakıyorum. Yani Tarişka'nın serbest vuruşları hep üstüne atlaması filan artık birazcık sıkıntı vermeye başladı. Çünkü serbest vuruşları, gol beklentileri çok düşük. Hani baktığında ama gol attı okey ama...
2: Yani
3: ama,
2: oradan buldu golü. Yani inan ben ya maçta şöyle bir an oldu. Şöyle bir an, yani bir an değil de hani maçı seyrederken ben böyle şey oldum. Hani artık bir duran pozisyon olsun da Fenerbahçe golü öyle bulabilecek haline geldi. Yani ben seyrederken bende öyle bir hissiyat oluştu açıkçası. Ve nitekim de Talisca'nın da bu şekilde golü bulduktan sonra yok dedim. Yani Fenerbahçe böyle gidecek herhalde, anca bir duran top bulacak. Duran toptan gol bulabilecek. Diğer türlü bulamıyor yani, bulamadı gene.
3: Evet, yani Fenerbahçe'nin bu duran kapalı savunmaları açmasının yolu bence hani hep burada seninle beraber de konuşuyoruz, kanatlardan giden golcü kanat elemanları. Yani İrfan Can Kahveci mesela burada bir başta bariz gol pozisyonuna gitti, atamadı. Sonrasında Greenwood, daha adam yeni gelmiş, daha Kadıköy çevre semtlerini bilmiyor, taksi kaç para yazar onu bilmiyor. Hani geldi adam ayağının tozuyla maça çıktı. Yani onlar oturunca Fenerbahçe'nin önü açık gibi geliyor bana. Yani kapalı savunmayı açma ligi olacak bu sezon. Bu sezon kapalı savunmaları açma sezonu olacak bence.
2: İsmail çünkü, Kartal sever ama böyle oyunu.
3: İsmail Kartal kapalı da oynatır gerekirse. Yani kapalı oynatması da taraftar biraz kızdırır da hatırlarsın. ama yani işte güçlü oynatırsan, hani sürekli karşı savunmaların üstüne gidersen bir şeyler olabilir orada. Evet yani. Ama yani şu andaki durumda Fenerbahçe Talisca'lı forvet ya da forvetsiz oyunla bu kadar oynadı. Dediğim gibi Muriç gelirse, şu bu gelirse olay bambaşka bir yere gidebilir. Bu arada Bartu Elmaz'a da buradan sevgi ve saygılarımızı gönderelim. Yani çocuğun adı Bartu Elmaz değil de Berter Elmas falan gibi bir şey olsaydı şu anda herkes onu konuşuyordu. Çocuk oynuyor ya.
2: Bu arada yani. Maçın spikeri uzun süre Bertu dedi. Ben ona gönderme yapacaksınız zannettim ismini söyleyince. Sonradan
3: yabancı biri olsaydı demek istedim. Yani.
2: Anladım ben. Ona da herhalde sonradan bir kulağına uyarı geldi. İlk maç ilk anlarında Bertu olarak anons etti. Geri buradan da biz kulağını çınlatalım. Ben dedim ne oluyoruz falan dedim hatta. Peki Gendüzi çok iyi değil miydi sence? Gendüzi'yi nasıl buldun?
3: Gendüzi iyi. Gendüzi iyi ama
2: Gendüzi... O saçlar nasıl havalanıyor koşarken ya?
3: Ya of of, o zaten saçları için herkes seviyor farkında. Şakası bir tarafa. Ama şöyle bir şey var. Gendüzi evet ya bak 119 kez topla buluşmuş. 105 pas yapmış. 18 pas direkt hücum bölgesine gitmiş. Yani Gendüzi biraz daha aşacak oraları ama hala Fenerbahçe'de orta sahada Gendüzi ile beraber Fred olmazsa Gendüzi de olmaz. Yani Gendüzi'yi biraz Fred oynatıyor, Fred'i biraz Gendüzi oynatıyor. Aralarında mesela Kante sokmaya çalışırsan ne olur o iş bilmiyorum. Kante orası... kalacak mı gidecek mi kimse bilmiyor.
2: Onu evet ben tam onu söyleyecektim. Onunla ilgili zaten bir belirsizlik var. Bir de öyle bir durum var. Kante'nin durumu herhalde gelecek kişilere bağlı gibi zannedersem, öyle düşünüyorum ben. Evet.
3: Yani hayır, gelecek mi bilmiyorum, daha kimler nasıl gelir nereye gelir onu bilmiyorum ama yani Fenerbahçe Muriç ve Sıddıkı Şerif'le hücumu götürmeye çalışır mı? Keşke öyle bir şey yapmasa yani Fenerbahçe'nin daha çok açıklığa ihtiyacı var, daha fazla santrfora ihtiyacı var, hatta gerekli çift santrfora oynamaya ihtiyacı var çünkü kanatlardan çok fazla gidebiliyor Kartal.
2: Evet, böyle bir durum var. Peki bir şey soracağım sana sevgili Serhat. Şimdi maç 1-0 bitti, tamam Fenerbahçe aldı ama evet maç baştan sona da üstün olan da oydu. Rakamlar da bunu gösteriyor. Ama peki bir şey soracağım, hani oldu da bu maç berabere ya da yenilgiyle bitseydi şu anda ne konuşuyor olurduk sence?
3: Yani aynı şeyleri konuşurdum ben. Ben kendi adıma söyleyeyim. aynı şeyleri konuşurdum. Neden? Çünkü 763 tane pas yapmış Fenerbahçe. 486 tanesini rakip yarı sahasına yapmış, yarıdan fazlasını. Hı hı. Ceza sahasına 29 kere dokunmuş orada, ceza sahasının içinde topu. Ve işte ceza sahası içinden 6 kere şut çekmiş. Yani şu andaki tek sorun bitiricilik gibi gözüküyor. Yani 29 kere ceza sahasında topla buluşup 6 kere şut çektiysen ve şeyi, golünü uzaktan serbest vuruşta, onun da gol beklentisi 0,04 olan bir serbest vuruşta attıysan, yani orada bitiriciliği konuşmamız lazım aslında.
2: İşte sonuca götüren...
3: Yani Fenerbahçe atamayabilirdi, bak o gol girmeyebilirdi
2: işte
3: bu arada.
2: Ondan bahsediyorum, yani sonuca kesinlikle götüren şey de o bitiricilik olduğu için, o bitiricilik yoksa Fenerbahçe'deki aynı sorun devam ediyor demektir. Devam edecek kesinlikle demektir. Taraftarları korkutan
3: geçen sene
2: da budur.
3: Aynen bunları konuştuk çünkü.
2: Aynen taraftarda bundan. Aynen taraftarda bundan korkuyor. Bunu görmek istemiyor zaten. Şimdi senin dediğin gibi bu kadar pas yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Sonuca bakıyorsun 1-0. Yani 1-0 çok kısır bir skor yani sonuçta. Bu rakamlar,
3: her şeye açık bir skor.
2: Bu rakamlardan sonra, bir de böyle bir rakamlardan sonra, hani senin karşında çok güçlü bir rakip vardır, seni hiç oynatmaz da 1-0'ı bulursun, şükredersin. Hani böyle bir şey yokken, bu rakamlar söz konusuyken 1-0 çok kısır bir rakam ve hani dolayısıyla Fenerbahçe taraftarının önünde de böyle gelecekle ilgili çok da güzel aydınlık şeyler oluşturmuyor açıkçası. Sosyal medyada i̇şte... bununla çalkalandı, bakalım ne olacak yani... bundan sonra da.
3: Hızlıca Greenwood'un devreye sokulabilmesi lazım. Hızlıca Vedat Adapte Muriç'in iyileşmesi lazım. Mümkünse Vedat Muriç'in arkasına bir tane daha santrifor koyman lazım. Hı-hı. Mümkünse, yani Sıddık Şerif antrenmanlarda çok iyiydi falan diyorlar ama hı-hı, yani bilmiyorum, ben antrenman maçlarını da seyrettim, yani hı-hı, hazırlık maçlarını da seyrettim. Hı-hı. Yani çok böyle bir ışık alamadım ben. Sıddık Şerif bu sene alır ve
2: onda da yıldızın hiç barışmadı ama Serhat.
3: Ama sen söyle peki, yani o zaman kalsın değil mi? Yok, ben Beşiktaşlıyım, bana uyar yani.
2: Biliyorum. Biliyorum ama onunla da bir şeyin var senin. Peki bu maç böyleydi. Bu akşam da işte rövanşı oynanacak. Saat 21'de başlayacak bu mücadele. Fenerbahçe'nin her türlü bir farklı galibiyeti, her türlü galibiyette Fenerbahçe turu geçen taraf olacak.
3: Her beraberlikte de alıyor.
2: Aynen, her türlü galibiyete beraberlikte eşleşmeye geçen taraf olacak. Ev sahibi ekibin bir farklı galibiyet durumunda maç uzatmalara gidecek. Uzatma dakikalarında yine sonuç değişmezse seri penaltı atışlar ama oraya kadar geleceğini hiç zannetmiyorum. Daha da kötü versiyonu da gene söyleyelim. Gornik Zabrze iki veya daha farklı galibiyeti olması durumundaysa Fenerbahçe maalesef organizasyona veda edecek. Umuyoruz.
3: Bana çok zor geliyor. Yani nedenini ama... söyleyeyim sana. Bu maçta Gornik Fenerbahçe yarı sahasında 47 kere pas yapabildi. Hı hı. Yani 2 dakikada bir. Hı hı. Yani Fenerbahçelerin çoğu böyle hani kenarda çay içseydi de bu kadar bir rakam olurdu. Hani 40'a düşmezdi yani. Hı hı. Çünkü hani kaleci 2 dakikada bir topa vursa, uzaklaştırsa topu, karşı tarafta birine çarpsa, işte al sana diğer sahada pas. Hı hı. Olacak iş değil yani. Hani onun için ben bu akşamı çok şey gözle bakıyorum ya. Ama tabii yani neresinden bakarsan bak, ligler başlamadan futbol başlamıyor.
2: Tabii ki.
3: Öyle ya da böyle yani.
2: Tabii ki öyle. Şu notu da hemen verelim o zaman. Gene tabii ki Allah korusun diyeceğim ama Sarı Lacivertler rakibini elemesi durumunda Fenerbahçe kimle karşılaşıyormuş? Üçüncü eleme turunda Sturmgras Hertz eşleşmesinin galibiyle de karşı karşıya gelecekmiş efendim.
3: Bunu biraz da herkes hatırlar. Bayağı bir maç yaptık onlarla.
2: Bu eşleşmeyle olacak. Polonya kafilesine de baktığımızda yine aynı isimlerin olduğunu görüyoruz. Fenerbahçe'nin Polonya kafilesi de açıklanmış. Mert Günok, Ederson, Tarık Çetin, Şikrinyar, Nathan Ek, Çağlar Söyüncü, Osterwolde, Arşi Brown, Levent Mercan, Semedo, Mert Müldür, Genduzi, İsmail Yüksek, Bartu Elmas, Santos, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Musaba ve Talişka. Bildiğiniz.
3: Yani burada ben şeyi merak ediyorum. Ederson oynayacak mı bu sene?
2: Ben de merak ediyorum.
3: Mert'le mi gidecek? Yani nereye kadar Mert'le gidecek? Onu çok merak ediyorum.
2: Ben de merak ediyorum açıkçası. Yani çok da olması taraftarı değilim ama bilemiyorum. Sen ne diyorsun? Öngörün nedir?
3: Ya Mert süper bir kaleci. Hı hı. Beşiktaş ondan neden çıktı bilmiyorum. Hı hı. Ama yani şey olması lazım. Yani Ederson'u dünya para veriyorlar. Hı-hı. Ve yabancı kontenjanından kullanıyorlar ki Fenerbahçe'nin şu anda en çok ihtiyacı olan şey yabancı kontenjanı. Hı-hı. Abi ya gönderseler ya tutsalar ama yani ya da
2: oynatmayacaksa kontenjan...
3: yedek kaleci olarak Ederson'u tutmak çok pahalı bir
2: işte,
3: yedek kaleci.
2: Aynen aynı şeyi düşünüyoruz yani hem yedek kaleci olarak hem de yabancı kontenjanından olması bence de kalmaması daha hayırlı olur gibi geliyor bana. Bilemiyorum.
3: Evet.
2: Sen ne düşünüyorsun?
3: Yani bence de, ya geçen sene gitmeliydi. Hani o çıkmışken gitmeliydi yani. Oh. Ama hani kaldı ve şimdi ne olacak? Çok muamma geliyor bana ya. Ya Fenerbahçe'nin bu arada Mert dışında bir kalecisi daha var mı? Üçüncü kalecisi yani Ederson gitti diyelim.
2: Tarık
3: Mert
2: var.
3: Ve arkasında Tarık var.
2: Tarık Çetin
3: doğru,
2: var.
3: Doğru.
2: Tarık Çetin var. Ben
3: çok da kötü bir yedek kaleci değil Tarık
2: değil,
3: da yani.
2: Değil. Ben Tarık'ı da gerçekten beğeniyorum. Bakalım göreceğiz. Bu yarın akşam saat 21'de bu karşılaşma oynanacak diyelim efendim. Ve Beşiktaş mücadelesine geçelim mi?
3: Haydi geçelim. Bu arada bütün bu verileri topladım ben hani hem sana hem bana kolay olsun diye ve insanlar da görebilsinler diye futbol.tknc.com adresine koydum tüm verileri. Hı hı. Bizi dinlerken ve veya şeyden sonra da oradan bakabilirler.
2: Bunu tekrar edelim bence. Çünkü inanılmaz güzel sevgili Serhat'ın verdiği bizim yayında kullandığımız verilerin hepsinin toplu halini. Yani futbol analiz diyorsanız efendim futbol.tknlc.com'dan bu verileri bu siteye ulaşabilirsiniz. Bence mutlaka göz gezdirmeniz gerekiyor diyelim ve Beşiktaş maçıyla devam ediyoruz. Şimdi hiç skoru falan hiçbir şey konuşmadan önce sana şunu soracağım. Beşiktaş'ı seyretmek seni heyecanlandırdı mı?
3: Yeni Beşiktaş'ı evet.
2: Değil mi? Bir güzel geldi
3: yeni
2: mi?
3: Yeni Beşiktaş'ı evet yani. Yani ben heyecanlandım evet.
2: Bir güzel geldi.
3: Yani çünkü adamın yapmak istediklerini görüyorum. Bana çok enteresan geliyor yapmak istedikleri.
2: Hocaya bir güvendin
3: yani
2: sen.
3: Yani bir futbolcuyu futbolcu gibi oynatmak istiyor.
2: Sen
3: yani
2: hocaya bir güvendin mi?
3: Böyle kenarda çay içen değil.
2: Bunu senden özellikle soracağım ve de duymak istiyorum dedim. Çünkü hani gerçekten hocanın vereceği güven tabii ki çok önemli ama senin bu konuda öngörülerine de böyle çok dikkat ettiğim için özellikle sana sormak istedim. Peki efendim Beşiktaş'ta Midtjylland'le geçtiğimiz hafta oynadı. Oyunu rakip sahaya yıktı diyebiliriz. Orkun Kökçü atmıştı değil mi? Yanlış söylemiyorum.
3: Evet, evet,
2: Orkun
3: evet,
2: Kökçü'nün
3: evet,
2: attığı golle de 1-0 mücadeleden galip ayrılmasını bildi. Bakalım bu hafta mücadele nasıl olacak? Orada nasıl bir oyun sergileyecek? Ama öncesinde yine az önceki maçta da yaptığımız gibi önce oynananı konuşalım. 1-0'lık mücadeleyi konuşalım. Sonra bu hafta neler olabilir bunları konuşalım. Geçen hafta ne oldu?
3: Tamam. Ya geçen hafta şu oldu. Beşiktaş'ın bir gol atamayası vardı. Yani Fenerbahçe'nin golcüsü yoktu ve gol yollarında çok etkili olamadı. Beşiktaş'ın golcüleri var, gole giden adamları var ama bir ayakları bağlandı bir şekilde. Hı hı. Yani olay tabii iki tane gol kaçırdı, evlere şenlik. Hı hı. Mourinho sağ bekten o kadar gol pozisyonuna girmesini bile beklemezsin. İki gol pozisyonuna girdi, kaçırdı. Hı hı. Bir tane Salih kaçırdı, olacak gibi değil. Bir tane Semih kaçırdı, hakikaten olacak gibi değil. Yani bu maç 5-0 bitseydi kimse şaşırmazdı. Abi neden 5-0 bitti? Öyle bir şey yoktu falan diye kimse şaşırmazdı. Beşiktaş topa %74 sahip oldu bu arada. Beşiktaş bu arada yine şeyle Fenerbahçe gibi 685 pas yaptı. 688'i isabetli pas oldu bunların. Yani %80'lerin civarında paslaştılar. %90'lara yakın pas yaptılar. Gol yine Fenerbahçe gibi mucizeden geldi. Yani çok güzel gol ama her zaman olmaz o gol. Golün zorluk derecesi 0,05.
2: Çok güzel
3: yani 20 kere
2: ya.
3: Vursam belki öyle gol olur. Ya çok güzel gol.
2: Çok
3: ama
2: güzel.
3: Mucize gollere sırt dayamak hep...
2: Sen de bu mucize golleri yoktur. Sevmiyorsun Serhat.
3: Sevmiyorum. Yani normal gol atsın, iki tane de mucize gol atsın. Okey. Tamam ben bana varım. Yani mesela Olaytan'ın
2: şey
3: atması gereken...
2: Hiç de bir şey istemiyormuşsun.
3: Ya mesela %60'lık, %80'lik yani 0.8'lik, 0.7'lik falan goller atmış olsa Olaytan'ın golleri öyle gollerdi. Hı hı. Kaçmasaydı süper goller olurdu. Ondan sonra %1000'de bir zorluk derecesinde gol atsın. Okey abi ondan yana sorun, sıkıntım yok benim. Hı hı. Ama işte o gollerden bu gole kalıp da maçı bu golle kurtarmak bana biraz sıkıntılı geliyor. Takıma baktığımızda takım kendi içinde teknik direktörün o verdiği otomatizasyonu alabilmiş gibi geliyor bana. Çünkü artık insanlar bakmadan pas atıyorlar ve pas attığı yerde mutlaka birisi oluyor öyle ya da böyle. Hı hı. Hani bu oturmaya başladı mesela ilk hazırlık maçlarında bu yoktu. Yavaş yavaş oturtturmuş onu teknik direktör. Ben onu tebrik ettim. Yani hakikaten de helal olsun dedim orada. Yani çünkü takımı gerçekten son iki haftada ne kadar geliştiği çıplak gözle görülebiliyor. Midtjylland 141 pas yaptı. Yani takıldılar onlar kendi işlerinde. Hani dakikada bir pas neredeyse civarında oynadılar. Yani maçın kırılma noktasına istersen bakalım. Kırılma noktası 26. dakika. 0,05 gol zorluğundaki gol. Ya bu arada Tanişka'nın attığı gol 0,04'tü. Hani iki tane iki takımımız mucizelerle şey aldı.
2: 0,04'tü Talişka'nınki, Orkun'unki
3: 0,05.
2: Hakikaten.
3: Yani mucize derken hakikaten mucize. Yani 25 kere vursan, 20 kere vursan o gol olur istatistiği bu. Ev sahibi 40 kere, yani Beşiktaş 40 kere ceza sahasında topa dokundu. Ve 28'i bunları şuta döndü. Yani bu kadar şuttan bir gol çıkmamalı. Ama evet oturacak bu yani. Yavaş yavaş oturacak. Ve benim bir şeyim var. Öngörüm var. O bu sene kariyer sezonunu yaşayacak. Eğer böyle giderse, yerine über bir golcü alınıp da o yedeğe çok fazla gitmezse, bu sene o kariyer sezonunu yaşar gibi geliyor bana. Çünkü tam İtalyano'nun istediği bir şey, hücumcu. Hem basıyor, hem kasıyor, hem oraya koşuyor, buraya geliyor falan ve vücudunu kullanarak gol atmaya çalışıyor. Yani İtalyan ona kariyer sezonunu yaşatabilir. Göreceğim. Böyle bir şey olursa kimse şaşırmasın.
2: Serhat Ayan'ın iddiasıysa şaşırmayız zaten efendim.
3: İddia ettim. Evet,
2: şaşırmayız efendim.
0: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati tekrar yayını.
2: Peki.
3: Şimdi 28 şut çekti Beşiktaş. Bunun 15'ini ceza sahası içinden çekti. 13'ünü ceza sahası dışından çekti. Ve mesela Fenerbahçe'nin 1.60'tı ya gol beklentisi. Beşiktaş'ın 2.91. Ama işte 2.91'den bir gol çıkartabilmek de verimsiz olduğunu gösteriyor şu andaki şeyin. Yani buna dikkat etmek lazım. Bu yerine oturur ama. Ben zamanla yerine, yani engellenemeyecek bir şey değil gibi geliyor bana. Savunmalara baktığımızda mesela insanlar hiç burunlarını bit etmiyorlar ama yani Beşiktaş'ın savunması hiç fena bir savunma değil. Hiç fena bir savunma değil ve insanlar şey dediler hep, Salih Özcan gelince ne olacak, ne değişir ki, Salih Özcan zaten takımına da oynamıyordu falan diye konuştular. Fakat Salih Özcan bayağı bildiğim 43 yıldır Beşiktaş'ı altyapıdan gelmiş, 4 aylıkken girmiş ve şu anda oynamaya devam ediyor gibi bir Salih Özcan vardı. Bayağı savunmaya da şey verdi, hücumda da yaptı, paslarını da çok güzel verdi filan. Daha ne yapsın ki Salih Özcan, bilemedim. Hani insanlar böyle sırf bazen konuşmuş olmak için konuşuyorlar, üzüyor beni.
2: Ben Emirhan'ı da çok beğendim.
3: Emirhan çok iyi ya.
2: Emirhan çok iyiydi.
3: Bak bir ara Fenerbahçe'yle şey filan dediler. Takas da gündeme geldi. Bence Emirhan bu senenin değişmez tek elemanı olacak orada. Olduğu yerde çok iyi çünkü. Ve inanılmaz hırslı oynuyor. Yani ben hiç öyle hırslı oynayan bir bek görmedim uzun zamandır. Evet. Bu arada Salih Özcan demişken de Salih Özcan konusunda şöyle bir data vereyim. 7 kere top kazandı, 8 kere defansif aksiyon aldı ve %97 pas başarısı var.
2: Oo, çok iyi.
3: Yani bak şimdi hani eğri oturalım, doğru
2: ayağına
3: konuşalım. 88 tane
2: adrese gitmiş yani.
3: 88 tane pas yapmış, 85'i isabetli bu adamın yani. Ha, bu adam yakınlarındakilere pas veriyor ama sonuçta hemen Orkun'u topla beraber buluşturup onu bir şeyler yapması için ona zaman kazandırıyor. Ama işte Amir Murillo, sağ beki Beşiktaş'ın, müthiş bir adam. Ya o adamı seyretmek çok büyük keyif
2: gerçekten
3: olacak.
2: Gerçekten evet.
3: Çok büyük keyif olacak yani araya attığı paslar, şunlar bunlar filan falan. Yani ama evet hani Beşiktaş'ın şimdi onu da ben yazıya ekledim, futbol.tk.com'daki yazıya. Bizimkisi bitiricilik olmayan bir aşk hikayesi dedim. Hani Beşiktaş'ın aşk hikayesi. Ama gelecek o, bitiricilik gelecek. Yani bitiriciliğin bu arada eksik olduğu yer Vlahovic değil. Vlahovic evet çok iyi bitirici ama bu maçta o da kaçırabilirdi. Sonuçta belki havadan, belki işte daha çalışmamaktan, belki aşırı yüklemeden filan bunlar oldu. Ama yani bu bitiricilik normal şartlara geldiği zaman, hani ortalama takımların şartlarına geldiği zaman, Beşiktaş şu anda bitiricilikte ortalamanın çok altında. Ortalama bir Beşiktaş seviyesine geldiği zaman 3-4 hiç şey değil maç başına. bu bizi ve kimseyi şaşırtmamalı diye düşünüyorum yani.
2: Kesinlikle. O zaman böyle güzel bir Beşiktaş seyredeceğiz bu sezon. Öyle hissediyorum ben.
3: Hayırlısı diyelim. Yani tabii bunlar en baştan konuşmak hep böyle başka bir yerlere götürür işi. Ama bakalım inşallah yani bütün taraftarlar, bütün takımlar iyi olur. Hep beraber güzel bir lig seyrederiz.
2: Ama yani bu hafta oynanacak maç kolay bir maç da değil.
3: Bunu da, Beşiktaş'ın ki
2: evet,
3: mi?
2: Evet.
3: Beşiktaş'ın ki hiç kolay,
2: kolay bir maç değil. Kolay bir maç değil gerçekten. Hani 1-0 da çok
3: Mayıs'ta
2: avantajlı bir
3: takımı,
2: skor
3: bilmiyorum.
2: Değil. 1-0 da çok avantajlı değil, bir değil, skor değil. O yüzden hani Beşiktaş'ı hani Fenerbahçe'nin rakibiyle çok kıyaslamıyorum Michelin'te dolayısıyla. Bu arada Vincenzo Italiano'nun maç sonrasındaki açıklamalarında da bu arada taraftarlardan çok uzun bahsetti. Mutlaka dinlemişsindir, evet, fark etmişsindir.
3: Adam şaşırıyor tabii.
2: Gerçekten yani. İşte dün mükemmel bir gece geçirdik bu diyor. Taraftarlar diyor bizim de itici gücümüz oldu diyor. Yani taraftarın baskısının da futbola yansıdığını çok net bir şekilde gördü. Sezona iyi başladık dedi. Daha fazla gol atabilirdik dedi ama şunu da söyledi. Bizi zorlu bir rövanş bekliyor dedi. Çünkü bu atmosfer zaten dedi hani gelen futbolcuları korkutuyor, rakibi korkutuyor. Biz de bugün bundan yararlandık dedi. Ama oradaki maç çok daha zor olacak dedi. Çünkü Midtjylland kendi evinde tehlikeli bir takıma dönüşebiliyor dedi. Bu önemli bir cümleydi bence. Dolayısıyla hani kesinlikle bu hafta gerçekten Danimarka'da inşallah tur atlayan taraf Beşiktaş olacak. Gönülden bunu diliyoruz. Ama İtalyano'nun da böyle bir özellikle altını çizdi. Zor bir maç bizi bekliyor dedi.
3: Bu arada Nübel bir tane kurtarış yaptı. Gerçekten de karşı karşıya da bir kurtarış yaptı. Böyle taraftar o yüreği ağzına gelmekten çok orada şey oldu. Mutlu oldu. Yani adamın hakikaten ne kadar nasıl bir kaleci olduğunu gördü. Şimdi insanlar şey diyorlar mesela, ben buna çok sinirleniyorum. Niye Salah gelmedi? Niye Salah alınamadı? Bu ne biçim iş? Bu ne biçim yönetim falan diyorlar. Arkadaş, yönetim Alman milli takımının ikinci kalecisini aldı ki önümüzdeki dönem birinci kalecisi olmak en büyük adayı adam 29 yaşında. Turnuvanın en iyi sol kanat oyuncusunu aldı Trossard'ı. Daha ne yapsın? Salih'le en iyi orta saha ikilisi yarattı Orkun'la. Daha ne yapsınlar? Şimdi yani bunlar varken de mesela ne bileyim Dünya Kupası'nın en iyi sol kanadını alırken ya Allah Bismillah Muhammed Salah demesek mi acaba? Bu da beni çok şey yapıyor. Yani adam demiş ki ben formalarından kazandığınız paraları istiyorum. Çünkü ya, formaları ben sattıracağım. Hadi canım sen de demişler ve kapatmışlar konuyu. Tabii ki kapanması gerekiyor
2: yani
3: bu konuyu.
2: Salah kalitesindeki bir futbolcuya hiç yakışmayacak bir tavır diye düşünüyorum ben ona. Yani bilmiyorum, hiç inanamadım. Ben o cümleye hiç inanamadım, biliyor musun? O bana hiç doldurmadı yani altını. Hani sen Salah'sın ya, yani Muhammed Salah'sın. Bence böyle bir şey çok kalitesiz bir durum yani o. Bana öyle hissettirdi
3: i̇şte,
2: bilemiyorum
3: bakalım
2: yani.
3: Bakalım ne olacak yani.
2: Ya menajerlerin bir şişirmesi mi oldu bilemiyorum ama genel anlamda da biz bugün de şöyle bir şey konuştuk. Mesela büyük futbolcuların, işte Muhammed Salah da onlardan bir tanesi. Dünya yıldızlarından bir tanesi. Büyük futbolcuların transferleri ama her zaman böyle oluyor sevgili Serhat. Yani hiçbir zaman tamam gittik aldık imza atıldı olmuyor. Mutlaka böyle sürüncemeli görüşmeler oluyor. İşte onun menajeri geliyor, o oraya gidiyor falan filan. Hani böyle bir döngüye de girmiş olabilir. Sonrasında Beşiktaş Salah transferinde mutlu sona da ulaşabilir ki yani ben açıkçası isterim. Yani Türkiye'de Muhammed Salah'ın oynamasını çok isterim. Seyretmek isterim açıkçası.
3: Kesinlikle. Ama Muhammed Salah gelmeyecekse Beşiktaş'a, yılda 20 milyon euro vermeyecekse Beşiktaş, bunun yerine 3 tane 20 yaşında, 20'li yaşlarında, 20 yaşları başında gencecik çocuk alacaklarsa sağa sola ortaya falan, valla onu daha çok isterim. Ne yalan söyleyeyim. Herkes bana sosyal medyada vizyonsuz diyor. Ama hani şöyle bir şey var. Bak Beşiktaş'ın bütün şampiyonluklarına baktığımızda hiçbirinde böyle Fenerbahçe'nin aldığı yıldızlar gibi, Galatasaray'ın aldığı yıldızlar gibi yıldızların şampiyon yaptığı Beşiktaş yok. Hep takım oyunu şampiyonluk var. Yani o yüzden de hani hiç şey yapmayalım. Beşiktaş İspanya'ya Dünya Kupası şampiyonu yapan teknik direktörü getirdi. Şampiyon olamadı. Beşiktaş ne bileyim dünyanın en iyi adamlarını getirdi. İşte sağ kanat, sol kanat, orta saha şu bu filan falan. Bir şey olmadı. Yani bir kere isimli bir Almanla şampiyon oldu Beşiktaş şimdiye kadar. Yani lütfen bu gözle baksınlar. Bazı takımların kimyası da böyledir. Yani mesela Fenerbahçe'de şeylerle hani parlamayan oyuncularla şampiyon olamaz mesela. Böyle bir şey var. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için mutlaka orada pırıl pırıl parlayan pahalı bir transferin olması lazım.
2: Evet.
3: Hep böyle olmuştu, hep böyle olacak yani.
2: Peki göreceğiz bakalım bizi neler bekliyor.
3: Hayırlısı
2: peki
3: diyeyim, evet.
2: Galatasaray'ın bir hazırlık maçından bahsedelim maçından mi? Hızlıca bir Galatasaray'ın evet, yani maçından bahsedelim. 3-0'lık mücadeleden bahsedelim.
3: Ya şöyle...
2: Sen buna çok güzel bir başlık atmışsın bu arada. Futbol TKNLJ adresinde. Top Galatasaray'dı, tehlike Venezia'da kaldı demişsin.
3: Evet.
2: Çok güzel bir başlık olmuş. Gerçekten başlığını çok beğendim.
3: Şundan dolayı gerçekten Galatasaray topa sahip oldu. %54'de %46 sahip oldu. Ama şimdi başlamadan önce şunu söyleyeyim. Bu bir hazırlık maçı.
2: Tabii ki.
3: Bu Galatasaray'ın ikinci hazırlık maçı.
2: Hı hı.
3: Galatasaray sezonu yaklaşık bir 10 gün önce açtı yanlış hatırlamıyorsam ben. Yani şu andaki hiçbir şey gösterge değil.
2: Tabii.
3: Hı hı. Bir tane göstergesi var, onu sonra söyleyeceğim.
2: Kıvılcımları.
3: Yani bir tane bir göstergelik
2: diyelim
3: yaptı. Evet yani bir tane bir gösterge, bir alanda bir gösterge, onu birazdan söyleyeceğim. Şöyle Galatasaray hani oynadı, defans konusunda bazı sıkıntıları var Galatasaray'ın. Yani savunma geçen sene bıraktıkları savunma değil. Ve bunu da ben mesela yeni başlamayla açıklayamıyorum. Mesela orta saha aksiyonları yeni başlayan takımlarda biraz daha zor olur. Ama defans hep defanstır. Yani defans bayağı pozisyon verdi. Venezia'ya hak etmediği kadar pozisyon verdi. Yani golleri bak çok saymıyorum. Goller neden? İşte 70. dakikadan sonra iki tanesi kontratak, bir tanesi penaltı filan goller. Tamam mı? Yani onları çok saymıyorum. Ama defansın verdiği pozisyon sayısı çok yüksek. Yani Galatasaray uzun zamandır değil ki Venezia gibi çok üst düzey olmayan bir takıma, hiçbir takıma ceza sahasında 33 kere topa dokunma fırsatı vermedi. Bak, 33 kere rakip topa dokundu Galatasaray ceza sahasında. 26 tane şut çekti Venezia Galatasaray'a. Yani bunlar tehlikeli göstergeler. Kötü demiyorum. Galatasaray bu sezon şöyle olur böyle olur demiyorum. Bunları demek için gerçekten de çok şey olmak lazım. Yani hazırlık maçından böyle bir çıkarım yapmak çok yanlış olur. Ama yani Galatasaray'ın defansı şu anda bana bir dokunsak mı acaba ya diyor.
2: Bu arada yani dediğim gibi Galatasaray transfer falan da açıklamıyor bu arada. Transfer de yok.
3: Yani Galatasaray'ın takım bence şey ya yani evet bir 10 numara ihtiyacı var gibi duruyor. Ama Sara çok iyi bir 10 numara bence. Ben hala sözümün arkasındayım. 8 numara 10 numara çok iyi oynayabilen bir adam. Evet yani bir yıldız mı gerekiyor acaba oraya? Okey. Ama geçen sene Sané geldi de ne oldu? Yani bilemiyorum. Ha burada bir tek ben şeyi söyleyeceğim. O demin söyleyeceğim dediğim şeyi şimdi söylemek istiyorum. Yeri gelmişken izninle. Galatasaray şeyi hiç unutmamış. Orada bak full gidiyor. Bir penaltı kazandı. Ya adamlar Venezyalılar çok güldüler o penaltıya ya. Hakeme itiraz edecek adam gülmekten itiraz edemiyor. Abi nasıl bir penaltı bu falan diyemiyor. Barış gerçekten de o penaltıyı koparıp aldı. Ama aynı sebepten dolayı da atamadı. Ya bir hazırlık maçında penaltı kurtardığı için kaleci böyle oley falan yaptı. Adam nasıl gaza gelmişse penaltı olmadığına dair. Ya böyle oley falan yaptı adam. Sanırsın ki Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. Ve adam hazırlık maçında maç 0-0 iken penaltı kurtarıyorsun. Ya da 1-0 mıydı o sırada tam hatırlamıyorum.
2: Heyecanlanmıştır.
3: Ya ama yani o ya Barış yapmasa mı böyle şeyleri ya? Gerçekten yapmasa mı ya?
2: Yani.
3: Gerçekten çok üzülüyorum ben böyle şeylere ya.
2: Yakışmıyor.
3: Ama gerçekten yani öyle penaltı yani ya bu, yani bu sirayet edecek çünkü lige tamam mı? Etmesin böyle şeyler sirayet etmesin ya.
2: Peki bu arada sevgili Serhat sözünü kestim ama az önceki konuyla alakalı dinleyicilerimizden bir sürü mesaj geldi Beşiktaşlardan. Eyvah. Muhammed Salah'ı istiyoruz ne olursa olsun Salah'ı istiyoruz diye mesajlar var. Forma morma diyor fark etmez diyor ne yüzde olursa olsun versinler diyor Beşiktaş'a
3: tamam,
2: gelsin
3: şöyle
2: diye.
3: 1 milyon tane forma alırlarsa hatta yok 1 milyon yetmez. 7-8 milyon tane forma alırlarsa Salah bedavaya gelir zaten. Yönetimde koşa koşa gidip alır Salah.
2: Yani hemen şu anda çıksın. Feda sezonu daha mı diyorsun?
3: 4'er 5'er tane forma alsınlar şu anda koşarak ve herkes ya, buna ama sen forma almayacaksın. Tribünler çok pahalı diyeceksin. Galatasaray'ı Fenerbahçe'den daha ucuzken ondan sonra da niye Salah bize gelmiyor diyeceksin.
2: Dediğin yani, doğru ama formalar da yani gerçekten artık alınacak gibi değiller. Yani hakikaten insanlar kendini zorlayarak forma alıyorlar. Yani
3: senin bunun çalışmasını yaptım yakında vereceğim.
2: Yaptın yani, değil mi? Yani bunu gerçekten konuşalım. Ben yani bir de çok uzun zaman önce değil yani bundan birkaç sene önce böyle girip aynı anda işte deplasman forması, iç saha forması aynı anda böyle aynen alıp öyle çıktığımı biliyorum. Arkasına ismini yazdırdığımı biliyorum ama
3: o zaman da kuyumcuda çalışmıyordun, senin yine
2: yani,
3: bu
2: yani şu anda evet şu anda öyle bir rakamlar varken her sezon hani bir tane forma alabiliyorsa ne mutlu, hani orijinal gerçek formaya alabiliyorsa bir taraftar ne mutlu, ama gerçekten forma fiyatları inanılmaz derecede pahalı. Yani bunun daha bir orta yolunu bulsalar da hani daha çok insan alsa, emin olun forma sayısı yani formanın o ücretini biraz daha uygun hale getirdiğin zaman daha çok insan alacak, zaten daha çok bir kazanç olacağını düşünüyorum ben. Yani bu kadar uçuk rakamlar yani olmuş 7000 lira falan forması, böyle formalar var.
3: Parası Barcelona'dan daha pahalı, öyle söyleyeyim sana.
2: Yani
3: Barcelona'dan daha pahalıya forma satıyor bizim takımlarımız. Yani yapmasınlar böyle yani, yavaş sakin ya. Yani nereye kadar bu böyle gitmez yani. Neyse yani. Şeyleri de vereceğiz. Hem bunu yapacağız hem de önümüzdeki haftalar için hazırlıyorum. Türkiye'nin yayın gelirleri şeyini hazırlıyorum. Tablosunu hı-hı hazırlıyorum. O bayağı kitap
2: oldu. 300
3: bu
2: arada formayla alakalı olarak Doğancı çok kısa böyle birazcık aktarmış.

0: acayip bir tişört almış olacağım. Ya abi yani değil o kadar. Ve bunu her sene yapmamı bekleyeceksin. Ve bundan 3 tane çoluğa çocuğa birer almamı bekleyeceksin. Ve deplasman forması bilmem nesi ayrı ayrı almamı bekleyeceksin. Abi yok, olmaz öyle yani. Olmaz öyle. Yani benim cebimden 5000 lira çıktığında takım 500 lira kazanıyorsa çok yanlış bir şey yapıyoruz. Yani neden o şeyleri, firmaları zengin etmek için ben dünya para vereyim ki yani? Kimse benim o şeyimi, forma sevgimi örselemesin, kaşımasın yani.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Neyse.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Çok şey olduk, yine koptuk, neyse hadi gel konuya gidelim.
1: Neden bahsediyorduk biz? Biz en son bir 3-0 zannedersem evet, oradaydık. Barış'tan nereye geldik? Barış'tan
0: yani,
1: bahsediyordun, nerelere geldik?
0: Bu sene güzel bir lig olsun ne olur ya. Yani şöyle
1: lütfen
0: kimse
1: ya.
0: Yere düşmesin, düşmüş gibi yapmasın falan. Ne olursunuz ya, bu sene güzel bir lig seyredelim ya. Gerçekten bak yani seni biliyorum, kötü başladık. Yani şöyle kötü başladık. Dünya Kupası'nda bir sürü güzel maç seyrettik. Ve bu bizi bozdu. Biz ne güzel annemizin liginde kötü kötü paslaşan, açamayan, savunmaları geçemeyen falan
1: Ya
0: insanları
1: deme
0: sayalım.
1: öyle.
0: Aa, bu futbol zannediyorduk. Ama şimdi bize bir sürü değişik futbollar gösterdiler. Ne olur oradan devam edelim ya. Çok mutluyum ben onları seyrederken.
1: Bir şey söyleyemedim şimdi ama gerçekten tabii ki bizim gönlümüzden geçen de o. Ama bizim bu seninle üçüncü sezon mu futbolda sevgili Serhat?
0: Evet galiba.
1: Üçüncü
0: Evet,
1: sezon,
0: evet.
1: üç sezondur ben bu dilekleri dilediğimizi biliyorum. Temiz bir federasyonla temiz bir sayfa açalım. Futbolu konuştuğumuz, hakem hatalarını konuşmadığımız, güzel böyle futbolu konuştuğumuz bir sezon olsun. Sakatlıklar, kazalar, belalar olmasın diye konuşuyoruz. Biz bu insanız tabii ki, bu temennileri sunmaya, dilemeye devam edeceğiz ama bakalım Süper Lig bize ne getirecek, göreceğiz efendim. Şurada ne kaldı? Epi topu bir 14-15
0: Evet.
1: günümüz kaldı. 14-15 gün sonra Süper Lig'in açılışını yapacağız şahane şahane maçlarla.
0: Hayırlısı inşallah, evet.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki salak demeyelim diyor. Muhammed Salah dedim, salak gibi mi çıktı? Aşk
0: Şaka
1: olsun, estağfurullah yani. Yok, bir de çok da sevdiğim bir futbolcu kendisi. Belki hızlı hızlı söyleyince sizin kulağınız öyle gelmiş olabilir ama yok efendim. Çünkü hala ısrarla Muhammed Salah mesajları geliyor efendim. Galatasaraylılar böyle birazcık mesajlarda bir anlayamadım daha, bir hazırlık maçıyla falan ne oldu ne bitti bilemiyorum ama bizim daimi dinleyicilerimizden biri diyor ki Galatasaray'da ruh kalmamış, ruh diyor daha ilk andan Okan Buruk gitsin falan diyen var.
0: Yok, o
1: biraz
0: sakin
1: fazla
0: derim ben onlara.
1: olmuş,
0: Yani
1: biraz
0: sakinim.
1: fazla
0: 4
1: olmuş
0: senedir
1: o bence yani,
0: aralıksız, ara
1: şampiyon
0: soğutmasız 4
1: yapan
0: senedir
1: bir
0: şampiyon olan bir adamı ikinci hazırlık maçından gitsin demek çok çok yanlış olur yani.
1: çok bence
0: Çok
1: de
0: yanlış olur.
1: büyük bir
0: Abi farklı takımı tutan biri olarak ben Okan Buruk'un gitmesini isterim yani. Ama futbol sever olarak isteyemem yani. Gerçekten. Okan Buruk güzel bir adam.
1: Peki, göreceğiz.
0: O zaman futbolculara geçelim mi ya?
1: Ay, transferlere
0: Böyle
1: bakalım
0: bizim
1: mı?
0: transferler oldu. Evet ya, böyle birkaç transfer vermemizde çok büyük fayda var. Ya mesela Greenwood. Şimdi Greenwood enteresan bir adam. Fenerbahçe'ye böyle bir sürpriz yumurta gibi geldi. Yani 39 milyon euro verdi galiba, değil mi Fenerbahçe? Yanlış bilmiyorum ben.
1: Aynen öyle ama sürpriz yumurta şöyle. Greenwood biliyorsun Fenerbahçe'de bir başkanlık seçimi öncesinde bir şey olarak çıkmıştı ortaya, işte ben olursam gelirsem takımın başına getireceğim şeklindeydi. O yüzden hani Greenwood'un öyle bir adı vardı ama Aziz Yıldırım tarafında değildi. Sonrasında bir baktık, Aziz Yıldırım dedi ki ben de getiririm dedi. Getirdi yani o
0: Getirdi zaten.
1: Hakan
0: Şimdi 4
1: Safi'nin.
0: sezonluk sözleşme. 4 sezonluk sözleşme imzaladılar Greenwood'da. 39 milyon avro şey verdiler. Bonservis verdiler. Ve senelik yaklaşık 8 milyon net verilecek gibi gözüküyor. 8 milyon net demek Fenerbahçe'nin cebinden 10-12 milyon euro arası bir para çıkacak demek. Nete gelince, vergiler çıkınca. Yani bunun Fenerbahçe'ye maliyeti 70-80 milyon euroya geliyor. Eder mi? Bu oyuncu eder. Bak, bu oyuncu eder. Kesinlikle eder. Daha önce mesela Manchester United'dan Marseille onu şey almış. 31,6 milyon euroya almış. Hani şey yapalım, hani eğri oturalım, doğru konuşalım. Değerini arttırması da normal. Başından kötü bir şeyler geçmemiş de olsa bu arada, bir şeyler yaşandı dedik ya, yani biz buradan detaylarını da vermiştik onun. Yani kız arkadaşıyla yaşadıkları şeyler olmasa değil 39'a, 139'a da alamazdı kimse onu. Hani adam öyle bir adam. Hani şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Mesela son sezonunda ne yapmış? 16 gol ve 7 asisti var. 2470 dakika oynamış.

0: 115 şutta 16 gol bulmuş bu arada. Yani 8'de 1 falan gibi bir onun 7'de 1 hatta oranı var. Gayet iyi bir oran. 48 şutu kaleyi bulmuş ki bu da şeyi gösteriyor. Kaleyi bulan her 3 şutundan bir tanesi gol oluyor. Yani garantili şut çekiyor şeyi var. Enteresan bir hücumcu. Yani sağ kanat aynı zamanda hem hücumcu, yani bunu şey düşünmesi lazım tabii. Orada sağ kanattan kendine İkbal bekleyen insanları düşünmesi lazım Fenerbahçe'de. Biraz top hakimiyetine bakmak lazım. Ben şeylerden onu çıkarttım. Yani top hakimiyetinde diğer alanlarda olduğu kadar iyi değil. Onu belki söylemek lazım. Bir de 10 üzerinden notlamalarlı bir şey yaptım aslında. Şimdi teknik kaliteye baktığımızda mesela 10 üzerinden 9 çıkıyor. Bunu uluslararası şeylerden derledim bu arada. Bitiriciliği 10 üzerinden 9 çıkıyor. İki ayağında kullanma yeteneği 10 üzerinden 9,5 bu arada. Driplingi 8, yaratıcılığı 7,5 yüksek ama diğer şeylerine göre düşük. Neleri düşük mesela? Hava toplarında düşük. Evet, yani hava topu da olmasın arkadaş adamın yani. Hava topu adamı değil. Pres ve savunmaya katkısı 10 üzerinden 5. Düşük. Ya öyle bir derdi yok adamın. Hani ben gideyim de İsmail Kartal çok ısrar eder ve ona yaptırır mı bunu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yeniden satış ihtimali 10 üzerinden 7. Evet, satılabilir yani kesinlikle. Sakatlık konusunda herhangi bir geçmişi yok. Bu konuda 10 üzerinden 9.
1: Aman.
0: Yok yani hani şu anda gözükmüyor. Hani mevcut düzen, hani evet, şey vardır ya, daha önce değil. 8 tane sakatlık geçirmiştir. Abi bu sakatlık sıkıntısı var bunun filan dersin. Ama bunda öyle bir şey yok. Yani yapay zekayla bizim beraber çalıştığımız ve çıkarttığımız senaryolarda eğer penaltıları düzenli kullanmazsa makul seviyesi 12-15 gol atar, 6-9 asist arası yapar gözüküyor. Yani eğer çok iyi olursa 16-19 gol atar, 8-10 asist yapar. Yani 29-30 gole katkı verir gözüküyor çok iyi durumlarda. Bu penaltısız durumda. Yani penaltı olursa o 12-15 gol 16-20 gole çıkabilir makul seviyesi.
1: Sevgili Serhat Ayhan, aşağıdan müzik geldi. Bu ne anlama geliyor?
0: Gidin diyorlar. Ev sahibi geldi. Çıkın. Almanya'dan çocuğu gelecek.
1: Reji ekibi bize diyor ki hani artık toparlanma vakti, evet, geldi tabii, diyor ufaktan. Dolayısıyla veda
0: yani
1: ediyoruz.
0: Biz veremediklerimizi tabii futboltknc.com'dan bakabilirler. Orada bayağı bir detaylı açıklamalarımız var. Yorumları da oradan da bekliyoruz. İkimizi de oradan yorum da atabilirler. Düzenli olarak bekliyoruz bunları. Yine konuşalım burada. Bakalım inşallah gelecek hafta Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bir üst turdaki halini konuşuruz.
1: Peki o halde o zaman bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna erdik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.

0: Futbol saati sona erdi. Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri, maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te.
1: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati tekrar yayını sona erdi.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik. Maybe I didn't love you quite as often as I could have.

0: Yaz deyince bazılarımızın aklına deniz gelir, bazılarımızın aklına karpuz. Ama hepimizin aklına biraz çocukluk gelir. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Ben ve ekip arkadaşlarımla birlikte sizlerle birlikteyiz teknik masada. Özgür, editör masasında sevgili Öznur, Kemal ve Simge. Ve Akif. Ve tabii ki siz kıymetli dinleyicilerimize hoş geldiniz. Bugün bir de konuğumuz var, saat 12.30'da. Değerli dinleyiciler 13.25'e kadar sevgili Selin Genç Erol canlı yayında konuğum olacak. Hem oyuncu hem müzisyen. Müzisyen bir aileden geliyor aynı zamanda ama siz onu ekranlardan da tanıyorsunuz sevgili dinleyiciler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saat 13.25'e kadar buradayız. Canlı yayında sizlere eşlik edeceğiz kıymetli dinleyiciler. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. WhatsApp üzerinden mesajlarınız için WhatsApp numaramız da sevgili Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Dönüp bir bakmak lazım, halka bir sormak lazım, bu ülkede yaşayan insanlara bir sormak lazım. Bu ülkede yaşayan insanlar bu durumlardan ne kadar memnun, bunun ne zaman biteceğini düşünüyor mu, düşünmüyor mu, buna bir bakmak lazım. Gazze'de yaşananlar, Gazze'deki çocukların, Gazze'deki insanların, zulmü uğrayan insanların görsellerini paylaşıyor olmalarına hiçbir şey demiyorum. Tabii ki de paylaşılsın, dünyaya duyurulsun ve fikirlerini de yazsın insanlar. Ya da ne bileyim işte Suriye'de yaşananlar, Suriye ile ilgili, Suriye vatandaşları ile ilgili olarak, ki onların birçoğu da dönüp bizim vatandaşımız da oluyorlar bir taraftan. Onlarla ilgili paylaşımlar da var ama bir tarafta da dönüp bu paylaşımları yapan insanların, deprem bölgesindeki insanların da, oradaki çocukların da, orada yaşayan, orada zor şartlarda yaşayan insanların da, bu ülkenin evladı olan insanların da paylaşımlarını yapmalarını tavsiye ederim.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Sevgili dinleyiciler, şimdi gündemdeki başlıklara şöyle bir bakalım isterseniz. Sonra konuğumuz burada olacak ve Selin Genç Erol, onunla birlikte devam edeceğiz. İyi yayınlar demiş bir dinleyicimiz. İrfan Bey, teşekkür ediyorum. Şimdi Özgür Özel dün Yeni Parti Genel Başkanı, değerli dinleyiciler, Alt TV'de konuktu. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ve burada söyledikleri, bağış çok önemli dedi. Çünkü hiç paramız yok. Bütün para butlanda kaldı. Biz buraya tam takır kuru bakır geldik dedi Özgür Özel. Yine başka Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak butlan kararının ardından 90 milletvekili yeni partiyi kurdu. Ve değerli dinleyiciler, ilk kez bu canlı yayın gerçekleşti. Partinin temel hedefinin tek başına iktidar olmak olduğunu söyledi. Bir de enteresan, zaten kurulur kurulmaz Türkiye'nin ana muhalefet partisi oldu. İktidardan sonra en fazla milletvekiline sahip ikinci parti, yeni parti. İkinci bir yedek parti planının da hazırda tutulduğunu ifade ediyor. Ve bugünden itibaren 200'den fazla belediye başkanının yeni partiye katılacağını ifade etti. Değerli dinleyiciler, Özgür Özel 2023 seçimlerindeki hataya düşmeyeceklerini ve kaybedecek adayı genel başkan dahi olsa aday yapmayız. O dönem Meral Akşener'e çok kızmışlardı biliyorsunuz, masayı terk etti diye falan. O masayı terk etmesi Kılıçdaroğlu'nun biraz da oylarını artırmıştı işin gerçeği. Öyle de bakmak lazım. Yani hani Meral Akşener iyi ki o gün masadan kalkmış. Daha da bir artmıştı Meral Akşener'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun nedir o? Oy oranı. Mevcut durumda 15 milyondan fazla oy alan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun doğal adayları olduğunu, ancak engellenmesi veya engel çıkarılması durumunda adayın doğrudan millet tarafından belirlenmesi gerektiğini, belki bu Özgür Özel olabilir ki son dönemlerde millet tarafında baya baya bir artık sevilen bir isim oldu diyebiliriz. Bunu zaman gösterecek tabii. Mansur Yavaş'la ilgili şüphelerin olmadığını, Mansur Başkan'a kimse butlancı demesin sözlerle ifade etti. Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın durumunun devam eden davaları ve iktidar baskıları nedeniyle özel olduğunu söyledi. Cemil Tugay, istifa eden Cemil Tugay'la aralarında herhangi bir problem olmadığını da söyledi. Hanımlar, beyler, yine Yargıtay Cumhuriyet Halk Partisi hakkındaki kararı bozsa dahi geriye dönmeyeceklerini, gemileri yakmadan siyasette yol yürünmez, geriye bakmayacağız ifadelerini kullandı. Bu arada rozeti çıkartırken kendisinin de ağladığını, duygulandığını söyledi. Kolay değil tabii, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeri her zaman bir başkadır. Ve sizin elinizde olmayan bir takım nedenlerden dolayı böyle bir şey, ki partinin, yeni partinin kurucu genel başkanı aynı zamanda. Dokunulmazlık fezlekelerinden korkmadığını, kendilerini bu yolla baskı altına almaya çalışan söylemlere prim vermeyeceklerini ifade etti. Bakın, hep başından beri söylüyorum, bu dönem bir kenara bıraktılar bu dokunulmazlık dosyasını. Ama biz Türkiye'de artık şuna alıştık, bir şeyler kenara bırakılıyor. Günü geldiğinde ihtiyaç varsa o kenara bırakılan şeyler kullanılabiliyor. Bunun birçok örneği var. Şimdi hangi birini sayalım? Yine il ve ilçe teşkilatlarının tamamlanmasının ardından online üyeliklerin ve şeffaf bağış kanallarının açılacağını söyledi. 15 Ağustos'tan sonra kitlesel mitinglerde mitingler ve kuruluş süreçlerinin hızlanacağını söylüyor Özgür Özel, Yeni Parti Genel Başkanı. Hanımlar, beyler, Ahbap kayyum atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 27 Temmuz 2026 değerli dinleyiciler, mahkeme kararı, İstanbul Sur Ceza Hakimliği Ahbap Derneği'ne ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki varlıkların ve tüm mal varlığı değerlerinin yönetimi amacıyla kayyum atanmasına karar vermiş. İsimler de var. Gerekçe, soruşturma dosyasında derneğin mali hareketleri, şüpheli taşınmaz devirleri, çekler ve bağış transferleri inceleme altındadır denildi. Ahbap soruşturması kapsamında ifade vermeye giden çağrılan isimlerden bir tanesi, daha doğrusu Gülben Ergen, dün baya baya bir patlamış, artık sinirlenmiş. Açıklamaları enteresan. Şöyle diyor ki Gülben Ergen: gerçekten iyilikten maraz doğuyormuş. Böyle mi hakikaten, iyilikten maraz doğar mı Kemal? Bugüne kadar
Ben iyilik, yok yapar Kemal benim iyilik, yani iyimser bir kardeşim. İyilik de yapar yani, yapmışlığı vardır, ben şahidim. Hı. Yaparım ama beklenti içinde olmam. Tabii zaten iyilik dediğin öyle derler ya, iyilik yap denize at derler. Hani böyle bir şey vardır ya. Fakat şöyle de bir şey var ya, yani bazıları yaptığı iyiliği günün birinde böyle suratına tokat gibi indirmek için yapıyor. İşte Kemal'in de bahsettiği bir anlamda o, ona sinir oluyorum. Peki iyilik yaptığınız için yaptığınız iyilikten dolayı kötü bir karşılık aldınız oldu mu? Ya da iyilik yaptığınız kişilerden değil mi o darbe yediğiniz oldu değil mi? Ne yaptınız orada da aman yani bu da hayatın gerçeği dediniz, çok umursamadınız. İşte arkadaşlarıma soruyorum da Simge ile Kemal'e. Yaşamışlar. Hepimiz yaşamışızdır bunları be. İyilik yapmışızdır. Peki siz bunu yapan taraf oldunuz mu hiç? Yani size iyilik yapana yanlışlıkla da olsa zararınız dokunmuş mudur? Simge gayet samimi olmuştur diyor. İllaki olmuştur diyor. Çünkü şöyle bir şey var. İnsan her zaman bile isteye, değil mi? Bir şeyleri gerçekleştirmez. Bazen bir hata yaparsınız. Bir patavatsızlık yaparsınız. Bir şey söylersiniz. Söylememeniz gereken bir şeyi söylersiniz. Yanlış ifade edersiniz. Hani basiretiniz bağlanır, o an dalgınsınızdır, şudur budur falan, bir sebebi vardır. Farkında da olmazsınız. O noktada da karşı tarafın pek böyle kırgın kalmaması lazım, onu da söyleyeyim. Yani söylemekte fayda var, anlatmakta fayda var değerli dinleyiciler. Gülben Ergen gerçekten de iyilikten maraz doğuyormuş. Sıla Bebek'le Fatma Nur ve kızı vakalarında tarafıma savcılık şikayetinde bulunuldu. Narin davası sürecinde tehdit edildim. Rojin Kabayış davasında linçlendim. Haluk Levent konusunda süreçle ilgili hangi gerekçeyle ifadem istendi bilmiyorum. Ancak gidip ifademi eksiksiz vereceğim. İfademi sürecimin ardından iyilik ve adalet arayışıma son verip X hesabımı donduruyorum dedi Gülben Ergen. Hanımlar, beyler, Deniz Göktaş'a tahliye talebi vardı, reddedildi, onu da söyleyelim. Minik bir ara, sonra devam edelim kıymetli dinleyiciler.

Hanımlar beyler devam ediyoruz. Şimdi bir tane iş yeri mesai saatleriyle ilgili bir karar almış. Bunun fotoğrafı var mı Öznur? Fotoğrafı? Ha, tamam. Şimdi bir iş yeri alakasız telefon kullanımında her 10 dakika için %1 maaştan kesinti yapacakmış. İş yerinin böyle keyfi ve yüzdelik bir oranla maaştan kesinti yapma hakkı yok. Yapılan uygulama aslında yasaya aykırı. İş kanunu ve Yargıtay içtihatları çerçevesinde konunun hukuki boyutu ve şirkete yönelik yaptırımlarına baktığımızda yüzde ve dakika hesabıyla kesinti yapma hakkı var mı yok. Şimdi ücret kesme cezası değerli dinleyiciler 4857 sayılı iş kanununun 38. maddesine göre işveren işçiye disiplin ceza amacıyla kafasına göre ücret kesintisi ne yapamıyor? Uygulayamıyor. Ücret kesintisi yapılabilmesi için bu durumun toplu iş sözleşmesinde veya iş sözleşmesinde açıkça maddeler halinde yer alması gerekiyor. Bir çalışana verilecek ücret kesme cezası bir ayda iki günlük kazancından değerli dinleyiciler fazla olamıyor. Kesilen bu paralar şirket kasasına veya işte patronun cebine girmiyor. Doğrudan Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği kamu hesabına yatırılmak zorunda değerli dinleyiciler baktığımız zaman. Bazı durumlarda işte bazı durumlarda karşılaşılırsa şayet orada ne oluyor? Ha, ekrana geldi görüntü, tamam. Bazı durumlarda şirket ne yapabiliyor? Çalışana yazılı ihtar uyarı veriyor. İhlal devam ederse çalışandan savunma istiyor ve telefon kullanımı işi aksatacak seviyede ise bu uyarıya rağmen tekrarlanıyorsa sözleşmeyi işte geçerli veya haklı nedenle feshetmek, işten çıkartmak değerli dinleyiciler olabiliyor, gerçekleşebiliyor. Nedir? 30 dakika kesinti olduğunda bu iş yeri neden indirim yapmıyor demiş. Bence de gayet mantıklı bir şey sormuş. Bu konuyla ilgili masaya otursalar ya, değil mi? Şeyle, çalışanla işveren, şu kadar konuşursam şu kadar, şu kadar dakikayı açarsa şöyle indirim olur falan diye. Güzel bir mantık. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Koruma Polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok 4 farklı suçlamadan daha tutuklandılar. Nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemlerini hukuka aykırı girme bozma, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi. Zaten tutuklu biliyorsunuz bu isim değerli dinleyiciler. Bak mesela özel yazışmalarda ekran görüntüsü alıp üçüncü kişilerle paylaşanlara 1 yılla 3 yıl arasında ceza verilecekmiş. Sevgili dinleyiciler, kişisel ve özel haberleşmelerin rızasız şekilde ekran görüntüsü alınarak başkasıyla paylaşılması net bir şekilde suç teşkil ediyor, bilginiz olsun. Durum şöyle, içeriğin niteliğine göre iki farklı Türk Ceza Kanunu maddesi üzerinden gidiliyor. Haberleşmenin gizliliğini ihlal, iki kişi arasında gerçekleşen mesajlaşma, e-posta ya da sesli görüşme gibi haberleşme içeriklerinin taraflardan birinin veya üçüncü bir kişinin rızası olmaksızın ifşa edilmesi, başkalarıyla paylaşılması, yayınlanması suç. Cezasına baktığımızda da 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası hanımlar beyler. Özel hayatın gizliliği bir de. Paylaşılan ekran görüntüsü haberleşmenin ötesine kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü, ses veya kişisel nitelikte içerik veriler içeriyorsa o da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olarak nedir o karşımıza çıkıyor değerli dinleyiciler. Birebir mesajlaşma dahil mi? Evet, konuşmanın tarafı olmanız, mesajın size atılmış olması, o mesajın ekran görüntüsünü alıp işte grup sohbetlerinde sosyal medyaya atma ya da başka birine gönderme hakkı vermiyor. Karşı tarafın rızası yoksa ihlal gerçekleşmiş oluyor. Öyle şimdi Simge ile Öznur arasında bir WhatsApp yazışması oldu. Ondan sonracıma Simge de kalktı bu yazışmayı bizim programlar grubunda paylaştı. Bu suç. Rızası olmadan, değil mi? Paylaştın suç.
yazılı alacaksın. Rızam var. Ekran görüntüsünün karşı tarafın adı, sosyal soyadı, profil fotoğrafı, telefon numarası gibi kimliği belli eden unsurlar açıkça görünüyorsa bu durumda aynı zamanda kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma suçuna giriyor. 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası var. Sevgili dinleyiciler, öyle yani, hani kafanıza göre biriyle yazışıp ondan sonra ben bunun ekran fotoğrafını alayım çatır çatır yayarım, öyle bir dünya yok. Suç. Hapis. Kemal abin az önce evet ney? Evet işte. Evet az önceki. Az önceki haberi geliştirmiş. 10 dakikaya kadar telefonla görüşenlere şirket ne yapıyordu? %1 oranında maaştan kesinti yapıyordu. Kemal diyor ki evet. Hiç telefon kullanmayanlara da prim verirsin diyormuş Kemal. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Simge oturuyor. Kemal de hemen arkasında ha. Ama Simge bunu bana anlatırken Kemal abi diyor ki diyor. Kemal de bunları duyuyor bu arada. Sadece bakıyor bize. Ama söyleyen Kemal. Ha bitirdi, konuşma kotasını doldurdu yani. Son olarak neydi? %30 prim. Konuşmayana, hiç konuşmayana. Telefonla konuşmayana %30 prim. Vallahi Kemal sende de neler varmış be. Helal olsun. Sakın sınırı aşma bu açıdan. Sahnede gözaltına alındı rapçi. Değerli dinleyiciler, Uzay tutuklandı. O haberi de verelim size. Ya bu arada devlet tiyatrolarında günlük ücretle çalışan yüzlerce sanatçı sezonun bitmesiyle birlikte aylarca işsiz kalıyormuş. Kaldıklarını söylüyorlar. Kadrolu sanatçılarla aynı iş yaptıklarını söylüyor emekçiler. 4B statüsünden dolayı da daha doğrusu 4B statüsünün hayata geçirilmesini istiyorlar. Sezon bittikten sonra ne yapıyorlarmış? Aylarca işsiz kalıyorlar. Yaşamlarını sürdürebilmek için inşaatlara gidiyorlar. Pazarcılık yapıyorlar. Kafelerde garsonluk, tarım işçiliği, İşte motor yıkama, benzeri işler üzerinde çalışıyorlarmış değerli dinleyiciler. Dolayısıyla böyle daha iyi şartlarda olmak arzu ediyorlar, istiyorlar. Onu da buradan sizlere aktarmış olalım. Duyulması gerekiyor yani, bu sesin de duyulması gerekiyor kıymetli dinleyiciler. Şimdi saatimizi 12.30 yaptık. Ben sizlerden yüksek müsaadenizi rica edeceğim. Çünkü konuğumuz sevgili Selin Genç Erol. Canlı yayında oyuncu ve müzisyen konuğum olacak. Birazdan buradayız. Hadi bakalım.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Başkanım, Türkiye'den Rusya'ya gitseniz yanınızda ne götürmek istersiniz?
1: Baklava.
2: Lokum. Ben bazı Türk peynirleri seviyorum.
1: Seviyorsun.
2: Pastırma, ama şu an pastırma ne kadar pahalı
0: sıcak
2: oldu.
0: Hem pahalı hem de sıcak başkanım, kokar. Yazın uzak dur, gözünü seveyim.
2: Bu kadar.
0: Çiğ köfte
2: sevmiyorum. Çiğ köfte pek sevmiyorum ama çiğ köfte burada yaşayan Ruslar için çok önemli.
0: Neden?
2: Bizim Türkiye'de Ramazan zamanında orucu var.
0: Tamam.
2: Rusya'da da bizim büyük orucumuz var.
0: Öyle mi?
2: Hristiyan kültüründe.
0: Tamam.
2: Bu sene o tam Ramazan aynı zamanda.
0: Aynı zamanda mı denk
2: geldi? Evet. Ama ve bu orucu biz nasıl tutuyoruz? Biz et, süt ve balık ürünleri hiç kullanmıyoruz.
0: Tüketmiyorsunuz.
2: Tüketmiyoruz.
0: Ne kadar sürüyor bu arada? Kaç?
2: 49 gün.
0: 49 gün.
2: Evet. Ve çiğ köfte çok kurtarır.
1: Çiğ köfte çok
0: bak sen.
2: En güzel çiğ köftesi tamamen Gaziantep'te.
0: Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel.
1: Çiğ köfte çok kurtarır ya.
3: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
1: Bu kadar.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve konuğumuz da genç, güzel, ekranlardan tanıdığınız sevgili Selin. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsın?
2: İyiyim, sen nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim, sağ ol. Seni gördüm, daha iyi oldum.
2: Bir mukabele diyorum. Çok yoğun bir gündü benim için. Buraya gelip biraz ferahlamak ve güzel sohbet etmek iyi gelecek.
1: Onun için varız zaten.
2: İyi ki varsın.
1: Sen de iyi ki varsın. Ama enerjin iyi geliyor. Söyleyeyim yani, gayet güzel geliyor.
2: Yorgunken genelde böyle yorganın altına girip hiç kimseyi görmek istemem.
1: Bu yorgun halim mi?
2: Evet, evet. Ama canlı seni duyunca halim... gelmek istedim. Burada güzel sohbet edeceğimizi biliyorum çünkü.
1: İyi yaptın. Nasıl gidiyor? Her şey güzel mi? Her şey yolunda mı?
2: Keyifler her şey güzel. Tatil yapamıyorum. Çalışıyorum bol bol. Yeni başlayacak dizimiz için çekimler başladı. Start verildi. Onun dışında müzikal çalışmalarım.
1: Daha başlamadı dizi.
2: Hayır, başlamadı. Eylül'de başlayacak.
1: Nerede? Hangi dizi söyleyebilirim?
2: ATV ekranlarında ATV'de olacaksın. Aşk ve Taht dizisi.
1: Aşk ve Taht.
2: Evet. Bir dönem işi. Alaaddin Keykubat dönemi anlatılıyor. Evet. Orada güzel, hırslı bir karakterim var.
1: Öyle mi? Kötü karakter. Kötü karakter misin?
2: Kötü diyemem ama eğlenceli bir karakter. Oynaması eğlenceli bir karakter. Çok da spoiler vermeyeyim. Evet.
1: Ne zaman peki, belli bir tarih yayın süreci?
2: Eylül'de Eylül yayınlanacak oluyor. Ama günümüz henüz netleşmedi.
1: Zor değil mi ya? Yani şimdi gerçi ben hani seninle sohbet içerisinde şeyi de konuşacağız. Yani müzik mi oyunculuk mu daha zor diye soracaktım. Sorayım direkt oradan. Sence hangisi daha zor?
2: Yani bence seviyorsan çok zorluğunu hissetmiyorsun. Ben açıkçası oyunculuğa başlarken bu kadar seveceğimi düşünmemiştim. Çok tesadüfler eseri başladı benim yolculuğum.
1: Çok enteresan ya. Şile'de
2: evet.
1: Okurken
2: gerçekten öyle değil mi? Endüstri mühendisliği okurken bir anda böyle bir şey, böyle bir fırsat çıktı. Ben bir heyecan için başladım ama devamında çok sevdim ve işim olsun istedim. Açıkçası şu an gecelere gündüzlere kadar çalışsak da, sıcak da soğuk da, hani türlü türlü zorlansak da açıkçası vazgeçilmezim diyebilirim. Ana kulvarım. Yani ne kadar müzik yaparsam yapayım, açıkçası oyunculuk benim için en önemli şey şu anda.
1: Yalnız işim olsun diyor ya, okuduğu bölüm de endüstri mühendisliği. Evet. Ha. Yani hani onu da
2: mezun oldum bu arada.
1: Oldun mu?
2: Attım kepi. Adana'ya gittim. İlk işimi yaptım.
1: Yaptın mı?
2: Evet. Mezun oldum.
1: Yani. O konuya da hakimsin yani.
2: Evet, tabii, her türlü. Zaten endüstri mühendisliği biraz şeydir. Yani kaba taslak anlatacak olursak. Her konudan biraz anlayıp hiçbir konunun uzmanı değilsindir ama yine de yönetirsin. O yüzden süreç yönetme konusunu öğrenmek
1: çok
2: yetti.
1: Çok bilmiş biliyoruz yani biz ona.
2: O yüzden dedim ki bunu ben böyle dört duvar bir plazada yapacağıma en azından setlerde yaparım, sanat yaparım.
1: Hiç sana göre değil mi aslında hiç. Yani?
2: Ya ben iki kere zorunlu staj yaptım. Bir bankada, diğeri demir çelik fabrikasında. Ve dedim
1: ya seni
2: ki...
1: demir çelik fabrikasında düşüremiyorum ya.
2: Yani kalite kontrol mühendisi olarak bir denedim. Pembe kalemimle makinelere tık atıyordum falan ama çok da olmadı yani.
1: Ne yapıyordun Allah'ını seversen kalite kontrol derken?
2: Enerji panelleri üretiyorlardı.
1: Ha, onları mı kontrol ediyordun?
2: Evet, onları kontrol ediyordum ve benim ilk orada staja başladığım gün biri sakatlanmıştı gözümün önünde. Makinelerden eli geçti. Ve doğrandı yani. Ve dedim ki hayır, ben böyle bir gürültünün ya ve şeyin içinde olamam.
1: Selin'i uzaklaştırmak için Özge, onu birazcık böyle aşağı doğru, seni biraz böyle bu tarafa alayım Özge, gel bu tarafa doğru gel. Kameranın tam önünde sevgili Özge de burada. Ha, tamam.
2: Özge şimdi bu anları ölümsüzleştirmeye çalışıyor.
1: Canımız ya, iyi ki varsın. Şimdi seni de orada o alandan uzaklaştırmak için aslında şey, enerji her şeyi yapmış yani, anlayacağım.
2: Yaptı. Gerçekten kader olduğunu düşünüyorum. Yani eskiden hiç inanmazdım. Ne istersek onu seçeriz, deneyimleme hakkımız var diye düşünürdüm. Hala biraz öyle ama bu %80'den %40'a düştü benim için yaşadığım şeylerden sonra. Evliliğim de öyle oldu çünkü.
1: Evlilik de çok enteresan ya. Evet. Yani ona da ayrıca o kadar çok şey var ki konuşacak.
2: Müzik kariyerim de öyle ve öyle bir başlangıç oldu ki müzikte.
1: Sen çok hızlı girmişsin her şeye ya. Evet. Ya bu kadar zamanda oyunculuk, ardından müzik, ardından evlilik. Evet. Onur Bey'di değil mi?
2: Onur, evet.
1: Onur Bey'e buradan selamlar, sevgiler gönder. Hangi kamera? Burada mıyız?
2: Selam aşkım. Neredesin?
1: Abi yani...
2: Burada.
1: Selam Onur abi. Ya ben de şaşırdım. Ben de selam aşkım diyecektim. Az kalsın ya. Tövbe estağfurullah. O niye gelmedi bugün?
2: Vallahi her yere de şimdi kocasını götürüyor demesinler dedi.
1: Ha, her yere götürdün de buraya mı getirmedin yani?
2: Çok anlayışlıdır yani. Hiç karışmaz işime gücüme. O yüzden ben de saygı duyuyorum kararına.
1: Şimdi önce... okul şine de okul devam ederken mühendislik devam ederken çok enteresan bir şekilde sen bir arkadaşını audition'a götürüyorsun, evet, ve orada şekilleniyor,
2: evet,
1: değil mi iş?
2: Evet.
1: Seni birileri mi görüyor? Ne oluyor? Keş mi medya?
2: Şöyle, şimdi de hala sektörde önemli bir yeri var. Bir kast direktörü. O zaman büyük bir yapım şirketiyle çalışıyordu. Ve bir kast için 3 aydır audition çekiyormuş. Beni orada görünce kartını verdi ve dedi ki ben bu rol için birini arıyorum ve uzun zamandır da bulamıyorum. Yani fiziksel olarak çok uygunsun. Bu işi yapıyor musun bilmiyorum ama ilgini çekerse gel bir görüşelim dedi. Ben de tabii hiç ilgilenmiyorum. Daha önce tiyatro yapmadım. Yani çok sayısal öğrencisi de olduğum için dershane ev, dershane ev, çok az sosyalleşen de bir çocuktum.
1: Düşündüğün de bir şey değil
2: hiç,
1: aynı zamanda.
2: Hiç değildi yani. Hani lise bitene kadar da açıkçası ne yapmak istediğimi de bilmiyordum. Yani o varoluş sancısını çekmeye başladığım dönemler. Mühendislik okuyorum ama ne yapacağım hani... Ne yapacağım yani? Hani bunu da çok yapmak istemiyorum. Çok da kendime oturtamıyorum.
1: Peki o bölümü kazandığın için mi orayı tercih ettin?
2: Tabii tabii, sadece kazandığım için. Yani ya mühendis olacaktım
1: sen
2: ya doktor.
1: Sen asıl ne istiyordun peki?
2: Hiçbir şey istemiyordum, dediğim gibi. Bulamayanlardandım yani. Sonra işte okul bitmek üzereydi. Babam bir tane ilaç fabrikası ile anlaşmış. Yurt dışında, İsviçre'de. Halamın akrabasıymış sanırım onlar da. Orada gidip... ilaçlar ben falan, böyle masa başı bir işim olacaktı Almanya'da. Sonra ben boynu bozarım dedi Allah ve bir şekilde setlere düştü yolum.
1: Zor olmadı mı ya?
2: Yani şöyle, tabii ilk açıklaması çok zor oldu herkese. Staj için her şey hazırlanmış. Almanya'ya gideceğim, kep atacağım 3 ay sonra falan. Babama gittim, dedim ki ben ATV'de diziye başlıyorum. Adana'ya gidiyorum. Babam dedi ki ne ara bunlar oldu yani, hani sen okula gidip geliyordun. Ben çünkü söylemedim kimseye böyle bir şey olduğunu.
1: Allah, nasıl sabrettin ya? Yani böyle bir insan mısındır?
2: Hiç değilim.
1: Ciddi mi? Sabırsız söyler misin yani normalde?
2: Direkt söylerim ve kimseye söylemedim. Çünkü olacağından da çok emin değildim. Yani ne olduğundan da çok emin değildim. Halbuki 2 ay sonra öyle bir diziye başlayacağım ki 76-78 ülkeye satılacak ve dünya turnesi gibi böyle her yere gidip televizyon Allah programlarına Allah katılacağım. Bir işim olacakmış meğer. Onu mu hissettim artık? Nedir?
1: Peki ilk böyle kamera karşısına geçtiğinde ne oldu? Ne hissettin? Yani,
2: ay çok komik o. Yani,
1: öncesinde bir hazırlığı
2: hiç
1: şey
2: yok. Sevgili Faruk Taber beni aldı, dedi ki yani ben şöyle bir haldeydim çünkü girdim sete, dedim ki kamera nerede? O kadar bilmiyordum.
1: Burada da hala da oturmamış zaten konu. Burada da sordu kamera nerede diye.
2: Nerede?
1: Sonra birkaç seneyi alacak gibi duruyor.
2: Faruk Teber de çok önemli bir yönetmen. Buradan da hani selamlar olsun denk gelirse. Hani o... dedi ki kenara çekti beni, sen hakikaten hiçbir şey bilmiyormuşsun dedi. Ben de şey zannediyorum artık bavul toplayıp döneceğim ve bu hikaye burada bitti. Dedi ki ama dedi 2 ay sonra dedi bunların hepsini geçeceksin dedi. Çok iyi çalışacaksın, ben sana inanıyorum dedi. Herkes bak, böyle bir şey garip bir inanç yükledi bana.
1: Bak bir şey söyleyeyim mi, bu bir dönüm noktası olabilir biliyor musun? Yani olabilir. Orada sana söylenen cümle farklı olsaydı, yok abi bu iş yürümez deseydi bambaşka bir plan da olabilirdi.
2: Ben anlayamıyordum neden bana bu kadar inandıklarını ama o inanç beni çok besledi ve bir şey haline getirdi herhalde. Yani mesleği yapma isteği aslında birazcık bana inanmalarından da kaynaklanıyor. Çünkü çok önemli isimler kredi veriyor ve diyorsun ki aa nasıl
1: Allah Allah
2: yani
1: diyorsun.
2: Demek ki bir şey görüyorlar ve bu beni biraz heyecanlandırdı. Çünkü hayatımda ilk defa bir şeyi başarabileceğimle ilgili bu kadar sinyal aldım dışarıdan.
1: Bir de hiç hesapta olmayan bir şeyi sevmeye başladım.
2: Evet, evet.
1: Ve sevmen için de herkes seferber olmuş vaziyette. Evet. Seni inandırmaya çalışıyorlar.
2: Evet ve öyle roller oynadım ki işte mesela ilk işimde tecavüz sahnesi. Bütün Türkiye'de böyle gizli kapaklı tecavüze tacize uğrayan, konuşamayan insanların sesi oluyorsun bir anda. Evet. Gruplar sana yazmaya başlıyor. Yani bir anda bir sosyal sorumluluk projesine dönüşüyor oynadığın karakter. Ve diyorsun ki aa bir dakika, burada çok fazla bir... şans var iletişim kurmakla ilgili, yani tanımadığın insanlarla buluşmakla ilgili, yani dünya insanı olmakla ilgili aslında, çünkü bir iş yapıyorsun, bütün dünya ülkeleri seni takip ediyor, bir anda sosyal medya hesabından görüyorsun ki seninle duygularını paylaşıyorlar, hani evrensel bir dille çalışmaya başlıyorsun, diyorsun ki ben burada bir karakteri o sorumlulukla oynamaya başlamalıyım artık, çünkü bir mesaj verme aracı haline geliyor. Öyle olunca da tabii iş büyüyor kafanda ve çok heyecanlanıyorsun. Bir sonraki projeye gitmek istiyorsun. Başka bir karakteri daha anlatmak istiyorsun. Bir de stabil değil, masa başı değil. Her an değişiyor. Her an girdiğin çevre, tanıdığın insanlar çoğalıyor, değişiyor. Hepsinden bir şey öğreniyorsun. Tabii biraz sosyal...

0: İşin esprisini yaptık ama bu kadar kısa zamanda hayatında gerçekten inanılmaz değişiklikler ve başka insanların hayallerinin tam merkezine koydu. Yani birisi mesela hayalinin merkezine müziği koyar, sevgili Selin'e geldi. Oyunculuk sevgili Selin'de var. Onur abi işini ayrıca konuşuruz. Yani peki müzik, müzik hep söylüyor muydun? Aileden zaten.
1: Aileden,
0: dededen.
1: Evet, dedemden gelen bir şey. O yüzden ilk şarkıda klarnet tercih etmiştim. Hı. Dedem yaşasaydı çok isterdim.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Çalmasını. Çok hı, başarılı bir sanatçıydı o da. Hı hı. Ve 80 yaşına kadar da çaldı, biliyor musun? Yani
0: maşallah.
1: Durur.
0: Evet. Maşallah ya.
1: Yani böyle çok hayranlıkla izlediğimiz bir hayatı oldu. O yüzden de hep böyle müziğin iyileştirici gücünü görerek de büyüdüm. Hı hı. Yani bizde biri dertlenir, alır eline sazını ya da işte klarnetini ya da gitarını, neyse kim ne çalıyorsa. Öyle müzik yapardı. Hani bir araya gelirdik. Aile toplantılarında hep biri şarkı söylerdi. İşte biri enstrüman çalardı. Hani iş olmanın çok ötesinde bir rahatlama aracı, bir motivasyon aracı. İşte öyle olunca ben de piyano çalıyorum vesaire. Kendi kendime böyle bir şeyler yaparken yazmaya başladım. Hı. Senaryo çalışmaları sırasında aslında. Birazcık daha işte alt metin bilelim, oyunculuk yapıyoruz, biraz daha kendimizi geliştirelim döneminde. Ben senaryo eğitimleri almaya başladım. Hı hı. O dönemde çok güzel... yani yazdığım hikayeler, küçük storyler ortaya çıkmaya başladı. Oradan da böyle güzel güzel cümleler ayıkladım kendime kenara. Hmm. Sonra bir baktım aslında bunlar müzik de olabilir. Yani böyle piyano altyapısıyla bir şeyler denedim. Sonra birkaç tane şarkı çıktı. Yardım aldım tabii ki aranjörlerden ama bestede de payım var yani.
0: Şimdi Sevda'nın dört hali burada söz beste sende.
1: Evet.
0: Ama tabii çok sağlam, çok iyi bir ekiple evet, çalışmışsın. Şimdi senin hayatında müzik ve oyunculuk beraber ilerleyecek bundan sonraki süreçte,
1: evet,
0: gördüğümüz kadarıyla. Yani sen o tarafa daha fazla ağırlık vereceğim gibi bir şey anladım ki bu bizim ülkemizde yapılıyor zaten, yapılan bir şey.
1: Evet.
0: Nasıl, seni zorluyor mu bir şey mi?
1: Şöyle,
0: zor
1: yani
0: olacak falan diyor musun?
1: Aslında şu an dizi projesi başladı. Ben dizi almamıştım son bir senede. Zaten hı, geçen yaz bitmişti son dizim. O sırada hemen fırsat bu fırsat, ben artık ortaya dökeceğim ürettiklerimi deyip müzikal projeye giriştim.
0: Hı. Hı hı.
1: İki şarkı, üç şarkı derken ben aslında altı şarkı esas böyle tarzımı ortaya koyacak hı, türden. Altı şarkıyı Ağustos'a hazırlıyorum. Buradan da hı, ilk sana söylemiştim.
0: Ciddi misin sen?
1: Bir YouTube projesiyle gelecek.
0: YouTube.
1: Bana bir tane şarkıda eşlik edecek başka bir müzik insanı da var.
0: Vay, şimdi kim o desem söylemez, boşuna sorun
1: soruyor. Yani hani
0: kadın erkek.
1: Erkek.
0: Erkek.
1: Yani bir düet.
0: Bizim de tanıdığımız
1: olacak
0: isimlerden biri.
1: Tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum.
0: Tanıyoruzdur.
1: Tanımıyorsanız da biz tanıtırız diyorum.
0: Vay, insanın yani, kendine böyle güveniyor olması harika bir
1: yani
0: şey ya.
1: İlla ki sana söylerim yani artık tanışıyor olduğumuz için.
0: Ağustos'ta mı geliyor bu
1: Ağustos,
0: proje?
1: Yani ben
0: düet olacak projesi, yani.
1: Evet, evet, bir hı, tane düet olacak. Ya aslında öyle yazmıştım. Başından hı, beri öyle yazmıştım. Bekletiyordum. 6 tane çok güvendiğim ve gerçekten böyle tarzımı ortaya koyabileceğim bir serüvene başlıyorum işte.
0: Çok güzel ya.
1: Ağustos'ta o var. Eylül'de artık.
0: Ağustos'ta sen 6 şarkıyı birden mi çıkaracaksın?
1: Hayır. Böyle 2-3 hafta aralıklarla hı, YouTube'a yükleyeceğim. Hı. Aslında kendi YouTube kanalıma da yaptığım bir hı, içerik bu. Hı. Ama aynı zamanda tabii ki tüm müzik platformlarında.
0: Selin, bunlar klip tarzında mı olacak yoksa akustik tarzda mı olacak?
1: Akustik
0: evet, olacak bir de. Vay. O çok şey, meşakkatli bir iş yani.
1: Evet,
0: zor bir
1: öyleymiş.
0: İş.
1: Yani geçenlerde sevgili Melis Karaduman'ın YouTube'da
0: onu da burada ağırlamıştım. Selamlar
1: oldum,
0: gönderelim.
1: Evet, yakında o da çıkar. Beraber iki şarkı söyledik onun kanalında.
0: Aa, çok güzel.
1: Orada böyle bir ilk gördüm zaten. Dedim ki aa, zor bir şeymiş ama yapacağım.
0: Ya sen zaten ekrana, kameraya alışkın bir insansın yani. Peki bu Ağustos'ta gelecek olan şarkılar nasıl? Hareketli mi, slow mu, orta ritim mi, nedir?
1: Yani aslında orta ritim diyebiliriz. Yani pop rock daha çok aslında. Hı. Bir tanesi biraz R&B'ye kayıyordu. Onu tutup çektik yine pop'a. Ama hı, tabii o düetli bir şarkı olacak. Yine kurtulamadı elimizden. Yani böyle ses renginin de buna uyacağını düşündüğüm bir popçuyla.
0: Tek bir düet mi?
1: Bir tanesi düet olacak. Diğerleri daha çok aslında bence tarzım pop rock gidecek ya. Öyle duruyor.
0: Sen böyle önceden tıkı tıkı belirleyip ondan sonra işleri hayata geçiren bir insansın, öyle mi?
1: Hiç değilim. Müzikte öyle oldum. Yani bir anda böyle bir radyo PR'cısı bulman gerekiyor dediler. İşte basın danışmanın olsun dediler. Bir ekibin olsun dediler falan. Aranjörün, işte fotoğrafçının, videografın derken böyle kocaman bir ekip olduk. İşte en son dağıtımcı. kocaman bir ekip olduk.
0: Müzik tarafıyla oyunculuk tarafındaki çalışma sistemi birbirinden farklı mı?
1: Çok
0: ne diyorsun?
1: Farklı.
0: Öyle mi? Hangisi daha herhalde şey müzik tarafı biraz daha kalabalık, daha herhalde doğru adımların atılması gerekiyor. Çünkü oyunculukta gidiyorsun, senin rolünü oynuyorsun, bitti gitti mi oluyor?
1: Şimdi müzikte daha özgürsün.
0: Öyle mi?
1: Tabii yani oyunculukta bir ürünsün sen.

0: Oynadığın karakter sana ait değil, tamamen senin iradende değil. Bir yönetmen rejisi var, bir yapımcı rejisi var, diğer oyuncuların sana kattığı şeyler var vesaire. Görselin asla sadece sana emanet değil. Ne giyeceğine, nasıl konuşacağına sen karar veremiyorsun.
1: Hiç böyle kendinden bir şey kattığın oldu mu?
0: Tabii
1: Yani
0: ki. Yani
1: oluyor mu?
0: olmuştur ki bazı karakterler herhalde beğenilmiştir. Çünkü o birazcık da hani neden beğenilir bazı karakterler? Sadece verilerini yapmazsın, kendinden de bir şeyler katarsın. Dolayısıyla kendin çok inanırsın ki insanlar da daha çok beğenerek ve empatik kurarak izlerler. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Ama müzik tarafında patron sensin. Yani istemediğin hiçbir görseli vermezsin, istemediğin hiçbir şarkıyı okumazsın, istemediğin kimseyle çalışmak zorunda değilsin. İşinin bir patronu yok. Benim var mesela oyunculukta. Ben az önce mesela detay veremedim çünkü yani her şey yapımın iradesinde.
1: Ama kendi projenle
0: Tabii,
1: ilgili takır takır
0: her
1: istesen
0: şeyi
1: söyleyebilirsin.
0: konuşabilirim, spoiler verebilirim, yapmıyorum deyip çekilebilirim, erteleyeceğim diyebilirim ama oyunculuk tarafında öyle bir lüksüm yok. İcracı sanatçıyım, öyle.
1: Hangisini daha çok sevdin peki? İkisi de yeni olduğu için
0: Evet,
1: çünkü
0: yani oyunculuk.
1: mühendislik diyormuş. Vallahi çok sıkıldım ben bunlardan, ona döneceğim ya. Kalite kontrol güzeldi ya.
0: Yok, güzeldi, pembe kalemler alıyormuşum kendime. Yok yani şöyle.
1: Bak sana günün birinde kalite kontrol rolü.
0: Olabilir,
1: Gelir.
0: oynarım yani, o da var. Şöyle, müzik hala bir iş olarak görmüyorum ben müziği. Eğleniyorum. Onu daha ciddi düşünmedim. Ama düzenli üreteceğim. Tek verdiğim karar bu. Çünkü kiminle konuşsam aslında verdiğim emeğin bu şekilde çiçek açabileceğini söyledi. Yani
1: Ne güzel
0: sen bir
1: ya.
0: tohum atıyorsun, onun hani sulayıp kaçamazsın. Ona bakman lazım. Dallanacak, çiçeklenecek, meyve verecek falan, bir zaman, bir süre.
1: Harika.
0: Bir tane şarkı yaptım ve geri çekildim değil amacım. Hani düzenli aralıklarla üretmek istiyorum ki başladığıma değsin. Ama oyunculuk artık çoktan 8 yıldır mesleğim ve hani onun yeri çok başka benim için. Ekmeğimi kazandığım şey hala
1: Çok
0: oyunculuk
1: kazanıyor
0: yani.
1: musun? Ya kalite
0: Kazanıyorum.
1: kontrolden daha iyi.
0: Şimdi kazanıyorum, kazanmıyorum demeyeyim. Hayatımı idame ettiriyorum. Yani belli lükslerimi
1: Çok
0: karşılayabiliyorum.
1: güzel.
0: Ama çok zengin miyim? Hayır, değilim yani.
1: En büyük lüksün ne?
0: Yani güzel tatil, yurt dışı tatillerine gidebilmek. Mesela istediğim kremi alabilmek. Hani biliyorsunuz çok pahalı.
1: Abi
0: Her
1: Onur abi
0: şey.
1: var ya yani.
0: Ya Onur tabii ki destek ama ben şunu çok önemsiyorum. O da bu yönümle hep gurur duyar. Yani sen ne kadar zengin olursan ol, ne kadar varlıklı olursan ol, ben kendi yaptığım işten kazandığım paranın zevkini hiçbir yerde bulamıyorum. Yani o
1: Ah ne
0: yüzden
1: güzel.
0: orada bereketim devam etmeli benim.
1: Muhteşem ya. Muhteşem.
0: Ona çok alıştım. Yani 8 yıldır üniversiteyi bitirdiğimden beri annemden, babamdan, ailemden ya da herhangi bir hayatıma giren hiç kimseden bu anlamda destek istemedim. Hep kendim yaptığım için garipsiyorum. Yani Onur mesela çok jest yapan bir adam. Yani hayatımda böyle çok fazla hediye alan, çok böyle
1: En
0: sürpriz
1: son ne
0: yapmayı
1: hediye aldı
0: seven,
1: sana Selin? Araba mı
0: araba
1: aldı?
0: aldı. Bir hayırlı olsunu da alırız.
1: Vallahi hayırlı olsun. Ne zaman aldı?
0: Valla 2 ay oldu
1: İki
0: herhalde.
1: ay
0: İki,
1: oldu.
0: evet.
1: Senin istediğin, sevdiğin bir araba mı? Ay çok güzel ya. Vallahi. Buradan Onur Bey'e çok çok selamlar, sevgiler
0: Hem de biz
1: gönderin.
0: yeni evlendik. Şimdi balayına çıkamadık benim
1: Biz
0: iş tempomda. O da
1: diyorum.
0: hediye olarak aldı diyelim.
1: Ne güzel ya. Ne kocalar var görüyorsunuz sevgili dinleyiciler. Simge görüyorsun değil mi? Ya
0: Ben
1: senin
0: gidiyorum diyor.
1: nasıl tanıştınız?
0: Çok
1: Enteresan bir tanışma
0: tesadüfi.
1: değil mi?
0: Evet, yani hiç aklımda yokken, çünkü hiç bizim sektörden biri de değil. Yani bunu defalarca anlattım, senin de belki malumatındır ama bir özet geçeyim.
1: Çok
0: Bir
1: kısa yani hani dinleyicilerimize
0: doğum
1: duysun.
0: günü masasından tanıştık. Ve o karşı tarafın, yani doğum günü olan arkadaşımızın eşinin arkadaşıydı. Böyle aynı masadayız falan, hiç tanışmıyoruz. Herkes çok alkollü. Yanında biri var, ben sevgilisi zannediyorum. Benim yanımda o dönem çok geçici, hani bitirmeye geldiğim bir flörtüm var. Ama
1: Öyle bir şey.
0: böyle,
1: O olayın kritik noktası da bu
0: evet,
1: zaten.
0: sevgilim de
1: Bitirmeye
0: değil bu arada.
1: geldiğin.
0: Hani flört etmişiz ama hani ben olsun istememişiz, devam etsin istememişiz ve yüz yüze gelelim böyle bitsin demişiz. Yani kötü olmaya da gerek yok sonuçta, durduk yere. Öyle bir masada hani böyle sohbet ettik falan. Ben önce bir sevmedim Onur'dan, çok böyle itici buldum Onur'u.
1: Aa niye?
0: Çok alkollüydü bir kere ve hani böyle,
1: Alkol sağlığa zararlıdır bu
0: evet,
1: arada, onu
0: hani
1: da
0: ben
1: söyleyelim.
0: onları arkadaş zannettim ikisini. Bir kere benim yanımda biri var her şeye rağmen yine de. Hani onun arkadaşı zannettim vesaire. Böyle çok yanlış fikirlere kapıldım o gün. Sonrasında işte 2 ay sonra falan böyle sosyal medya üzerinden.
1: Birbirinizi buldunuz.
0: O beni...
1: O seni buldu.
0: Evet.
1: Demek ki o gün demek ki kafaya koymuş.
0: Koymuş. O çok
1: Tabiisi.
0: planlıdır yani... Şey, balık burcu aslında, çok duygusal bir adam ama böyle birine karşı bir yoğunluk hissettiği zaman da bırakmaz, sonuna kadar gider.
1: Bu
0: düşünmüyordum yani. Bunu Onur'a da söylüyordum ama Onur başından beri böyle aileyi seven, sürekli böyle hani düzenini kurmak isteyen biriydi. Hı hı. Beni de o resimde herhalde oturttu ki.
1: Evlenme teklifini nasıl yaptın?
0: Ya onu anlatamıyorum.
1: Niye anlatamıyorsun ya?
0: Bunu sevgili Samet Ümer'de de böyle bir küçük sormuştu, dedim ki yani çok açıklayabileceğim türden bir şey değil. Yani bir flört anı diyelim yani, öyle bir anda oldu ama ha, çok aniden oldu falan. O yüzüğümü almış bilmem ne. Ha. Yani her şey
1: hazırlamış. Diz çöktü mü? Senin diz çöktü mü? Bize önemli detaylar bunlar. Diz çöktü mü, çökmedi mi ya?
0: Çökmedi.
1: Çökmedi mi? Ya kapat ya. İki numaralı kamerayı kapat Allah'ını seversen. Onur görmesin bizi. Çökmedi. Abi nasıl, çökmedi mi?
0: Yani işin ilginci, ben şey diye düşündüm hani
1: diz
0: o
1: diz çökülecek durumda mı değildi?
0: Değil.
1: Neydi, suda mıydınız? Denizde miydiniz? Yok, söyleyemiyor hayır da kızcağız.
0: Hayır, evdeydik yani ama şey şöyle, ben zaten ona şey dedim ya, yani ben bu hikayeyi anlatmak isterim. Yani ha, sen bana bir tane daha yap ki bu evlilik teklifinden. Ha. Ben insanlara anlatabileyim. Anlatılacak bir hikayem olsun.
1: Anlatılamayacak bir şey ya. Allah Allah.
0: Ya bunu hep
1: bir şey söyleyeyim mi? Daha çok merak ediyoruz, biliyor musun?
0: Ya çok güzeldi böyle, çok heyecan vericiydi ama hiç aklıma gelmezdi tabii böyle bir şey olacak.
1: Abi ne yaptın, gözünü seveyim ya. Biz var ya telefon melefon alırız ha, mesaj alırız. Onur abi ne yapmış söylesin falan diye. Allah Allah.
0: Yani bunu söyleyeyim ama şu an çok mutluyum. İyi ki de o gün öyle bir teklif etmiş ve kabul etmiş. Sonuca bakalım yani.
1: Neyse, Allah daimi etsin. Evet. Çocuk düşünüyor musunuz? Sever misin çocukları? İstiyor musun yani?
0: Yani onu da hiç hayal etmedim ama Onur çok baba olmak istiyor. Hı. Açıkçası böyle birazcık iknaayım ben de son zamanlarda. Hı. Ama iş güç şu an çok yoğun.
1: Daha zamanı var diyorsun.
0: Daha biraz zaman var. Yani belki 2 sene içerisinde hayırlısı olabilir diye düşünüyorum.
1: Hayırlısı olsun. Hanımlar beyler, harika bir sohbet devam ediyor radyonuzda. Tekrar buradayız. Hadi bakalım.
2: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Özge bir şey dedi ama efendim sen mi? Gözükmüyorsun. Özge'nin de derdi o. Gözükmüyor muyum ya? Buraya kadar gelip ekranda niye gözükmüyorum ki yani? Hafif şöyle kalkıp şöyle dönsem var ya hani şey basanın ucundan çıkan kedi gibi görünürsün bak şuradaki ekrandan. Allah aşkına Öznur şu bir numaralı kameradan bir numaralı kameradan sevabına.
2: Allah aşkına Özge'yi görelim.
1: Pekala hanımlar beyler sevgili Selin canlı yayında konuğum. Hayallerin şimdi gerçekten çok güzel harika bir enerjin var. Kısa zamanda hayatında inanılmaz değişimler olmuş ama sen buna rağmen o kadar güzel sistemle ilerliyorsun. Hayallerini soracağım hem oyunculukta hem müzikte. Şimdi önce bir müzikten yürüyelim. Neler planlar var tamam çok güzel planlar var inşallah Ağustos ayında bunlar hayata geçecek. Nedir her iki tarafta ve genel itibariyle gerçekleşmemiş hayallerin desem Selin?
2: Şimdi ben hayatım boyunca evet çok hayal kurdum ama hep beni hayat bir yere çekti. Yani
1: hiç senin kurdukların ya, olmadı yani hep başka.
2: Hiç benim kurduğum gibi olmadı yani ben aslında çok planlı yaşamadım bu hayatı. Birazcık yeni yeni müzikle birlikte planlamam gerektiğini hissediyorum çünkü... Kariyer bir yolculuk ve orada da bir şeyler yapmak istiyorsan ve ürettiklerinin insanlarla daha fazla buluşmasını istiyorsan stratejiye ihtiyacın var. Bence müzik böyle bir yer. Hani oyunculukta çok öyle olmuyor.
1: Birazcık yaklaşmanı rica edeceğim.
2: Oyunculukta
1: sana.
2: Hiç öyle olmuyor ama hani müzik tarafında özellikle daha fazla hayal kuruyorum.
1: Müzikle ilgili Selin şey aklıma geldi. Sonuçta hani tamam müzisyen bir aileden geliyorsun ama orada aldığın takviye eğitim falan bir şeyler var mı yoksa onda da tam
2: vardı sesle ilgili. O da oyunculuk için aslında aldığım eğitimde. Onun dışında zaten kendim küçüklüğümden beri çalabildiğim bir piyanom vardı.
1: Piyano mu çalıyorsun?
2: Piyano çalıyorum.
1: Tek enstrüman o.
2: Yani bir ara bir keman denemesi yaptım ama çok yaylılarda iyi değilim açıkçası. Hani bir de yani ben birazcık daha rahat olmak istiyorum bir şey çalarken. Konforum çok önemli. Yani şöyle kalmak istemiyorum. O yüzden yani o beni çok zorladı müzik zaman. Yani bunu böyle anlatmak istemem ama.
1: Ama ya, doğru.
2: Bir de yani... kulağımın dibinde sürekli böyle falan.
1: Çok hani, gürültülü.
2: Çok gürültülü hani. Belki bir cello düşünüyorum bu arada ama bir deneyeceğim yapabilir miyim bilmiyorum ama bir deneyeceğim cello çalmayı. Çok yetenekli değilim enstrüman konusunda ama tabii çok uzun zamandır çaldığım için piyano var. O da bir tane de çalayım derdiyle yaptım.
1: Tarz olarak müzikte senin okuduğun tarz ne diye soracağım. Bir de farklı tarzlarda yani ilerleyen dönemlerde bu ilerleyen yıllarda da olabilir. Farklı şeyler duyacak mıyız? Halk
2: ben
1: müziği,
2: sıkılırım.
1: Sanat müziği ya da başka öyle mi?
2: Kalamam yani şimdi zaten şarkı seçerken de öyle oldu. Der ki ya önce ekip bir araya geldi ve önce herkesin kabul edebileceği sen çünkü oyuncusun ve hani bir takım yargılar da olabilir. Bu dönemde çünkü birçok oyuncu şarkıcı da olmaya başladı. Şarkı yapmaya başladı. Dedik ki senin niyetinin ciddi olduğunu anlamaları için birazcık daha ayağın yere sağlam bassın derken. Çünkü çok fantastik şeyler de çıktı ortaya. Hani elektronik çıktı, o çıktı, bu çıktı, R&B çıktı. Şimdi bakıyorlar bana sen R&B söyleme yani şu an. Çünkü oyunculuk devam ediyor. Orada çizeceğin imaj çok zedelenir yani ikisini aynı anda götürmek
1: dengelemek
2: çok zor
1: lazım
2: olur. Ama çok keyif alıyorum mesela ondan da. O yüzden zaman gösterecek orada ne olacak. Mesela bazı şarkıların aranjesinde diyorum ki ya keşke şunu rock yapsak yani çok güzel duyuluyor. Ama işte hani soft rock tabii ki öyle çok ağır metal falan değil ama daha böyle soft rock şeylere de gidiyorum zaman zaman. Ama şimdilik ortayı bulduk ve pop rock üretiyorum.
1: Çok güzel. Sahneler bu arada yani bu sene bir taraftan da dizi var.
2: Evet.
1: Dizi vaktinin de çoğunu alıyor. Ne kadar sürüyor set
2: ya
1: falan?
2: Haftanın 4-5 günü oluyor.
1: Ve gün içerisinde çok yoğun
2: tabii
1: sürüyor değil mi?
2: Tabii yani bir de şimdi orada da belli bir imaj yönetiyorsun. İkisini çok iyi dengelemek gerekiyor. Bu konuda da yapıma söz veriyorsun. Kanala söz veriyorsun. Diyorsun ki hani bu şimdi çünkü oynadığın karakter bir tarihi karakter bir taraftan da. Ve şimdi orada eğer popüler olursa bu karakter ya da çok sevilirse bir beklenti oluşursa izleyiciden o imajı da korumak gerekiyor. O yüzden diğer tarafın faaliyetlerini birazcık dengelemek lazım öyle olduğunda.
1: Aa, çok önemli.
2: Yani Evet, çok önemli.
1: Bu ilk defa tarihi karakter ilk defa mı oynuyorsun?
2: Ben çok dönem işi oynadım ama tarihi olarak ilk defa.
1: Zor mu? Ona nasıl hazırlanıyorsun bir de? Ne yani yapıyorsun, onu aslında, inceliyor musun, araştırıyor musun?
2: Tabii. Ya o dönemi çok araştırıyoruz bir kere. Taylan biraderlerle çalışıyoruz. Ve Muhteşem Yüzyıl'ı kuran yönetmenler.
1: Müthiş.
2: Muhteşem Yüzyıl'ın dünyasını hepiniz bilirsiniz. Tabii, çok tabii. Efsane bir dizi. Şimdi o yüzden buradaki sorumluluk çok başka. Yani reji çok başka, çalışma çok başka. Yani tarih hocasıyla çalışıyoruz bir kere o dönemi anlayabilmek için. Anadolu Selçuklu döneminin haremiyle ilgili çok fazla bilgi yok. Daha çok kitapları takip ediyoruz, yazılı kaynakları, makaleleri okuyoruz. O dönem kadınları, haremiyle ilgili işte minyatürlere bakıyoruz, heykellere bakıyoruz, resimlere bakıyoruz, neler var neler yok. Hani görünüm olarak zaten çok iyi bir ekiple çalışıyoruz. Hani saçımızdan makyajımıza o dönemi çok güzel temsil ediyoruz ama bence en kolayı o ortama girdiğinde, platoya girdiğinde çok böyle bir hissiyat geliyor zaten.
1: Geliyor yani.
2: Sana. Çok özenle çalışıldı çünkü her şey. Çok güzel renklerinden tut da böyle.
1: Biz seni şimdi izlerken ne hissedeceğiz?
2: Ne hissedeceksiniz? Bence yani şimdiye kadar hiç oynamadığım türden bir karakter bir kere. O beni çok heyecanlandırıyor. Hep böyle muğlak ve saf tipleri oynadım ben şimdiye kadar. Bu biraz daha dişli bir karakter. Hırslı bir kadın. Ve işte hayatta kalmak için aslında bir şeyleri yapıyor. Kötülük gibi gördüğümüz şeyleri de aslında hayatta kalmak adına yapan son derece yırtıcı biri.
1: Vay. Sinema filmi bu arada var mı plan, gelecek bekleyen proje bir şey var mı?
2: Şimdi onu da bununla dengelemek lazım. Ben aslında bir bağımsız film yapmak istiyorum. Böyle festival filmlerine çok gidiyor aklım. Daha böyle özgür çalışabileceğim, daha uzun uzun çekim yapabileceğim bir şey istiyorum. Bekliyorum doğru.
1: Senin en çok oynamak istediğin karakter ne olabilir? Ama sinema filmi olarak söylüyorum. Nasıl bir sinema filmi olsun bu söylediğin haricinde?
2: Ya psikolojik gerilim karakteri çok isterim. Yani ben ne bileyim şizofreni oynamak ya da işte duygu durum bozukluğunu oynamak.
1: Oynar mısın onları?
2: Ya, çok isterim.
1: Ciddi misin?
2: Ben bir de çok performans sahnesi çektim. O yüzden hani bir o kaldı diyebilirim açıkçası. Yani aksiyon ve o ikisi.
1: Vallahi çok iyi ya.
2: Evet.
1: Şu arkadaşlardan bir tane çekebilir miyiz artık?
2: Yumurtalardan.
1: Evet, bir sohbet o kadar güzel gidiyor ki biz onu unuttuk bile yani ya. Yemeklerle aran nasıl bu arada?
2: Çok severim yemek yemeyi.
1: Yemek yapmayı seviyor musun?
2: Hiç sevmem.
1: Yapıyor musun?
2: Yapmıyorum.
1: Onu da bilmiyor. Ne oluyor peki, yemekleri kim yapıyor?
2: Onur çok iyi bu konuda.
1: Ciddi misin?
2: Ama tabii şimdi benden göre hani derler ya körle yatan şaşı kalkar diye. O da bıraksın.
1: Sana mı benzettin onu da?
2: Evet, haftada bir yardımcı geliyor. İşte ona bir yemek yaptırıyoruz bazen. Üç gün o gidiyor. İşte dışarıdan yiyoruz. Bazen böyle beraber giriyoruz mutfağa. Diyoruz ki hadi canımız çekti. Sen sosunu yap. Ben şunun makarnasını bilmem nesini. Ya da böyle şeyler aldım.
1: Kullanmayacağın,
2: veremiyorum ama
1: kullanmayacağın setler mi aldın? Ne
2: evet
1: yaptın?
2: Böyle çok pratik hani içine yumurta da koysan pişiriyor.
1: Ha, işte kendi
2: kavuk
1: pişiriyor.
2: Kavuk da koysan pişiriyor tamam. Falan böyle hiç tencereyle fırınla uğraşmayacağım.
1: Güzel mi, işe yarıyor
2: şeyler
1: mu?
2: Çok işe yarıyor.
1: Ciddi misin sen?
2: Evet, yani geçenlerde mesela suya koyup kaynatma olayı falan hiç sevmem. Yumurtayı koydum içine kupkuru. Onur gördü, dedi ki bu kadar mı bilmiyorsun? Yumurta dedi suda haşlanan bir şey. Ben de dedim ki görürsün falan. Ben hemen ChatGPT'ye soruyorum. Bunu yapabilir miyim bu ayarda falan. Yapabilirsin diyor. Bazen yalan söylüyor. Beni yakıyor mu bazen?
1: En güzel yaptığı yemek ne bu arada Onur'un?
2: Valla Onur soslu tavuk çok güzel yapıyor. Kanat var ya böyle. O makineden de yaptı geçenlerde hatta. Ayıptır söylemesi, çok güzel oldu.
1: Hani soru ne diyor peki?
2: İmkanın olsa hangi huyunu sildirirsin? Hangi huyumu sildiririm? Çok vesveseliyim ya.
1: Öyle
2: kafamda
1: mi?
2: Çok düşünce var. Yani imkanım olsa istediğim zaman zihnimi durdurmak isterdim.
1: İstediğin zaman?
2: Evet.
1: Allah Allah.
2: Bence hayati bir şey bu arada. Başımıza ne geliyorsa o zihinsel aktiviteden geldiğini düşünüyorum.
1: Duygusal bir insan mısın?
2: Gizli duygusalım.
1: Nasıl gizli duygusal?
2: Çok belli etmem, anlamazsın o anla yaşadığımı. Ama yaşarım içimde. Ve bunu bazen kendim bile anlamıyorum. Bir yerde patlıyorum, bir sinir krizi geçiriyorum. Diyorum ki ben bayağı doğulmuşum, hiç farkında değilim. Kendime de oynarım yani.
1: Bir tane daha çeksene onları, şey yapma.
2: Hangisini aynısını koymuştum?
1: O bak tam o olabilir. Onu ben hangisini koyduğunu gördüm çünkü. Bu arada hemen böyle ağlayabiliyor musun?
2: Ağlarım.
1: Çünkü o hani oyuncu da. Allah'ını seversen durduk yere ağla dediğinde ne oluyor da ağlıyorsun? Nasıl yapıyorsun onu? Yani aklına bir şeyler mi getiriyorsun?
2: Ben kişiselleştirmiyorum. Çünkü o insana bence kötü şeyler yapar ilerleyen zamanlarda. Yani atıyorum babanın vefatı sahnesini oynuyorsun. Tabii evler dönerek. Hani bir karakter olarak onu oynuyorsun. Ve o an kendi babanın öldüğünü düşünerek oynadığın zaman... Bence gerçekten baban öldüğünde, bu benim kehanetim, o kadar da üzülemezsin. Çünkü orada yaşamışsın onu. Gerçekten öyle oluyor.
1: Vay be.
2: Çünkü duyguları tükete tükete gidiyorsun. O yüzden çok yorucu bir meslek. Ama ben şöyle yapıyorum. Zaten o karakterin kostümünü giyip o sete ulaştığım andan itibaren kendimi askıya alıyorum. Bunu artık başarabildiğimi düşünüyorum.
1: Nasıl bir cümledir bu?
2: Bu da beni
1: böyle
2: rahatlatıyor. Çünkü şöyle, sürekli kendim olarak hayatı yaşamak da bazen yorucu oluyor. O yüzden diyorum ki hani sete giderken hayatımda bir şeylerin yolunda gitmemesi bazen iyi oluyor. Çünkü diyorum ki oh, şimdi Selin sus sen. Ben başka biriyim şu an oluyorum.
1: Çok enteresan ya. İş bittikten sonra gelip tekrar Selin'i alıp gidiyorsun yani.
2: Yani kendime ara verebiliyorum oyunculuk yaparken. O yüzden haftanın 5 günü olması bazen rahatlatıyor beni. Okuyorum.
1: Hadi lütfen.
2: Hayatında öyle bir an oldu mu ki birinin sana yaptığı çok büyük bir kötülük yıllar sonra dönüp baktığında senin için adeta bir lütfu, hayatının en büyük şansına dönüştü. Kesinlikle böyle oldu.
1: Ciddi misin
2: çok
1: sen?
2: Oldu.
1: Söyleyebileceğin bir şey var mı?
2: Yani ilişki hayatımda da hani bana çok büyük yanlış yapan, işte çok gerçekten kötülük yaptı diyebileceğim insanların iyi ki de öyle yapmışlar dediği oldu. Hatta buraya gelirken konuşuyorduk.
1: Bu şey mi? Yani onun en azından gerçek yüzünü gördüm de devamı olmadı anlamında mı yoksa?
2: Tabii şöyle, benim istediğim gibi olsaymış... Çok zarar görürmüşüm. Hı hı. Yani iyi ki de istediğim gibi olmamış dediğim çok oldu.
1: Vay be.
2: Onun dışında işimle de ilgili bir rol gelir. Tam böyle seçilecekken seçilemezsin. Dersin ki aa çok kötü oldu bu. Seçilseydim şöyle olacaktı, böyle olacaktı. Bir bakarsın iki bölümde yayından kalktı. Diyorsun ki iyi ki olmamış.
1: O bölüm yayından kalktığı zaman etkiliyor mu sizi?
2: Tabii, yani bir kere direkt oyuncuya kesiliyor. Yani özellikle ana karaktersen hani.
1: Nasıl oyuncuya kesiliyor derken?
2: Faturası oyuncuya kesiliyor genellikle.
1: Öyle mi? Nasıl yani faturası kesiliyor? Bize açık ol.
2: Şöyle yani mesela ekonomik olarak mı? Tamam. Ve kanalın yüzü olmak demek.
1: Tamam.
2: İşi yurt dışına satarken de senin adınla satıyorlar. Bir afiş değerin var ve tamam, o işin sorumluluğunu alıyorsun. Ama izleyiciye o iş geçmediği zaman kimin hatası?
1: Kimin?
2: Oyuncunun gibi görünüyor ama değil, bu bir ekip işi. Yani evet. Ama çoğu zaman öyle oluyor.
1: Şey, proje olmayabilir,
2: tutmadı
1: senaryo
2: bu kız ya da
1: tutmayabilir.
2: Bu çocuk diyorlar mesela. Hani biz buna şans verdik ama olmadı bu diyorlar.
1: Bir de şeyi merak ediyorum ben. Sosyal medyanın şeyine bakıyorlar mı? Nedir?
2: Bakıyorlar.
1: Değil mi? Yani
2: ama artık
1: bazı
2: eskisi kadar bakmıyorlar. Çok yeni yüz var şu sıra şans verilen.
1: Şu anlamda söylüyorum. Ben televizyonlarda izlediğimiz dizilerden bahsediyorum. Bazı karakterler bir iki bölümde öne çıktıklarında onların bir iki repliği insanların işte dudaklarında dolandığında ona daha çok yüklenmeye, ona daha çok rol vermeye falan başlıyorlar herhalde. Bakıyorlar mı?
2: Tabii etkiliyor ama bence artık eskisi gibi değil. Çünkü sosyal medyada çok fazla takipçisi olup yurt dışında Allah Allah bütün defilelerde şurada burada gezen oyuncu arkadaşlarımızın dizilerde bir reyting getirdiğini gördükleri için diyorlar ki evet bu doğru orantılı değil.
1: Peki dizi sektörünü sorayım sana. Nasıl? Şu andaki durumu nasıl? İyi mi?
2: Şu an televizyon canlandı bence. Yani sezona güzel işler geliyor. Yazın yapılan işler tutmuyordu. Çok uzun, yani iki senedir falan herhalde yaz dizisi yapılmıyordu. Artık yapılıyor bu sene ve güzel reyting alınmaya başladı. Bir ara dijitallere çok yönelmişti oyuncular sırf bu yüzden. Çünkü hani çok emek vererek başlıyorsun. Çok erken bitebiliyor. Ne para kazanabiliyorsun ne kendini gösterebiliyorsun.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Özge, Selin'e bakarken aklıma ne geldi biliyor musun? Daldım gittim. Kesinlikle komedi yapması lazım. Bir komedi rolünde oynaması lazım. Hani bu şeyleri görüyoruz ya. Yaz dizileri oluyor, aşk dizileri oluyor ya. İş yerinde, ofiste falan filan böyle. Ama komedi olması lazım ya. Bence sen çok güzel komedi.
2: Bir şey itiraf edeyim mi sana? Söyle. Ben ilk işimi yaptıktan sonra bir yapımcıyla görüşmeye gittim. Adını vermeyeyim. Bana şans vermek istediğini söyledi. Dedi ki işte bir dizide işte başrol olarak görüşüyorum. Ve çıktığım dizi Adana'dan, hani 4 sene sürmüş. Bir zamanlar Çukurova köylü kızını oynuyorum. Ağır dram, her bölüm işte galonlarca ağlamışım falan. Beni öyle tanımış. Her ekrana baktığında ağlıyormuşum falan. Neyse bana
1: ya
2: dedi
1: ne
2: ki.
1: Ne zor bir şey ya.
2: Neyse bana dedi ki. Seni dedi şu an bir yaz dizisi var elimde. Oraya düşünemiyorum ben. Yani Çünkü sen o kadar dedi benim için dram yüzüsün ki dedi. Benim kaderime yazdı yani bunu hemen. Dedi ki sen hep dram yap, bir de bu senin kaliteni düşürür dedi yaz dizisinde oynamak. Nasıl yani? Dedim ki hani ben oyuncuyum, her şeyi oynayabilirim. Zaten üzerime yapışmasın. Ama o kadar efsane bir iş oldu ki oradan çıkar çıkmaz dedi ki yani şu an seni dedi kimse kafasında böyle bir şeye koyamaz.
1: Allah Allah, bir zaman mı geçmesi gerekiyor?
2: Tabii zaman geçmesi lazım. Orada da ben başka işler yaptım. Bir daha görüşemedik onunla ama yaz dizisi hep böyle bir içimde kalmıştır.
1: Bence de. Bak yaz dizisinden, yaz dizisi bir de benim söylediğim bir sinema filmi de olabilir ama senin hakikaten bizi böyle ben kahkahalarla güldüreceğine inanıyorum. Böyle öyle bir enerji var.
2: Allah
1: İleride
2: Allah.
1: Gelir belki öyle bir şey.
2: Manifestledim. Olsun.
1: Bu arada artık tercih eden tarafsın. Yani artık
2: biraz, evet.
1: Değil mi? Projeye evet. Bakan, inceleyen,
2: evet.
1: Reddettiğin projeler oldu mu bugüne kadar?
2: Gerçekten oluyor. Yani bu bazen oyuncu yalanı gibi geliyor ama bu olmak zorunda. Bu şımarıklık da değil. Bir yere getiriyorsun sinematografindeki işlere bakıyorsun. Kaliteli.
1: Kaldı ki hak ediyorsun artık bunu yani.
2: Evet yani çok uzun soluklu işler yapmışsın. O yüzden artık gelen herhangi bir iş seni o olduğun yerden düşürebilir. Sana hiçbir şey katmıyorsa, şunu dediğimi hatırlıyorum mesela bu kabul ettiğim işten bir önce gelen iş başka bir kanala. Senaryo gönderildi, dediler ki sizi bu rolde düşündük falan. Ben senaryoyu okudum, dedim ki ben bu karaktere hiçbir şey katamam. Bu bir yarış. Şu an iş bekleyen, bu işin kendisine iyi geleceğini, maddi manevi iyi geleceğini düşünen insanların önünü kapatmayayım. Ben buraya bir şey katamam dedim.
1: Ah ne güzel bir düşünce.
2: Çok teşekkür ederim dedim beni düşündüğünüz için buraya, ama tabii nezaketimi de koruyorum. Çünkü düşünülmek de bir şey. Yıllarca evde oturan ve iş yapamayan oyuncular var. Ben 8 senedir bir fiil çalışıyorum. Bunun kıymetini de biliyorum. O yüzden hani şey değilim yani, egolu değilim bu konuda kesinlikle. Sadece bana bir şey katmayacaksa benim kariyerime ya da sevmediysem o karakteri oynayamam. Artık öyle bir lüksüm olduğunu düşünüyorum.
1: Çok, tabii canım, 8 sene geride kalmış
2: evet.
1: Yani. Çok güzel. Neyi soracaktım ben? Dur, şurada görmüştüm ya.
2: Bir tane daha yumurta seçebilirim.
1: Lütfen ya, lütfen.
2: Şu taraf.
1: O az önce sanki aldığın gibi. O. Aynen, o olabilir, bence de olabilir.
2: Güzeldi bu.
1: Evet. Kendini sevmediğin huyların var mı?
2: Kendimi sevmediğim huylarım var.
1: Ne?
2: Bir kere çok kararsızım.
1: Hangi konuda? Her konuda mı?
2: Her konuda kararsızlık yaşıyorum.
1: Mesela alışverişe gittin, kıyafet seçeceksin. Zorlanır mısın?
2: Evet. Yani çok kıyafet bana harcamışsın. Denemekte bile çok zorlanıyorum. Diyorum ki ya bunu alayım mı almayayım mı? Orada bile ikilem yaşıyorum. Yani hani alacaksan dene. Denemeyeceksen alma, değil mi aslında? İki seçenek var. Yok. Şimdi
1: sen,
2: şey oluyor böyle.
1: Peki gidip alışveriş yapıyor musun? İnternetten falan mı daha çok yapıyorsun?
2: İnternetten yapıyorum. İşte üşeniyorum. Bir de çok üşen biriyim.
1: En çok ne? Biriyim. Kıyafet mi? Takı mı? Ne en çok? Takı işine gerçi Onur abi bakıyordur. Araba, takı, o tarz hediyeler falan.
2: Yok yani takı sevmem zaten çok. Son zamanlarda böyle işte sembollü bir şey görmüşümdür. Hani enerjisi bana iyi gelmiştir, çekilmişimdir. Öyle şeyler. Mesela bu kolye öyle.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Neyi o? Nereden aldın?
2: Söyleyebiliyor muyum?
1: Söyle tabii canım.
2: Pandora'nın tılsım serisiymiş işte. Üzerinde şey yazıyor. Avivat, Floral.
1: Yurt dışından
2: falan.
1: Bir yerden mi aldın?
2: Hayır, Pandora'dan aldım.
1: Buradan aldım.
2: Ya böyle işte her şey güzel olsun, çiçeklensin demek. Zorluklardan kolaylığa demek.
1: Peki kıyafet olarak en çok ne bileyim ayakkabı, elbise, pantolon, tişört ne?
2: Şöyle elbise çok seviyordum. Ama nedense bu ara böyle pantolon ve tişörte geçtim.
1: Ayakkabın kaç tane var?
2: Ya ayakkabım çok yok ama öyle daha mi? Çok spor ayakkabım var galiba.
1: Bu çok yokum var ya hani sorsam kaç tane diye, ya çok yok öyle.
2: Saymadım.
1: 100 tane falan herhalde. Yani
2: saymadım ama şey.
1: Geçenlerde bir dinleyicim diyor, bir konuğumuz kimdi hatırlamıyorum, kulakları çınlasın diyeyim. Aynen senin dediğin gibi çok yok dedi, şöyle şu kadar falan var dedi. Yani stüdyonun yarısını gösterdi direkt.
2: Yani şöyle, ben bir de alıp hep aynalarını giyen biriyim.
1: Nasıl yani?
2: Ya mesela 6 tane spor ayakkabım var diyelim ki.
1: Tamam.
2: Bir tanesini giyiyorum.
1: Niye?
2: Bilmem, ona
1: diğer
2: gidiyor.
1: Diğer 5 tane giymeye kıyamıyor musun?
2: Kombin yapmaya üşeniyorum.
1: Ha, öyle mi?
2: Diyorum ki ya şimdi bu ayakkabıyı giyeceğim diye baştan mı düşüneceğim? Hangi pantolon, hangi etek, hangi şey, öf diyorum. Hemen bunu giyip çıkıyorum.
1: Alıp da hiç giymediğin bir kıyafetin var mı evde?
2: Çok var.
1: Öyle mi?
2: Evet, çok var.
1: Vay arkadaş.
2: Bir de şey yapıyorlar bana hep böyle... İşte ablam alışveriş yapmış. Bunu da sana aldım. Ya almayın bana diyorum. Zaten kararsız bir insanım. Kendi elbiselerimi bile bir araya getiremiyorum. Bir de sizinkileri kombinlemekle uğraşıyorum.
1: Bugüne kadar aldığın en güzel hediye araba hariç neydi?
2: En güzel hediye. Yani hani böyle şey, bana daha çok böyle manevi hediyeler yapıldı ya.
1: Öyle mi?
2: Evet, yani hani böyle bir yerden bir dua göndermek bile, mesela bir yardım yapmış, beni düşünmüş.
1: Aa, ne güzel ya.
2: Böyle şeyleri daha çok severim.
1: Ciddi misin? Evet. Bunu yapanlar oldu yani.
2: Var. Yakın zamanda olmuştu hatta.
1: Ah, ne kadar güzel.
2: Hacca giden biri dua göndermiş.
1: Aa, ne kadar
2: böyle
1: güzel.
2: Böyle şeyleri
1: ya.
2: Çok severim.
1: Vallahi
2: ben
1: çok güzel.
2: Ben çok inançlıyımdır bu arada.
1: Süpersin. Ne diyor bu soruda?
2: Diyor ki en son hiç istemeye istemeye yaptığın şey. Yapmak zorunda kaldım.
1: Neyi? Ne gelecek acaba, çok merak ediyorum Özgür ya. Vallahi billahi ya.
2: Şöyle çekim devam ederken seti bırakıp gitmek zorunda kaldım. Bir
1: niye?
2: Telefon geldi.
1: Ha.
2: Onu biliyorsun söylemeyi.
1: Ha, tamam.
2: Evet,
1: yani orada, yayına girerken.
2: Evet, orada yapılmaz normalde ama çok sağ olsunlar idare ettiler beni. Çünkü gözüm dönmüştü. Yani kostümü fırlatıp çıktım.
1: Evet, tamam. Onu ben biliyorum ama buradan söylemeyeceğim. O konuya girmiyoruz. O enerjiye girmiyoruz. Ha, bu arada şeyi söyleyeyim. Evlenme teklifinde nasıl olduğunu öğrendim sevgili dinleyiciler. Çatır çatır çatlayı söylemeyeceğim. Kaç dakikamız var Özgür? 2,5. Peki, o zaman hemen o mumun bölümümüze geçelim. Aşk mı, mantık mı? Senin.
2: Aşk.
1: Aşk. Buna cevap verirken ne düşündün?
2: Aynı soruyu 3 gün önce sormuşlardı. Aşk ve Taht ya, dizinin ismi. Aşk mı taht mı diye. Orijinal bir cevap vermiştim. O geldi, vay be falan dedim kendime.
1: Özgürlük mü, güvenlik mi?
2: Güvenlik.
1: Güvenlik. Geçmiş mi, gelecek mi?
2: Gelecek.
1: Gelecek. Sessiz mi, sessizlik mi, ses mi?
2: Sessizlik.
1: Yaz mı, kış mı?
2: Kış.
1: Kış.
2: Evet.
1: Tatili seviyor musun? Seviyorsun, söylemiştin.
2: Seviyorum
1: zaten. Daha çok deniz mi, kış tatili mi, ne?
2: Şöyle, denizi de çok sevmiyorum artık. Yani güneşlenmeyi hiç sevmiyorum. Çok sıcaklardan nefret ediyorum. Yaz
1: Sen çocuğuyum. Böyle çabuk sıkılıyor musun
2: çok
1: bir şeylerden?
2: Evet.
1: Niye?
2: Yani mesela tatile gittik, her şey organizasyon yapıldı. 3 gün dayanamam. 3 gün sonra sıkılıyorum artık. Diyorum ki yani yazlıkçı değilim ben. Gidip böyle 3 ay kalanlardan değilim yani.
1: Kısa sürecek.
2: Evet.
1: Peki, hayal mi, gerçek mi?
2: Hayal. Yani hayaller hep çok güzel olabiliyor ama gerçekler her zaman öyle olmuyor.
1: Vallahi gerçekler de güzel, ben sana söyleyeyim. Doğallık mı, yapaylık mı?
2: Doğallık.
1: Çok makyaj yapar mısın? Ben şimdi anlamıyorum.
2: Makyaj severim. Ama estetik operasyonlar falan yok yani. Hani öyle şey.
1: Tabii canım, daha olmasın Allah'ını seversen ya.
2: Yani.
1: Yaş kaç, baş kaç değil mi yani Özge? Bu şu anda yüzünde nasıl bir makyaj var? Az bir makyaj.
2: Ondotelim, allığım, işte rimelim, rujum.
1: Bu kadar.
2: Olması gereken.
1: Peki yaptırmayı düşündüğün bir şey var mı?
2: Eskiden burnumu çok istiyordum. Kemikli bir burnum var. Böyle ekranda çok gözüme takılırdı. Sonra dedim ki iyi ki yaptırmamışım. Çünkü çok güzel karakter katıyor artık. Yani işte ilerledikçe herhalde, bilmiyorum, profesyonel mi oldum, ne oldumsa böyle hani gördüğüm zaman hoşuma gidiyor.
1: Sevmeyi öğrenmiş.
2: Evet, kendimi sevmeyi de öğrendim.
1: Düşünmüyorsun yani değil mi?
2: Yok,
1: artık vazgeçtin ondan.
2: Seviyorum hatta. Hatta
1: peki,
2: mesela şurada benim var burnumun üstünde iki tane. Onu açıyorum fondötenle kapattıkları zaman. Diyorum ki görünsün istiyorum.
1: Vay be, çok iyi ya valla.
2: Evet.
1: Peki açık sözlülük bir nezaket mi?
2: Nezaket.
1: Nezaket. Peki kazan.
2: Her doğru her yerde söylenmez.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Sen böyle misin?
2: Bence hayat kurtarıyor bazen. Herkes çok dürüst değil. Ben neden dürüst olayım?
1: Değil mi herkes dürüst?
2: Değil tabii ki.
1: Müzik ve oyunculuk baktığın zaman piyasa nasıl? Yani böyle cadı kazanı gibi mi? Ne diyorsun?
2: Bunu gördüm. Bence ben hiç piyasa insanı değilim.
1: Ciddi
2: oyunculukta
1: misin?
2: Da olmadım. İyi ki de olmamışım. İşimi yapıyorum, geliyorum. Yani hani
1: ha, çok içinde değilsin yani.
2: Çok da dostum yoktur. Arkadaşım çoktur ama dost demem yani kimseye.
1: Bir şey söyleyeyim. Müzikte ve oyunculukta sevmediklerin var mı?
2: Var, çok var.
1: Çok sevdiklerini sorayım ben sana. Kimler? Sevmediklerini boş ver şimdi.
2: İsim mi vereyim?
1: Vermeyeceğim, sevdiklerin.
2: Yani olsun, yine de şey hani yarın küserim falan. Burada pişmanlık yaşayacağım.
1: Orada o ismi vermeyecektim.
2: Güvenlik mi, özgürlük mü falan. Özgürce ifade edebilirim ama güvenlik istiyorum şu an.
1: Abi nasıl bir bakış açısıdır ya.
2: Evet.
1: Hani sevmediğini söylesem desem daha kolay
2: ya
1: söyleyecek.
2: İnsanoğlu nankör şimdi. Yarın bir kazık atar ben burada bunu söylediğimle. Sonra ararım, derim ki kaldıralım mı bunu ya, burayı keselim mi falan.
1: Çok iyi ya, gerçekten seni tebrik ediyorum, helal olsun sana. Hep böyle samimi misindir?
2: Samimi miyim ben? Onu sen söylüyorsun.
1: Bunu hiç beklemiyordum. Bence öylesin.
2: İnşallah öyleyimdir.
1: Onur abiyi alalım. Alo Onur abi, merhaba. Samimi mi değil mi? Kaldı yalnız, şaşırdı. sen dua et kapıyı açalım da gel içeri demediğime şükret.
2: Gel, gelebilir, benim için sıkıntı yok da o biraz gerilir, çalışık değil. Evet.
1: Nasıl bakıyor senin oyunculuk müzik işlerine falan?
2: Vallahi beni çok itekliyor ya. Ben çünkü normalde
1: destek oluyor yani.
2: Tabii tabii, mesela bir event gelir, ben eventlerden de nefret ediyorum. Hiç gitmek istemem. Ne olur beni çağırmasınlar falan diyorum. O da diyor ki senin işinin bir parçası, gideceksin. İşte bir böyle süslenip hazırlanıp gidip böyle yalandan gülücükler dağıtacağım ortamları hiç sevmiyorum. Hiç enerjim
1: İşte
2: yok.
1: Bak samimi miyim dedin ya. Bu da sorunun cevabı olsun.
2: Tamam olsun. Yani hani o yüzden onları hiç sevmiyorum ama Onur mesela çok itekler beni.
1: Siz misafir oluyor musunuz?
2: Eve mi? Biz hep eve alırız.
1: Ciddi misin?
2: Hatta şimdi bahçemiz yapılıyor. Gelirsin, davet etmiş alıyorum.
1: Tam var ya, onu diyecektim senin. Evet. Bak bu söylediğini unutma. Şu yeni aldığın cihazla beraber sevgili Onur abimizle beraber artık ne yaparsanız.
2: Yok yok.
1: Soslu tavuk mu yaparsınız?
2: Gelirsin.
1: Vallahi tamam, gelirim.
2: Tamam.
1: Bak unutma bunu.
2: Yok yok, çağıracağım.
1: Söylerim.
2: Tamam.
1: Bak dizi ararım, sete gelirim.
2: Gel. Sen, yani bence gelmek istemezsin o sıcaklara ama sen bilirsin.
1: Çok iyi ya. Sevdin mi bu arada Radyo Sputnik bizi gerçekten?
2: Çok, bu benim ikinci radyo programı. Üç pardon.
1: Üç
2: mü oldu? Radyo programım.
1: Hı. Ama olsun, bundan sonra Ağustos'ta çıkacak yeni çalışmalarda da yine burada olacağız.
2: Çok merak ediyorum bu arada düşüncelerini. Vallahi, şarkılarla ilgili.
1: Çok güzel
2: konuşuruz
1: olacak.
2: Konuşuruz inşallah.
1: Konuşuruz. Ayağına sağlık, yüreğine sağlık. İyi ki varsın. Hem oyunculukta güzel işlerini hem de tabii ki müzikte çok daha güzel yerler gelecektir. Biz yeni işleri sabırsızlıkla bekliyoruz.
2: Teşekkür ederim. Çok tatlısın. İyi
1: sen
2: ki
1: de
2: gelmişim.
1: Öylesin.
2: Çok keyifli bir programdı.
1: Harikasın. Sevgili Özge, sana da çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederiz.
1: Hanımlar beyler, veda ediyoruz. Selin Genç Erol canlı yayında konuğumuzdu. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Yaz sabahlarının alarmı bazen kuş sesidir. Eğer duyuyorsanız gün güzel başlayacak demektir. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
3: Çizmeyi aşmak. Bazen biri öyle bir yorum yapar ki bu senin işin değil dersiniz. Aklının ermediği bir konuda fikir yürütür, haddini aşar. İşte tam da böyle durumlarda kullanırız şu sözü. Çizmeyi aşmak. Peki bu deyim nereden geliyor? 19. yüzyılda Paris'te büyük bir resim sergisi düzenlenir. Sergiyi gezenler arasında bir adam özellikle bir tabloya uzun uzun bakar. Tabloda bir şövalye resmedilmiştir. Adam başını sallayarak söylenir. Bu çizmede körü kıvrımı hatalı. Ressam adamla konuşmaya gider. İşiniz nedir diye sorar. Adam kunduracıyım der. Ressam da bunu dikkate alır, boyalarını alır, çizmeyi düzeltir. Adam haklıdır. Çizme daha iyi görünür. Ama sonra durmaz devam eder. Pantolon da yanlış, kemer de olmamış. Bu noktada ressam artık dayanamaz. Bak dostum sen kunduracısın. Çizmeden yukarı çıkma. İşte bu söz zamanla bir deyime dönüşür. Bilmediği, yetkisinin dışındaki işe karışanlara söylenen net bir uyarı haline gelir. Bugün biri haddini aştığında hala çizmeyi aşma deriz. Çizmeyi aşmak deyiminin hikayesini sizler için aktardık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
4: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Orta hücumu Vargas. Elif Plase. Yine yapıyor. Yine yapıyor.
2: Yakın top, blok geldi. Nasıl aynı bir yaptı. Tarihe geçen isim nasıl oldu?
3: Yıllardır hep etrafında dolandığımız o şampiyonluk. Eda'nın gözyaşları. Eda'nın gözyaşları. 24-16. Kaptan sahnesi kullandı. Haydi bakalım. Bir nokta mı bitti Allah'ım? Allah'ım. Allah'ım. Şampiyonuz. Şampiyonuz. Şampiyonuz. Kazandık. Sonunda. Sonunda altın madalyayı aldık. İnanılmaz bir son. Bir nokta bitiriyoruz. İşte müthiş sevinç. Tüm ülke kucaklaşıyor şu anda. Tüm ülke kucaklaşıyor. Santarelli'yi tebrik ediyor. Çinli meslektaşlarını.
4: Türkiye'de 1919'larda okullarda başlayan voleybol serüveni bir asrı aşan yolculuğun ardından dünya çapında bir başarı hikayesine dönüştü. Henüz karşılaşabileceği bir kadın takımı dahi bulunmazken erkeklerle aynı sahaya çıkan Sabiha Rıfat Gürayman'ın açtığı yol Avrupa şampiyonluklarına, Olimpiyat yarı finaline, dünya ikinciliğine ve Milletler Ligi kupalarına uzandı. 1957'de ilk kez uluslararası sahaya çıkan Amilli Kadın Voleybol Takımı 2023'te Avrupa'nın zirvesine yerleşti. 2025'te dünya finali oynadı. Milliler son olarak 2026 Milletler Ligi'ni kazanarak organizasyondaki ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Peki Türkiye'de kadın voleybolunun temelleri nasıl atıldı? Birkaç okulda başlayan bu spor milyonları ekran başına buluşturan bir başarı hikayesine nasıl dönüştü? Radyo Sputnik sizler için derledi. Türkiye'de voleybola ilgi 1919'lu yıllarda başladı. İstanbul'da faaliyet gösteren Young Men's Christian Association'ın yöneticilerinden Amerikalı eğitimci Dr. George Gilbert Deaver sporun tanıtılmasında etkili oldu. Ancak voleybolun birkaç salonla sınırlı kalmayarak okullara yayılmasında asıl öncü isim beden eğitimi öğretmeni ve spor yöneticisi Selim Sırrı Tarcan'dı. Ülkenin ilk beden eğitimi öğretmenlerini yetiştiren Selim Sırrı Tarcan, Türkiye'de voleybol sporunun altyapısını okullarda kurarak başlatan ilk isimdi. Böylece voleybol, İstanbul Lisesi, Mühendis Mektebi, Kabataş Erkek Lisesi, Vefa Lisesi, Galatasaray ve St. Benoît gibi eğitim kurumlarına yayıldı. İstanbul Lisesi ile Mühendis Mektebi 1920-1921 döneminde voleybolu programına alan ilk okullar arasında yer aldı. Türkiye'de ilk voleybol şampiyonaları 1924-1948 yılları arasında bölgesel düzeyde düzenlendi. 1948'den itibaren organizasyon Türkiye Voleybol Şampiyonası adı altında ülke çapına yayıldı. Ancak Türk kadın voleybolunun başlangıcında bir spor yöneticisi ya da antrenörden önce genç bir inşaat mühendisi bulunuyordu. Uçan Parmaklar lakabıyla anılan Sabiha Rıfat Gürayman, yalnızca spor tarihinin değil, Cumhuriyet tarihinin de meslek hayatında kadınların önünü açan isimlerden biriydi. Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühendislerinden olan Gürayman, daha sonra Anıtkabir İnşaatı'nda kontrol şefliği de yaptı. 1920'lerin sonunda Fenerbahçe'de voleybol oynayan Sabiha Rıfat Gürayman, Fenerbahçe bünyesinde kurulan ilk kadın takımının kaptanlığını üstlendi. Ancak karşılaşabilecek başka bir kadın takımı bulunmadığı için bu ekip uzun ömürlü olmadı. Daha sonra Fenerbahçe'nin erkek voleybol takımında 5 erkek oyuncuyla birlikte sahaya çıkan Gürayman, böylece bir erkek takımında resmi müsabakalara çıkan ilk Türk kadın sporculardan biri oldu. Kadın milli takımının başlangıcı kabul edilen somut tarih ise 1957 olarak karşımıza çıkıyor. Takım, Türkiye'deki kulüp ve okul voleybolunun gelişmesinin ardından federasyon çatısı altında aşamalı biçimde oluşturuldu. Türkiye Voleybol Federasyonu 1958 yılında Voleybol El Topu Federasyonu adıyla kuruldu. Federasyonun ilk başkanı Vahit Çolakoğlu'ydu. Dolayısıyla takımın temelleri federasyonun kuruluşundan önce atılmış, kurumsallaşması ise federasyon bünyesinde gerçekleşmişti. Türkiye

0: dönemin dünya ve Avrupa voleybolunun en güçlü ekiplerinden Rusya'yı 3-0 mağlup etti. Yarı finalde Hollanda'yı yine 3-0 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.
1: Mükemmel bir sunum. Şu anda muhteşem bir tablo var. Senin çocukların birbirini kucaklıyor. Gözyaşları sen oluyor.
2: Benim içime doğmuştur bu maçı alacağız diye ve ben bir şeyler yapacağıma kesinlikle inanıyordum. Bu takıma, Türkiye'ye her şey helal olsun. Çok büyük bir seyirci, çok mutluyum. İnanılmaz duygular içindeyim.
0: Finalde ise Polonya'ya kaybeden milli takım gümüş madalyayla ilk büyük uluslararası derecesini kazandı.
3: Bu turnuva yalnızca bir madalya getirmedi. Karşılaşmaların anlatımı sırasında kullanılan Filenin Sultanları ifadesi takımla özdeşleşti. Reşat Yazıcıoğulları yönetimindeki kadro, Bahar Mert, Neslihan Demir, Özlem Özçelik, Gülden Kayalar, Natalya Hanikoğlu ve Mesude Kuyan gibi isimlerle bir kuşağın voleybola yönelmesini sağladı.
0: 2003'ün hafızalara kazınan bir başka anı da Japonya'da yaşandı. Avrupa ikinciliğinin ardından Dünya Kupası'na katılan Türkiye 10 Kasım 2003'te İtalya ile karşılaşıyordu. Saat 09.05'e yaklaşırken baş antrenör Reşat Yazıcıoğulları mola istedi. Oyuncular kenarda yan yana gelerek Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşuna geçti. Maç sürerken alınan bu mola Türk spor tarihinin en güçlü sembolik anlarından biri olarak hafızalara kazındı. Yazıcıoğulları ve dönemin oyuncuları o anları yıllar sonra şöyle anlattı.
4: Kenardan ikaz gelince 9.05 geçiyordu. Ben molayı aldım ve molada saygı duruşunda bulunduk.
5: Herkes koştu ve hazır oldu. Durduk. Tabii bunu sadece biz biliyorduk ve etrafımızdaki seyirciler, karşı takım ilk başta bizim ne yaptığımızda çok anlamadı. Molaya geldik. Saygı duruşunda başladık bulunmaya. Ve hani herkes bir anlamsız bize bakıyor, ne yapacak, yani ne yapıyorlar, hani bir tepki var orada, bir yerden bir alkış sesi geliyor, bir yerden bir hani ne oluyor, hakem bile şaşırdı.
6: Büyük bir çoğunluğunun ilk başta anlamadığını düşünüyorum. Daha sonra duyduklarında gerçekten çok takdir edilesi bir davranış olarak gördüler. Zaten hani bizim de Türk olarak Japonya'da bizi çok seviyorlardı. Bana göre bundan sonra daha da çok sevdiler diye düşünüyorum.
7: Bizim için çok önemli olan bir günde tüm dünyanın önünde böyle bir seremoni gerçekleştirdik. Hatta Japon taraftar grubumuz vardı. Hepsi Türkçe'de Atatürk diye bağırdıklarını hala hatırlıyorum şu an kulaklarımda.
3: Ay milli kadın voleybol takımımız 2003 sonrasında Avrupa'nın sürekli takip edilen takımlarından biri haline geldi. 2005 yılında ilk kez eleme oynamadan Avrupa Şampiyonası'na katılan Türk milli takımı 12 takım arasında 6. sıraya yerleşti. 2007'deki şampiyonada 10. oldu. Polonya'da yapılan 2009 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ise çeyrek finale kadar yükseldi ve yarı finale yükselemeyen takımlar arasında sırasıyla puan, set ve sayı averajına bakılarak yapılan sıralamada 5. oldu. 2011'e geldiğimizde ise Türk kadın milli takımı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finallerde Sırbistan'a 3-2 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu.
0: Asıl tarihi eşikse 2012'de Ankara'da düzenlenen Avrupa kıtası olimpiyat elemelerinde aşıldı. Türkiye finalde Polonya'yı 3-0 yenerek ilk kez olimpiyatlara katılma hakkı elde etti. Bu başarı aynı zamanda Türkiye'nin 52 yıl sonra takım sporlarında olimpiyatlara katılması anlamına geliyordu.
8: Olimpiyata kimin sayısıyla gideceğiz? Neslihan Dernel maç sayısı için servisi kullandı. Yakın top, blok geldi. Nazay Demir yaptı. Tarihe geçen isim nasıl oldu?
0: Londra'da 2012'de ilk olimpiyat deneyimini yaşayan millilerimiz 9. olurken Tokyo 2020'de çeyrek finale yükseldi ve Güney Kore'ye 3-2 mağlup olarak organizasyonu 5. sırada tamamladı.
3: Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 2019 Avrupa Şampiyonası kadın voleybolunun toplumdaki karşılığını büyüten organizasyonlardan biri oldu. Ankara Spor Salonu'nda oynanan finalde Türkiye ile Sırbistan karşılaştı. 5 sete uzanan karşılaşmayı Sırbistan 3-2 kazandı. Türkiye şampiyonluğu son sette kaybetse de dolu tribünler, milli maçların geniş kitlelere ulaşması ve oluşan

0: atmosfer voleybolun Türkiye'deki popülerliğinin yeni bir aşamaya geçtiğini gösterdi.
1: Müthiş bir tezahürat var Ankara Spor Salonu'nda. Melia İsmailoğlu kötü plase Melia'dan.
2: Hazırın olduğu noktaya plaseyi göndermek istedi Melih ama topu kısa kaldı. Sırbistan sayısı. O heyecanımızı, maçın başındaki o heyecanımızı üzerimizden atarsak bizim için iyi bir maç olacak gibi görünüyor.
1: Berkovic servisi kullanacak. Orta oyuncuları Galatasaray'da 2013-2014 sezonunda forma giydi Melia.
0: Türk kadın milli voleybol takımının en görkemli sezonlarından biri 2023 oldu. Daniel Sarelli yönetimindeki takım önce Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek organizasyondaki ilk şampiyonluğunu kazandı. Türkiye bu sonuçla Uluslararası Voleybol Federasyonu dünya sıralamasında ilk kez birinci basamağa yükseldi.
3: Yıllardır hep etrafında dolandığımız o şampiyonluk, Eda'nın gözyaşları, 24-16, kaptan servisi kullandı. Haydi bakalım, bir nokta mı bitti Allah'ım, şampiyonuz, kazandık, sonunda altın madalyayı aldık. İnanılmaz bir son, bir nokta bitiriyoruz. İşte müthiş sevinç, tüm ülke kucaklaşıyor şu anda. Tüm ülke kucaklaşıyor, Santarelli'yi tebrik ediyor. Çinli meslektaşlarını.
0: Ardından Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası geldi. Türkiye yarı finalde İtalya karşısında 2-1 geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 kazandı. Finalde ise 2019'da şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti.
4: İşte kupa. Son sayıyı almamız gerekiyor şampiyonluk için. Uşa servis Hande ile karşıladık. Hücumda Vargas. 41 kere maşallah. Şampiyon. Muhteşem sultanlar, Avrupa'nın en büyüğü.
0: Brüksel'de Voleybol Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'la takım kaptanı Eda Erdem arasındaki diyalogsa yüreklere dokundu. Üstündağ'ın prim olarak ne istedikleri sorusuna kaptan Erdem, Atatürk'ün sporcu kızları ülkesi adına kazandıkları başarıyı pazarlık konusu yapmaz. 85 milyona yaşattığımız mutluluk bize yeter diyerek yanıt verdi. A milli kadın voleybol takımının başarıları ardı ardına gelmeye devam ediyordu. Paris 2024'te ise çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez olimpiyat yarı finaline çıktı. Melisa Vargas'ın 42 sayıyla oynadığı Çin karşılaşması milli takım tarihinin en dikkat çekici bireysel performanslarından biri oldu. Türkiye Paris Olimpiyatlarını 4. tamamlayarak olimpiyat tarihindeki en iyi derecesini elde etti.
1: Hadi Vargas, Melisa Vargas'la top. Vargas servisi kullandı. Zor top ya, avantaj topu olacak. Li Yenin, hadi Gizem. Gizem, Elif oynadı. Elif, bitti maç. Yarı finaldeyiz. Çin'i deviriyoruz. Yarı finaldeyiz. Aman Allah'ım. 15. sayıyı alıyoruz.
5: Gel de bu evlatlarınla gurur duyma. Bakın şu terlere bakın. Bu alın terine bakın. Ya ne geceleri var ne gündüzleri. Ama bu büyük iş başardılar. Türkiye tarihinin en başarılı noktasına geldi. Bununla da yetinmiyoruz. Daha büyük başarılara imza atacağız.
0: Milli takım 2023 sezonu Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat Eleme Turnuvası olmak üzere 3 kupayla tamamladı. Türkiye 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda da yeni bir ilke imza attı. Bangkok'taki finalde İtalya'ya 3-2 mağlup olan Filenin Sultanları tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası madalyası kazandı ve dünya ikincisi oldu. A milli kadın voleybol takımı 26 Temmuz 2026'da ise Macao'da düzenlenen Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek organizasyondaki ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Böylece 2023'te kazanılan ilk Milletler Kupası'na bir yenisi eklendi.
6: Şahin, Bergman, Makris, orta hücumu, Vargas, Elif Plase! Yine yapıyor! Yine yapıyor! Şampiyonuz! 2026 Viyener şampiyonu Türkiye! Şampiyon finali sultanları!
0: Türk kadın milli voleybol takımının ard arda kazandığı başarılar yalnızca madalya tablosunu değiştirmedi, voleybolun Türkiye'deki toplumsal karşılığını da büyüttü. Milli maçlara yönelik ilgi zamanla okul ve spor kulüplerine taşınırken özellikle çocukların ve gençlerin voleybola yönelimi arttı. Bu yükseliş Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine de yansıdı. 2025 yılı zaman kullanım araştırması voleybolun Türkiye'de gitgide daha popüler bir spor dalı haline geldiğini ortaya koydu. 2015 ve 2025 yılları karşılaştırıldığında futbol oynadığını belirten fertlerin oranının %5,2'den %4,1'e azaldığı, voleybol oynadığını belirten fertlerin oranının ise %0,9'dan %1,4'e arttığı görüldü. Bu 0,5 puanlık artış oransal olarak yaklaşık %56'lık bir artış anlamına geliyor. Türk kadın voleybolunun yükselişi farklı dönemlerde sorumluluk üstlenen oyuncu kuşaklarının birbirine bıraktığı mirasla gerçekleşti. 2003 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi ilk büyük finaline taşıyan Neslihan Demir, etkili hücumlarıyla dünya voleybolunda Demir Lady olarak tanındı. Bahar Mert, Özlem Özçelik, Gülden Kayalar ve Natalya Hanikoğlu gibi isimler milli takımımızın ilk büyük kuşağını oluşturdu. Sonraki dönemde Eda Erdem, Naz Aydemir Akyol, Gözde Kırdar, Neriman Özsoy ve Güldeniz Önal gibi oyuncular bayrağı devraldı. Eda Erdem, uzun yıllara yayılan milli takım kariyeri ve kaptanlığıyla farklı kuşaklar arasında köprü kurdu. Melisa Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Cansu Özbay, İlkin Aydın ve Gizem Örge gibi isimlerin öne çıktığı yeni kuşaksa Türkiye'yi Avrupa şampiyonluklarına, olimpiyat yarı finaline, dünya ikinciliğine ve Milletler Ligi kupalarına taşıdı.
7: Sabiha Rıfat Gürayman'ın karşısında oynayacak bir kadın takımı dahi bulamadığı günlerden tribünleri dolduran ve milyonları ekran başına buluşturan dünya finallerine uzanan bu yolculuk yaklaşık bir asır sürdü. Amili kadın voleybol takımımızın başarıları yalnızca Türkiye'nin madalya sayısını arttırmadı, kadın sporcuların görünürlüğünü güçlendirdi, kız çocuklarına yeni rol modeller sundu ve voleybolu ülkenin en fazla ilgi gören spor dallarından biri haline getirdi.
0: 1919'larda birkaç okulda başlayan serüven bugün Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği, olimpiyat yarı finali ve iki Milletler Ligi kupasıyla devam ediyor. Amillerimiz artık yalnızca başarılı bir takım değil, kuşaktan kuşağa aktarılan bir spor kültürünün ve kadınların sahadaki dönüşümünün simgesi.
7: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
0: Radyo Sputnik'te kalın.
8: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? Yer bilimcilere göre dünya üzerinde en fazla 10 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Bir depremin büyüklüğü fayın kırılması sırasında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsüdür. Açığa çıkan enerjinin büyüklüğü ise kırılan fayın uzunluğu ve derinliğine bağlıdır. Yer bilimciler dünya üzerinde aletsel büyüklüğü 10'dan büyük olan bir depreme yol açabilecek bilinen bir fay olmadığını belirtiyor.
1: Bunu biliyor muydunuz?
0: Bunu biliyor muydunuz?
2: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Diğer devrimlerde olduğu gibi Cumhuriyet ilan edilmeden önce Mustafa Kemal Atatürk tarafından yapılacak işler listesine alınan bir devrim, şapka. 1925 yılında Türkiye Cumhuriyeti yalnızca yönetim şeklini değil, toplumun görünüşünü ve günlük yaşamını da kökten değiştiren devrimlere sahne oldu. Bu devrimlerden biri de giyimde batılılaşmanın simgesi haline gelen şapka kanunu. 25 Kasım 1925'te yürürlüğe giren bu yasa sadece bir şapka değil, aynı zamanda yeni bir kimlik, çağdaşlaşma ve ulus inşasının sembolü oldu. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in ilanı ve ardından gelen toplumsal devrimleri aşama aşama hayata geçirdi, zamanı geldikçe uygulamaya koydu. 7 Temmuz 1919 yılında Erzurum Kongresi'nden sonra Mustafa Kemal, Masar Müfit Kansu ve Süreyya Yiğit'e gizli kalması koşuluyla ülkenin kurtuluşundan sonra listesi hazırlanmasını emretti. Atlas Tarih Dergisi'ne yer alan habere göre Masar Müfit Kansu, Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber isimli kitabında o anı şu satırlarla anlattı. Zaferden sonra şekli hükümet cumhuriyet olacaktır. Bunu size daha önce de sualiniz münasebetiyle söylemiştim, bu bir. İkincisi, padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince icap eden muamele yapılacaktır. 3. Tesettür kalkacaktır. 4. Fes kalkacak, medeni milletler gibi şapka getirilecektir. Bu anda gayri ihtiyari kalem elimden düştü. Yüzüne baktım, o da benim yüzüme baktı. Neden durakladın deyince, darılma ama paşam, sizin de hayalperest taraflarınız var dedim. Gülerek, bunu zaman tayin eder, sen yaz dedi. 23 Ağustos 1925'te Mustafa Kemal şapka devrimini başlatacağı Kastamonu'ya kendisi ve yanındakilerle birlikte şapkayla yola çıktı. Kastamonu'ya giden kafile için şapkalar emniyet tarafından şifreli telgrafla İstanbul'dan temin edildi. Mustafa Kemal 27 Ağustos Perşembe günü Kastamonu ziyaretleri kapsamında gittiği İnebolu'da şapkayı ilk kez tanıttı. Mustafa Kemal İnebolu Türk Ocağı'nda yaptığı ziyarette şöyle konuştu. Uygarca ve uluslararası kılık bizim ve çok cevherli milletimiz için layık bir kılıktır. Onu giyineceğiz. Ayakta iskarpin ya da fotin, bacakta pantolon, vücutta yelek, gömlek, kravat, yakalık, ceket ve bunların tabii tamamlayıcısı olarak başta güneşten koruyucu kenarlı başlık. Açık söylemek isterim, bu başlığın adına şapka denir. Yaptığı bu konuşmanın ardından şehir gezisini şapkayla yapan Mustafa Kemal'i 1 Eylül 1925'te yine başında şapkayla döndüğü Ankara'da şapkalı görevliler karşıladı. 2 Eylül 1925'te Bakanlığa Kurulu kararnamesiyle ordu ve donanma mensuplarıyla bütün memurların şapka giymesi zorunlu kılındı. Kısa sürede şapka stokları tükendi, yeni gelen fötür ve kasket çeşitleri çok pahalı fiyatlara satılmaya başlandı. Avrupa'dan onlarca gemi dolusu şapkalar İstanbul'a getirildi. İstanbul ve çevre şehirlerde terziler şapkalar dikmeye başladı. Şapka giyilmesiyle ilgili kanun önerisi 16 Ekim 1925'te meclise sunuldu. Teklife sadece Bursa Milletvekili Nurettin Konyar anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıktı. Kanun 25 Kasım 1925'te kabul edildi. Şapka ve kıyafet kanununun yürürlüğe girdiği Kasım ayında Anadolu'da tepkiler başladı. Çeşitli illerde çıkan ayaklanmalar, Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından idam, hapis ve sürgün cezalarıyla bastırıldı. Hükümet memurlara giyme zorunluluğu getirdiği şapka için 50 lira tutarında şapka ve elbise avansı tahsis etti. Şapka ve kıyafet kanunu şapka giymeyi kadınlar için zorunlu tutmasa da kadınların modern giyimini teşvik etmesi için kullanıldı. Zaman içinde kadınlar da hızla çağdaş giysiler giymeye başladı. Kastamonu gezisiyle başlayan çağdaş ve laik bir toplumun yolunu döşeyen taşlardan biri olan şapka ve kıyafet kanunu diğer toplumsal devrimler gibi başarıya ulaştı. Kısa sürede şapka, kasket ve bere takanların sayısı giderek çoğaldı. Cumhuriyet ilan edilmeden önce planlanan devrimlerden biri olan şapka ve kıyafet kanunu yalnızca bir giyim değişikliği değil, aynı zamanda Türkiye'nin çağdaş ve laik bir toplum olma yolundaki kararlılığının simgesiydi. 25 Kasım 1925'te yürürlüğe giren yasa, Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum Kongresi sonrasında gizlice hatırlattığı devrim listesinde yer alıyor. halkın modernleşmesini, uluslararası kılık kıyafet standartlarına uygun olmasını hedefliyordu. Kastamonu'da başlatılan ve İnebolu'da halka tanıtılan şapka memurlar için zorunlu hale getirildi. Avrupa'dan ithal edilen yüz binlerce şapka hızla toplumun yaşamına girdi. Hükümet memurlar için şapka avansı tahsis etti. Kadınlara zorunlu tutulmasa da modern kıyafetler teşvik edildi. Böylece kıyafet devrimi Cumhuriyet'in modernleşme yolundaki sembol adımlarından biri olarak tarihe geçti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Bunu biliyor muydunuz? Yeterli miktarda uyuyanlara kıyasla uyku bozukluğu yaşayan kişilerde açlık hormonu olarak bilinen grelin seviyesi daha yüksekken tokluk hormonu olarak bilinen leptin seviyesi daha düşüktür. Yani az uyumak kilo almanıza sebep olabilir. Bunu biliyor muydunuz?
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca aday için kritik tercih süreci başlıyor. ÖSYM takvimine göre adaylar 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapacak. Ancak bu yıl tercih döneminde en çok konuşulan başlık yalnızca başarı sıralamaları değil. Yapay zeka teknolojilerindeki hızlı gelişim, iş gücü piyasasında yaşanan dönüşüm, değişen üniversite kontenjanları ve mezuniyet sonrası istihdam beklentileri adayların tercih listelerini doğrudan etkiliyor.
2: YÖK 2026 YKS tercih kılavuzuna ilk kez 16 yeni program ekledi. Bunların 7'si lisans, 9'u ise ön lisans programlarından oluşuyor. Yeni açılan lisans programları arasında tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, işletme ve yapay zeka, finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ve balıkçılık teknolojisi yer alırken, ön lisans programlarında ise yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlama, yapay zeka destekli tasarım ve animasyon, dijital oyun teknolojileri, mobil güvenlik teknolojileri, ilaç üretim teknolojisi gibi geleceğin mesleklerine yönelik bölümler dikkat çekiyor.
1: Her ne kadar bu programlar ilk kez öğrenci kabul edeceği için resmi tercih verileri henüz bulunmasa da eğitim çevreleri ve adayların ilgisinin özellikle işletme ve yapay zeka, finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlamayla dijital oyun teknolojileri programlarında yoğunlaştığını belirtiyor. Buna karşılık tarih ve yapay zeka ile felsefe ve yapay zeka gibi disiplinler arası yeni programlarda ise mezuniyet sonrası kariyer olanaklarına ilişkin soru işaretleri nedeniyle daha temkinli bir yaklaşım olduğu değerlendiriliyor.
2: Son yıllarda adayların en çok yöneldiği alanların başında teknoloji odaklı programlar geliyor. Özellikle bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, yapay zeka mühendisliği, siber güvenlik, veri bilimi, yönetim bilişim sistemleri, finansal teknoloji ve biyoteknoloji gibi bölümler hem özel sektörün artan istihdam ihtiyacı hem de yüksek gelir beklentisi nedeniyle tercih listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Sağlık alanında ise tıp ve bazı sağlık programlarının yoğun talebini koruduğu belirtiliyor.
1: Uzmanlara göre öğrenciler artık yalnızca ilgi duydukları alanlara değil, mezun olduktan sonra iş bulma ihtimaline göre tercih yapıyor. Bu doğrultuda YÖK'te bazı bölümlerde kontenjanları düşürürken teknoloji odaklı alanlarda kapasiteyi artırıyor. Bu değişim 2026 YKS tercih kılavuzundaki kontenjan planlamasına da yansıdı.
2: Bu yıl YKS tercih döneminde yalnızca yeni açılan programlar değil, mevcut bölümlerin kontenjanlarındaki değişiklikler de dikkat çekiyor. YÖK'ün 2026 tercih kılavuzuna göre kontenjanlar ağırlıklı olarak örgün öğretim programlarında düşürüldü. Toplamda yaklaşık 23 bin örgün öğretim kontenjanı kaldırılırken, açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarında da düşüş yaşandı.
1: Vakıf üniversitelerinde ise dikkat çeken bir başka değişiklik burslu kontenjanlarda görüldü. Özellikle %50 ve %25 burslu programların kontenjanları azaltılırken ücretli programların kontenjanlarında artış yaşandı. Bu yıl YKS'ye başvuran aday sayısının geçen yıla göre yaklaşık 135 bin kişi azalması, ilk bakışta yerleşme şansını artıracak bir gelişme gibi görünse de kontenjanlarda yaşanan yaklaşık 47 bin kişilik daralma bu avantajın önemli ölçüde ortadan kalkmasına neden olabilir.
2: Öte yandan açıklanan verilere göre en büyük düşüş hukuk bölümünde yaşandı. Toplam kontenjan %13 azaltılarak 8.745'e düşürüldü. Böylece son 4 yılda hukuk fakültelerindeki öğrenci kontenjanı yaklaşık yarı yarıya gerilemiş oldu. Bu düzenlemenin hukuk eğitiminin niteliğini artırmak, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısını dengelemek ve mezun sayısıyla istihdam arasındaki uyumu güçlendirmek amacıyla yapıldığı belirtiliyor.
1: Psikoloji bölümünde de önemli bir kontenjan düşüşü yaşandı. Geçen yıl 11.141 olan genel kontenjan bu yıl 10.429'a geriledi. İstihdam planlaması kapsamında birçok öğretmenlik programının da kontenjanı azaltıldı. Diş hekimliği programlarında da kontenjan azaltma eğilimi devam etti.
2: Buna karşılık YÖK özellikle teknoloji ve mühendislik alanlarında kontenjan artışına gitti. Nanoteknoloji mühendisliği, malzeme ve nanoteknoloji mühendisliği, endüstriyel tasarım mühendisliği, siber güvenlik mühendisliği, harita mühendisliği ve yapay zeka mühendisliği kontenjanları artırılan bölümler arasında yer aldı. Tıp fakülteleri de kontenjanı artırılan nadir alanlardan biri oldu.
1: Bu yıl adayların kararlarını etkileyecek en önemli unsurlardan biri ise eğitim maliyetleri. Özellikle vakıf üniversitelerinde açıklanan ücretler birçok aile için erişilmesi güç seviyelere ulaştı. bazı üniversitelerde tıp fakültelerinin yıllık ücreti 3 milyon 740 bin liraya, diş hekimliği programlarının ücreti ise 2 milyon 210 bin liraya kadar çıktı.
2: Yapılan hesaplamalara göre kamuda görev yapan bir uzman doktorun yıllık geliri yaklaşık 2 milyon 48 bin 760 lira olmasına rağmen bu gelir bazı vakıf üniversitelerinde bir yıllık tıp eğitiminin ancak %54,7'sini karşılayabiliyor. Profesör, mühendis, avukat ve öğretmen maaşları da birçok özel üniversitenin yıllık eğitim ücretlerinin gerisinde kalıyor. Artan eğitim maliyetlerinin özellikle vakıf üniversitesi tercih edecek adayların kararlarını doğrudan etkilemesi bekleniyor.
1: Uzmanlar tercih döneminde adayların yalnızca bölümün güncel popülerliğine göre değil, mezuniyet sonrası istihdam olanaklarını, üniversitenin akademik kadrosunu, burs imkanlarını ve kendi ilgi alanlarını birlikte değerlendirmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Yapay zeka ve dijital dönüşümün şekillendirdiği yeni dönemde 2026 tercih maratonunda da en büyük rekabetin teknoloji ve sağlık odaklı bölümlerde yaşanacağı öngörülüyor.
2: YKS Tercih Maratonu başlıyor. YÖK bu yıl ilk kez 16 yeni programı tercih kılavuzuna eklerken teknoloji odaklı bölümlerin kontenjanlarını arttırdı, hukuk ve psikoloji başta olmak üzere bazı alanlarda ise kontenjanları düşürdü. İş gücü piyasasındaki değişim ve milyonları bulan vakıf üniversitesi ücretleri ise tercih döneminin en belirleyici başlıkları arasında yer alıyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Antalya'nın Kaş ilçesinde dün sabah başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin hukuk vurgusu yaptı. Yeni Parti Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında dün ilk kapalı grup toplantısını gerçekleştirdi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Antalya'nın Kaş ilçesinde dün sabah erken saatlerde başlayan orman yangını devam ediyor. Yangına 3 uçak, 8 helikopter, 18 arazöz, iş makineleri ve 135 personelle müdahalede bulundu. Öğle saatlerinde yangının enerjisinin düşürüldüğü açıklandı. Ancak bölgenin sarp kayalık olması çalışmaları güçlendirdi. Yangın tamamen kontrol altına alınamadı. Gün boyu alevlere su atan uçak ve helikopterler havanın kararmasıyla çalışmalarını durdurdu. Ekiplerin karadan söndürme çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Havanın aydınlanmasıyla havadan müdahalinde tekrar başlaması bekleniyor. Şimdi düne döneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahbap Derneği soruşturması hakkında ilk kez konuştu. İkinci İletişim Şurası'nda konuşan Erdoğan, hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız dedi.
2: 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız.
1: Erdoğan konuşmasında 6 Şubat depremleri sonrasında yaşanan dezenformasyon faaliyetlerine yönelik resmi kurumlarında iftiralarla töhmet altında bırakıldığına dikkat çekti.
2: Resmi kurumlarımız iftiralarla töhmet altında bırakıldı. Sırf hükümeti yıpratmak adına, siyasi iradeye zarar vermek adına her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Devlet olarak bir taraftan tüm imkanlarımızla afetzedelerimizin yardımına koşarken diğer taraftan da dezenformasyonla mücadele etmek zorunda kaldık.
1: Yeni Parti Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında dün ilk kez kapalı grup toplantısını gerçekleştirdi. Özel toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada partinin kuruluş sürecinin tamamlandığını açıkladı.
3: İlk kapalı grup toplantımızı yaptık. Artık yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır ve yeni parti tüm yöneticileriyle, grup yönetimiyle, grup başkan vekilleriyle, meclis idare amiriyle, katip üyesiyle ve geçtiğimiz hafta sizin de takip ettiğiniz gibi parti meclisiyle, yüksek disiplin kuruluyla ve yönetim kuruluyla birlikte göreve başlamıştır. Milletimize yeni partimiz hayırlı uğurlu olsun.
1: Yeni partinin kurulmasıyla birlikte meclisteki oturma düzeni de değişti. 24 yıldır ana muhalefet sıralarına oturan CHP yeni düzenlemeyle DEM Parti ve MHP arasına yerleşti. CHP sıralarına ise yeni partili vekiller geçti. Ve CHP'de istifa dalgası sürüyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ve 20 belediye meclis üyesi, görevden alınan CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve 19 ilçe başkanıyla çok sayıda il ve ilçe yöneticisi CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldığını açıkladı. İstanbul Valiliği okullarda mescit açılması için 39 ilçe kaymakamlığına ve ilgili kurumlara yazı gönderdi. Vali Davut Gül imzalı yazıda İstanbul'da yeni yapılan okullarda mescit yapılması, hali hazırdaki okullarda ise uygun alanların mescide dönüştürülmesi istendi.
4: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, yağışların Ordu ve Giresun çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara az bulutlu 28 derece, İstanbul parçalı bulutlu 30, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 27. Antalya, Gaziantep, Diyarbakır sıcak, Antalya 43, Gaziantep 40, Diyarbakır 42 derece, Van parçalı bulutlu 31 derece.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'ları bu dakikalarda %26'lık bir yoğunluk bekliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de geçişlerin genel olarak akıcı olduğunu görüyoruz. Araç arızası, kaza ya da yol yapımı dolayısıyla trafiği etki eden noktalara baktığımızda Bakırköy, Aksu Caddesi, Sahil Yolu, Bakırköy yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede gün içerisinde yoğun bir trafik yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: En güzel yolculukların ortak bir özelliği vardır. Cam biraz açıktır, müzik biraz yüksektir ve umut hep öndeki koltukta oturur. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 29 Temmuz 2026 Çarşamba, ben Güçlü Özkan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere günaydın. Elbette ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve teknik masadaki Simge ile birlikte güzel bir gün, güzel bir çarşamba günü dileyerek başlıyorum programa. Saatim 07 onu gösterirken her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden nedenleri ve olası sonuçlarıyla sorduğumuz sorular ve elbette bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlar görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Geçeceğim günün gündemin öne çıkan başlıklarına. Hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Her sabah yaptığım gibi Radyo Sputnik'i karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin X'te @radiosputniktr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ekip arkadaşlarım programlardan yaklaşık 40-45 dakika sonra tekrarını, programın bir kaydını bahsettiğim Sputnik Türkiye kanalına yüklüyorlar. Oradan kolaylıkla dinleyebilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. X ya da Instagram Güçlü Özkan, birleşik ve küçük harfle Güçlü. Her sabah söylüyorum bunu, biraz zor, evet kabul ediyorum. Güçlü Özkan yazarsanız da benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Tabii ki görüşleriniz, tabii ki eleştirileriniz ve önerileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz cep telefonunuza. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Hayatımız önümüzdeki

Mecliste konuşulacak, tartışılacak ve kabul edilecek. Sonucunu bildiğimiz bir oylamayla karşı karşıya kalacağız Ağustos ayının ilk haftası itibariyle. Peki süreç nasıl ilerliyor? Birkaç ayrıntı gün be gün, işte bu mesele meclis gündemine geldikçe, daha doğrusu o gün yaklaştıkça çok daha fazla detaya da hakim oluyoruz. Bu çerçeve yasa olarak tanımlanıyor. Meclise sunmayı bu hafta sunulması bekleniyor. Önce tabii tahmin edebilirsiniz. Bugün ya da Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir onayına sunulacak, bir görüşü alınacak elbette. Yasa teklifinin gelecek hafta başında komisyona geliyor. Arkasından da söylediğim gibi 6 Ağustos'a kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışacak ve bu yasada çıkacak. Tabii Numan Kurtulmuş yoğun bir faaliyet içerisinde, partilerin olurunu almak için bir ortaklaşma sağlayabilmek için, ama mesela İYİ Parti'den bu konuda destek almaları oldukça zor görünüyor. Yeni partiye bakıyoruz. Daha henüz bu konuya dair net, somut, pek çok konuda olduğu gibi daha kendi sistemlerini oturtmaya çalışıyorlar. Bu konuda net, somut bir açıklama da oradan gelmedi. Ama tabii şunu söyleyebiliriz. Efkan Ala ve Abdullah Güler, Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde birisi genel başkan vekili. Abdullah Güler de AK Parti grup başkanı. Bu isimler Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde bu süreci yürütmeye çalışılıyor. Ama enteresan tabii, taslağın diğer partilerle paylaşılıp Cuma günü, bakın hep söylüyorum bunu, biz de konuşuyoruz, biz de anlatmaya çalışıyoruz günlerdir, ama sızan haberler itibariyle daha diğer partilerin, meclisteki diğer partilerin, yani Adalet ve Kalkınma Partisi dışındaki, muhtemel MHP de bu konuda bilgi sahibidir, ama diğer partilerin hiçbir tek bilgisi şu an itibariyle yok. Bakın Cuma günü diğer partilerle paylaşacak Adalet ve Kalkınma Partisi bahsettiğimiz bu teklifi, işte Adalet Komisyonu vesaire burada ilerleyecek. Yani 13-14 maddelik bir düzenlemeden bahsediliyor. Neler olacak ya da neler olmayacak? Dediğim gibi gün yaklaştıkça biraz daha netleşmeye başlıyor. Bir kere mecliste bir izleme kurulu oluşturulacak. Bu geçici ve müstakil bir kanun için. Bunun işleyişini, işte terör örgütünün silah bırakma sürecini de siyasi boyutuyla takip edecek olan mecliste bir bu anlamda bir izleme kurulu oluşturulacak. Ortak bir teklif olur mu? Yani yetkililerden gelen bilgiler, teklifin diğer partilerin imzasıyla ortak bir teklifle meclis gündemine gelip gelmeyeceği meselesi, doğrusunu söylemek gerekirse orada biraz çıkmaz sokak olarak tanımlanabilecek bir alan var. Diğer partilerin nasıl bir tepki göstereceğini şu an itibariyle bilmiyoruz. Peki çerçeve yasada teklifin isminin ne olacağı, daha bu bile net şekilde belli değil, ama komisyon ne deniyordu? Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu. Benim görebildiğim kadarıyla, benim okuyabildiğim kadarıyla sadece terör örgütü üyelerine yönelik, işte o 4-5 bin kişiye yönelik bir infaz düzenlemesi, af demiyor hükümet. Biz de o yüzden, hani onlar o ismi kullanmadığı için biz de demiyoruz, ama üstü kapalı bir tür af tabii ki bu. Bunu da görelim, ama genel af var mı? Genel af yok diyor. Adalet Bakanı da bu konuda konuşmuştu. Ama mesela demokrasi komisyonu, tamam, yani demokrasi sözcüğü de geçiyor komisyonlar içinde, ama bu düzenlemeyle demokratik adımlara dair, bunu neredeyse her gün tekrarlıyorum, bir adım, bir başlık göremiyoruz. Kanun sadece terör örgütü PKK'ya özgü olacak. Bu PKK-KCK yapılanmasına ilişkin düzenleme geçici süreyle, geçici bir kanun olacağı için gündemde olacak. Denetimli serbestlik meselesi, suç işleyen, işlemeyen örgüt üyesi tanımının yapılacağını da biz biliyoruz bu kanun teklifinde. Denetimli serbestlik süresi ne kadar olacak? 3 diyen de var, 5 yıl diyen de var. Göreceğiz hangi mekanizmalarla çalışacak bu, onu da göreceğiz. Tabii deniyor ki içeriden gelen bilgiler ya da ulaşabildiğimiz bilgiler, asker, polis şehit eden örgüt üyelerinin, örgüt yöneticilerinin teklif kapsamı dışında olduğunun altını çiziyor. Adalet ve Kalkınma Partililer örgütün lider kadrosuna ilişkin teklifte de özel bir tanım yapılacağı. Nedir o tanım? Göreceğiz. Özel bir tanım yapılacağı da yine verilen bilgiler arasında. Kanun yürürlüğe girdikten sonra 6 ay ya da 1 yıl gibi belli bir sürede bir başvuru süresi belirlenecek. Özel mahkemeler, ya da daha doğrusu özel demeyelim de, bu konuya dair ilgili kurulan mahkemelerde davalar görülecek. İnfaz hakimlikleri, soruşturma, kovuşturma safhası da yine bu mahkemeler tarafından yürütülecek. Takip meselesi. Orada biraz sıkıntı olabilir mi? Yani çok sayıda soru işareti var. Neden bahsediyorum? Kanun çıktı.
diyelim ki çıkacak Ağustos ayı başı itibariyle. Peki ondan sonraki süreçte yine bu kanundan faydalanan

0: insanların bir eylem yapıp yapmadıkları ya da tanımlanan TCK'da, Türk Ceza Kanunu'nda, Terörle Mücadele Kanunu'nda tanımlanmış olan suçlara karışıp karışmadıkları nasıl belirlenecek? Bunların da takibinin yapılacağı, yine denetimli serbestlik döneminde bu isimlerin takibinin yapılacağı yine belirtilen başlıklar arasında. Şu çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Onu bir aktarmak istiyorum size. Hani bu süreç içerisinde, bu sürecin sonunda PKK terör örgütü listesinden çıkarılır mı? Şimdi önümüzdeki dönemin, bakın hep söylüyorum bunu, biz gündemin başlıklarını konuşuyoruz burada. Sizlerle de paylaşmaya çaba gösteriyoruz ama bir yandan da geleceğin gündemine hazırlanmaya çalışıyoruz. Bu başlığın önümüzdeki günlerde çokça tartışılacağını söyleyebiliriz. Özellikle işte örgütün fesi, silah bırakma süreçleri tamamlandıktan sonra buna dair tartışmaların yapılacağını da görüyoruz. Ama yine Ankara'dan gelen bilgiler, işte medyada yansıyan açık kaynaklar üzerinden de bunu okuyoruz, görüyoruz. Böyle bir düzenleme, yani terör örgütü, PKK'nın terör örgütü listesinden çıkarılması gibi bir adım olmayacak. Onu da söyleyelim. Bunda hani önemli bir ayrıntı, önemli bir detay. Gelelim bir uzlaşı, bir pazarlık İmralı'yla, terör örgütü lideri Öcalan'la, işte bu yasanın hazırlanma sürecinde bir pazarlık yapıldı mı, yapılmadı mı? İki açıklama okuyacağım size, arka arkaya iki başlık okuyacağım. Siz karar veriniz, bu tartışmalara nasıl bakmak gerektiğini gösteren iki açıklama. Bunlardan bir tanesi DEM Parti eş genel başkanı Hatimoğulları'ndan geldi. Dedi ki Hatimoğulları, çerçeve yasa hazırlanması, Tülay Hatimoğulları, çerçeve yasa hazırlanmasında sona yaklaşıldığını, bunu belirtti. Yasanın yeni bir dönemin başlangıcı olması gerektiğini söyledi. Tamam, buna da itiraz yok. Öcalan'ın sürece ilişkin bazı mesajları olduğunu söyledi. Bunları da aktardı ve dedi ki, tırnak içinde birebir aktarıyorum, şöyle bir ifadesi var. Hatta bunun sesi, değil mi sevgili Simge? Bunun sesi de var. Yani DEM eş genel başkanı Hatimoğulları'nın sesi de var. Dilerseniz ilk kaynaktan bir dinleyelim, arkasından devam edeceğiz.
1: Heyetimizin son İmralı ziyaretinde oluşan mütabakat olduğu gibi yasaya yansımalı. Bakın, bunun altını bir kez daha çiziyorum. Üzerinde konuşulan, ortaklaşılmış, mütabık kalınmış her şeyin bu yasaya yansıması lazım. Çerçeve yasanın kapsamı, içeriği bir mütabakatla çıkmalı ki pratikte karşılığı olsun, kağıt üzerinde kalmasın. Hiçbir şey oldu bittiye de getirilmemeli. Yeni sürprizlerle de bu süreç uzamamalı, uzatılmamalı.
0: Uzlaşı kağıt üzerinde kalmasın, bir benim dikkatimi çeken ifadeler. Üstelik de Sayın Hatimoğulları diyor ki, üstüne basarak tekrar tekrar söylüyorum diyor. Mutabakat ifadesini kullanıyor, ortaklaşma ifadesini kullanıyor. Bu tartışmalar bize neyi anlatıyor? Belli ki bu konuyla ilgili yapılan açıklamalara bakarsak, ya da işte en azından Tülay Hatimoğulları'nın bu açıklamalarına bakarsak, böyle bir sürecin işlediğini biz anlıyoruz, görüyoruz. DEM Parti de bunu açık bir dille, hiç hani sağa sola kaydırmadan tartışmayı, açık bir dille kamuoyuyla meclis grup toplantısında konuştu DEM Parti eş genel başkanı ve bunu açık bir şekilde söylüyor. Peki diğer siyasi partiler açısından tablo ne? Mesela benzer bir konu, yine bahsettiğim az önce Tülay Hatimoğulları'nın da sesinden dinledik birebir. Mesela İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da yine bu çerçeve yasa meselesi ve Öcalan'la yapılan ilerletilen süreç, ya da Öcalan'la terör örgütü lideriyle bir süreç ilerletildi mi, ilerletilmedi mi tartışmaları var ya. Tam da buna dair bir yorum yaptı Müsavat Dervişoğlu, İyi Parti Genel Başkanı, ve dedi ki, bize ziyarete geliyorlar, kanun taslağını ise İmralı'ya götürüyorlar. Olacak iş mi bu? Neyi saklıyorlar? Milletimiz de, bizler de gelişmeleri ya İmralı ulaklarının açıklamalarından, ya Kandil'deki terör baronları ile yapılan röportajlardan, ya da medyaya sızdırılanlardan öğreniyoruz, duyuyoruz ifadesini kullandığı, en başından beri yapılan tartışmalarda aslında hep bu mihvalde, bu çizgide ilerliyor. Kastettiğim bu. Yani sadece bu işte Öcalan'la görüşüldü mü, bu çerçeve yasanın içeriği, onun bir onayı alındı mı alınmadı mı, bunu şu an itibariyle hani Saygı Öztürk'e konuştu, onu da söyleyeyim, emeğe saygı Dervişoğlu, o röportajdan aktardım size Dervişoğlu'nun açıklamalarını. En başından beri Bu şeffaflık konusundaki işte çerçeve yasanın içeriği bile henüz diğer partilerle paylaşılmamış. Önce işte bugün yarın Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak. Cuma günü diğer partilerle, dolayısıyla kamuoyuyla, yani sizlerle, yani bizlerle paylaşılacak. Bu kadar hayati, bu kadar önemli olduğu söylenen, belirtilen bir düzenlemenin son dakikada, son anda böyle bir oldu bittiye getirilircesine bu kadar hızlı bir şekilde meclisin gündemine getirilip bir hafta içerisinde yasalaşacak olması ya da işte meclis tarafından kabul edilecek olması hani ne kadar amaca hizmet eder? Takdir sizin, sizler karar verin bütün bu tartışmalara. Tabii gündelik yani bu siyasi tartışmalara bakıyoruz. Bir yandan da siyasetin günlüğünde hangi başlıklar var ona bakacağız. Simgeciğim, devam edelim.
2: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
0: Ne var siyasetin günlüğünde ya da günlük siyasette hangi başlıklar var? Tabii yeni parti meselesi şu an medyada da ilk haber neredeyse bu konular. Bu arada bir son dakika bilgisi paylaşmak istiyorum sizlerle. Detaylarına ulaşmaz daha fazla ayrıntı da vereceğim. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alındığı bilgisi şu an benim karşımdaki ekranlarda son dakika bilgisi olarak geçiyor. Sinem Dedetaş hakkında bir soruşturma başlatıldığı bilgisi şu an itibariyle benim elimde. Dediğim gibi ayrıntıları Cumhuriyet Başsavcılığından, eğer İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmayı yürütüyorsa oradan gelen açıklamayı da sizlerle paylaşacağım. Bu son dakika bilgisini bir kez daha aktarayım izniniz olursa. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. CHP'li yanlış hatırlamıyorsam Sinem Dedetaş'ın da gözaltına alındığı bilgisini şu dakika itibariyle televizyon kanalları da son dakika bilgisi olarak paylaşıyorlar. Sevgili editörüm İrem de şimdi bakacaktır, detayları bana aktaracaktır. Ben de elbette sizlerle paylaşacağım bu son dakika bilgisinin ayrıntılarını. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltında. Peki devam edelim biz diğer başlıklarla. Yeni partiden bahsediyorduk tam da biz bu konuya girerken, günlük siyasette neler oluyor, neler tartışılıyor derken bu son dakika bilgisi işte elimize ulaştı. Yeni partide işte grup yönetimi belirlendi. Dün ilk kapalı toplantısını yaptı yeni parti grubu. Orada benim dikkatimi çeken konu Özgür Özel'in CHP konusunda, eski partisi CHP ile ilgili olarak milletvekillerine yönelik telkinleri. Çok dikkat çekici ifadeler var. Geçmişe dönük tartışmalardan ve eski partinin, CHP'yi işaret ediyor Özgür Özel, iç polemiklerinden espriler düzeyinde dahi olsa uzak durun talimatı, dediğim gibi Özgür Özel'den milletvekillerine, şu an itibariyle yeni partiye geçmiş olan kendisiyle birlikte 91 milletvekiliyle bir kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi ve bu bilgileri, bu başlıkları paylaştı. Bu telkinde bulundu. Yani bir şekilde şunu söylüyor: CHP ile, CHP yönetimiyle hiçbir şekilde muhatap olmayacağız açıklaması var. Ben bunu anlıyorum, bunu görüyorum. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bilgisini şu an itibariyle elimde. Dediğim gibi Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alınmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sinem Dedetaş hakkında bir soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma kapsamında da gözaltına alındığını tekrar sizlerle paylaşmış olalım. Toplamda bu da son gelen bilgi. Bu operasyonda, Üsküdar Belediyesi'ne düzenlenen son operasyonda, bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Sinem Dedetaş'la birlikte toplamda 6 kişinin gözaltına alındığını öğreniyoruz. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında. Bu parantezi kapatıp bu son dakika parantezini kapatıyorum. Tekrar açmak üzere Özgür Özel'in dünkü açıklamalarına bir kez daha bakalım. Bu logo meselesi çok tartışıldı, çok konuşuldu. Hani biraz aceleye mi geldi diyenler var, beğenenler var. İşte bir platformun logosuna benzetenler var. Yine bir alkollü içeceğin ismine yönelik işte göndermeler vesaire, bunlar var. Şunu söyleyeyim başta, bu benim kişisel görüşüm. Hani bu arada Özgür Özel diyor ki yani yeni partinin logosu henüz belli değil. Bir sonbahara kadar bir bakacağız. Bir kurultay süreci de ilerleyecek bu süreç içerisinde. Değişme ihtimali de var. Bir şekilde bu yeni logonun da değişme ihtimali de var. Hatta belki sosyal medya üzerinden de bir yarışma da yapabiliriz gibi bir açıklaması var. Bence değişecektir, onu söyleyeyim. Ama hatırlayınız şöyle. Yani siyasi partilerin logoları niye bu kadar tartışılır? Yani hiçbir siyasi partinin logosu seçmenin oy tercihini etkilemez. Net. Hani belki binde bir, on binde bir, hani o ihtimali de, hadi bilimsel çalışmalara bakmak gerekiyor elbette, ama hani profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak görüyoruz ki, biliyoruz ki o logolar hiçbir şekilde tamam bir takım mesajlar verir. O partinin siyasi duruşu, işte yelpazenin neresinde durduğuna dair bazı bilgiler verebilir bize, ama hiçbir seçmen, böyle düşünüyorum, makul mantıklı yaklaşım budur herhalde, partisinin logosu ya da bir partiye logosu yüzünden oy verme ya da vermeme tercihini belirlemez. O yüzden bu yapılan tartışmaları ben boş tartışmalar olarak görüyorum. Zaten yani bakınca sol tarafta, yani siyasetin sol kanadında bu meselenin çok tartışılmadığını, daha çok iktidar kanadında ve yani Adalet ve Kalkınma Partisi kanadında bu meselenin, özellikle işte o bahsettiğimiz, isim veremiyoruz da biliyorsunuz siz de, o alkollü içecek isminin benzerliği üzerinden bir tartışma yapılıyor. Hani bu tartışmalar da kime yarar, kime yaramaz, doğru bir strateji mi bu AK Parti açısından, hani bunu da bir görmek gerekiyor. Bir de yani yasak olduğu halde biliyorsunuz sosyal medya hesapları üzerinden o logoları vesaireyi paylaştı pek çok AK Partili isim, benim görebildiğim kadarıyla. Hani bu konuda da yani kurallara, kaidelere hepimizin uyması gerekiyor değil mi? Kurallar hepimiz için geçerli. O kurallara, kaidelere uyulsa ne kadar güzel olur diye de böyle insanın aklından da geçiyor. Tablo bu. İstifalar da var. CHP'den istifalar da var. Bundan da bahsetmek gerekiyor. Mesela dün İstanbul'da 39 ilçe yönetiminin 36'sı istifa etti Cumhuriyet Halk Partisi'nden, ki il başkanı Özgür Özel, eski il başkanı CHP'nin Özgür Çelik, düzeltiyorum, Özgür Çelik'le birlikte 36 ilçe başkanının istifası gündemde. Bu dikkat çekici bir gelişme. Bir diğer gelişme de dün sabah söylemiştik. 200'ün üzerinde belediye başkanı istifa edebilir. Buna dair bilgiler de var demiştik. Zaten dün itibariyle de bahsettiğimiz bu istifalarda gerçekleşmiş durumda ve devam edecek gibi de görünüyor. Bu arada İzmir'den çok dinlendiğimizi biliyorum. Gelen mesajlarınızdan çokça mesaj geliyor İzmir'den, Ege bölgesinden de biliyorum. İlginç bir tartışma. Cemil Tugay, İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçme ihtimali. Bilmiyorum ne dersiniz, orada ilginç bir tartışma bu. İlginç bir. Bu arada Cemil Tugay'dan da hani net, somut bir açıklama da yok. Hatta şöyle, 14 Ağustos'ta beraberinde 3 belediye başkanı, 3 ilçe belediye başkanıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş yıl dönümü biliyorsunuz 14 Ağustos, o tarihte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin saflarına katılacağı yönünde bir bilgi, enteresan bir bilgi. Henüz yalanlanmadığı için bunu paylaşıyorum sizlerle. Elbette Tugay kanadından bir yanıt, bir bilgi gelirse sizlerle paylaşacağım. Bir müzik arasına gideceğim ama daha detay, başka detaylar da iletti sevgili İrem, editörüm İrem. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen o operasyonla ilgili olarak birkaç ayrıntı daha sizlerle paylaşayım izniniz olursa. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında bu operasyonun düzenlendiğini öğreniyoruz. Gerekçe rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme. Bu sıçlamalar kapsamında Sinem Dedetaş'ın, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alındığını, şu an itibariyle belediyede, Üsküdar Belediyesi'nde ve isimlerin, gözaltına alınan kişilerin evlerinde, konutlarında aramalar yapıldığını da öğreniyoruz. İsimler Sinem Dedetaş, Ceyhun Ünlü, Alihan Koçoğlu, Burçin Çevik, Adem Altıntaş ve Bülent Orhan toz koparan, şu an itibariyle Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan isimler de bunlar efendim. Şimdi bir kısa ara verelim. O aradan sonra tekrar sizlerle olacağım.
3: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Dünya Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir programa katılıyor. O program sonrasında gazetecilere tabletler, anahtarlık, not defteri vesaire gibi hediye gönderildiğini öğreniyoruz. Zarif bir jest olarak bazı gazeteci arkadaşlarımız bunu değerlendirmişler. Bakana teşekkürlerini iletmek için bir sosyal medya paylaşımı yapmışlar. Ücretsiz bir öğün tartışması yapılırken Milli Eğitim Bakanı'nın gazetecilere böyle bir hediye göndermesi ayrı bir tartışma konusu. Gazetecilerin böyle bir hediyeyi kabul etmesi de ayrı bir etik tartışmadır. Hani çok kolay ulaşılabilen ürünler değil bunlar. Böyle hediyelerin kabul edilmesi benim gazetecilik anlayışıma göre çok da etik sınırlarda değil. Bu haber iki yönlü bir haber. Hem hediyeyi veren hem hediyeyi alanlar açısından bakıldığı zaman sorunlu olarak değerlendirilebilecek bir tabloyla karşı karşıyayız.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Bir özür açıklaması var. Gürsel Tekin'den geldi. O açıklamaya döneceğim. O açıklamanın detaylarını anlatacağım. Kimden? Biliyorsunuz Bir Gün Gazetesi muhabiri Ebru Çelik İstanbul'da CHP'nin düzenlediği bir rozet töreni, bir tören vardı. O törenle ilgili olarak çok konuşulan 3 gündür 4 gündür neredeyse bu haber tartışılıyor siyasetin. Sadece siyaset değil aslında. Hani ülkenin ne halde olduğunu, ne durumda olduğunu da anlatan bir haber bence. Sadece bir siyaset haberi, sadece bir CHP haberi olarak da bakmamak gerekiyor buna. Ebru Çelik'e yönelik olarak o gün, daha o haber yayınlandığı gün, biliyorsunuz il başkanı, CHP il başkanı Gürsel Tekin oldukça sert ifadeler kullanmıştı. Hatta savcılığa da bu konuda bir çağrıda bulunmuştu. Yani bu isimleri sorgulamanız gerekiyor, ifade vermeleri gerekiyor, yalan haberler yapıyorlar diye. Oysa ki sonrasında biz öğrenmiştik ki ajans sahibi de açıklama yapmıştı. Sarıyer'deki etkinliğe kast ajanslarıyla anlaşarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğü meselesi de yine dediğim gibi o kast ajansının sahibi tarafından da evet il yönetiminin haberi yoktu. Ben bir arkadaşıma destek vermek için bunu gönüllü olarak yaptım vesaire açıklamaları geldi. Yani haberin doğru olduğu yine o kast ajansının açıklamalarıyla ortaya çıkmıştı. Tabii burada Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in savcılıklara çağrısı sonrasında, ki onu da eleştirmiştik. Neden? Hani söylüyoruz işte, yani işte CHP geleneği, sol gelenek bakıldığı zaman aslında bu tip adımları atmaması gereken, o geleneğin ruhunda da bu var. Hani basın özgürlüğü vesaire deniyor. Arkasından da savcılıklara böyle şikayetler. O şikayet olduktan sonra da ne oldu? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı ve Bir Gün Gazetesi muhabiri, o haberi hazırlayan, yapan arkadaşımız Ebru Çelik, yine web koordinatörleri Uğur Koç, Berkant Gültekin basın suçları savcılığına çağrıldılar ifade vermek üzere. Tabii bu enteresan bir tablo, ilginç bir tablo. Hani bir yandan özgürlükler diyeceksiniz, bir yandan basın özgürlüğü diyeceksiniz, bir yandan da bu sonrasında doğru olduğu da ortaya çıkan bu haberle ilgili olarak savcılıklara bir şekilde suç duyurusunda bulunacaksınız. Bunu yaparken de dikkat, hatırlayınız, Gürsel Tekin bir ses kaydı. İstanbul Gençlik Kolları Başkanı'nın bir ses kaydıydı yanlış hatırlamıyorsam. İşte bu habere tepkisini dile getirmek üzere bir basın toplantısı gerçekleştirmişti. Yine gazetecilere meramını anlatabilmek için bir basın toplantısı gerçekleştirmişti Gürsel Tekin. Orada o Gençlik Kolları Başkanı ya da CHP'li bir isim işte bu haberleri yalanlıyordu, böyle bir şey yok diyordu. Onları söylerken de Bir Gün Gazetesi muhabiri arkadaşımız için de oldukça sert, oldukça kaba ifadeler, Ebru Çelik'ten bahsediyorum, oldukça sert ve kaba ifadeler kullanmıştı. Biz de burada eleştirmiştik. İşte az önceki eleştirilerimizi de tekrarlamıştık. Bakın işte bu açıklamaya, daha doğrusu o ses kaydıyla ilgili olarak Gürsel Tekin ne söyledi? Buna çok üzüldüm. Daha öncesinde gazetecilerle paylaşmadan önce o ses kaydını dinlememiştim. Dinleseydim kesinlikle onu yayınlamazdım. Yani hiçbirisini yapmazdım, kim olursa olsun. Sonra da dinleyince kesemedim, yarım bırakamadım. Bunun için çok üzgünüm, çok özür diliyorum. Dinlemiş olsaydım zaten yapmazdım diyor. Biz de tam bunu söylüyoruz işte. Keşke birbirimizi bir dinlesek ya da bir adım atmadan önce şöyle biraz düşünsek, bu konularla ilgili olarak işte söylüyorum. Ebru'nun haberi, Ebru Çelik'in haberinde doğru olduğunu görüyoruz. Yani ajans sahibi tamam yaptım diyor. Daha ne olabilir ki? Evet, tekrar ediyorum. İl yönetiminin haberi olmayabilir, Gürsel Tekin'in haberi olmayabilir. Yani bu bunlar tartışılacaksa o zaman CHP içerisinde bu tartışmaların yapılması gerekiyor. Bunu haberleştiren gazetecilerin ya da bunu yorumlayan gazetecilerin değil. Böyle bir düzensizlik var ise, böyle bir işte keyfilik var ise o keyfiliğin parti içerisinde tartışılması gerekmiyor mu? Niye hedef gazeteciler oluyor? Bunu anlamakta zorlanıyorum. Velhasıl önemlidir. Özür dilemek de önemli bir özelliktir. Çok son dönem itibariyle çok da görmediğimiz bir harekettir. Tanıklık etmediğimiz bir harekettir ama özür dileyecek eylemleri de yapmamak daha önemli herhalde diye düşünüyorum. Devam edelim biz başlıklara. Ne var? Şu Ahbap soruşturması, buna dair ilginç açıklamaları var. Haluk Levent'in Akın Gürlek'te görüşmesi için bir Bahçeli'ye yönelik olarak bir seslenişte bulundu. Bir açıklama yaptı. Akın Gürlek'te görüşün dedi ve bu deprem yardımlarını hatırlattı. Ama oraya gelmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez konuştu bu konuya dair. İlk kez bir açıklama yaptı. Yani daha önce bir Cumhurbaşkanı Erdoğan ne söyledi? Önce dilerseniz bir onu dinleyelim, arkasından devam edeceğiz.
3: 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız. Resmi kurumlarımız iftiralarla töhmet altında bırakıldı. Sırf hükümeti yıpratmak adına, siyasi iradeye zarar vermek adına her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Devlet olarak bir taraftan tüm imkanlarımızla afetzedelerimizin yardımına koşarken diğer taraftan da dezenformasyonla mücadele etmek zorunda kaldık.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ifadeleri kullandı. Kurumların yıpratılması neyi kastediyor? AFAD'ı kastediyor, Kızılay'ı kastediyor Sayın Erdoğan, değil mi? Benim anlayabildiğim kadarıyla Ahbap soruşturması kapsamında, ki bunu tekrar ediyorum, tekrar söyleyeceğim bunu izniniz olursa, gerçekten o dayanışma ruhumuzun katlidir bu dava. Daha doğrusu bu davayla birlikte öğrendiğimiz gerçekler, yani Haluk Levent'in yaptıkları. Diyeceksiniz ki Güçlü, her seferinde burada masumiyet karinesinden bahsedersin. Niye bunu şimdi söylüyorsun? Ve kendi yazdığı mektup var. Kamuoyuyla paylaştığı mektup var. Yine Ahbap'ın kasasından tekrar vermek üzere, iade etmek üzere para aldığını da söyledi. Bunu da açıkladı. Hatta tam bu parayı iade edecekken bu operasyon yapıldı. Zamanlama manidar gibi bir ifadesi de vardı Haluk Levent'in. Hani bu açıdan bakılınca evet, biz de tepkiliyiz tabii ki, ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu kurumlar meselesiyle ilgili bir ifadesini de hatırlatacağım ben Erdoğan'ın bu konuşmasından sonra. Bakın, 10 Mayıs 2023'e gidelim. Ne dedi bu Kızılay'ın çadır satma meselesi? Biliyorsunuz çok konuşulmuştu, çok tartışılmıştı. Orada da yine Ahbap bu meselenin içerisindeydi. Ona girmeyelim ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti orada? Bu soru sorulduğunda kendisine, bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez. Bu ifadelerde az önce devlet kurumlarının yıpratılması dedi. Çok da haklı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Elimizde gerçekten böyle kurumlar varken hani üzerine titremeliyiz. Ama o kurumların yöneticilerinin de, en az bizler kadar kendi kurumlarının güvenilirliğini sarsacak adımlar atmaması gerekiyor. İşte söylüyorum, 10 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadeleri, Kızılay'ın çadır satması meselesi sorulduğunda, bu konu beni de üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki dönelim, Haluk Levent ne söyledi? O da derneğin, Ahbap Derneği'nin kurucusu. Adalet Bakanı Akın Gürlek geçtiğimiz günlerde TRT'deki canlı yayında bu konuya dair, bu Ahbap soruşturmasına dair bazı açıklamalarda bulunmuştu. sosyal medya hesabından bir yanıt verdi Haluk Levent ve Akın Gürley'in kamuoyunu yanılttığını iddia etti. Hatta şöyle yaptı, sadece bunu iddia etmekle kalmadı. Aynı zamanda Devlet Bahçeli'ye MHP Genel Başkan Yardımcısı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi ve dedi ki Bakan Gürlet'le bir görüşmeniz gerekiyor. Deprem yardımlarının toplandığı dönemi hatırlattı Levent ve dedi ki her hafta bir kaymakam ya da vali bize niçin tesellüm belgesi veriyordu? Bunu sordu. Biz açılışlarda, protokollerde niçin bir araya geliyorduk? Lütfen biraz düşünün, bize insafsızlık etmeyin gibi bir ifadesi oldu. Tabii ne konuşacaklar? Bazı görüşme kayıtlarının ya da işte bir şekilde ortaya çıkmasını istiyor. Şeyi eleştiriyor. Bakan mahkemelere daha biz çıkmadan hükmü vermiş gibi bir tavır içerisinde işte 245 milyon doların şahsi hesaplara aktarıldığı iddiasını Bakan Gürlek dile getirmişti. Örneğin bunu yalanlıyor ya da detaylandırıyor bir şekilde Haluk Levent. Görüşür mü görüşmez mi Devlet Bahçeli bakanla, Adalet Bakanı'yla, onu bilmeyiz, tabi bilemeyiz. Ama bu yönde de bazı iddiaları, bazı açıklamaları var Haluk Levent'in. Peki bizim günlerdir takip ettiğimiz bir diğer konuya, bütün bu konuştuklarımızdan çok daha önemli bir konu. Neden bahsediyorum? Gaziler ve şehit yakınlarının yaşadıkları, biliyorsunuz 17. gün bugün itibariyle Ankara'da dikkatleri çekmek, siyasetin dikkatini çekmek istiyorlar. Diyorlar ki bir eşitsizlik söz konusu, rütbelilerle erler arasında, hem gaziler hem şehit aileleri açısından bakıldığı zaman bir adaletsizlik söz konusu. Sadece bu değil, işte protez sorunları, bu protezlerin masraflarının giderilmesi, yani aldıkları sağlık hizmetlerinden memnun değil gazilerimiz ve şehit yakınlarımız. Bu tablonun değişmesi için de çağrıda bulunuyorlar 17 gündür. Biz de buradan aktarmaya çaba gösteriyoruz elbette. Tabii ki boynumuzun borcu. Tabii ki aktaracağız ve bir sonuç elde edilir gibi diyorum. Neden gibi diyorum, onu da söyleyeceğim. Bir kere şöyle, dün mecliste iki ayrı gelişme yaşandı. Bu benim dikkatimi çekti. Hani bu iş, hep söylüyorum, Yankı Bağcıoğlu'nu geçtiğimiz günlerde konuk almıştık. Onunla da konuşurken demiştik ki yani bu siyaset üstü bir tartışma. Bütün partiler çok kolay bir şekilde bir araya gelebilirler. Birkaç saat içerisinde bu meseleyi çözebilirler. Dün CHP şehit ve gazi hakları için bir araştırma önergesi verdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Ne oldu tahmin edebilirsiniz. AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi bu araştırma önergesi. Arkasından Hulusi Akar ki tam söyleyeyim, Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı. Tam olarak ifade edeyim ki bir eksiklik olmasın. Şehit aileleri ve gazilere yönelik kapsamlı bir yasal düzenleme çalışmalarının son aşamaya geldiğini söyledi. Hatta kısa süre içerisinde bu mecliste de meclise sunulacak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek ifadesini kullandı. Orada tabii sivil toplum örgütleriyle, yani gazilerimizi ya da şehit ailelerimizi temsil eden sivil toplum örgütlerinin bazılarıyla görüşmedikleri de var. Onlar da, bakıyorum sosyal medyadan hepsini takip etmeye çalışıyorum, onlar da hani biz niye muhatap alınmıyoruz diye tepkililer. Ama böyle bir adım olduğunu da hatırlatalım, hani o tepkiyi de aktaralım elbette. Ama dün mecliste böyle bir toplantı gerçekleşti Hulusi Akar başkanlığında ve o işte dernekler, vakıflar, sendika yöneticileri bir araya geldi. Onlarla bir araya geldi Hulusi Akar ve böyle bir açıklamada bulundu, böyle bir adım atılacağını söyledi. Hemen arkasından da Leyla Şahin Usta, AK Parti Grup Başkan Vekili, bu hakları, yani şehit yakınları ve gazilerin haklarını iyileştiren kanun teklifinin imzaya açıldığını söyledi. Konjonktür önemli, ben zamanlamaya dikkat çekerim burada. Hani iki ayrı konu gibi görünse de birbirinden bağımsız değil. Bir tanesi, ne dedik, Ağustos ayının ilk haftası itibariyle bu çerçeve yasa. Hani terörle mücadele vesaire, işte Milli Dayanışma Demokrasi Komisyonu'nun toplantısından sonra ortaya çıkan süreç, yaşadığımız süreç, tanıklık ettiğimiz süreç ve o yasayla aynı zamanda eş güdüm halinde muhtemelen bu süreçte ilerletilecek. O yüzden hani bu adımın da tesadüf olduğunu düşünmüyorum ben. Yani çerçeve yasa dediğim gibi meclisin gündemine gelecek ve muhtemeldir ki bu bahsettiğim, yani çerçeve yasa öncesinde, yani bugünlerde işte 6 Ağustos'a kadar bu düzenlemenin de yapılacağını tahmin etmek biz profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları açısından hiç de zor değil diyelim ve devam edelim diğer başlıklarla. Yine gündemimizde olan konulardan bir tanesi, takip ettiğimiz başlıklardan bir tanesi ne? Deprem davaları. İşte az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ahbap ya da kamu kurumları kuruluşları ile ilgili açıklama yapmıştı. O açıklamayı da dinledik. Mesela ilginç bir gelişme. Yani her davayı tabii ki takip etmemize imkan yok. Hani bu arada bir öneri sadece, Anka Haber Ajansı'ndan gazeteci arkadaşım, emeğine çok saygı duyduğum Mehmet Oflas, yani sosyal medya hesabı üzerinden de takip ediniz. Eğer bu davalarla sadece bu davalar değil, pek çok davayı da aynı şekilde işte Gayrettepe davası da geçerli, Kartalkaya için de geçerli aynı şey, bu deprem davaları da için de geçerli. Hani bu davalara duyarlıysanız, ne oluyor o davalarda diye merak ediyorsanız Mehmet Oflaz'ı Anka'dan takip ediniz. Ben de gerçekten onun paylaşımlarından, hazırladığı haberlerden çokça faydalanıyorum. Eline emeğine sağlık. Buradan onu da söylemiş olayım. 6 Şubat depremlerinde 13 sporcunun, yine Mehmet Oflaz'ın haberinden, Anka'dan aktarıyorum size. 13 sporcunun hayatını kaybettiği Şehit Ömer Halis Demir Kız Öğrenci Yurdu davası. Yerel mahkeme kararını bozdu. 12. Yargıtay Ceza Dairesi. Şöyle, beraat eden sanığın, sanık vardı orada beraat eden, bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılması gerektiğini, diğer 3 sanık hakkında da eksik ceza tayini nedeniyle bu kararın verildiğini öğreniyoruz. Hatta yıkılan yurdun kapatılan internet sitesinde de "yurt kompleksimiz son derece sağlam ve depreme dayanıklıdır" ifadesinin bulunduğuna dikkat çekiyor. Yargıtay 12. Ceza Dairesi bahsettiğimiz bu kararı da verirken, o Maraş'ta 12 Şubat ilçesinde bulunuyordu Şehit Ömer Halis Demir Kız Öğrenci Yurdu. Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcuları, 13 futbolcusu hayatını kaybetmişti orada. Tuğrul Kaya, ki müteahhitlik hizmetini, o binanın inşası için müteahhitlik hizmetini veren Tuğrul Kaya, Memlut Kaya, iyi hal indirimiyle 10'ar yıl, Mustafa Attaroğlu'na yine iyi hal indirimiyle 8 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vermişti Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi. İşte dediğimiz gibi şimdi öğreniyoruz ki Yargıtay 12. Ceza Dairesi böyle olmaz, böyle cezalar hakkaniyetli değil, bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan bu isimlerin yargılanması gerekirdi gerekçesiyle bu kararı, yerel mahkemenin aldığı kararı iptal etmiş. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Yaz aylarındayız. İşte hepimiz, yani yapabilenler daha doğrusu, işte deniz kıyılarına, deniz kıyısına gitme çabası içerisinde, denize ulaşma çabası içerisinde. Neden böyle söylüyorum biliyor musunuz? Bakın, dedim ya, geçtiğimiz gün bu konuyu konuşurken her gün neredeyse onlarca haber görüyorum sosyal medyada ya da işte gazetelerin, internet sitelerin hazırladıkları haberlerde. Geçtiğimiz gün İzmir örneğini vermiştim. Bu kez Muğla Akyaka'ya götüreyim sizi. Orada enteresan bir tablo, enteresan bir görüntü. Neden ulaşılmaya çalışılıyor dedim biliyor musunuz? İşte tam da bununla ilgili olarak yerel halk, yani Muğla'da Akyaka'da yaşayanlar ya da oraya turist olarak bir şekilde gidenler, ekonomik imkanı olsun olmasın hiç fark etmez. Zaten anayasa olarak da bir suç bu. İşletmeler, kıyıların işletmeler tarafından işgal edildiğini ve kamu kurumlarının görevini yerine getirmediğini, bu işgalin sonlandırılması için kamu görevlerini, kamu kurumlarının görevlerini yerine getirmediği gerekçesiyle Gökhava Ekolojik Yaşam Derneği 17 ayrı suç duyurusunda bulundu. Yani Muğla Akyaka halkı da, orada yaşayan yurttaşlar da plajlara, yani önlerinde duran ve herkesin, dediğim gibi, anayasal olarak da hakkı olan o kıyı kanununun verdiği haktır bu. Bu hakkı kullanamadıkları gerekçesiyle böyle bir suç duyurusunda bulunmuş. Bu da önemli. Neden bunu hatırlatıyorum? Geçtiğimiz gün de yine konuşmuştuk. Bakın, Yargıtay'dan bir emsal karar var ve bunun hapis cezası var. Yargıtay da bunu söylüyor ama hala bir şemsiye, bir şezlong, bir beach terörü yaşanmaya, her yaz biz bunları tartışıyoruz. bu konuları bir şekilde gündemimize almak mecburiyetinde kalıyoruz. İşte geçtiğimiz gün de aynı şey yaşanmıştı. Çeşme'de bir doktor havlusunu sererek denize girmek istiyor. Engelleniyor. Jandarmaya şikayet gidiyor. Arkasından mahkeme, yerel mahkeme ne dedi? Bunu bir kez daha hatırlatayım ki hakkınız, bu hakkınızı da kullanınız lütfen. Bu hakkınızın kullanılmasını engelleyenlere de, kullanmanızı engelleyenler hakkında da suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Yargıtay'ın emsal kararı var. Kıyı hakkını engelleyen çalışan ve ona talimat veren işletme yöneticisiyle ilgili olarak kişiyi hürriyetten yoksun bırakma, azmettirme suçlarıyla daha geçtiğimiz gün 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Bu cezaları çok fazla kafaya takıyorlar mı, takmıyorlar mı, bunları dikkate alıyorlar mı? Yani uygulamalara bakıyoruz. Pek de böyle olmuyor ama işte en azından adalet bir yerlerde işliyor, işlemeye de devam ediyor. İşte tıpkı ben size İzmir, Çeşme, Altınkum örneğini verdim. İşte yine aynı şekilde az önce anlattığım tablo ve Muğla Akyaka'da da aynı durum, aynı tablo geçerli. Eminim siz de kıyı şeritlerinde yaşayan yurttaşlar olarak bunun örneğine rastlıyorsunuz. Bizlerin hakkı bu kıyı şeritlerini, bu plajları kullanmak ama bir şekilde o şezlong ve neydi şemsiye terörü buna engel oluyor. İlk bölümü yavaş yavaş toparlıyoruz. İlk bölümünde sonuna geliyoruz. O az önce paylaştığım, yaklaşık yarım saat önce paylaştığım o son dakika bilgisini de tekrar ederek bu bölümü de tamamlamak istiyorum. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik olarak yine bir operasyon gerçekleşti bu sabah itibariyle. Şöyle detaylar var. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma var. Bu soruşturma kapsamında söz konusu operasyon gerçekleştiriliyor. Rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüt yönetme suçlamaları yöneltiliyor. Gözaltı kararı verilen kişilere, ki bunların başında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da bulunuyor. Peki kimler gözaltına alındı? Dediğim gibi Sinem Dedetaş Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, yine Başkan Yardımcısı Alihan Koçoğlu, bir mimar Burçin Çevik, bir iş takipçisi Adem Altıntaş ve bir müteahhit Bülent Orhan Tozkoparı'nınla ilgili gözaltı kararı uygulandığını biliyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından da bir açıklama geldi, onu da söyleyelim. Deniyor ki İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent AŞ ile müteahhitler arasında 1 milyar 78 milyon lira tutarında paravan danışmanlık sözleşmeleri imzalandığı ve müteahhitlerden icbar yoluyla 361 milyon lira tahsil edildiği yönünde şüphe ve tespitler var şeklinde de söylediğim gibi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından gelen açıklamalarda, ki Üsküdar Belediyesi'nde ilk defa operasyon yapılmıyor. 7 Nisan sabahı da yine Dedetaş'ın yardımcısı gözle ilgili, bir sadece o değil, toplamda 21 kişiyle ilgili de Nisan'daki operasyonda da gözaltı kararı verilmişti. Programın ilerleyen dakikalarında başka bir gelişme olursa sizlere aktarırız. Şimdi ilk bölümü toparlayalım. Haber merkezine gidelim. Her sabah saat 8'de olduğu gibi sevgili Selin Yazıcı'dan geride kalan saatte ne olmuş öğrenelim. İkinci bölümde ben sizlerleyim.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı. ABD ile İran arasında saldırısız günler sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'yi Beştepe'de ağırladı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 kişi gözaltına alındı. Üsküdar Belediyesi'ne yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonla Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. ABD ile İran arasında saldırısız günler sona erdi. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda 3 petrol tankerini hedef aldıklarını açıkladı. İran devrim muhafızları ordusunun deniz kuvvetlerinden yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan 3 petrol tankerinin uyarılara rağmen tehlikeli ve yasa dışı olduğu belirtilen rotada ilerlemeye devam ettiği belirtildi. Söz konusu tankerlerin hedef alındığı ve durdurulmaya zorlandığı ifade edilen açıklamada ABD ordusunun bölgedeki müdahalelerin ve gemilere yönelik yasa dışı talimatlarının karşılıksız kalmayacağı uyarısında bulunuldu. İran devrim muhafızları ordusu ayrıca Ürdün'deki bir ABD hava üssüyle ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın bulunduğu merkezin çok sayıda balistik füzeyle hedef alındığını duyurdu. İran resmi medyasında yer alan haberlere göre devrim muhafızları ordusundan yapılan açıklamada da saldırının ABD ordusunun saldırgan eylemlerine karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'yi Beştepe'de ağırladı. İkili ve heyetler arası görüşme sonrası çeşitli işbirliği anlaşmalarına imza atıldı. Daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonu vardı.
2: Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. Her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik işbirliğinin ilerletilmesi yönünde iki ülke iradelerinin tam olduğunu söyledi. Irak'la 17 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin çok daha ileri seviyelere taşımayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.
2: Su konusunu akılcı, bilimsel ve insani temelde daimi bir işbirliği alanı olarak görüyoruz. Irak'la geçtiğimiz yıl 17 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi çok daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz.
1: Kilis merkezli Gaziantep ve Konya'da IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen 5 ayrı operasyonda 40 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 24'ü sınır dışı edildi, 7'si tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin üye rozet törenine figüran çağrıldığı haberi üzerine Bir Gün muhabiri Ebru Çelik, web koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin'i ifadeye çağırdı. Gazeteciler bugün basın suçları savcılığında ifade verecek. Türkiye ile Yunanistan arasında gastronomi tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez Karadeniz'in tescilli lezzeti Laz böreği Yunan basınında Galaktobukreko adıyla geleneksel Yunan tatlısı olarak tanıtıldı.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, yağışların Ordu ve Giresun çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara az bulutlu 28 derece, İstanbul parçalı bulutlu 30 derece, İzmir rüzgarlı 36 derece, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır sıcak, Antalya 43, Gaziantep 40, Diyarbakır 42 derece ve Van parçalı bulutlu 31 derece.
3: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %50'ye varan bir trafik yoğunluğu bekliyor. Özellikle Anadolu yakasındaki yoğunluğun Avrupa yakasına göre biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Maslak yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Tekrar ediyorum, iki şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor. Bu bölgede ciddi bir yoğunluk var. D100'de ise Mecidiyeköy Zincirlikuyu yönünde bir araç arızası var. Arızalanan araç şu sıralarda kaldırılmış gözüküyor, ancak bölgedeki yoğun trafik devam ediyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Yol uzun olabilir ama en güzel anılar hep dönüş yolunda anlatılır. Emniyet kemerinizi takın, hızınızı değil, radyonuzun sesini artırın. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Ekonomiyi konuşacağız. Başka başlıklarımız da var elbette sizlerle paylaşmak istediğim ama hatırlatmalarımı izninizle tekrar edeyim. Radyo Sputnik'in WhatsApp attığı ki çokça mesajınız geliyor. 0505-171-66-56 tekrar ediyorum. 0505-171-66-56. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özgan birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan noktasız yazarsanız da bana doğrudan dediğim gibi ulaşabilirsiniz. Mesajlarınız, onların arasında bir tanesi dikkatimi çekti. Az önce bahsettim. Hani bu kıyı kanunu, işte denizde plajlara ulaşamıyor oluşumuz, bunun anayasaya, kıyı kanununa aykırı olduğu, bunun hapis cezası olduğunu de anlattık. Günlerdir burada konuşuyoruz. Bu mesele yılların meselesi. Maalesef çözümde bulunamıyor. Bir tür şezlong ve şemsiye terörü yaşıyoruz. Beach terörü yaşıyoruz değil mi? Bir anlamda böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Antalya'dan Arif Bey yazmış. Lara'dan, Lara'da, Lara plajına yakın oturuyorum diyor. Çok da iyi, çok da yakından bildiğim bir yerdir o bölge. Genel olarak Antalya'da öyle. Her gün denize giderim diyor. Yıllardır bu kıyı kanunu yok, yok sayılıyor. Şezlonglar tam denizin karayla buluştuğu yerde. Yani o dalgalara kadar iniyor. Vatandaş aralarda elbisesini üstünden çıkardığını koyacak yer bile bulamıyor diyor. İşte tablo bu. Hani işte Antalya turizm deyince akla ilk gelen kentlerimizden bir tanesi ki Lara plajı da son derece güzel bir plajdır. Ama oradan faydalanabiliyor muyuz? Hayır. Şu var. Mesela benim bildiğim kadarıyla Antalya'da Büyükşehir Belediyesi dikkat çekici bir hamle yapmıştı. O özellikle Konyaaltı sahili özelinde. Evet, orada da özel beachler vesaire var ama vatandaşın, yurttaşın denizden ücretsiz ve istediği şekilde faydalanmasını sağlayacak alanlar da

0: normal fiyatlarla karşı karşıya kalıyor yurttaşlar. Peki bu konuyu belli ki biz bu yaz ve bundan sonraki yazlarda da konuşmaya devam edecekmişiz gibi geliyor bana. Umarım yanılırım. Peki devam edelim. Dediğim gibi Milli Eğitim Bakanlığı şimdi 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde yeni kurallar, bir yönetmelik değişikliği yaptı ve yeni kuralları gündemine aldı. Tabii burada asıl olan işte geçtiğimiz aylarda, geçtiğimiz yıl yaşadığımız o saldırılar, okul saldırıları. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu saldırıları inceleyen, araştıran bir komisyon var. Biz bunları nasıl engelleriz, bu okullarda şiddeti ya da akran zorbalığını nasıl engelleriz, bunu inceliyorlar, bunu araştırıyorlar. Kolaylıklar diliyoruz kendilerine ama yeni kurallar oldukça dikkat çekici. Muhtemeldir ki hem öğretmenlerimizin, çünkü öğretmenler de saldırıya uğruyorlar maalesef, hayatını kaybediyor okullarımızda öğretmenler uğradıkları saldırılarda. Bunu engelleyebilmek için bazı adımların atıldığını biz öğreniyoruz. Örneğin anaokulu olmayan ilçelerde bir düzenleme, o yönetmelikle birlikte anaokulu bulunmayan ilçelerde ilkokullar bünyesinde ana sınıflarında işte 36-68 aylık çocuklar kayıt yaptırabilecekler ana sınıflarına. Ayrıca bir grup oluşturulacak ve sayıda 36-44 aylık çocuğun bulunması halinde, yeterli sayıya ulaşılması halinde yeni ana sınıfı şubeleri açılacak. Şu önemli, bütün velileri okula yeni başlayacak evladı olan bütün velileri de ilgileniyor. Bu okul aile işbirliğinin güçlendirilmesi. Ki genelde o işbirliğinin biz kayıt dönemlerinde arş-ı alaya çıktığını biliyoruz. İşbirliği önerilerinin okul yönetimlerinden. Gerçi her sene Milli Eğitim Bakanlığı bunu reddediyor ama işte bu bağışlar vesaire konuşacağız. O da alışkın olduğumuz, her sene tekrarladığımız, böyle başlıklar arasına giren, gündemimiz arasına giren konulardan okul bağışı. Biz bunu çok değil, işte gelecek ay tartışmaya başlarız. O zaman gelince daha detaylı konuşuruz. Diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı, okul aile işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için biliyorsunuz bir eğitim yılı başlamadan önce bir uyum haftası uygulanıyor. Böyle bir uygulamaya gidiliyor. Buna veliler de katılacak. Aktif şekilde katılmak mecburiyetindeler. Çalışmıyorlarsa, bir yandan da böyle bir gerçeklik var. Hani hep söylüyorum, bazı kurallar getiriliyor, bazı düzenlemeler yapılıyor da o düzenlemeler ülkenin gerçekliğiyle ne kadar örtüşüyor. O da ayrı bir başlık aslında. Devamsızlık yapan öğrenciler takdir ve teşekkür belgesi alamayacaklar. 20 gün ve üzerinde özürsüz devamsızlık yapan öğrencilerin yani notları yetse bile takdir ve teşekkür belgesi alamayacaklarını öğreniyoruz. Bu daha önemli, en önemlilerinden bir tanesi düzenlemelerden. Güvenlik nedeniyle dolaplar ya da sıralar istenildiği takdirde, gerek görüldüğü takdirde öğrencilere ait dolaplar ve sıralar aranabilecek. Ve veli görüşmeleri, bir öğretmenle veli öğretmen görüşmeleri, bir öğretmenle görüşmek istediğiniz çocuğunuzun durumuyla ilgili olarak onun için ne yapmanız gerekiyor? Onun için de okulun resmi internet sitesinde, her okulun bir resmi internet sitesi var. Orada okul randevu sistemi oluşturulacak. Yani bir öğretmenle görüşmek isterseniz de o randevu sistemi üzerinden işte bir saat, bir gün belirlemeniz gerekecek. Hani bunlar benim dikkatimi çeken başlıklar. Yani önemli, yeterli mi? Yani ben şöyle söylüyorum, Mustafa Hoş'u bir kez daha burada hatırlayalım. Şu an tatilde, selamlarımızı da yollayalım ona ama bütün bunlar önemli, tamam. Ama bir yandan da mesela çocuklarımıza biz hala, ben isterdim ki bu düzenlemelerin arasında bu da olsun ama yok. Her gün bir öğün ücretsiz yemek hakkı, hakları bu hakkında verilmesini isterdim bu düzenlemeyle birlikte. Hani bu kadar önem atfedilen bir düzenleme yapıldıysa belki bunlar kadar, en az bunlar kadar önemli olacaktır. Bu yönde bir adım atılırsa, atılıyor mu? Maalesef atılmıyor. Tablo bu. Peki yavaş yavaş ekonomi haberlerine gidelim. Ekonomide neler var, neler yok, ona bakalım. Sevgili Simge, devam edelim hadi.
1: Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüze giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır.
0: Çok da kafayı karıştırmaya, kafa karıştırmaya gerek yok. Biz

0: bir de ne yaşadığımızı, ne yaptığımızı, neyle karşı karşıya olduğumuzun farkındayız. Dediğim gibi çok da fazla kafa karıştırmaya gerek yok. Şu iki gerçeklikten bahsedeceğim size. Bunlardan bir tanesi Birleşik Kamu İş Federasyonu'nun Ar-Ge biriminin yaptığı bir çalışma. O çalışmada deniyor ki, çok detayına girmeyeceğim, sadece bir rakam paylaşacağım sizinle. Gıda fiyatları ülkemizde, az önce öğrencilerin bir öğün hakkından bahsetmiştik, ücretsiz öğün verilmesinden bahsetmiştik. Bakın, Birleşik Kamu İş diyor ki gıda fiyatları tam olarak 74 aydır, 74 aydır artmaya, aralıksız, kesintisiz şekilde artmaya devam ediyor. Yani 6 yılı aşkın süredir gıda fiyatları ülkemizde artmaya devam ediyor. O yüzden çok kafa karıştırmaya gerek yok. İşte en önemli gerçeğimiz, gerçekliklerimizden bir tanesi bu. Bir diğeri, İnan Mutlu ekonomist, o paylaştı dün, o çık dikkat çekici. Hani şöyle söylüyor, işte enerji fiyatlarından bahsediyoruz, takip ediyoruz Körfez'de neler yaşanıyor, ne oluyor, ne bitiyor, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldı mı, açıldı mı, akaryakıt fiyatları ya da işte artan enerji fiyatlarını nasıl, ya da fiyatların artmasını nasıl etkiliyor, değil mi? Biz dünyayı bu gözle izliyoruz. Ve diyor ki İnan Mutlu, Mehmet Şimşek döneminde, bakınız Mehmet Şimşek döneminde Avrupa Birliği ülkelerinde enerji fiyatları, yani son 3-3,5 yıldan bahsediyor kendisi, %6,7 oranında artmış. Evet, küresel krizler vesaire, işte özellikle Şubat'tan beri yaşananlar bu artışın nedeni olabilir. Tamam, %6,7. Peki ülkemizdeki tabloyu size söylüyorum. O yüzden %277 oranında artmış enerji fiyatları son 3 yılda sadece. Bize en yakın olan ülke Belçika. Belçika'daki biz birinci sıradayız, %277'lik artışla son 3 yıldaki enerji enflasyonundan bahsediyorum. Belçika'da %44,8. Avrupa Birliği ortalaması %6,7. Malta'da örneğin hiç artmamış. Arnavutluk, Estonya, Finlandiya, Çekya, Almanya, İzlanda ve Norveç'te de, İnan Mutlu'nun paylaştığı grafik üzerinden sizlere aktarıyorum bunu, enerji fiyatları gerilemiş. Enerji maliyetleri, bırakın artmayı, hani Avrupa Birliği, işte Almanya'dan bahsettik vesaire, hani 6,7 oranında Avrupa Birliği'nde artarken bu ülkelerde tam tersi, farklı oranlarda %10'da gerileyen var, %2 gerileyen de var, ama bir şekilde fiyatların gerilediğini görüyoruz. Peki, yani bütün dünyada tablo buyken, işte gıda fiyatlarını da konuştuk değil mi? 6 yıldır aralıksız olarak artıyor gıda fiyatları. Yine enerji fiyatları için de aynı durum geçerli. Neden sorusunun yanıtı var mı? Makul yanıtı bizde var. Biz konuşuyoruz her gün neredeyse. Bu yanıtları sizlere vermeye çalışıyoruz, ama ekonomi yönetimi bu konuda bizi tatmin edebilecek, yani şu olacak, bu olacak, işte verilen, gündeme gelen vaatler, örneğin işte tek haneli rakamlara düşüreceğiz vesaire, hayır, oluyor mu? Gerçekten olmuyor, yani bir şekilde ikna edemiyorlar. Biraz da hep söylenir bu, enflasyonla mücadele biraz da psikolojiktir diye, o psikolojik eşik çoktan aşıldı gibi geliyor bana. Neden bunu söylüyorum? Bakın, İstanbul Ekonomi Araştırma'nın yaptığı bir çalışma. Bırakın hani işte toplumun, yurttaşların tamamını, hükümet kendi seçmenini, AK Parti seçmenini de ekonominin gidişatına dair çok da fazla ikna edemiyor gibi görünüyor ki, Can Selçuk'i, araştırmanın başındaki isim, İstanbul Ekonomi Araştırma'nın başındaki isim, bu konuda, bu araştırmayla ilgili bir yorum yapmış. Şöyle diyor: siyasi belirsizlik gündemi domine ederken ekonomik değerlendirmelerdeki bozulma sessizce derinleşiyor. Yani ekonominin bugününü kötü ya da kötü, çok kötü bulanların oranı %4 puan oranında arttı. %73'e kadar ulaşmış durumda, yükselmiş durumda. Burada dikkat çekilen konu AK Parti seçmeni. AK Parti seçmenin de bu olumsuz değerlendirme, ekonominin iyiye gitmediğini, iyi olmadığı ya da çok kötü olduğuna dair değerlendirmede bulunanların oranı %51'e yükselmiş. Bir önceki araştırmaya göre de %9'luk bir artıştan bahsediliyor ve diyor ki Can Selçuk, ki Mart 2025'ten bu yana ilk kez iktidar partisi seçmeninin yarıdan fazlasının ekonominin bugününü olumsuz olarak değerlendirdiğini görüyoruz şeklinde de bir bilgi paylaşıyor, bir yorum yapıyor. Dediğim gibi, hani artık iktidar partisi bu anlamda kendi tabanını da ikna etmekte zorlanıyor. Normal, çünkü yıllardır verilen sözlere bakıyoruz. Her sene biliyorsunuz bazı hedefler konuyor. Enflasyon hedefleri işte bu yıl içerisinde geçerli. Ne kadar gerçekçi bu hedefler? aslına bakılırsa işte görüyorsunuz, yaşıyorsunuz daha doğrusu. Bunun için ekonomist olmaya da gerek yok çokça. Bizim gerçekliğimiz bize olanı biteni de anlatıyor. Günlerdir burada söylemeye, aktarmaya çaba gösteriyorum. Neden bahsedeceğim? Bu bölgesel asgari ücret, bölgesel ve sektörel asgari ücret tartışması yapılıyor, yapılmaya da devam ediliyor. Bir tepki var. O tepkinin geldiği yer önemli, önemli. Yani ülkedeki ekonomik dengesizlik, paylaşım sorununun en çok hissedildiği bölgelerden bir tanesi Güneydoğu Anadolu. Bakın bu tartışmalara Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya bu tartışmaları yorumlamış ve bizim günlerdir anlattığımız gerçekliği bir kez de bir iş adamı gözüyle ya da Güneydoğulu Diyarbakırlı bir iş adamı gözüyle paylaşmış. Şöyle diyor, bölgesel asgari ücret tartışmaları düşük ücret uygulanan bölgelerin nitelikli iş gücünü kaybetmesine neden olabilir. Batı illerine, doğudan batıya yeni bir göç dalgasını tetikleyebilir ifadesini kullanıyor. Son derece de doğru, son derece de makul tespitler bunlar. Diyor ki aklın yolu bir, Türkiye'nin ihtiyacı ücretleri düşürmek değil. Tabii bir iş adamı olarak bunu söylüyor. Üretim maliyetlerini azaltmaktır ifadesini kullanıyor. Başta enerji, işte enerji fiyatlarının ne kadar arttığını aktardım sizlere az önce. Ben buna bir de ekleme yapmak istiyorum. Türkiye'nin ihtiyacı ücretleri düşürmek ya da bölgesel asgari ücret değil. Neden asgari ücret genel ücret haline dönüştü? Bu sorunun yanıtını vermek tabii ki çözümüyle birlikte, bir de elbette asgari ücretin yaşanabilir, hayatı devam ettirebilecek bir düzeye çekilmesidir. Asıl sorunlar bunlardır, asıl tartışılması gerekenler. Ama böyle seçime doğru bu tür tartışmaların daha yoğun şekilde yapılacağını, bundan sonraki süreçte yapılacağını da söylemek, görmek mümkün. Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak biz bunu görüyoruz. Bir de İsrafa, bir de toplanan diğer vergilere, bizden toplanan vergiler nereye gidiyor, ne oluyor, bir de ona bakalım. Simge, devam edelim.
1: Yani olayın bir spesifik tarafı var. Diyanet İşleri Başkanı araç verilir, verilmez. Ya bu devlette, bu için demeyeyim, öylesine israflar var ki, öylesine masraflar var ki, anam, anam, anam, anam, anam, anam.
0: Oğuz, Şeref Oğuz, Ekonomim Gazetesi'nden Şeref Oğuz dün bir yazı kaleme aldı. Ben de dün programdan sonra gördüm. Bu vergi politikaları Türkiye'nin uyguladığı, ülkenin uyguladığı, hükümetin uyguladığı, aslında bu yeni bir sorun değil. Türkiye'de oldum olası bu vergide bir adaletsizlik, bir dengesizlik, verginin toplanmasında da toplanan verginin harcanmasında ya da denetiminde de bir sorun var. İşte sevgili Şeref Oğuz da tam olarak buna dikkat çeken bir yazı kaleme almış. Böyle birkaç parçasını, birkaç bölümünü izninizle sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu vergi bilinci vesaire, bunlar üzerinden hep konuşuruz. Hani vatandaş olmanın, vatandaşlık bilincinin en önemli unsurudur, değil mi, denir hep. Ama öyle mi? Vergi verelim ama diyor, nereye gidiyor bunu da öğrenmemiz lazım, bunu da bilelim diyor Şeref Oğuz. Birkaç ayrıntı paylaşıyor burada. Ne zaman vergiler gündeme gelse ağız birliği etmişçesine kayıt dışı ekonomi diye söze başlıyor yetkililer, karar alıcılar, karar vericiler. Ya da işte herkesin vergisini tam vermesi gerektiğini dile getiriyor diyor ve hepimiz öyle tartışmalara baktığımız zaman birer maliye müfettişi kesiliriz adeta. Vergi yüzsüzlerine kızarız. Ama mesela şunu soruyor, vergiler nereye gidiyor, vergiler nereye harcanıyor, bunu sormak çok da aklımıza gelmez diye de bize de bir eleştiri de bulunuyor. Hatta şöyle söylüyor, vergilerin nereye harcandığına bakarsak bu cennet vatanı neden cinnet vatan haline getirdiğimizi de çok net şekilde görürüz. Çünkü verimsiz, plansız, usulsüz şekilde harcayıp israf edilmesine ses çıkartmıyoruz biz vergilerimizin diyor. Bizden alınan vergiyle siyasi ikbal, şahsi servet, kötü yönetimin finansmanına hiçbir şekilde aldırmıyoruz, bütün bunlara bir şekilde gözümüzü kapatıyoruz şeklinde de bir eleştiri var. Bütçede denetleniyor mu diye soruyor. Kendisi yanıtlıyor bu soruyu da. Kağıt üstünde evet, bütçe denetleniyor. Ancak hükümetin tasarrufları kayıt içinde toplanan ama kayıt dışında tutulan harcamalar çok fazla. Örneğin diyor, bu zombi şirketlere aktarılan ve Özellikle işte hükümete yakın olduğu bilinen, anlatılan, konuşulan iş insanlarının, holdinglerin vergi borçlarının siliniyor olması ya da bu borçların siliniyor olması üzerinde hiçbir denetim yapılmıyor diyor ve işte hepimizin bir şekilde STK'lar olarak, medya olarak, yurttaşlar olarak bu konuda en azından bir merakımızın olması gerekiyor. Bu paraların, bu ödenen vergilerin nereye, kime harcandığına dair en azından aklımızın bir kenarında bir sorunun olması gerektiğine de vurgu yapıyor. Haklı mı, haksız mı? Vallahi son derece haklı. Ben de o kadar iyi özetlemiş ki sevgili Şeref Oğuz bu konuyu, bu meseleyi ben de sizlerle paylaşmak istedim. Bir haber dikkatimi çekti. BBC'de gördüm bu haberi. Hani ekonomi demişken, ekonomi başlıkları demişken çok böyle özetle geçeceğim. Bir araştırmadan bahsediliyor haberde. Hani daldaki kuş mu, eldeki kuş mu tartışması hep yapılır ya. Tam olarak buna dair de bir anket gerçekleştirilmiş İngiltere'de. Siz ne dersiniz? Doğrusu enteresan bir anket. Anketin sonuçlarını değerlendirilirken de çok dikkat çekici ifadeler var o değerlendirilen bölümlerde. Şimdi şöyle, İngiltere'de 5000 kişiyle düzenlenen bir anketten bahsediyoruz. Şöyle, soru şu: hemen 50 bin sterlin almak ister misiniz? Alır mısınız? Ya da yazı tura atıp %50 ihtimalle 1 milyon sterlin kazanmayı denemek ister misiniz? Soru bu. İlginç değil mi? Bir araştırma şirketi yapmış bu çalışmayı. Dediğim gibi yaklaşık 5000 kişiye bu soru yöneltilmiş. Katılımcıların büyük bölümü, %73'ü eldeki kuş daldaki kuştan iyidir şeklinde bir düzenleme yaklaşımı var. Çünkü 50 bin sterlini kabul ederim, 1 milyon sterlin için yazı tura atmam demiş. %21'i hiçbir şey kazanmama ihtimaline rağmen 1 milyon sterlin için şansımı denemek isterim şeklinde de bir yanıt vermiş. Bu tip çalışmalarda biliyorsunuz kararsızlar, burada da kararsız kalanların oranı %6 düzeyinde. Tabii mesela dikkat çeken konu cinsiyet farkı. Anket sonuçlarındaki cinsiyet farkı. Kadınlar daha garantici gibi görünüyor bu ankete göre. Hani ortalama %70-73 iken mesela kadınların 50 bin sterlini kabul ederim diyenlerin, kadınlar arasındaki 50 bin sterlini kabul ederim diyenlerin oranının %82'ye çıktığını görüyoruz. Erkekler biraz daha şanslarını deneme eğiliminde. Orada da hayır, ben 50 bin sterlini alırım ve yoluma bakarım diyenlerin oranı %63, daha düşük. Yani bunu bu enteresan geldi bana. Bir de gençler arasında da yine aynı şekilde gençlerin çok daha fazla o kuraya, yani 1 milyon sterlin için yazı tura atmaya daha eğilimli olduğunu da görüyoruz buradan bakıldığı zaman. Matematik ne diyor? Matematiğe bakılınca da matematiksel olarak beklenen değeri 50 bin 500 bin sterlin, tabii yazı tura seçeneğine bakıldığı zaman. Hani bu tutar aynı zamanda garanti edilen 50 bin sterlinin 10 katına karşılık geliyor ama bahsi yalnızca bir kez oynama hakkı var. Kaybedilince hiçbir şey kazanamama durumu da var. İnsanların büyük bir bölümü bu nedenle de zannediyorum bu böyle bir anket dünyanın neresinde yapılırsa yapılsın benzer sonuçlar elde edilir. İnsanların büyük bir bölümü garanti parayı, 50 bin sterlini kayıptan kaçınma, var olanı kaybetme korkusu. Hepimizin aslında hayat içerisindeki ortak korkusu bir şekilde bu korkuyla beraber bu tercihlerde şekilleniyor. Ne dersiniz? Daldaki kuş mu, eldeki kuş mu? Yani 50 bin sterlin garanti mi, yoksa yazı turayla 1 milyon sterlin kazanma ihtimali mi? İlginç bir anketti. Benim dikkatimi çekti. Sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bir müzik arası vereceğim. O aradan sonra tekrar birlikte olacağız efendim.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: bir araştırma. Üçe ayırıyor narsistleri. Fail narsistler deniyor. Kendilerini başkalarından büyük veya üstün hisseden ve hayranlık isteyen kişiler. Bir grup daha var, düşman narsistler. Başkalarını rakip gören, istismarcı ve empatiden yoksun olanlar. Ve son olarak nevrotik narsistlerden bahsediliyor. Utanmaya eğilimli, güvensiz ve eleştiriye karşı aşırı duyarlı olan narsistler varmış efendim. Bir narsist de olduğunuzu nasıl anlarsınız? Bir, sürekli dram yaratıyorsa, kendisine ihtiyaç duyulmasına ihtiyaç duyar. Kaos ve çatışma arar. Samimiyetle özür dilemez. Hiçbir zaman kendi davranışlarının tam sorumluluğunu üstlenmezler. Sürekli olarak karşısındakini suçlarlar. Yani kendi bencil çıkarları için başkalarını manipüle ederler ve onları sömürmekten kaçınmazlar. Ve en son not, narsizmin belirli bir yaşta birdenbire iyileşmesini beklemeyin. Öyle olmuyor. Bu inanış uzun süredir acı çeken ve eşinin yakında iyileşmesini bekleyenler için sorun yaratabilir. Narsistlerden uzak durun. Gerçekten enerjinizi alıp götürüyorlar.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı devam ediyor.
0: Siyaseti konuştuk, devam eden yargılamaları konuştuk, ekonomiyi konuştuk. Sıra geldi dünyada neler olup bitiyor bu bölüme, o sorunun yanıtını vermeye çalıştığımız bölüme. Ama oradan önce mesajlarınıza da baktım müzik arasında. Bülent Bey'di, yanlış hatırlamıyorsam not da almıştı. Levent Bey'di, düzeltiyorum. Diyor ki, bu şeyi konuştuk ya sizlerle az önce, bölgesel ya da sektörel asgari ücret meselesini konuştuk ya. Bu konudaki tavrımız net zaten ortada. Diyor ki, haklı bir soru, son derece yerinde bir soru. Yakıta, gıdaya ya da diğer konularda, bunun gibi şeylerde de aynı zamanda bölgesel fiyat düzenlemesi yapılacak mı? Bunun karşılığını, bu sorunun karşılığında verilmesi gerekiyor elbette, ya da bu sorunun da yanıtlanması gerekiyor tüm bu tartışmalar yapılırken. Ama dediğim gibi bu konu özellikle seçime doğru, seçim satım haline girdiğimiz zaman, o tarihler netleştiği zaman da elbette gündemimizde olacak, daha fazla tartışacağız. Bellidir bu, çünkü iş dünyasının belli bir kanadının, belli bir bölümünün bu konuda ısrarcı, özellikle maliyet üretim maliyetlerini gündeme getirerek, gündemlerini alarak bu konuda ısrarcı olduğunu da görüyoruz, biliyoruz. Ali Çağatay'ı soruyorsunuz. Ali Çağatay hatırlatmalarınız var. Tabii ki biz de bu konuyla ilgili olarak sevgili Ali Çağatay'ın tutukluluğuyla ilgili bütün gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ama şu an itibariyle yeni bir gelişme de yok. Önümüzdeki günlerde dün söylediğimi tekrar edeyim. Yüz yüze görüşme şansım olacak. Elbette bütün bu mesajlarınızı kendisine de iletiliyor. Ben de bizzat şahsen kendisine yine sizden gelen bu Ali Çağatay'a destek mesajlarını bir de ben seslendireceğim. Orada yapacağımız, eğer bir terslik olmazsa yapacağımız yüz yüze görüşmede bir kez daha buradan kendisine de selamlarımızı, saygılarımızı iletelim ve devam edelim. Son dakika bilgisi olarak vermiştim. Geçeceğim dünya haberlerine, dünyada neler olup bitiyor onu unutmuş değilim, merak etmeyin. Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, savcılığın açıklaması daha detaylı bir şekilde aktarmam gerekiyor diye düşünüyorum. Sinem Dedetaş, Üsküdar Belediye Başkanı ile birlikte toplamda 6 kişi, 2 belediye başkan yardımcısı, işte müteahhitler vesaire, mimarlar gözaltına alındı bu sabah itibariyle. Ne diyor ve şu dakikalarda da hem belediyede hem de gözaltına alınan kişilerin konutlarında da arama, kolluğun arama çalışması devam ediyor. Rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamaları bu isimlere yöneltilmiş durumda. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın özel soruşturma bürosu efendim bu soruşturmayı yürüttüğünü öğreniyoruz biz. Dediğim gibi Sinem Dedetaş, iki belediye başkan yardımcısı, bir başkan danışmanı, bir kalem müdürü, kent AŞ genel müdürü ve bir birim personeli şu dakika itibariyle gözaltına alınmış durumda. Yapı ruhsatı verilmesinde yetkili bulunmayan kent AŞ'nin, ki bu kent AŞ meselesi Nisan'da, yanlış hatırlamıyorsam 7 Nisan'da da yine bir Üsküdar Belediyesi'ne bir operasyon gerçekleştirilmişti. Özür dilerim. Kent AŞ görevlilerinin kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden oluşturulan bir iletişim ağı olduğu iddiası var. Bu ağ ile birlikte bu iletişim ağıyla ada parsel bazlı renklendirmeler içeren tablolar hazırlayarak belediyeye yönlendirdiği, bu ruhsat süreçlerinin bu şekilde koordine edildiği yönünde bir iddia yine müteahhitler arasında da, yine Kent AŞ ile Üsküdar Belediyesi bünyesindeki Kent AŞ ile müteahhitler arasında 1 milyar 78 milyon liralık danışmanlık hizmeti sözleşmesi imzalandığı belirtiliyor ve MASAK verilerine vurgu yapılıyor. Bugüne kadar 361 milyon küsuratı da var. Milyon liranın tahsil edildiğinin MASAK verileri ve diğer delillerle tespit edildiği bilgisi yine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada yer alıyor. Bu iddialar gerekçesiyle Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın ve beraberinde 6 kişinin de sabah saatlerinde gözaltına alındığını da hatırlatalım ve devam edelim. Tabii ki Orta Doğu'ya bakacağız. Amerika, İran gerilimine bakacağız. Birkaç gündür, bir hafta sonundan beri bir sessizlik vardı. Hatta işte Pakistan'dan gelen açıklamalar, yine taraflardan gelen açıklamalar, müzakerelerin yeniden, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelerin yeniden hızlanmaya başladığını gösteriyordu ki Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan bir açıklama geldi. Dün itibariyle çatışmaların tekrar başladığından bahsediyor. Amerikan Merkez Komutanlığı yaptığı açıklamada CENTCOM'a göre, CENTCOM'dan gelen açıklamaya göre, Birleşik Devletler ve Suudi Arabistan ordusu güçleri İran kaynaklı insansız hava aracı saldırılarına misilleme olarak Irak'taki İran yanlısı güçleri, İran yanlısı grupları hedef aldı ki CENTCOM bu grupları, tırnak içinde kullanıyorum, terörist olarak yorumluyor, terörist olarak adlandırılıyor. Tahran'dan bir açıklama var mı? Hayır, benim görebildiğim kadarıyla Tahran'dan da şu dakikaya kadar İran'dan da bir açıklama yok. Bu arada tabii Hürmüz Boğazı ile ilgili işte erişim, ulaşım sorunları tartışılmaya devam ediyor. Tabii bu bir şekilde enerji sevkiyatı önemli ama bu çatışmalar dün itibariyle tekrar başlayınca ne oldu? Petrolün varil fiyatı %4, %5 yine yükseldi. Öylesine oynak ki fiyatlar, gerçekten takip edebilmek de neredeyse imkansız. Tabii bu gerilimin, bu çatışmaların günü de manidar. Denk geldiği, tırnak içinde yine kullandığım bir ifade, denk geldiği gün de dikkat çekici. Neden? Çünkü tam İsrail Başbakanı Netanyahu Washington'dayken bütün bu gerilim başlamıştı. Hazır Netanyahu Trump görüşmesinden bahsetmişken, ilk kez bu savaşın başlamasından beri, ilk kez yüzde, 28 Şubat'tan beri ilk kez yüzde görüşüyor bu iki isim. Trump'ın Netanyahu'ya yönelik ifadeleri, önce bizden başlayalım, Türkiye'yi ilgilendiren bölümünden başlayalım. F-35'lerin ki Netanyahu bu meseleyi, F-35'lerin Türkiye'ye satılmasına karşı, bunu her fırsatta söylüyor. Bu konuda net bir mesaj vermediği, yani satacağım ya da satmayacağım yönünde net bir mesaj vermediği yönünde bir bilgi elimizde var. Ama Trump'la ilgili olarak, Trump'ın bir İran açıklaması var. Şöyle söylüyor, şaşırtıcı mı? Neden o çatışmalar başladı? Tam Netanyahu Amerika'da Trump'la görüşürken dedim. İşte Trump'ın açıklamasından da anlayabiliriz. Diyor ki Trump, Netanyahu benim savaşta kalmamı, daha doğrusu ben derken Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşta kalmasını istiyor. Bu konuda net ifadeleri var şeklinde de bir açıklaması var Birleşik Devletler Başkanı Trump'ın. Bu arada yine dikkat çekici, enteresan bir haber. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'un güncellediği bir bilgiden bahsedeceğim. 25 Temmuz'daki bir güncelleme bu. Hani kaç Amerikan askeri yaralandı tartışması uzun zamandır özellikle Amerikan medyasında çokça yapılıyor. Ne dedi Pentagon? Şu ana kadar İran'a yönelik saldırı emrini vermesinden beri Trump, ki biliyorsunuz 28 Şubat'ta İsrail ve Amerika İran'a saldırmışlardı, o günden beri 624 Amerikan askerinin, Amerikan askeri personelinin yaralandığı bilgisi var. 17 yine Amerikalı askerinin de hayatını kaybettiği bilgisi yine Pentagon'un sitesinde yer alan ayrıntılardan birisi. Baktım şöyle bu konuya dair aktarabileceğim başka bir başlık yok. Enteresan bir yolsuzluk hikayesinden size bahsetmek istiyorum. Bir uyanıklık hikayesinden İtalya'da ki yaşanan bir olay ki hani belediye dolandırılmış, turistler dolandırılmış, inanılmaz akıl alır gibi değil. 69 yaşındaki bir İtalyan Malosso Franco Malosso İtalya'nın kuzeydoğusunda Vicenza kentindeki bir amfiteyatro yani Berico Maritime Maritime ya da İtalyancası nasıl olduğunu bilmiyorum yanlış söylüyorsam affediniz lütfen. Bu yapıyı 2005'te bir heyelan yaşanıyor bölgede o heyelanın ardından keşfettiğini iddia etmiş 2005 yılı dikkatinizi çekiyorum hatta bu 69 yaşındaki Malosso Franco Malosso turistlere de şöyle tanıtıyor bu amfiteyatroyu. Burası diyor dünyanın en eski ve en büyük amfiteyatrolarından bir tanesi. Çok büyük bir yolsuzluk hikayesini anlatıyorum size. Milattan sonra 393'te inşa edildi. Jules Caesar Mısır'dan Kleopatra'ya dönerken, sevgilisine dönerken burayı ziyaret etti. Hatta Shakespeare'in ünlü karakteri Juliet de buradaki eski bir kilisede yaşıyordu. Müthiş değil mi? Çekici, çok çekici ifadeler bu. Bunlar. Bu hikayeyi dinlemek isteyen turistlerden küçük bir ücret alıyordu kendisi. O da ne kadar? Yaklaşık 40 euro. Kişi başına 40 euro. Bu hikayeyi dinlemek isteyen, bu hikayeye ya da şöyle söyleyelim, inanmak isteyen turistlerden, kandırılan turistlerden de 2005'ten beri 40 euro. Yani 2000 ne kadar? 2200, 2300 lira paradan bahsediyoruz. Fakat hikayenin tarihsel gerçekliklerle ilgisi olmadığı yakın zamanda ortaya çıkmış çünkü Jules Caesar yapının inşa edildiği iddia edilen tarihten yaklaşık 400 yıl önce yaşamıştı bir kere. O yüzden dedim turistler de inanma eğiliminde çok romantik hani Jules Caesar Kleopatra değil mi enteresandır ya da işte Shakespeare'in Juliet karakteri aynı zamanda tabii. Yani Jules Caesar'ın yaşadığı dönem farklı. Shakespeare'in Juliet karakterinin yaşadığı yerse Vicenza değil Verona. Ama işte turistler inanma eğiliminde. Dahası daha ilginç bir nokta var. Antik olduğu iddia edilen bu yapıda fiberglass ya da kağıt hamuru sütunlar, sıvalı bloklar ya da 2000'li yılların başında başına ait alçı heykeller kullanıldığı da belirlenmiş. Belediyeyi bile kandırmış. Dolandırıcılık o kadar inandırıcı ki Vicenza yerel yönetimi yapıyı gerçek zannediyor belediye. Resmi turizm tanıtım rehberine ve nereye? Mobil uygulamaya da ekliyor. Daha sonrasındaki süreçte 2016'da şüphelilerin artmasından sonra İtalyan kolluğu, İtalyan jandarması arkeologlardan bir yardım istiyor. İşte incelemeler, uydu görüntüleri bakılıyor ki gerçeklikle hiçbir alakası yok. Düşünün. 10 yılın üzerinde bu kişi turistleri, belediyeyi, kolluğu, herkesi kandırmış. Tabii neden bu konuyu şimdi anlatıyorum? Çünkü kendisiyle ilgili olarak bu beyefendiyle, dolandırıcı beyefendiyle ilgili olarak mahkeme bir hapis ve para cezası verdi. Yasa dışı inşaat, sanat eserinde sahtecilik, izinsiz eser üretimi suçlarından 2 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Yaklaşık 3000 euro da ki ondan daha fazla kazanmıştır diye düşünüyorum. Turist başına 40 euro alıyormuş kendisi. Neyse biz onu hesaplamayalım. Yaklaşık 3000 euro da para cezası veriyor. Bir yandan da belediye de tabii hem imajı zedeleniyor hem de maddi olarak da zarar görüyor. Bu zararın karşılanması için de kendisinden bu dolandırıcı beyefendiden 560 bin euroluk bir tazminat talebi oluyor. Enteresan. Benim son yıllarda da gördüğüm en ilginç ve istikrarlı yani 2005'ten sonra devam eden sürece bakar mısınız? Belediye kandırılıyor, turistler kandırılıyor ve kimse de sorgulamıyor bütün bunları. İnanmak isterseniz daha çok kandırılıyorsunuz. Vallahi böyle bir gerçeklik var. O yüzden işte söyledim turistler inanmak istediklerini duydukları için ya da duyduklarına inanmak istedikleri için bu paraları ödemişler. Simge de uyarıyor beni. Son 3 dakikam. Spora dair birkaç başlığım var. Onları aktarayım size. Fenerbahçe bugün UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu revanşında Polonya rakibi Górnik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Saat 21'de. Saat akşam 9'da başlayacak Fenerbahçe. Deplasmanda mücadele edecek. İlk maçta 1-0'lık Yani böyle maçlar için, böyle karşılaşmalar için dün bunu daha detaylı konuştuk değil mi? Tehlikeli bir skor. Hani çok da böyle Fenerbahçe taraftarını ya da futbol severleri çok da tatmin eden bir skor değil ama Fenerbahçe'ye, Sarı Lacivert'te ekibe de buradan başarılar dileyelim. Rakibini elerse Fenerbahçe, Sturm Graz Hertz eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Ama tabii daha 3. eleme turu var. Yani Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılması için daha çok engel aşması gerekiyor. Şöyle bir Avrupa Kupaları karnesini de özetleyeyim. Son birkaç dakikan Fenerbahçe bugüne kadar ne yapmış Avrupa'da, ki daha sonra Beşiktaş'ın ve Başakşehir'in karşılaşmaları da olacak. Yarın öbürsü gün onları da elbette konuşacağız. Bugüne kadar 301 maç oynamış Fenerbahçe. 119 galibiyeti var. 117 beraberliği var ve 117 yenilgisi var. 65'te beraberliği var Fenerbahçe'nin. 410 gol atma başarısını göstermiş ama yediği goller attığı gollerden daha fazla. Türk futbolunun, ülke futbolunun özeti gibi değil mi? 423 gol kendi ağlarında görmüş Fenerbahçe. Son bir not daha düşmek istiyorum. FIFA'daki, yani hep bu futbolun gidişatını konuşuyoruz ülkede, hep söylerim bunu, bize izlettirilen futbol değil, başka bir şey. Bu FIFA'nın rakamları üzerinden de, FIFA'nın dosyaları üzerinden de görülebilir. Bakın, transfer tescil yasağı listesi var futbol FIFA'nın. Görebilirsiniz listelerde. 1279 aktif kayıt var. Transfer listesi, transfer tescil yasağı listesi. Ülkemizden 32 kulübe ait 256 kayıt var ve işte Adana Demirspor, Ankara Gücü, Malatya Spor, bunlara baktığımız zaman şunu görüyoruz. FIFA'daki her 5 transfer yasağından biri maalesef Türkiye'deki, ülkemizdeki kulüplere ait. Kulüpler üzerinden konuşuluyor, tartışılıyor. Bu da aslında finansal açıdan da, sportif açıdan olduğu gibi, finansal açıdan da ülke futbolunun hiç de iyi yönetilmediğinin en net göstergelerinden bir tanesi. Ayrıntılandırabilirdim ama Simge diyor ki güçlü, bugün de süreniz bitti. Yarın belki bu konunun ayrıntılarına hep beraber daha rahat şekilde değiniriz. Bitirelim. Ne yaptık? 29 Temmuz 2026 Çarşamba'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, Simge Erten'e, editörlerim İlktürk Karadeniz'e, İrem Başkoy'a teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarın sabah 7'ye kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: güçlü özgüvenler yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Antalya'nın Kaş ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. YKS tercih dönemi bugün başlıyor. Ayrıntılar haberimizde olacak. Antalya'nın Kaş ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Üzümlü Mahallesi'nde dün sabaha karşı başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. Sarp, eğilimli ve kayalık arazi yapısına sahip bölgede kara ekipleri zorlu şartlara rağmen gece boyunca yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele verdi. Yangına 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ve 155 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale ediliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar da çalışmalara havadan destek vermeye başladı. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Saat 15.30'da Beştepe'de gerçekleştirecek toplantıda terörsüz Türkiye konusuna çıkarılacak yasal düzenlemeyle ilgili çalışmalar ele alınacak. Enflasyon ve ekonomi masada olacak. Orta vadeli program ve 12. Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programı ve piyasalardaki son durum konuşulacak. Dış politikada ise ABD ile İran arasında Orta Doğu'da süren çatışmalar kabinenin kritik başlıklarından biri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da toplantının ardından açıklamalarda bulunması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde bir operasyon haberi geldi. Üsküdar'dandı bu sefer de. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Üsküdar Belediyesi'ne yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Ve şimdi düne döneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'yi Beştepe'de ağırladı. İkili ve heyetler arası görüşme sonrası çeşitli işbirliği anlaşmalarına imza atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduklarını bildirdi.
2: İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Bu savaş ortamı bizleri sadece savunma konusunda değil, enerji ve ulaştırma alanlarında da işbirliğimizi derinleştirmeye sevk ediyor. Kalkınma yolu projesinin mevcut gelişmeler karşısında her zamankinden daha önemli hale geldiğini görüyoruz.
1: Erdoğan konuşmasında suyun sürdürülebilir kullanımına ilişkin işbirliğinin ilerletilmesi yönünde iki ülkenin iradelerinin tam olduğunu söyledi. Irak'la 17 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin çok daha ileri seviyeleri taşımayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.
2: Su konusunu akılcı, bilimsel ve insani temelde daimi bir işbirliği alanı olarak görüyoruz. Irak'la geçtiğimiz yıl 17 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi çok daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz.
1: 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başlıyor. YKS tercihleri için üniversitelerde toplam 805.747 kontenjan bulunuyor. YÖK tarafından sektörün ve iş gücü piyasasının taleplerine göre açılan 7'si lisans, 9'u 10 lisans olmak üzere 16 programda bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek. Bursa'yı yüksek hızlı tren ağına bağlayacak kesimde test çalışmaları başlayacak. 201 kilometre uzunluğundaki hattın tamamı yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek. Osmaneli Bursa kesimi Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacak. Söz konusu kesim tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlanacak. Böylece Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süreleri 2 saat 15 dakikaya düşecek. Ankara'da su kaynaklı salgın iddiasına yönelik ASKİ'den bir açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerle ASKİ laboratuvarlarında yapılan analiz sonuçlarında içme suyunda halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı yeni dönemde okul yönetmeliğinde kapsamlı değişiklikleri hayata geçirecek. Yönetmeliğe göre okul yönetimi öğrencilerin güvenliğini sağlamak için okul, pansiyon ve eklentilerin yanı sıra masa, dolap, sıra ve gerekli görülen diğer yerlerde arama yapabilecek. Veli görüşmeleri randevu ile olacak. Velilere devamsızlık mesajı gidecek. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde sıcak hava balonu uçuşlarına onay verdi. Hayata geçirilecek projeyle ziyaretçiler Ağrı Dağ ve İshak Paşa Sarayı'nda aynı anda kuş bakışı izleme fırsatı yakalayacak.
0: Ekonomi.
1: Kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazanmasıyla inşaat sektöründe istihdam rekor seviyeye ulaştı. Türkiye genelinde ücretli inşaat çalışan sayısı Mayıs'ta 1 milyon 933 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü. Bu arada İstanbul'daki dönüşüm sürecindeki bağımsız bölüm sayısı da 276 bini geçti. Fındık üreticilerini yakından ilgilendiren tarih belli oldu. Buna göre Giresun'da 2026 ürünü fındık hasadına 8 Ağustos'ta başlanılmasının kararlaştırıldığı açıklandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0,63 değer kaybederek 13.687 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 39 kuruş, euro 54 lira 5 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.167 lira, çeyrek altın 10.068, tam altın 40.089, ata altını ise 41.009 lira. Spor. A milli erkek voleybol takımımız Milletler Ligi finallerinde ilk kez sahaya çıkıyor. A Yıldızlar Milletler Ligi erkekler final etabı çeyrek finalinde bugün Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Çin'in Ningbo kentinde oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 10'da başlayacak. Milli takım Slovenya'yı elemesi halinde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek. Yarı final müsabakaları 1 Ağustos Cuma günü Türkiye saatiyle 10'da ve 14.30'da yapılacak. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu revanşında bugün Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle karşılaşacak. Müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Turun ilk maçında Kadıköy'de rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe rakibini elemesi durumunda 3. eleme turunda Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek.
0: Yol durumu.
1: Evet, İBB trafik haritasına bakmadan önce bir kaza haberini aktaracağım sizlere. TEM otoyolunda ilerleyen bir minibüs Sarıyer-Beşiktaş ayrımında devrildi. Bankacıları taşıyan bir servis olduğu bildirilen kazada 13 kişinin yaralandığı haberi var. Yaraların bulunduğu kaza nedeniyle de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa yakası istikametinde ciddi bir trafik yoğunluğunun oluştuğunu buradan aktaralım. Ve yine TEM'de baktığımız zaman Akşemsettin Viyadüğü Metris yönünde de sağ şeritte Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de ciddi bir yoğunluk var. İstanbul'daki trafik yoğunluğu şu dakikalarda %51'e ulaşmış durumda. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Çamlıdere kavşakları 7-11 kilometrelerinde İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü gerçekleştirildi. geliştiriliyor. İzmir-Aydın otoyolunun Tabakhane ve Tepecik köprüleri mevkiinde de İzmir istikametinin 0-1 kilometrelerinde sağ şerit ve emniyet şeridi ulaşıma kapalı. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Artvin-Erzurum yolunun 0-37 kilometrelerinde de saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor. Ve bültenimizi bir hatırlatmayla noktalayacağız. Amirli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'ni kazanarak organizasyondaki ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Peki Türkiye'de 1919'larda okullarda başlayan voleybol serüveni bir asrı aşan yolculuğun ardından dünya çapında bir başarı hikayesine nasıl dönüştü? Birkaç okulda başlayan bu spor nasıl milyonları ekran başında buluşturan bir başarı hikayesine dönüştü? Radyo Sputnik editörü İrem Bender'in sizler için hazırladığı bu haberimizi bültenimizin hemen ardından kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Hücumu Vargas, Elif Plase yine yapıyor, yine yapıyor.
4: Yakın top, blok geldi, Nazaydı bir yaptı. Tarihe geçen isim nasıl oldu?
5: Yıllardır hep etrafında dolandığımız o şampiyonluk, Eda'nın gözyaşları, Eda'nın gözyaşları. 24-16, kaptan servisi kullandı. Haydi bakalım, blokum bitti Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım, şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz, kazandık, sonunda, sonunda altın madalyayı aldık. İnanılmaz bir son, blokla bitiriyoruz. İşte müthiş sevinç, tüm ülke kucaklaşıyor şu anda. Tüm ülke kucaklaşıyor, Santar 50'yi tebrik ediyor, Çinli meslektaşlarını.
1: Türkiye'de 1919'larda okullarda başlayan voleybol serüveni bir asrı aşan yolculuğun ardından dünya çapında bir başarı hikayesine dönüştü. Henüz karşılaşabileceği bir kadın takımı dahi bulunmazken erkeklerle aynı sahaya çıkan Sabiha Rıfat Gürayman'ın açtığı yol Avrupa şampiyonluklarına, olimpiyat yarı finaline, dünya ikinciliğine ve Milletler Ligi kupalarına uzandı. 1957'de ilk kez uluslararası sahaya çıkan Amirli Kadın Voleybol takımı 2023'te Avrupa'nın zirvesine yerleşti. 2025'te dünya finali oynadı. Milliler son olarak 2026 Milletler Ligi'ni kazanarak organizasyondaki ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Peki Türkiye'de kadın voleybolunun temelleri nasıl atıldı? Birkaç okulda başlayan bu spor milyonları ekran başına buluşturan bir başarı hikayesine nasıl dönüştü? Radyo Sputnik sizler için derledi. Türkiye'de voleybola ilgi 1919'lu yıllarda başladı. İstanbul'da faaliyet gösteren Young Men's Christian Association'ın yöneticilerinden Amerikalı eğitimci Dr. George Gilbert Deaver sporun tanıtılmasında etkili oldu. Ancak voleybolun birkaç salonla sınırlı kalmayarak okullara yayılmasında asıl öncü isim beden eğitimi öğretmeni ve spor yöneticisi Selim Sırrı Tarcan'dı. Ülkenin ilk beden eğitimi öğretmenlerini yetiştiren Selim Sırrı Tarcan, Türkiye'de voleybol sporu

0: Türkiye Voleybol Şampiyonası adı altında ülke çapına yayıldı. Ancak Türk kadın voleybolunun başlangıcında bir spor yöneticisi ya da antrenörden önce genç bir inşaat mühendisi bulunuyordu. Uçan Parmaklar lakabıyla anılan Sabiha Rıfat Gürayman, yalnızca spor tarihinin değil, Cumhuriyet tarihinin de meslek hayatında kadınların önünü açan isimlerden biriydi. Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühendislerinden olan Gürayman, daha sonra Anıtkabir İnşaatı'nda kontrol şefliği de yaptı. 1920'lerin sonunda Fenerbahçe'de voleybol oynayan Sabiha Rıfat Gürayman, Fenerbahçe bünyesinde kurulan ilk kadın takımının kaptanlığını üstlendi. Ancak karşılaşabilecek başka bir kadın takımı bulunmadığı için bu ekip uzun ömürlü olmadı. Daha sonra Fenerbahçe'nin erkek voleybol takımında 5 erkek oyuncuyla birlikte sahaya çıkan Gürayman, böylece bir erkek takımında resmi müsabakalara çıkan ilk Türk kadın sporculardan biri oldu. Kadın milli takımının başlangıcı kabul edilen somut tarih ise 1957 olarak karşımıza çıkıyor. Takım, Türkiye'deki kulüp ve okul voleybolunun gelişmesinin ardından federasyon çatısı altında aşamalı biçimde oluşturuldu. Türkiye Voleybol Federasyonu 1958 yılında Voleybol El Topu Federasyonu adıyla kuruldu. Federasyonun ilk başkanı Vahit Çolakoğlu'ydu. Dolayısıyla takımın temelleri federasyonun kuruluşundan önce atılmış, kurumsallaşması ise federasyon bünyesinde gerçekleşmişti. Türkiye kadınlarda ilk uluslararası karşılaşmasını 1957'de düzenlenen Uluslararası İstanbul Turnuvası'nda yaptı. Milli takım ilk büyük resmi şampiyona deneyimini ise 1963'te Romanya'da düzenlenen Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yaşadı ve organizasyonu 10. sırada tamamladı. Kadın voleybol milli takımının uluslararası alandaki ilk büyük sıçraması Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2003 Avrupa Şampiyonası'ydı. Bu yıl A milli kadın voleybol takımımızın tarihte ilk kez finale kaldığı yıl oldu. Türkiye grup aşamasında dönemin dünya ve Avrupa voleybolunun en güçlü ekiplerinden Rusya'yı 3-0 mağlup etti. Yarı finalde Hollanda'yı yine 3-0 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.
1: Şu anda muhteşem bir tablo var. Senin çocukların birbirini kucaklıyor. Gözyaşları sen oluyor.
2: Benim içime doğmuştu bu maç alacağız diye ve ben bir şeyler yapacağıma kesinlikle inanıyordum. Bu takıma, Türkiye'ye her şey helal olsun. Çok büyük bir seyirci, çok mutluyum. İnanılmaz duygular içindeyim.
0: Finalde ise Polonya'ya kaybeden milli takım gümüş madalyayla ilk büyük uluslararası derecesini kazandı.
3: Bu turnuva yalnızca bir madalya getirmedi. Karşılaşmaların anlatımı sırasında kullanılan Filenin Sultanları ifadesi takımla özdeşleşti. Reşat Yazıcıoğulları yönetimindeki kadro, Bahar Mert, Neslihan Demir, Özlem Özçelik, Gülden Kayalar, Natalya Hanikoğlu ve Mesude Kuyan gibi isimlerle bir kuşağın voleybola yönelmesini sağladı.
0: 2003'ün hafızalara kazınan bir başka anı da Japonya'da yaşandı. Avrupa ikinciliğinin ardından Dünya Kupası'na katılan Türkiye 10 Kasım 2003'te İtalya ile karşılaşıyordu. Saat 09.05'e yaklaşırken baş antrenör Reşat Yazıcıoğulları mola istedi. Oyuncular kenarda yan yana gelerek Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşuna geçti. Maç sürerken alınan bu mola Türk spor tarihinin en güçlü sembolik anlarından biri olarak hafızalara kazındı. Yazıcıoğulları ve dönemin oyuncuları o anları yıllar sonra şöyle anlattı.
4: Kenardan ikaz gelince 9.05 geçiyordu. Ben molayı aldım ve molada saygı duruşunda bulunduk.
5: Herkes koştu ve hazır oldu. Durduk. Tabii bunu sadece biz biliyorduk ve etrafımızdaki seyirciler, karşı takım ilk başta bizim ne yaptığımızı da çok anlamadı. Molaya geldik. Saygı duruşunda başladık bulunmaya. Ve hani herkes bir anlamsız bize bakıyor, ne yapacak, yani ne yapıyorlar, hani bir tepki var orada, bir yerden bir alkış sesi geliyor, bir yerden bir hani ne oluyor, hakem bile şaşırdı.
6: Büyük bir çoğunluğunun ilk başta anlamadığını düşünüyorum. Daha sonra duyduklarında gerçekten çok takdir edilesi bir davranış olarak gördüler. Zaten hani bizim de Türk olarak Japonya'da bizi çok seviyorlardı. Bana göre bundan sonra daha da çok sevdiler diye düşünüyorum.
7: Bizim için çok önemli olan bir günde tüm dünyanın önünde böyle bir

0: seremoni gerçekleştirdik. Hatta Japon taraftarlar taraftar grubumuz vardı. Hepsi Türkçe'de Atatürk diye bağırdıklarını hala hatırlıyorum şu an kulaklarımda.
1: Almilli kadın voleybol takımımız 2003 sonrasında Avrupa'nın sürekli takip edilen takımlarından biri haline geldi. 2005 yılında ilk kez eleme oynamadan Avrupa Şampiyonası'na katılan Türk milli takımı 12 takım arasında 6. sıraya yerleşti. 2007'deki şampiyonada 10. oldu. Polonya'da yapılan 2009 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ise çeyrek finale kadar yükseldi ve yarı finale yükselemeyen takımlar arasında sırasıyla puan, set ve sayı averajına bakılarak yapılan sıralamada 5. oldu. 2011'e geldiğimizde ise Türk kadın milli takımı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finallerde Sırbistan'a 3-2 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu. Asıl tarihi eşikse 2012'de Ankara'da düzenlenen Avrupa kıtası olimpiyat elemelerinde aşıldı. Türkiye finalde Polonya'yı 3-0 yenerek ilk kez olimpiyatlara katılma hakkı elde etti. Bu başarı aynı zamanda Türkiye'nin 52 yıl sonra takım sporlarında olimpiyatlara katılması anlamına geliyordu.
2: Olimpiyata kimin sayısıyla gideceğiz? Neslihan Darnel maç sayısı için servisi kullandı. Yakın top, blok geldi. Nazay Demir yaptı. Tarihe geçen isim nasıl oldu?
1: Londra'da 2012'de ilk olimpiyat deneyimini yaşayan millilerimiz 9. olurken Tokyo 2020'de çeyrek finale yükseldi ve Güney Kore'ye 3-2 mağlup olarak organizasyonu 5. sırada tamamladı. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 2019 Avrupa Şampiyonası kadın voleybolunun toplumdaki karşılığını büyüten organizasyonlardan biri oldu. Ankara Spor Salonu'nda oynanan finalde Türkiye ile Sırbistan karşılaştı. 5 sete uzanan karşılaşmayı Sırbistan 3-2 kazandı. Türkiye şampiyonluğu son sette kaybetse de dolu tribünler, milli maçların geniş kitlelere ulaşması ve oluşan atmosfer voleybolun Türkiye'deki popülerliğinin yeni bir aşamaya geçtiğini gösterdi.
3: Müthiş bir tezahürat var Ankara Spor Salonu'nda. Melia İsmailoğlu kötü plase Melia'dan.
4: Hazırın olduğu noktaya plaseyi göndermek istedi Meliha ama topu kısa kaldı. Sırbistan sayısı. O heyecanımızı, maçın başındaki o heyecanımızı üzerimizden atarsak bizim için iyi bir maç olacak gibi görünüyor.
3: Berkovic servisi kullanacak. Orta oyuncuları Galatasaray'da 2013-2014 sezonunda forma giydi Meliha.
1: Türk kadın milli voleybol takımının en görkemli sezonlarından biri 2023 oldu. Daniel Sarelli yönetimindeki takım önce Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek organizasyondaki ilk şampiyonluğunu kazandı. Türkiye bu sonuçla Uluslararası Voleybol Federasyonu dünya sıralamasında ilk kez birinci basamağa yükseldi.
5: Yıllardır hep etrafında dolandığımız o şampiyonluk, Eda'nın gözyaşları, Eda'nın gözyaşları, 24-16, kaptan servisi kullandı. Haydi bakalım, bir nokta mı bitti Allah'ım? Allah'ım, Allah'ım, şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz, kazandık. Sonunda, sonunda altın madalyayı aldık. İnanılmaz bir son, bir nokta bitiriyoruz. İşte müthiş sevinç. Tüm ülke kucaklaşıyor şu anda. Tüm ülke kucaklaşıyor. Santarelli'yi tebrik ediyor. Çinli meslektaşlarını.
1: Ardından Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası geldi. Türkiye yarı finalde İtalya karşısında 2-1 geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 kazandı. Finalde ise 2019'da şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti.
6: İşte kupa. İşte kupa. Son sayıyı almamız gerekiyor şampiyonluk için. Uşa servis Hande ile karşıladık. Hücumda Vargas. 41 kere maşallah. Şampiyon! Şampiyon! Şampiyon! Muhteşem sultanlar, Avrupa'nın en büyüğü.
1: Brüksel'de Voleybol Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'la takım kaptanı Eda Erdem arasındaki diyalogsa yüreklere dokundu. Üstün Doğan, prim olarak ne istedikleri sorusuna Kaptan Erdem, Atatürk'ün sporcu kızları ülkesi adına kazandıkları başarıyı pazarlık konusu yapmaz. 85 milyona yaşattığımız mutluluk bize yeter diyerek yanıt verdi. A milli kadın voleybol takımının başarıları ardı ardına gelmeye devam ediyordu. Paris 2024'te ise çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez olimpiyat yarı finaline çıktı. Melisa Vargas'ın 42 sayıyla oynadığı Çin karşılaşması milli takım tarihinin en dikkat çekici bireysel performanslarından biri oldu. Türkiye Paris olimpiyatlarını 4. tamamlayarak olimpiyat tarihindeki en iyi derecesini elde etti.
3: Hadi Vargas! Melisa Vargas'la top. Vargas servisi kullandı. Zor top ya, avantaj topu olacak. Li Yenin. Hadi Gizem. Gizem Elif oynadı. Elif! Bitti maç! Bitti maç! Bitti maç! Yarı finaldeyiz. Çin'i deviriyoruz. Yarı finaldeyiz. Aman Allah'ım. 15. sayıyı alıyoruz.
7: Gel de bu evlatlarınla gurur duyma. Bakın şu terlere bakın. Bu halın terine bakın. Ya ne geceleri var ne gündüzleri. Ama büyük iş başardılar. Türkiye tarihinin en başarılı noktasına geldi. Bununla da yetinmiyoruz. Daha büyük başarılara imza atacağız.
1: Milli takım 2023 sezonu Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat Eleme Turnuvası olmak üzere 3 kupayla tamamladı. Türkiye 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda da yeni bir ilke imza attı. Bangkok'taki finalde İtalya'ya 3-2 mağlup olan Filenin Sultanları tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası madalyası kazandı ve dünya ikincisi oldu. A milli kadın voleybol takımı 26 Temmuz 2026'da ise Macao'da düzenlenen Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek organizasyondaki ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Böylece 2023'te kazanılan ilk Milletler Kupası'na bir yenisi eklendi.
8: Şahin, Bergman, Makris, orta hücumu, Vargas, Elif Plase! Yine yapıyor! Yine yapıyor! Şampiyonuz! 2026 Viyener şampiyonu Türkiye! Şampiyon Filenin Sultanları!
1: Türk kadın milli voleybol takımının ard arda kazandığı başarılar yalnızca madalya tablosunu değiştirmedi, voleybolun Türkiye'deki toplumsal karşılığını da büyüttü. Milli maçlara yönelik ilgi zamanla okul ve spor kulüplerine taşınırken özellikle çocukların ve gençlerin voleybola yönelimi arttı. Bu yükseliş Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine de yansıdı. 2025 yılı zaman kullanım araştırması voleybolun Türkiye'de gitgide daha popüler bir spor dalı haline geldiğini ortaya koydu. 2015 ve 2025 yılları karşılaştırıldığında futbol oynadığını belirten fertlerin oranının %5,2'den %4,1'e azaldığı, voleybol oynadığını belirten fertlerin oranının ise %0,9'dan %1,4'e arttığı görüldü. Bu 0,5 puanlık artış oransal olarak yaklaşık %56'lık bir artış anlamına geliyor. Türk kadın voleybolunun yükselişi farklı dönemlerde sorumluluk üstlenen oyuncu kuşaklarının birbirine bıraktığı mirasla gerçekleşti. 2003 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi ilk büyük finaline taşıyan Neslihan Demir, etkili hücumlarıyla dünya voleybolunda Demir Lady olarak tanındı. Bahar Mert, Özlem Özçelik, Gülden Kayalar ve Natalya Hanikoğlu gibi isimler milli takımımızın ilk büyük kuşağını oluşturdu. Sonraki dönemde Eda Erdem, Naz Aydemir Akyol, Gözde Kırdar, Neriman Özsoy ve Güldeniz Önal gibi oyuncular bayrağı devraldı. Eda Erdem, uzun yıllara yayılan milli takım kariyeri ve kaptanlığıyla farklı kuşaklar arasında köprü kurdu. Melisa Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Cansu Özbay, İlkin Aydın ve Gizem Örge gibi isimlerin öne çıktığı yeni kuşaksa Türkiye'yi Avrupa şampiyonluklarına, olimpiyat yarı finaline, dünya ikinciliğine ve Milletler Ligi kupalarına taşıdı. Sabiha Rıfat Güraiman'ın karşısında oynayacak bir kadın takımı dahi bulamadığı günlerden tribünleri dolduran ve milyonları ekran başına buluşturan dünya finallerine uzanan bu yolculuk yaklaşık bir asır sürdü. Milli Kadın Voleybol takımımızın başarıları yalnızca Türkiye'nin madalya sayısını arttırmadı, kadın sporcuların görünürlüğünü güçlendirdi, kız çocuklarına yeni rol modeller sundu ve voleybolu ülkenin en fazla ilgi gören spor dallarından biri haline getirdi. 1919'larda birkaç okulda başlayan serüven bugün Avrupa Şampiyonluğu, Dünya İkinciliği, Olimpiyat Yarı Finali ve İki Milletler Ligi Kupası'yla devam ediyor. Amillerimiz artık yalnızca başarılı bir takım değil, kuşaktan kuşağa aktarılan bir spor kültürünün ve kadınların sahadaki dönüşümünün simgesi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
9: Radyo Sputnik özel haber.
10: Yazın bir telaşı yoktur. Dalgalar acele etmez. Gün batımı geç kalmaz. Rüzgar yetişmeye çalışmaz. Belki bugün siz de biraz yavaşlamayı deneyebilirsiniz. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca aday için kritik tercih süreci başlıyor. ÖSYM takvimine göre adaylar 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapacak. Ancak bu yıl tercih döneminde en çok konuşulan başlık yalnızca başarı sıralamaları değil. Yapay zeka teknolojilerindeki hızlı gelişim, iş gücü piyasasında yaşanan dönüşüm, değişen üniversite kontenjanları ve mezuniyet sonrası istihdam beklentileri adayların tercih listelerini doğrudan etkiliyor.
2: YÖK 2026 YKS tercih kılavuzuna ilk kez 16 yeni program ekledi. Bunların 7'si lisans, 9'u ise ön lisans programlarından oluşuyor. Yeni açılan lisans programları arasında tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, işletme ve yapay zeka, finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ve balıkçılık teknolojisi yer alırken, ön lisans programlarında ise yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlama, yapay zeka destekli tasarım ve animasyon, dijital oyun teknolojileri, mobil güvenlik teknolojileri, ilaç üretim teknolojisi gibi geleceğin mesleklerine yönelik bölümler dikkat çekiyor.
1: Her ne kadar bu programlar ilk kez öğrenci kabul edeceği için resmi tercih verileri henüz bulunmasa da eğitim çevreleri ve adayların ilgisinin özellikle işletme ve yapay zeka, finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, yapay zeka destekli web tasarım ve kodlamayla dijital oyun teknolojileri programlarında yoğunlaştığını belirtiyor. Buna karşılık tarih ve yapay zeka ile felsefe ve yapay zeka gibi disiplinler arası yeni programlarda ise mezuniyet sonrası kariyer olanaklarına ilişkin soru işaretleri nedeniyle daha temkinli bir yaklaşım olduğu değerlendiriliyor.
2: Son yıllarda adayların en çok yöneldiği alanların başında teknoloji odaklı programlar geliyor. Özellikle bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, yapay zeka mühendisliği, siber güvenlik, veri bilimi, yönetim bilişim sistemleri, finansal teknoloji ve biyoteknoloji gibi bölümler hem özel sektörün artan istihdam ihtiyacı hem de yüksek gelir beklentisi nedeniyle tercih listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Sağlık alanında ise tıp ve bazı sağlık programlarının yoğun talebini koruduğu belirtiliyor.
1: Uzmanlara göre öğrenciler artık yalnızca ilgi duydukları alanlara değil, mezun olduktan sonra iş bulma ihtimaline göre tercih yapıyor. Bu doğrultuda YÖK'te bazı bölümlerde kontenjanları düşürürken teknoloji odaklı alanlarda kapasiteyi artırıyor. O değişim 2026 YKS tercih kılavuzundaki kontenjan planlamasına da yansıdı.
2: Bu yıl YKS tercih döneminde yalnızca yeni açılan programlar değil, mevcut bölümlerin kontenjanlarındaki değişiklikler de dikkat çekiyor. YÖK'ün 2026 tercih kılavuzuna göre kontenjanlar ağırlıklı olarak örgün öğretim programlarında düşürüldü. Toplamda yaklaşık 23 bin örgün öğretim kontenjanı kaldırılırken, açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarında da düşüş yaşandı.
1: Vakıf üniversitelerinde ise dikkat çeken bir başka değişiklik burslu kontenjanlarda görüldü. Özellikle %50 ve %25 burslu programların kontenjanları azaltılırken ücretli programların kontenjanlarında artış yaşandı. Bu yıl YKS'ye başvuran aday sayısının geçen yıla göre yaklaşık 135 bin kişi azalması ilk bakışta yerleşme şansını artıracak bir gelişme gibi görünse de kontenjanlarda yaşanan yaklaşık 47 bin kişilik daralma bu avantajın önemli ölçüde ortadan kalkmasına neden olabilir.
2: Öte yandan açıklanan verilere göre en büyük düşüş hukuk bölümünde yaşandı. Toplam kontenjan %13 azaltılarak 8.745'e düşürüldü. Böylece son 4 yılda hukuk fakültelerindeki öğrenci kontenjanı yaklaşık yarı yarıya gerilemiş oldu. Bu düzenlemenin hukuk eğitiminin niteliğini artırmak, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısını dengelemek ve mezun sayısıyla istihdam arasındaki uyumu güçlendirmek amacıyla yapıldığı belirtiliyor.
1: Psikoloji bölümünde de önemli bir kontenjan düşüşü yaşandı. Geçen yıl 11.141 olan genel kontenjan bu yıl 10.429'a geriledi. İstihdam planlaması kapsamında birçok öğretmenlik programının da kontenjanı azaltıldı. Diş hekimliği programlarında da kontenjan azaltma eğilimi devam etti.
2: Buna karşılık YÖK özellikle teknoloji ve mühendislik alanlarında kontenjan artışına gitti. Nanoteknoloji mühendisliği, malzeme ve nanoteknoloji mühendisliği, endüstriyel tasarım mühendisliği, siber güvenlik mühendisliği, harita mühendisliği ve yapay zeka mühendisliği kontenjanları artırılan bölümler arasında yer aldı. Tıp fakülteleri de kontenjanı artırılan nadir alanlardan biri oldu.
1: Bu yıl adayların kararlarını etkileyecek en önemli unsurlardan biri ise eğitim maliyetleri. Özellikle vakıf üniversitelerinde açıklanan ücretler birçok aile için erişilmesi güç seviyelere ulaştı. Bazı üniversitelerde tıp fakültelerinin yıllık ücreti 3 milyon 740 bin liraya, diş hekimliği programlarının ücreti ise 2 milyon 210 bin liraya kadar çıktı.
2: Yapılan hesaplamalara göre kamuda görev yapan bir uzman doktorun yıllık geliri yaklaşık 2 milyon 48 bin 760 lira olmasına rağmen bu gelir bazı vakıf üniversitelerinde bir yıllık tıp eğitiminin ancak %54,7'sini karşılayabiliyor. Profesör, mühendis, avukat ve öğretmen maaşları da birçok özel üniversitenin yıllık eğitim ücretlerinin gerisinde kalıyor. Artan eğitim maliyetlerinin özellikle vakıf üniversitesi tercih edecek adayların kararlarını doğrudan etkilemesi bekleniyor.
1: Uzmanlar tercih döneminde adayların yalnızca bölümün güncel popülerliğine göre değil, mezuniyet sonrası istihdam olanaklarını, üniversitenin akademik kadrosunu, burs imkanlarını ve kendi ilgi alanlarını birlikte değerlendirmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Yapay zeka ve dijital dönüşümün şekillendirdiği yeni dönemde 2026 tercih maratonunda da en büyük rekabetin teknoloji ve sağlık odaklı bölümlerde yaşanacağı öngörülüyor.
2: YKS Tercih Maratonu başlıyor. YÖK bu yıl ilk kez 16 yeni programı tercih kılavuzuna eklerken teknoloji odaklı bölümlerin kontenjanlarını artırdı, hukuk ve psikoloji başta olmak üzere bazı alanlarda ise kontenjanları düşürdü. İş gücü piyasasındaki değişim ve milyonları bulan vakıf üniversitesi ücretleri ise tercih döneminin en belirleyici başlıkları arasında yer alıyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Karayolu trafik güvenliği kamuoyunun en çok endişelendiği konuların başında geliyor. Son yıllarda dikkat çeken risklerden biri olan yol hipnozu, kazaların artış göstermesindeki en önemli faktörler arasında yer alıyor.
2: Uzun yol seyahatlerinde meydana gelen kazaların çoğu yol hipnozu durumundan kaynaklanıyor. İlk kez 1921 yılında bir makalede kullanılan yol hipnozu, sürücünün araba kullanırken yolda bir noktaya kilitlenmesi ve transa geçmesi olarak tanımlanıyor. Sürücünün girdiği trans sebebiyle ciddi kazalar meydana gelebiliyor. Ancak yol hipnozunu engellemek için çeşitli yöntemler bulunuyor. Peki yol hipnozu nedir? Nasıl engellenir? İşte yol hipnozu olmamak için yapılması gerekenler.
1: Monoton ya da tanıdık bir ortamda ortaya çıkan yol hipnozu belirli aralıklarla kendini gösterme ve kaybolma eğilimi gösteriyor. Bu durum sürüş yorgunluğu ve dikkat dağınıklığından farklı bir şekilde seyrediyor. Yol hipnozu sürücünün gözleri açıkken yarı uyku halinde olması durumu olarak tanımlanıyor. Sürücü yol hipnozuna girdiğinde gözleri açık olsa bile çevresel farkındalığı azalıyor ve duyarsızlık başlıyor. Yol hipnozu başlayan sürücüde sık göz kırpma, esneme ve başın anormal duruşu gibi uykuyla ilişkili belirtiler gözlemleniyor. Bu durumda bilincin bir bölümü hipnoz etkisine girerken diğer bölümü aracı otomatik olarak kullanmaya devam ediyor. Yol hipnozu sırasında sürücü amnezi olarak bilinen geçici hafıza kaybı da yaşayabiliyor.
2: 56 erkek sürücü üzerine gerçekleştirilen simülasyonlu deneyde sürücülerin monoton yollarla etkileşimi incelendi. Katılımcılar her biri 40 dakika süren iki farklı yol koşulunda sürüş yaptı. Her iki yolda düz olmasına rağmen birinde yalnızca eşit aralıklarla dizilmiş çam ağaçları bulunurken diğerinde ağaçlar, çiftlikler, tabelalar ve insanlar gibi çeşitli görsel ögeler yer aldı. Araştırma sonuçlarına göre tek tip manzaraya sahip yollarda sürücüler büyük direksiyon hareketleriyle ölçülen daha fazla yorgunluk belirtileri gösterdiği görüldü. Araştırmacılar deney sonucunda sürücülerdeki yorgunluğun sürüşün yaklaşık 20. dakikasında en üst seviyeye ulaştığını tespit etti. Bu bulgu otoyol hipnozunun yalnızca uzun süreli sürücülerde değil, monoton yol bölümlerinde de kısa sürede ortaya çıkabileceğini gösterdi.
1: Yapılan başka bir araştırmada ise göz hareketlerini kontrol eden okülomotor sistemin otoyol hipnozundaki rolü mercek altına alındı. Araştırmaya göre sürücülerin uzun süre aynı noktaya bakması durumunda beyin gördüklerini geri bildirim yerine tahminle yorumlamaya başlıyor. Bu da sürücünün daha az uyanık hale gelmesine ve çevresel uyarıcılar olan dikkatinin azalmasına yol açıyor.
2: Yolun monotonluğu beyin uyanıklığını azaltarak yorgunlukla birleştiğinde beynin görsel verileri normalden daha yavaş işlemesine neden oluyor. Bu durum zihinsel öngörülebilirliğe güvenen ve otomatikleşen bir sürüşe yol açıyor. Uzun süre araç kullanmaya devam edilmesi ise yorgunluğu daha da derinleştiriyor. Araştırmalar sürüş süresi uzadıkça otoyol hipnozuna girme ihtimalinin arttığını ve bunun uykuya dalma olasılığını da yükselttiğini ortaya koyuyor.
1: Farkında olmadan sürüş güvenliğini tehdit eden yol hipnozu ciddi kazalara yol açabiliyor. İşte yol hipnozuna karşı alınması gereken hayati önlemler. Sürücülerin yola çıkmadan önce en az 5 saat uyumuş olmaları gerekiyor. Uykusuzluk refleksleri yavaşlattığı gibi dikkat dağınıklığını da artırarak yol hipnozunu tetikleyebiliyor. Yorgun hissediliyorsa direksiyon başına geçilmemesi öneriliyor.
2: Yolculuk öncesi ve sırasında bol su tüketmek de hayati önem taşıyor. Uzmanlara göre vücudun susuz kalması bilinç kaybına neden olabiliyor ve bu da yol hipnozunu kolaylaştırıyor. Özellikle sıcak havalarda su tüketimi daha da kritik hale geliyor.
1: Çok sıcak ortamlar sürücünün dikkatini dağıtabiliyor ve rehavet yaratabiliyor. Bu nedenle camlar belli aralıklarla açılarak aracın içinin havalandırılması önem taşıyor. Sürücülerin uzun yolculuklarda her 2 saatte bir ihtiyaç molası vermesi gerekiyor. Kısa yürüyüşler, temiz hava ve küçük egzersizler vücudu zinde tutarak sürüş güvenliğini artırıyor.
2: Yol hipnozunu önlemenin bir diğer yolu da sürekli aynı noktaya odaklanmaktan kaçınmak. Uzmanlar yol kenarındaki ağaçlar, tabelalar ve trafik levhalarının takip edilmesini öneriyor. Bu sayede gözlerin aktif kalması sağlanıyor. Yola çıkmadan önce basit ama etkili önlemleri almak hem sizin hem de sevdiklerinizin güvenliği için büyük önem taşıyor.
1: Uzun saatler boyunca aynı hızda araç kullanan sürücüler farkında olmadan yol hipnozu adı verilen tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalıyor. Trafik kazalarının gizli nedenlerinden biri olan bu durum, sürücülerin bilincinin açık olmasına rağmen çevreye karşı farkındalığını yitirmesiyle ortaya çıkıyor.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Escucha el ritmo.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Üsküdar Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda belediye başkanı gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe giriyor. Ayrıntılar bültenimizde. Kabine bugün toplanıyor demiştik. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye konusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından açıklamalarda bulunması bekleniyor. Antalya'nın Kaş ilçesine çıkan orman yangınına müdahale ikinci gününde aralıksız sürüyor. Gece boyunca sarp ve kayalık arazide çalışmalarını sürdüren ekiplere sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve yangın söndürme uçakları yeniden destek vermeye başladı. Üsküdar Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda belediye başkanı gözaltına alındı. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinan Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının akabinde üniversite adayları için tercih dönemi bugün başlıyor. YKS tercihleri için üniversitelerde toplam 805.747 kontenjan bulunuyor. YÖK tarafından sektörün ve iş gücü piyasasının taleplerine göre açılan 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 program ilk kez öğrenci kabul edecek. İstanbul Sarıyer Tem Otoyolu Beşiktaş ayrımında minibüs devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'yi Beştepe'de ağırladı. İkili ve heyetler arası görüşme sonrası çeşitli işbirliği anlaşmalarına imza atıldı. Daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonu vardı.
2: Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. Her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduklarını bildirdi.
2: İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulundu. Bu savaş ortamı bizleri sadece savunma konusunda değil, enerji ve ulaştırma alanlarında da işbirliğimizi derinleştirmeye sevk ediyor. Kalkınma yolu projesinin mevcut gelişmeler karşısında her zamankinden daha önemli hale geldiğini görüyoruz.
1: Erdoğan konuşmasında suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik işbirliğinin ilerletilmesi yönündeki iradelerinin tam olduğunu söyledi. Irak'la 17 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmini çok daha ileri seviyelere taşımayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.
2: Su konusunu akılcı, bilimsel ve insani temelde daimi bir işbirliği alanı olarak görüyoruz. Irak'la geçtiğimiz yıl 17 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi çok daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz.
1: Yeni Parti Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda ilk kez kapalı grup toplantısını yaptı. Özel, toplantının akabinde basın mensuplarını yaptığı açıklamada partinin kuruluş sürecinin tamamlandığını açıkladı.
3: İlk kapalı grup toplantımızı yaptık. Artık yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır ve yeni parti tüm yöneticileriyle, grup yönetimiyle, grup başkan vekilleriyle, meclis idare amiriyle, katip üyesiyle ve geçtiğimiz hafta sizin de takip ettiğiniz gibi parti meclisiyle, yüksek disiplin kuruluyla ve yönetim kuruluyla birlikte göreve başlamıştır. Milletimize yeni partimiz hayırlı uğurlu olsun.
1: Üçüncü kez direksiyon başında alkolü yakalanan sürücünün ehliyetine el konuldu. Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında alkolü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu, 50 bin lira ceza kesildi. Sürücüye daha önce de 2 kez alkolü araç kullandığı için ceza uygulanmıştı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalıştıkları öne sürülen 17 şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonda kamu zararının 16 milyon 866 bin 240 lira olduğu tespit edildi. Soruşturmada Yalım'a ait işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu. Dış gündemle devam edelim. Japonya'nın güneyindeki Kyushu Adası'na meydana gelen 7,1 şiddetindeki depremde en az 13 kişi yaşamını yitirdi. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamana karşı yarıştığını açıkladı. Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde günlerdir devam eden orman yangınları sıcaklıkların yeniden artmasıyla birlikte yeni noktalarda alevlendi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Bilim insanları beyin hızında çalışan çip geliştirdi. Pekin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada insan beyninin kırılımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir memristör çip geliştirildi. Yeni geliştirilen çip kritik hesaplamaları doğrudan verilerin depolandığı yerde gerçekleştirerek bellekle işlemci arasındaki veri aktarımı ihtiyacını ortadan kaldırdı. Ekonomi. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe giriyor. İndirimli satış reklamlarında yanıltıcı algıyı önlemek amacıyla son 10 günün en düşük fiyatı esas alınacak. Şartlı satışlarda kapsama dahil edilirken çabuk bozulan ürünlerde bir önceki fiyat baz alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yayınladığı 2026 Temmuz istatistiklerine göre Türkiye'de 17 milyon 630 bin 475 işçinin 2 milyon 432 bin 789'u sendika üyesi oldu. Böylece işçilerin sendikalaşma oranı %13,79 olarak kayıtlara geçti. En fazla işçinin bulunduğu iş kolu 4 milyon 508 bin 122 çalışanla ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar oldu. 286 bin 94 üyeyle Hizmet İş en büyük işçi sendikası olurken Türk Metal ve Öz Sağlık İş ilk 3'te yer aldı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'a BIST üzeri endeksi 13.687 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 39 kuruş, euro 54 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.180, çeyrek altın 10.087, tam altın 40.161, ata altını ise 41.086 liradan işlem görüyor. Spor. A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi finallerinde ilk kez sahada olacak. Ay Yıldızlar Milletler Ligi Erkekler Final Etabı çeyrek finalinde bugün Slovenya ile karşı karşıya geliyor. Çin'in Ningbo kentine oynayacak mücadele şu dakikalarda başladı. Milli takım Slovenya'yı elemesi halinde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek. Yarı final müsabakaları 1 Ağustos Cumartesi günü Türkiye saatiyle 10 ve 14.30'da yapılacak. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Yağışların Ordu ve Giresun çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara az bulutlu 28, İstanbul parçalı bulutlu 30, İzmir rüzgarlı 36, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır sıcak, Antalya 43, Gaziantep 40, Diyarbakır 42 derece, Van parçalı bulutlu 31 derece. Yayınımız Muhabbet Arası programında Cenk Eren'le yapılan tatlı sohbete devam edecek. Hoşça kalın. Radyo Sputnik'te kalın, hoşça kalın.
4: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la muhabbet arası başlıyor.
5: Türk müziğinin sevilen isimlerinden Cenk Eren bu kez şarkılarının ötesindeki hikayeleriyle konuğumuz oluyor. Müzik dünyasında yaşadığı unutulmaz anılardan sanat camiasındaki dostluklara, kariyer yolculuğunda iz bırakan deneyimlerden hayata dair düşüncelerine kadar pek çok konuda Radyo Sputnik'te Okan Aslan'a samimi açıklamalarda bulunan Cenk Eren'in sohbetinden öne çıkan anlar sizlerle.
6: Hanımlar beyler, benim için gerçekten özel yayınlardan bir tanesi olacak bugün. Şimdi ben sosyal medyada paylaştım ama stüdyoda genç bir kardeşimiz var. Heyecanlı.
7: Çok ilk radyo programı.
6: Abi hoş geldin.
7: Hoş bulduk, teşekkür nasılsın? Ederim. Çok iyiyim Okan'cığım, sen nasılsın?
6: Çok teşekkür ederim.
7: Nik dinleyicileri selamlar, ben Cenk Eren.
6: Abi süpersin, sesin güzelliğine bak ya, vallahi billahi ya.
7: Öyle diyorlar ya. Bu
6: enerji son... de çok güzel senin ya.
7: İyiyim, vallahi. İyiyim.
6: Güler yüzlüsün, uykumu... muhabbetlisin.
7: Uykumu alınca çok iyi.
6: Aldın mı uykumu?
7: Aldım, harikayım ama uykumu almadığım zaman... Yani o sıra hani ben bile kendimi görmek istemiyorum.
6: Ben bile çekemiyorum.
7: Ben bile çekemiyorum kendimi. Ya uyku çok şey.
6: Hani seviyorsun uykuyu.
7: Şöyle, uykuyu seviyorum ama yılların verdiği bir ritim var ya, bizim vücut ritmimiz çok değişti. İşte gece uyuyoruz, sabaha karşı uyuyoruz, öğleden sonra kalkıyoruz falan. O yıllar içerisinde insanı biraz sinirli yapabiliyor. Gerçekten yani hiçbir zaman gece uykusunun yerini tutmuyor gündüz uyuduğunda.
6: Bir de sizin en sıkıntılı olduğunuz yer bu yani.
7: Aynen öyle, bir sahneden konserden sonra hele mümkün değil uyuyamıyorsun. O adrenalin çıkmıyor çünkü.
6: Tabii bir de yani konser oldu bitti ya da sahne oldu bitti. Hadi izleyenler eve gidiyorlar. Yarım saat bir saat sonra vurup kafayı yatıyor ama aynı şey sizin için geçerli mümkün değil, değil mi abi? Değil. Sabaha kadar yolu var bunun.
7: Yani çünkü o şey adrenalin dediğim gibi duruyor, çıkmıyor vücuttan.
6: Abi sen hayatında hiç kilolu oldun mu?
7: Oldum.
6: Ciddi misin?
7: Vallahi ya? Oldum.
6: Göbek yani... mebek falan bir şeyler oldu mu hiç ya?
7: Oldu oldu, çok oldu. Ne zaman oldu biliyor musun? 10 sene önce bu Tanju Okan repertuar albümünü tamam. çıkardığım sene ve daha albüm çıkmamıştı. Böyle bir çok sevdiğim bir arkadaşım, uçakta gidiyoruz bizim camiadan. Ona dinlettim Tanju Okan şarkılarını, hani nasıl olmuş çıkacak işte 10 güne kadar falan diye. Dedik ya muhteşem olmuş, olağanüstü okumuşsun ama dedi sen de hafif dedi Tanju Okan gibi olmuşsun dedi. Bir moralim bir bozuldu, bir şey yani, bir iyi bir şey dedi, sonra arkasından kötü bir şey dedi falan. Ondan sonra yavaş yavaş öyle kiloları vermiyor. Yani sonra dikkat etmeye başladım kendime.
6: Dikkat ediyorum derken ne yapıyorsun? Spor mu yapıyorsun?
7: Hayır yani benim için spor da yapamam artık. Çünkü geçen yani ben öyle ağır sporlar sevmem. Benim için en güzel spor yürüyüş. Yürümeyi çok severim. Yürüyüp ve karbonhidratı azalttığın anda dünyada kilo veremeyecek kimse yoktur. Yani bu o karbonhidrattan vazgeçersen, makarnadan, mantıdan, börekten, ekmekten. Bir de günde 45 dakika bir saat yürürsen bana hani ben kilo veremiyorum diyen insan yalan söylüyordur. Gidip gece gizli gizli yiyordur. Yani onu yaptığın zaman.
6: Bunları oturttuğu zaman aslında herhangi bir sıkıntı yok yani.
7: Ya ben de yiyorum. Ben de mantı seviyorum. Ben de makarna seviyorum. Ben de börek seviyorum. Ama bunun bir limiti var. Ya da atıyorum, o gün bir tabak mantı yediysem gerçekten ertesi gün 1,5 saat yürüyorum.
6: Abi bizde biraz şöyle bir sıkıntı var. Bilimsel olarak ispatlanmış ya insanın doyduğunu anlaması 20 dakika diye.
7: Evet.
6: O 20 dakika, 20 dakika. Biz ilk 5 dakikada zaten ikinci üçüncü turu döndüğümüz için beyin ne oluyor lan falan oluyor.
7: Biz Türkler tabii böyle yemek yerken, öğle yemeği yerken akşama ne yesek diye düşünüyoruz.
6: Ben de kiloluydum bakma sen.
7: Sen de iyisin.
6: Ben kilo, abi Cenk abi var ya, ne kadar

0: var tek öğünün. Hı hı. Ama ben yani o kadar da değil. O kadar da fazla.
1: Ama çok iyisin ya şimdi yani.
0: Ya tamam yeter vallahi utandım.
1: Vallahi billahi ya Kemal, insanın canı sıkılıyor değil mi ya? Morali bozuluyor yani insanın biraz. Yok Allah ömür versin gerçekten. Sevgili Cenk Eren.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası.
0: Artık müzik de çok değişti. O bir müzik türlere göre artık bambaşka zaten hep tür ve o dinleyicisi var. Hı. Yani işte pop'un dinleyicisi, rap'in dinleyicisi, rock'ın dinleyicisi, arabeskin dinleyicisi. Bu dinleyiciler genelde dinledikleri müzikten vazgeçip diğer tarafa geçmiyorlar. Hı hı. Türkiye'de artık böyle bir durum var. 20 sene önce öyle değildi. Herkes her şeyi dinliyordu. Hı hı. Şimdi beni biraz bu konuda şaşırtan şey şu, şarkıları çok kısalttılar. Yani şarkılarda intro maalesef diye bir şey kalmadı. Böyle neredeyse hani
1: her şey algoritmalara göre ilerliyor,
0: evet,
1: maalesef.
0: Saniyesinde şarkıya giriyorsun, intro yok, ara nameler yok ve 1,5 dakikalık şarkı olmuş. Şimdi çok hızlı geçiyor. Algoritma dediğin doğru, fakat onun da işte biliyorsun çıkarıyorlar ortaya.
1: Abi sanat problemi dediğin şey algoritmayla mı yürümeli, ne diyorsun?
0: Ya korkunç bir şey o. Bu algoritmalar şunlar falan, maalesef Türkiye'de biz bunun da cılıkını çıkardık. Hmm. Telefon çiftlikleri kuruluyor. Ondan sonra 1000 tane telefon alıyorsun. Onu döngüye
1: koyuyorsun.
0: Ondan sonra dünyada diyorsun ben listelerinde birinciyim diyorsun.
1: Evet, evet.
0: Benim hayatım boyunca böyle şeyler çok ilgimi çekmedi. Ben hani sahne şarkısıyım, albümlerde yaparım ama hiçbir zaman böyle bir derdim olmadı. Dedim ki ya dedim bu nasıl oluyor acaba dedim. Hı-hı. Bir ilgileneyim bakayım dedim. Şimdi tabii yıllardır bu mesleğin içinde olduğum için, yıllardır bu camianın içinde olduğum için hani elim kolum uzun olduğu için aslında ulaşılamayacak bir şeye ulaştım ben. Mesela bir popçu arkadaşımız bir şarkı çıkarmıştı biz aynı günlerde. Hı-hı. Öyle bir baktım birinci ikinci gün işte ben bakıyorum işte 50 bin 60 bin. Hı. Diyeyim, arkadaşım da işte 100 binlerde falan. Bir gün sonra baktım 6 milyon. 2 gün sonra baktım 8 milyon. Sonra bir 15'e doğru çıktı. Dedim ki bakayım ben buna. Hı. Buldum listeyi. Hı. Ve geldi liste bana. Listede hemen hemen 20 tane ülke var.
1: Vay arkadaşlar.
0: Ondan sonra en büyüğü 5 milyonla Hindistan önde gidiyor. Onu Venezuela takip ediyor. Venezuela dedim ki o sırada şey işte Amerika Maduro'yu kaçırdı ya.
1: Aldı götürdü.
0: Cumhurbaşkanı'na. Dedim herhalde Venezuelalılar dedim sokaklara döküldü bu şarkıyla eğlendi. Yani başka türlü olamaz bu. Hani Venezuela'da
1: harika bir bağlantı yalnız.
0: Venezuela'da 500 bin Türk yoktur. Olsun olsun da 10 bin vardır. Hani bunlar 100 kere dinlese o yine o sayıya ulaşamıyorsun.
1: Yazık, bunu yapana da destek oluyor bir taraftan Cenk Eren.
0: Ondan sonra şey çok enteresan. Yine 500 bin sayısıyla Bangladeş. Dünyanın en yüksek nüfuslarından birine sahip.
1: 500
0: 100 milyonluk bir nüfusu vardır Bangladeş'in ama ülkenin şöyle bir özelliği var. Ülke gerçekten batmış, göçmüş, gitmiş. Sağlık hizmeti yok, eğitim yok, şu yok, bu yok. Yani insanlar sefalet içinde. Dedim ki herhalde onlar da dertlenip bu şarkıyı dinledi. Yani şimdi bunu
1: abi sen baya baya hani bir şeyleri oturtmaya çalışmışsın
0: en
1: yani.
0: En komiğini söyleyeyim mi?
1: Çok
0: Ekvator.
1: İyi.
0: Ekvator. Çin yok. Çin'e bakma. Ekvator. 100 bin kişi dinlemiş.
1: 100 bin kişi. Evet. Oradaki enteresanlık ne?
0: Onu hakikaten artık delirdim. Dedim ki bu Ekvator'un şeyini buldum ben, temsilciliğini falan. İstanbul'da yani bir Ankara'da elçilik vardı, burada temsilciliğini buldum. Hı. Hani Ekvator'da ne kadar Türk yaşıyor falan. Hı. Diye. Hı. 3000'in üzerinde. Ona dediler ki bana ben bunları yaparken Cenk delirdin mi dedi. Hayır delirmedim, merak ediyorum.
1: Gerçekten yaptın yani bunu.
0: Merak ediyorum ya dedim. Hani yani sonra düşündüm.
1: Araştırmacı şarkıcı.
0: Araştırmacı şarkıcı. Bunu şunun için bak ben artık benim buna ihtiyacım yok. Ben istersen 1000 dinleneyim, istersem 100 bin dinleneyim. Bunlar benim için önemli.
1: Onu biliyorum.
0: Benim Allah'a şükürler olsun bundan sonra.
1: Sen zaten kendini artık.
0: O lüksüm var benim. Evet, albüm evet. Yaparım yapmam canım ister yaparım. Yani hı. Benim için sahne bunlar niye bunu yapıyorlar? Hani niye kendilerini kandırıyorlar diye. Hı. Onu araştırırken şu karşıma çıktı. Diyorlar ki

0: işte konser düzenleyecek kişi ya da mekan sahibi o dinlemelere bakınca o şarkıcıya iş teklif ediyor diyorlar. Tamam, hadi bunu da kabul ettim. Onun için yapıyorsun bunu. Tırnak içinde söylüyorum, bir yere kadar kabul ettim. Ama o zaman başka birinin hakkını yiyorsun sen. Yani hakkıyla 500 bin dinlenmiş genç bir arkadaş.
1: Ya.
0: Belki o orada olacak, o konserde olacak. Sonra ne oluyor dedim. 15 milyon dinleniyorsun konser. Bilet satışı 500 kişi. Yani hani o benim için hiç, ben kendim tekrar hakikaten söylüyorum. Kendim o kadar dışarıda tutuyorum ki bu konuları. Ama bu genç çocuklara yazık. Çünkü ben görüyorum, bana günde yüzlerce DM geliyor. Şarkı yapıyorlar, şarkıları var. Gerçekten güzel şeyler yapan arkadaşlar
1: ne
0: var.
1: Ne güzel düşünüyorsun evet, ya.
0: Ama
1: sen hep bu olgun
0: zamanla olgunlaşıyor her insan gibi. Ben biraz da erken olgunlaştım diyebilirim ama zaman içerisinde. Şimdi bana şarkılar geliyor. Instagram'dan, X'ten, şuradan, buradan. Gerçekten çok genç, başarılı çocuklar var. İyi müzikler yapıyorlar.
1: Ya insanlar sana dinlemeni istiyorlar.
0: Dinlemeni istiyorlar ve yardım istiyorlar. Destek istiyorlar. Yani destek istiyorlar. Şimdi diyorum ki çocuklar, bunları hani önce bir noterden geçirin, kimseye göndermeden. Ve dedim eğer bu şarkı güzelse, hakikaten şeye koyduğun anda bunu sosyal medyaya, şarkı yürüyor. O zaman onlar diyor ki abi işte biz o sosyal medyada hep gerideyiz. Algoritma bütün başka şarkıları çıkarıyor. İşte çıkarılan şarkılar bunlar. Onun için, onlar için. Yoksa ben bu saatten sonra bana bugün dönüp dese ki 10 milyon dinlenmiş. Aa, ne yapayım?
1: Ama bu çok kötü bir şey değil mi? Acayip bir noktaya gidiyoruz yani. Üzücü de tabii diğer taraftan baktığımızda.
0: Bunu vallahi Okan'cığım düzelir.
1: Sanata sığınmamız gerektiğini her zaman söyleriz.
0: Tabii ki, ama bu işte bir konuşuyoruz. Bir ilerleyebiliyor muyuz bu konuda? Sanki yani baş edemeyeceğiz gibi. Belki zaman içerisinde bu nehir kendi yolunu bulur, akar derler ya. Bizim müzik dünyasında öyle bir şey olacak. Yani bir kendi yolunu bulacak.
1: Bu arada senin sahneler Hep devam ediyor. Çok yoğun galiba değil mi?
0: Bizden takıldı kalbime.
1: Ay canım benim. İyisin değil mi abi?
0: İyiyim, iyiyim. Gayet
1: çok
0: iyiyim,
1: şükür
0: gayet
1: Allah'a.
0: Allah, ondan sonra biraz hayat değişti. dedim ki her şerde bir hayır varmış. Şimdi kendi isteğimle bu olmasaydı da eskisi kadar çok yoğun sahne yapmıyorum. Çünkü yıllarca şunu yaşamışız. Sahneye çıkmışım, gece yarısı havalanına gelmişim, uçağa binmişim, başka şehre gitmişim, orada sahneye çıkmışım, 3 saat havalanında uyumuşum falan. Yani dedim ki hani ilk başlarda bu insana kolay, zevkli geliyor falan, fakat bir süre sonra hiçbir hayatın yok. Hayatın sahne, havalanı, ev, yatak odası. Böyle bir hayat yaşamışım yıllarca. Gece hayatı, stres, sigara, yani sigara sağlığa zararlı, içki sağlığa zararlı falan. Dolayısıyla şimdi böyle daha az sahne. Ondan sonra
1: abi şarkıcı olmak zor aslında ya. Yani zor. Öyle değil mi? Sahnede kolay. Olmak çok zor
0: hep
1: aslında.
0: Diyorlar ya, ya ne var işte 2 saat çıkıp söylüyorsun, o kadar para alıyorsun falan diyorlar. Tabii ki bay, sırtında
1: onun bir öncesi var, bir sonrası var.
0: Şunu kabul ederim, sırtında taş taşıyan insanla aynı şeyi yapmıyoruz. Tabii ki o daha emek veriyor, fiziksel olarak yoruluyor. Fakat bizim de zihinsel olarak yorulduğumuz çok şeyler oluyor. Yani Allah korusun her yere gidebilir. Bu demans olabilirsin, Alzheimer olabilirsin. Bu kadar hani, çünkü bir de mücadele var ya bizim meslekte, şey var. Rekabet güzeldir, çok güzeldir, olması gerekir şöyle her bir, meslekten.
1: Şöyle bir durum var mı? Bir şeyi yapıyorsun, sonrasında daha iyisini yapma baskısı oluyor mu hiç? Oldu
0: zaman içerisinde çok oldu tabii de, şöyle bir şey, sen yapmak istiyorsun ama dediğim gibi her meslekte rekabet vardır, önemlidir, olmalıdır da. Bizimkinde hem rekabet var ama eğer birisi güzel bir şey yaptıysa o rakibi, onun için şey düşünmeye başlıyor. Bunu nasıl öldürebilirim? Yani şeyde bırakmıyor ya, onunki iyi olmuş, ben de bir dahaki sefere daha iyisini yapayım demiyor. Kendisinki kötü ama o iyi olanı da diyor ki onu bir şekilde ben mahvetmeliyim diyor. Öldürmeliyim.
1: Ne
0: diyor.
1: Kadar fena aslında.
0: Yani işte bunlarla uğraşmak tabii yani zor. Kolay bir şey değil.
1: Çok fena gerçekten.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
1: Bu arada 2006 yılına döndüğümüzde Kiraz Mevsimi, orada da 3 tane Sezen Aksu yorumu vardı değil mi?
0: Evet.
1: Hatta vokal koçluğu Levent Yüksel. Abi şeyi soracağım.
0: Albümün komple aranjeleri de Mustafa Ceceli.
1: Selamlar olsun. Sezen Aksu şarkılarını tek albümde böyle toplamak bir risk mi, cesaret mi, ne diyorsun? Var mı ona
0: şöyle
1: bir yorumun?
0: Şey, tek, o işte, üç şarkı olmayacaktı, tek şarkı olacaktı. Kiraz Mevsimi zaten albümü de adını veren. Ben hep böyle Sezen'den bir şarkı istiyordum. Neyse o da yaptı bu Kiraz Mevsimi'ni. O sıra tabii Sezen'in sözü diyorsun da. O başımda şarkıları falan okutuyor o zaman. Çalışıyoruz yani. Ondan sonra Sezen'le de ilk çalışmamız. Ya dedi, senin ses rengin dedi benim çok hoşuma gidiyor dedi. Dur dedi, ben sana bir şarkı daha yapacağım dedi. Olur. Bir Yunan besteye Türkçe sözler yazdı. Ondan sonra onu da bitirdik. Sen de dedi böyle bir Arap tınısı da var dedi. Bir şarkı daha beğendi. Allah Allah diyorum. Şimdi
1: Sezen Aksu yürümeye başladı. Dur bakalım bunun sonu nereye gidecek?
0: Ondan sonra Şuh Nefes'i yaptık. Şuh Nefes'te sözler Sezen Aksu. Beste Amur Diyap. Ondan sonra o albüm benim için gerçekten dönüm noktalarımdan biri.
1: Şuh Nefes.
0: Evet onu dinleyeyim. Onun hikayesi çok güzel çünkü.
1: Onu dinliyorum abi seni.
0: Şimdi o albümü yaptım. O albüm biraz dönüm noktamdır benim hakikaten. Yorumculuğumun öne çıktığı. Artık her zaman kıymetlidir magazin basını ama o zaman köşe yazar, iyi gazeteciler tarafından köşelerine taşındı o albüm. Dolayısıyla 3-4 şarkı herhalde klip çekmiştim ama bu Şu Nefes arada kaldı falan. 20 sene önceden bahsediyoruz işte.
1: Vay arkadaş.
0: Ve bir gün bundan 6-7 ay önce bir sabah uyandım. Bakarız böyle hani sabahlar işte Spotify falan bakıyorum. Bizim kendimizin gördüğü bir artist bölümü var ya. Hani şarkıların kaç izlenme.
1: Tamam.
0: Allah Allah, Şu Nefes birinci sıraya çıkmış. Diyorum ki ne oluyor lan? Ve devamı artıyor. Sürekli artıyor. 20 sene sonra Şu Nefes niye artıyor? Ondan sonra anlam veremiyorum. Şarkıyı sahnede bile söylemiyorum ben.
1: Aha düşün. Yeni bir şey araştıracak yeni bir konu.
0: Yeni bir konu. Ama durmuyor. Nasıl yükseliyor biliyor musun? Ve Allah Allah dedim. Dedim ki ben bir Sezen'i arayayım, Sezen'e söyleyeyim bunu dedim. Ondan sonra aradım ya dedim Sezen. Bizim dedim hatırlıyor musun hani 20 sene önce yaptığımız albümde bir Şuh Nefes vardı. Evet canım dedi. O dedim enteresan bir şekilde dedim. Bugün dedim kalkmayayım bir numaraya fırlamış dedim. Ya gerçekten mi dedi. Şimdi o da dalga geçiyor beni. Vallahi dedim öyle dedim. Enteresan dedi. Demek ki insanlar sevmiş dedim. Sonra öğreniyoruz ki Sezen normal demo albümleri çıkarıyor ya. O şarkıyı Sezen albüme koymak istiyor kendi albümüne. Bir akşam evde otururken müzisyen arkadaşlarıyla nakaratını boşluğa okuyor. Ve onu da sosyal medyaya koyuyorlar. Bir anda kıyamet kopuyor. Sezen'in yeni şarkısı Şuh Nefes diye. Herkes şeye sarılıyor tabii dijitallere. Şuh Nefes Sezen Aksu yazıyorlar ama Cenk İren çıkıyor. Ondan sonra şimdi Sezen'e dedim ki sen ne yapacaksın, ne düşünüyorsun bu şarkı hakkında dedi. Bir şey mi oldu canım dedi. Yani dedim şimdi o şarkı benim değil mi dedim Sezen dedi.
1: Sezen eğri oturalım doğru konuşalım şimdi.
0: Şimdi benim haklım değil mi o şarkı dedim yani.
1: Abi çok iyisin ya.
0: Dedi ki başka bir emrin var mı dedi. Yani dedim hani şimdi sen de ben dedim o zaman çekemedim. Klipçi mi çekmek istiyorum belki dedim. Yürü git lan dedi. Neyse sonra dedi ki tabii ki her zaman gönüllülük çok büyük bir kadın olduğu için. Dedi ki benim albüm dedi daha var 4-5 ay dedi. Sen dedi tekrar yeni bir düzenlemelerle falan dedi bakalım dedi. Hemen dedi böyle yeni düzenlemeyle oku dedi. Alper Atakan da bir düzenleme yaptı okudum ama çok güzel oldu.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası.
1: Ve Cenk Eren ilk albüm şeyler var. Korist olarak yapılan
0: Ankara
1: var.
0: Radyosunda.
1: Ve Cenk Eren ismi özellikle sanki bana biraz şey gibi geldi. Lan yeter artık biraz. Yok yok hayır. Lan yeter artık ben de varım arkadaş. Nedir bu falan filan.
0: Hiç öyle olmadı. Ne hiç bileyim, anlatayım.
1: Ben öyle hissediyorum.
0: Hiç
1: çok
0: öyle
1: yettiniz
0: değil.
1: Artık ha bana.
0: Ankara Radyosu bir sınav açmıştı. Çok sesli koro sınavı. Ailem de benim şarkıcı olmamı çok istemediği için olacaksan.
1: Bu arada lafını balla kesiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? İnsan seninle var ya sabaha kadar muhabbet eder ha.
0: Edelim.
1: Sıkılmadan sıkılmadan konuşur insan.
0: Ederiz.
1: Abi dinliyorum seni.
0: O zaman ailem hep şey derdi. Şarkıcı olacaksa onlara göre şarkıcı olmak TRT'de olmak, televizyona çıkmak. Yani onların algısı öyleydi. O zaman radyo bir sınav açtı.
1: Ekonomik kaygılar var mıydı bu arada?
0: Tabii canım, olmaz mı? Yani, ve o sıra Ankara Radyosu bir sınav açtı. Çok sesli koro sınavı. Ben de girdim. Kazandım. Ondan sonra ben böyle bir 6-7 ay Ankara Radyosu Çok Sesli Koro'da korist olarak görev yaptım. Ama ben de bilmiyorum. Ben zannediyorum ki radyoya başlayınca hemen televizyonlara falan çıkacağız. Öyle bir şey yok tabii. Ondan sonra ben şarkı sahneye çıkmaya başladım. Radyodan ayrıldım. 3 sene Alanya'da yaşadım. Orada sahne yaptım. Sonra 93'te İstanbul'a geldim. 94'te o ve Cenk Eren albümünü yaptım. O zaman dedim ki Allah, dedim de 90'lar, ondan sonra savulun ben geldim. Yani kendim, benden iyi ses yok, benden yakışıklısı yok. Ondan sonra işte 90'lar, o dönemler aile işte dönemler, işte Kenanlar, Serdarlar, Çelikler falan.
1: Biz kasetleri çalıyorduk ha, yani.
0: Yani aynen, ondan sonra A100'ü, ben de B100'ü. Şey, savulun lan, açılın yani, geldi işte. Beklenen geldi. Ondan sonra rahmetli Naşit'e Göktürk de o albümün şeyiydi, supervisor'ıydı. Albüm çıktı. Ondan sonra hiçbir şey olmuyor. Allah Allah, kimse beni ne arıyor ne soruyor, ne sokakta tanıyan var ne bir şey var. Ondan sonra ben diyorlar ki canım ya de çok erken falan diyorlar. Ondan artık ne erken, 6 ay olmuş hiçbir şey olmamış albümden. Anladım ki o zaman, dedim ki demek ki bu olmamış. Ne yapmak lazım? İyi çalışmak lazım, iyi hazırlanmak lazım. Albüm dediğin şey öyle. Öyle yaptım, hadi ben geldim.
1: Ne kadar sürdü ki o ya? Çok özensiz bir şey mi oldu yani?
0: Yo, aslında özel. Bir baksan kimler var o albümde.
1: Yani.
0: İnanamazsın.
1: Onu diyorum zaten.
0: Ya çok şey dönem herhalde. Yani belki hiç kimseye suç bulmam. Belki aranjör doğru aranjör değildi. Belki o şarkılar benim sesime uygun değildi falan. Hatta hiç unutmuyorum, Ahmet Kaya Arus, neydi o ya, unuttum. Mecidiyeköy'de Ortaklar Caddesi'nde bir stüdyodayız. Orada okumaları yapıyorum ben. Ahmet Kaya hayatta tabii o zaman. Başka bir stüdyoda da o okuyor falan. Ondan sonra bir ara geldi, baktı bizim işte benim aranjör falan arkadaşım, bir şarkı. Bana baktı böyle yaptı. Lan dedi, okuma bir şarkıyı dedi. Kötü dedi, bu sana uymamış dedi. Ondan sonra ben de bir sinirlendim. Yani besteci ve söz yazarı bana uydurmuş şarkıyı. Ulan dinlesene Ahmet Kaya'yı. Yani adam sana gelmiş, açıkça söylemiş. Ondan sonra özensiz değil işte, dediğim gibi böyle bütün faktörler üst üste gelince olmadı.
1: Dönüm noktası dediğin an hangi an? Yani ve özellikle müzikten bahsediyorum. Yani bu neticede hayatını da ilgilendiren bir nokta var mı, öyle bir an abi?
0: Var. 2000 senesi yani o albümden sonra ve Cenk Eren'den sonra ben Uzan grubunda Yeşim Salkım dönemi, Yeşil Müzik zamanı. Yeşim Salkım bana bir albüm yaptı şirketini ilk kurduğu zaman. Genelde hep cover şarkılar yapmıştık. Ondan sonra tabii o zaman çok büyük imkanlar olduğu için iyi aranjeler, şunlar bunlar falan. O albüm hemen hemen benim dönüm noktam sayılabilir. O şey albüm olarak, o sahne olarak Dedikodulu Meyhane dönüm noktamdı. Hatta o sene 2000 senesi o albümle Kral TV'de en iyi çıkış yapan erkek sanatçı ödülünü aldım. Şimdi diyorlar ki Yeşim Salkım sanatçı, Salkım Uzan'ın karısı, tabii ki sana verecekler 2000 senesinde falan. Bir gün ben de dedim ki doğru insanı vermişler. Bakın hala duruyorum. Hayattayım. Yani hani torpille de verdilerse doğru insana vermişler. Çünkü hiç kimseye bir şey söylemek istemem. O dönemki benim yarıştığım, benim kategorideki arkadaşlarım şu anda hiçbiri yok. Yani 10 senedir yoklar. Hani bir de hani baktığın zaman öyle gelmişler, geçmişler yani. Ya kendilerini bırak, yok kendilerini bırakmadı da yani. Dedim ki böyle bir yerde sorduklarında doğru insana vermişler. Duruyorum bakın dedim, ayaktayım dedim.
1: İlk sahneyi hatırlıyor musun bu arada? İlk sahne.
0: İlk sahneyi hatırlıyorum.
1: Ciddi misin
0: tabii,
1: ya?
0: Tabii.
1: Nerede? Ne zaman?
0: 85 senesi Antalya Side Çay Bahçesi. Çay Bahçesi'nin adını hatırlamıyorum. Tatildeyiz arkadaşlarla. Çadır tatili yapıyoruz. Bir hafta kaldık, para bitti. Çadıra borçluyuz. Ondan sonra yemek parası yok falan. Bir akşam o çay bahçesine gittik, oturuyoruz kara kara. Ondan sonra çay içiyoruz. Ondan sonra orada da orkestra var. Benim arkadaşlardan bir tanesi dedi ki oranın sahibi, ya bizim arkadaşımızın sesi çok güzel dedi. Çıksın söylesin de, Türk filmi gibi işte. Çıktım söyledim, adam dedi ki tamam dedi, sen akşamları gel burada söyle dedi. sabah öğlen akşam yemekleri dedi, bir de yatma yeri veririm dedi. Oh dedik, harika, tatil de devam edecek. Ondan sonra ilk yani para olarak değil ama işte atıyorum yemek.
1: Yaptığının karşılığını aldığın.
0: Evet işte yatma yeri, yemek falan, onunla şarkı söylüyor.
1: Abi bir de çekingen de değilsin aslında, öyle mi? Yani...
0: Çekingenim.
1: Nasıl çekingenli
0: ben bu? Çok çekingen. Ben sana
1: abi çok söylediğince söylemişsin hemen.
0: Söyledim bak bak. Şimdi ben sahnede 1000 kişinin 10 bin kişinin önüne çıkarım hiçbir şey olmaz. Hı. Fakat yolda yürürken ileride 10 kişilik bir grup görsem ya yolumu değiştiririm. Ya başım önde giderim ya başım tepede giderim.
1: Tanımasınlar diye.
0: Hayır hayır değil değil. Ne? Tanımasınlar diye değil. Bir, o şey bende böyle bir şey yani topluluk o tanımadım yani işimi yapmadığım bir topluluğun karşısında olmak beni huzursuz ediyor.
1: Allah
0: o yüzden
1: Allah.
0: De benim adımı şeye çıkardılar. Ne ukala herif. Çünkü kafam yukarıda geziyorum ya. Şey görmemek için ya da aşağıda.
1: Halbuki nedeni
0: evet,
1: bambaşka.
0: Şey, çekingenimdir. Lakin o çekingenliğim işimle alakalı artık bir şeyi kafama koyduktan sonra kalmaz. Onu yaparım.
1: Şeyi soracağım peki, kazandığın ilk parayla ne aldığını hatırlıyor musun?
0: Ay, kendime bir şey anlamam ya. Çok, nereden aldım?
1: Ne bileyim bir araba.
0: Yok, efendim?
1: Araba.
0: Şey diye sen onu şey diye soracaksın, kaç yıl sonra aldın? Yani kazandığın ilk parayla araba, ne diyorsun ya? Büyük olasılıkla herhalde annem ne diye de hatırlıyorum ya. Anneme böyle bir bulaşık makinesi mi? Öyle bir şey aldım diye hatırlıyorum. Yani ama öyle ilk parayla da değil o yine hani.
1: Bayağı bir aşamalar falan, aşamalardan falan. Sonra.
0: Yani o zaman o kadar kolay değildi.
1: Abi unutamadığın bir şey var mı? Gün var mı?
0: Var.
1: Hangisi?
0: Ne kadar? Sen?
1: Ya sanki var ya hani ne kadar dolu yani görüyor musun?
0: Ya kadar. Ya 90. 7 mi 90, 96, 97 diye bağlayan sene mi? Yılbaşı çekimleri var. O zamanki Kanal D var işte yine vardı. Yeni kurulmuş falan. Orada yılbaşı programı çekiliyor. Ama benim o albümde olmadığı için bana başka bir şarkı yaptılar. Tekli bir şarkı. Hani yılbaşı programına katıldım diye. O da o zamanki çalıştığım yerin patronu Kapkara'nın onun isteğiyle oldu. Yani torpille oradayım ama güzel bir şarkı da yaptık. Neyse ben de herkes gibi işte o bir çekim yapılan bir gazino gibi bir yer var. Orada masalarda oturuyor şarkıcılar, sırası gelen söylüyor. Finalde de bütün şarkıcılar sahnede böyle yarım ay şeklinde hep fotoğraf beraber çekiliyor. Ki o fotoğrafta işte gazetelerde yayınlanacak işte yılbaşında bunlar bunlar var falan diye. Şimdi ben de gittim çıktım tabi buraya yani ben de söyledim çünkü şarkı. Tabi çok büyük isimler var. Ondan sonra ben de duruyorum hani biraz kenarda durdum. Ondan sonra gelen beni bir itti. Gelen itti. Gelen itti. Ondan sonra ben en sona düştüm. O da yarım ay olduğu için herhalde fotoğrafçı da tam alamamış. Ben yokum fotoğrafta. Ben de kesilmiş. Açtım büyük bir hevesle yani. Ben söyleyeceğim herkese işte bakın yılbaşı akşamı ben de varım diye. Allah'tan şeyde televizyonda kesmemişler yani orada yayınladılar. Ama gelen itti, giden itti.
1: Allah'ım çok iyi.
0: Yani
1: ya.
0: O iten arkadaşlar şey intikam değil de yapmamak gerekiyor.
1: Tabii.
0: Sen belki ben de yapmışımdır ama ben bilerek yapmam. Bilmeyerek yaptıysam yapmışımdır ama o iten arkadaşlardan bir tanesine, önemli bir pop yıldızına sonra bizim meslek birlikleri var ya işte mesela vermiyor biliyorum falan. Orada para topladık. Ya ondan sonra olur insanların yani bu işler belli olmaz bugün ne olacak ben de büyük konuşmayacaksın insan her zaman her şeyi yaşayabilir
1: hazırlıklı olmak lazım
0: hazırlıklı ol yarın bana da benim başıma da gelebilir böyle bir şey ama o şeyi anlatabildim mi o şeyi
1: kesinlikle
0: oradaki,
1: kesinlikle yani, ama genelde böyle mi yani bunlar çok yaşanan şeyler mi
0: yaşanıyor görmüyor musun şimdi yani rapçiler birbirine giriyor baksana
1: çok
0: yani,
1: fena
0: öldürecekler neredeyse. Çünkü dedi, ben dedim ki bunları bir araya getirmeyin bunlar öldürür birbirini. Hani biz yine kameralarla falan böyle birbirimize sataşırdık. Bunlar bir araya da geliyorlar. Arkadaşlar seviyorlar da birbirini. Dedim çok bir araya getirmeyin bunlar öldürür birbirini. Çünkü çıkan böyle bir yani dümdüz gidiyor.
1: Abi sahnede yaşadığın enteresan bir şey var mı peki unutmadığın?
0: Benim mi? Onun için ayrı bir program yaparsan memnuniyetle anlatırım. Çünkü hani 30-35 senelik bir sahne hayatında.
1: Olmaz olur mu diyorsun?
0: Artık hani yani olmadı mı, olmayan var mı diye sorsan daha iyi.
1: Hep müzikti değil mi hayatında? Yani müzik olmasa ne iş yapardın mesela? Hiç aklına geldi mi?
0: Yangın söndürme tüpleri dolduruyordum. O şirkette
1: çalışıyordum. Ya ne? Yangın söndürme tüpleri.
0: Eskiden, bak eskiden
1: ne
0: mesela.
1: Ne kadar çalıştın?
0: 3 ay yaz tatilinde. Ha. Şöyle eskiden çocuklar böyle yaz tatilinde böyle işlere verilirdi.
1: Ben de susatmışım ya. Beni buzu de koyardım yüzüne. Aynı yani, bardaktan İstanbul'a su içiriyordum.
0: Ondan sonra o işin şakası. Orada çalışırdık. İyi ki o günleri görmüşüm diyorum. Ben müzik olmasaydı hayatımda hariciyeci yani diplomat olmak isterdim. Ankara'da doğduğum için hep hayalim böyle o elçiliklerde genelde Ankara'yı bilenler bilirler. Çankaya tarafı, Ayrancı tarafı orada yoğunlaşmıştır. Hep gider o elçiliklere karşıdan bakardım. Ben de büyük elçi olacağım. İşte ben de ileride Türkiye'nin herhangi bir ülkesine büyük elçilik falan yapacağım. Aklım tabii hemen şeylerde benim Paris, Londra falan, Roma. Sonra yıllar sonra tabii böyle benim çok arkadaşım oldu diplomat, büyükelçi falan. Ondan sonra bir tanesi arıyor beni, bak gel ne olur Allah aşkına yeni atandım Gine'deyim. Oradan çıkıyor Senegal'e gidiyor falan. Ondan dedim hiç dedim senin de bir Paris'in Londra'nın olmayacak dedim. Ne dedim yani şuradasın. Öyle kolay değilmiş hani yani demek ki ben de olsam. Öyle ta alttan başlayıp önce nerelerden başlayacağız.
1: Siyaseti ama hiç düşünmedin değil mi hayatında?
0: Yok ama çok severim.
1: Seversin.
0: Severim.
1: Takip ediyorsun.
0: Takip ederim. Hem dış siyaseti hem iç siyaseti takip ederim. Ve çok severim. Twitter'da da o konuda çok aktifimdir. Twitter'da zaten sokak hayvanları ve siyaset konusunda çok aktifimdir.
1: Hiç yani müzisyenler genelde şarkıcılar genelde abi biraz geri duruyorlar ya. İşte ne bileyim konserler iptal olmasın, şu olmasın, bu olmasın ya da yani şunu söylersem bu kesimden, bunu söylersem bu kesimden maalesef bu noktaya geldik artık. Buna üzülüyoruz tabii. Böyle kaygılar da var ama sende böyle bir şey yok anladığım
0: kadarıyla.
1: Şöyle
0: oldu, kendim orada zekamı çok hakikaten takdir ediyorum. Tabii popülerlik zamanım, şimdiki iktidar yine iktidar o zaman da bu belediye konserleri işiyle alakalı... Ben dedim ki ben bunu hangi belediye olursa olsun fark etmiyor muhalefet iktidar falan belediye konserlerine çıkmama kararı aldım. İkinci bir karar daha aldım. Herhangi bir yanlık kanalsa televizyon orada da program yapmamaya karar verdim. Bunlar 13-14 sene önce olan şeyler.
1: Vay be.
0: Belediye konserlerinin iki istisnası vardır. Pandemi zamanı ben bir yoğun bakım hemşiresi için onun düğününü ben yapacağım demiştim. Çok yorulmuşlardı yani yoğun bakım
1: ne
0: hemşireler.
1: Güzel, ne
0: ve
1: güzel.
0: Bütün masrafları bana ait düğünde de şarkı söyleyeceğim demiştim. Bunu sonra bu tabii çok... Bir anda büyüdü falan. Benim altından kalkamayacağım bir şey olunca Alanya Belediyesi bunu biz beraber yapalım mı falan dediler. Orada çıktım sağlık çalışanlar için. Bir kere de yine bir ile söylemeyeyim şimdi polemik olmasın. Büyükşehir'de onun belediye başkanı seçilen benim gençlik arkadaşım 15-16 yaşlarda. O dedik ki ya ben çok istiyorum hani sen şarkı söylerken gelip sana bir çiçek vermek hani bizim neredeyse gençliğimiz beraber geçti falan. Dedim ki ya bunu bir şeye bağla. Yani hani bir şey için olsun bu dedim.
1: O çünkü da, ben hassasım bu konuda diyorsun.
0: Ondan sonra o da onu sünnet çöreni ve bayramla birleştirdi. Hatta tek de değildim ben. Berkay, Murat Dalkılıç ve ben vardım. Yani bu iki konserttir. Bir Afyon Belediyesi'ni çıkarıyorlar karşıma ama Motofest o şey bambaşka bir festival Afyon'da yapılıyordu. Belediyede sponsorlardandı. Ya dediğim gibi şöyle niye anlatıyordum ben bunu?
1: Ya işte siyaset.
0: Şimdi dolayısıyla bunun ileride insanın başını ağrıtacağını ben anladım. Onun için ne olsun gördüğümüz üzere insanların başı ağrıdı.
1: Ama doğruları söylemekten de geri kalmıyorsun.
0: Evet bir de ben belediyelere çok sinirli olduğum için de o konserleri biraz da elimin tersiyle itiyorum. Çünkü iki dakika bir sokak hayvanları konusunda konuşalım.
1: Lütfen onu soracaktım zaten bekliyorum.
0: Şimdi 22 sene önce bir kanun çıktı sokak hayvanlarıyla ilgili. Diyor ki bütün Avrupa bunu böyle baş etmiş. Hayvanı alacaksın, kısırlaştıracaksın, aşılayacaksın, yerine bırakacaksın. 22 sene önce çıkan bu kanunla beraber belediyelere bu yetki verilmiş. Belediyelere bir bütçe verilmiş. Sen bunu yap diyor. 22 sene önce ortalıkta belki 100 bin köpek vardı. Belediyeler bunu yerine getirmediler. Ne yaptılar biliyor musun? işte çiçek ektiler, konser yaptılar, evet, onu evet. yaptılar ve yapsınlar. Bunlar da gerekli bir sosyal belediyecilikte. Evet. Ama o parayı da ona harcama. Sokak hayvanı. Şimdi nerede? Şimdi önümüze büyük bir sorun çıktı.
1: Çok.
0: Diyorlar ki sokakta hayvan olmaz. Doğru. Hiçbirisi hayvan sever, sokakta hayvan olmasını istemez. Fakat sen 22 sene önce bunu kısırlaştırmamışsın. Aşılamamışsın. Bu hayvanı üremeye başlamış. Hele bir de şeyler var. Pandemi döneminde sokağa atılanlar. Ah. Yaz aylarında çocuklarına doğum gününde hediye olarak alınan köpekler. Ya. Çeşmeden, Bodrum'dan, Kaş'tan dönülürken otobanlara atılıyor. Ve bu hayvanlar insan eliyle çoğaldı. Bir baktık önümüzde şimdi o 10 milyon farklı, onlar büyük rakamlar, öyle bir rakam yok. Tarım Bakanlığı'nın resmi rakamı 2,5 milyon civarında. 2,5 milyon kısırlaştırma için yapılabilecek bir sayı. Ve ondan sonra bu hayvanlar bizim yüzümüzden çoğaldılar, çoğaldılar. Sonra şak diye yeni bir kanun çıkardılar. Dediler ki olmuyor. Bunu dediler belediyeler barınakları alsın. Hay hay. Barınak var mı?
1: Yok.
0: Yok. Barınağınızın kapasitesi ne kadar? 9,000.
1: Hali ortada.
0: Hali ortada. Bizim barınaklarımız Avrupa gibi değil.
1: Ya.
0: Kaç hayvan topladın? 50,000. Kaç? 9,000'i barınakta. Geride 41,000 var. 41,000 ne oldu? 17,000'i öldü. Doğal yollardan. Nedense nasıl hemen yani? Birdenbire doğal yol. Sokakta ölmeyen hayvan barınakta.
1: Ölüyor.
0: O da öldü. Peki onu da kabul ettik. Geride bir 30,000 rakamı kaldı. Yani belki hatır çıkaramadım şimdi. O nerede diye soruyorsun. Nerede bu hayvan ya? Bu hayvanı almışsın. Kayıtlı, kuyutlu bu hayvanlar nerede? İşte o hayvanlar barınaklarda başlarına kürek vurup öldürülenler. Canlı canlı toprağa gömülenler. Çünkü sayın valilerimiz, belediye başkanlarımız da diyor ki sokakta köpek görmeyeceğim. Belediye başkanı da emredersiniz diyor. Belediye başkanı gidiyor veterinerlik daire başkanına. Diyor ki sokakta diyor köpek görmeyeceğim diyor. O da emredersiniz diyor. Zabıtaya gidiyor. Sokakta köpek görmeyeceğim diyor. Zabıta da emredersiniz diyor. Köpekleri topluyorlar. Bizim barınaklarda çalışan işçiler işte şöyle bir durum vardır biliyor musun? Belediyelerin sürgün yeri barınaklardır.
1: Ya.
0: Dolayısıyla orada hayvan sevmeyen insanlar
1: çok fena.
0: O hayvanları açlıktan birbirlerini yiyen hayvanlar var. Şimdi onun için ben bunu Twitter'da çok dile getiriyorum. Ve bunun helal siyaset olsun. Üstü yani bunun partiyle alakası
1: kesinlikle,
0: yok. Asla
1: kesinlikle.
0: Ne o parti ne bu belediye falan. Yeni çıkan kanun çok korkunç bir kanun. Geçen sene çıkan bakın şiddet dedik ki bu kanun şiddete yol açar. Yani çünkü baktığımız zaman hani bu genç çocuklar var ya 15-16 yaşında bir bıçaklayıp öldürüyorlar. Ya. Onlar ilk hayvan öldürerek başladılar.
1: Maalesef, maalesef.
0: Bütün bilim bunu söylüyor. Yapmayın dedik. Bu yasayı çıkarmayın.
1: Maalesef onlar ondan gerçekleşti.
0: Ama
1: işte gelmiş olduğumuz nokta.
0: Gelmiş olduğumuz nokta dediler ki sokaklar güvenli değil. Köpekleri toplayın dediler. Şu anda çok güvenli.
1: Canım abim o kadar iyisin ki vaktimiz sona erdi. Şu anlamda diyorum çok iyisin. Çünkü toplumda toplumun önünde olan çok kıymetli insanları biz insanlara biz sıkı sıkıya sarılıyoruz. Sen de onlardan bir tanesisin. Söylediklerin, yaptıkların örnek oluyor insanlara. Bir mücadelenin de içerisindesin aynı zamanda. Çok teşekkür
0: halkım.
1: Ediyorum.
0: Ya insanları sevmeyebilirsiniz hayvan. Olabilir. Normal korkuyor da olabilirsiniz. Öldürmeyin ya.
1: Öldürmeyin ya.
0: Öldürmeyin. Çok teşekkür ederim.
1: Abi
0: buradan.
1: İyi ki varsın.
0: Sen de.
1: Ayağına sağlık, yüreğine sağ olun, sağlık. Sağ vallahi seninle saatlerce insan sohbet
0: yaparız
1: eder.
0: Yaparız yine.
1: Dinleyicilerimiz vallahi bunu tekrarlayalım. Muhteşem isim sevgili Cenk Eren bugün konuğumdu hanımlar beyler. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi.
3: Sona erdi.
2: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
4: Bugün bir kez olsun telefon ekranına değil, gökyüzüne bakmayı deneyin. Yaz hala orada. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: DeepSeek'in milyarder kurucusu Liang Wenfeng ilk kez konuştu. Kamuoyuna yansıyan açıklamalarında ABD'nin yapay zeka üstünlüğünün yetenekten değil işlem gücünden kaynaklandığını söyledi. Kar yerine açık kaynak ve yapay genel zekaya odaklandıklarını belirten Wenfeng, sektöre ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek'in kurucusu ve CEO'su Liang Wenfeng, kamuoyuna yansıyan açıklamalarında şirketin vizyonu ve yapay zeka yarışına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Mayıs ayında yatırımcılarla yaklaşık 4 saat süren toplantının tutanaklarına göre Wenfeng, yapay zekanın tek bir şirketin kontrol edebileceği bir teknoloji olmadığını söyledi. Bu nedenle DeepSeek'in yüksek kar hedefleyen kapalı modeller yerine açık kaynak yaklaşımını benimsediğini ifade etti. ABD'nin yapay zeka alanındaki üstünlüğünü kabul eden Wenfeng, onun temel nedeninin yetenek değil, sahip olduğu devasa bilgi işlem kapasitesi olduğunu savundu. Yetenek dünyanın her yerine dağılmış durumda. Çin'de de çok güçlü mühendisler ve araştırmacılar var diyen Liang, asıl darboğazın gelişmiş çip üretimi olduğunu ifade etti. Kârı en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemediklerini vurgulayan DeepSeek CEO'su, E-Pay fiyatlarını da donanım maliyetini yaklaşık 10 ayda karşılayacak şekilde belirlediklerini söyledi. En çok parayı kazanmaktan ziyade bunun insanlığa faydalı olmasını istiyoruz diyen Wenfeng, gelecekte büyük dil modeli pazarında yalnızca 3 ila 4 güçlü oyuncunun kalacağını, aşırı kar odaklı şirketlerin ise rekabette zorlanacağını öne sürdü. Wenfeng ayrıca Nvidia'nın yapay zeka ekosisteminde uzun süredir standart kabul edilen CUDA yazılım altyapısının gelecekte yerini farklı çözümlere bırakabileceğini söyledi. Yapay zekanın farklı çip imalilerine uyum sağlayacak yeni yazılım katmanlarıyla Çinli çip üreticileri için önemli bir fırsat doğabileceğini ifade etti. 1985 doğumlu Liang Wenfeng, 2023 yılında kurduğu DeepSeek'in kısa sürede geliştirdiği düşük maliyetli yapay zeka modeliyle küresel teknoloji dünyasına dikkat çekmişti. Son yatırım turunda şirketin değerlendirmesinin yaklaşık 50 milyar dolara ulaşmasının ardından Wenfeng'in kişisel servetinin de 36 milyar dolara yükseldiği belirtiliyor. DeepSeek'in kurucusu ve CEO'su Liang Wenfeng ilk kez yaptığı açıklamada ABD'nin yapay zeka alanındaki üstünlüğünün işlem gücünden kaynaklandığını savundu. Açık kaynak yaklaşımını ve insanlığa fayda odaklı vizyonunu anlatan Wenfeng, sektörde kar odaklı şirketlerin uzun vadede rekabette zorlanacağını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başsumar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Kabine 2 haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak. KPSS ön lisans başvuruları başladı. İran, savaşta 230 milyon metreküp gaz üretim kapasitesinin kaybedildiğini açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. Kabine 2 haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının en önemli başlığı terörsüz Türkiye hedefi olacak. Bu kapsamda yürütülen temas ve çalışmalarla ilgili kapsamlı değerlendirmeler yapılacak. ABD-İran arasındaki gerilim de masada olacak. Bölgede kalıcı barış için başından bu yana adeta mekik dokuyan Ankara gelişmeleri yakından takip ediyor. Kabine toplantısında enflasyonu tetikleyen bu etkilere karşı yapılacaklar masada olacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesine gençlik merkezi sorumlusu olarak görev yapan Tuğçe Güney, belediyeye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklandı. Güney, dün tatil yaptığı Marmaris'te gözaltına alınmıştı. KPSS ön lisans başvuruları başladı. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezinin duyurusuna göre 4 Ekim'de uygulanacak 2026 KPSS ön lisansa başvurular 10 Ağustos'a kadar yapılacak. Adaylar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla bireysel olarak ÖSYM'nin ais.osym.go.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek. Borcu bulunan yabancı plaka araçlar yurt dışına çıkışına çıkamayacak. Resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelikle yabancı plakalı araçlar için ücretli otoyol ve köprü geçişlerine ilişkin kurallar yeniden düzenlendi. Buna göre geçiş ücretleriyle idari para cezalarını ödemeyen yabancı plakalı araçların sınır kapılarından çıkışına izin verilmeyecek. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemi yarın başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu hayat tabloları 2023-2025 istatistiklerini açıkladı. Buna göre doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için 78,5 yıl olarak belirlendi. Bu süre 2022-2024 döneminde 78,1 yıl olarak hesaplanmıştı. Doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,9, kadınlarda 81,1 yıl olarak saptandı. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,2 yıl oldu. Antalya'nın Kaş ilçesinden dün sabahın erken saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı kuvvetli rüzgar ve düşük neme karşı uyardı. ABD'li havayolu şirketi American Airlines teknik sorun nedeniyle uçuşları bir süre durdurdu. ABD'li havayolu şirketi American Airlines teknik sistemlerinde oluşan sorun nedeniyle uçuşlara kısa bir süre ara vermek zorunda kaldıklarını bildirdi. Öte yandan ekiplerin arıza ile ilgilendi ve sistemlerin kısa sürede faaliyete döndüğü kaydedilen paylaşımda uçuşların tekrar başlatıldığı bilgisi verildi.
2: Ekonomi.
1: Doğum yardım ödemeleri hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardım ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Doğum yardımlarından bugüne kadar toplam 1.201.170 çocuk faydalandı. İran, savaşta 230 milyon metreküp gaz üretim kapasitesinin kaybedildiğini açıkladı. İran hükümet sözcüsü Fatma Muacerani, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan son savaşta ülkenin günlük 230 milyon metreküp doğal gaz üretim kapasitesini kaybettiğini bildirdi. Gaz üretimindeki düşüşün rafinerilere gönderilen ham maddeyle enerji santrallerine sağlanan yakıt miktarını da azalttığını kaydeden Muacerani, halka enerji tüketiminde tasarrufa gitmeleri çağrısında bulundu. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Sonrasında hava durumunu aktaracağız. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.632 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 39 kuruş, euro 54 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.175, çeyrek altın 10.082, tam altın 40.145, ata altını ise 41.066 liradan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Yağışların Ordu ve Giresun çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara az bulutlu 28, İstanbul parçalı bulutlu 30, İzmir rüzgarlı 36, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır sıcak, Antalya 43, Gaziantep 40, Diyarbakır 42 derece, Van parçalı bulutlu 31 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Yapay zeka altyapısının ve temel model kabiliyetlerinin metalaşma dönemine girdiği gözüküyor burada. Kullanıcı sonunda bu cevap hangi model altyapısından geldi diye değil, bana en ucuz, en kolay, en entegre biçimde kim iş yaptırıyor diye bakacak işin içine. Yani bir dakika, bu Gemini'den gelmiş, ben ona bakmam o zaman, inanmam falan demeyecekler. En azından power user diyecek bunu. Yukarıdaki kullanıcılar bunu söyleyecekler. Ama sıradan kullanıcılar, abi kaça geliyor? 5'e geliyor. Tamam bas git ya, 5'ten yapalım onu diyecek. Yani OpenAI ve Anthropic için şöyle bir kötü haber var. Google fiyat kırmaya başlarsa yalnızca ucuz abonelik satışı değil, rakiplerin değerleme hikayesinin de altına dinamit koyacak. Google diyecek ki abi bak, 5 doları bunları yapabiliyoruz biz. Anthropic buradan 20 dolar istiyor. Ne gerek var ya, 5 doları bastır geç, gel bizden takıl diyecek.
4: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her perşembe

0: Dünya Haberi.
1: Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Radyo Sputnik'tesiniz. Sizlere dünyanın haberini aktaracağız. Ben Selin Yazıcı, önce özetler. Rusya, Ukrayna'nın sivil yolcu otobüslerini hedef alan İHA saldırılarına karşı uluslararası topluma tepki gösterme çağrısında bulundu. ABD ile İran arasında saldırısız günler sona erdi. Avrupa Jimnastik Birliği, Rus sporcuların müsabakalarda kendi bayrakları ve milli marşlarıyla yarışabilmesine resmi onay verdi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Ukrayna'ya ait İHA'lar dün sabah Belgrad bölgesindeki Şebeniko kentinde ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Gorlovka'da sefer halindeki yolcu otobüslerini hedef aldı. Şebeniko'daki saldırıda 6'sı ağır olmak üzere 19 yerel sakin, Gorlovka'daki saldırıda ise 5 kişi yaralandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, uluslararası kurumları ve bağımsız medyayı bu olayları sessiz kalmamaya çağırdı. Zaharova, tüm sorumlu uluslararası aktörleri, ilgili uluslararası yapıları ve bağımsız medya kuruluşlarını, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kanlı eylemlerine kamuoyu önünde net ve hiçbir belirsizliğe yer bırakmayacak şekilde tepki vermeye çağırıyoruz dedi. Zaharova açıklamasında Kiev rejiminin cephede artan başarısızlıklarının intikamını takıntılı bir inatla sivil halktan çıkarmaya çalıştığını belirtti. Ukrayna birliklerinin bu araçlara saldırırken hedeflerin Rus silahlı kuvvetleriyle hiçbir bağlantısı olmayan siviller olduğunu gördüğünü ve çok iyi bildiğini vurguladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Irak hükümetinin ülke içindeki çeşitli saldırılar gerçekleştiren ve Ukrayna adına faaliyet yürüttüğü belirlenen gizli hücrelerin deşifre edilerek yakalandığını duyurmasını değerlendirdi. Kiev'deki rejimin terör eylemlerinin coğrafyasını sürekli genişlettiğini ve Irak'ta dahil dünya geneline yayıldığını duyuran Peskov, bu durumun özel askeri harekatın başarısının ne denli gerekli olduğunun gösterdiğini kaydetti. Rusya Telegram'ın kurucusu Drov hakkında uluslararası arama kararı çıkardı. Rusya Federal Güvenlik Servisi Telegram kurucusu Pavel Drov hakkında teröre destek suçlamasıyla soruşturma açıldığını ve uluslararası arama kararı çıkarıldığını bildirdi. Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada Telegram yönetiminin Ukrayna özel servisleri tarafından Rusya'da terör eylemleri ve toplu katliamlar düzenlemek amacıyla kullanılan kanal, sohbet ve botları engellemediği vurgulandı. Ukrayna özel servislerinin Telegram üzerindeki bir tanışma programı üzerinden kadın profilleri kullanarak Rus gençlerle iletişim kurduğunu ve bu kişileri kandırarak terör faaliyetlerine sürüklediği bildirildi. ABD ile İran arasındaki saldırısız günler sona erdi. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda 3 petrol tankerini hedef aldıklarını açıkladı. İran devrim muhafızları ordusunun deniz kuvvetlerinden yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan 3 petrol tankerinin uyarılara rağmen tehlikeli ve yasa dışı olduğu belirtilen rotada ilerlemeye devam ettiği belirtildi. Söz konusu tankerlerin hedef alındığı ve durdurulmaya zorlandığı ifade edilen açıklamada ABD ordusunun bölgedeki müdahalelerini

0: ABD Başkanı Donald Trump ise İran'la bir anlaşmaya varılmaması halinde Kazmadağ'ın yanı sıra köprüleri ve diğer sivil hedefleri de hedef alacağı tehdidini yineledi. Donald Trump Fox News'e verdiği röportajda iyi görüşmeler yapıldığını da sözlerine ekledi. İran, ABD Başkanı Trump'ın Körfez'de İran tarafından hasar gören gemilerin İran'ın dondurulmuş varlıklarıyla tazmin edileceği uyarısını reddetti. İran, hasar gören gemileri için İran'ın dondurulmuş varlıklarından tazminat alan hiç kimsenin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze şeridinin farklı bölgelerinde saldırılarına devam ediyor. İsrail savaş uçakları Gazze kentindeki El Mutakkin Camii'ni bombalayarak tamamen yıktı. Saldırıda yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırların hedef alınması ve çevredeki evlerin zarar görmesi sonucu yüzlerce Filistinli bir kez daha evsiz kaldı. İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana Gazze şeridinde 73 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi. 173 binden fazla kişi de yaralandı. Avrupa Jimnastik Birliği Olağanüstü Genel Kurulu Rus sporcuların müsabakalarda yeniden kendi bayrakları ve milli marşlarıyla yarışabilmesine resmi onayı verdi. Böylece Avrupa Jimnastik Birliği'nin kuralları Uluslararası Jimnastik Federasyonu'nun güncel uygulamalarıyla uyumlu hale getirildi. Alınan karara göre 28 Temmuz'dan önce onaylanan Avrupa organizasyonlarında bir geçiş dönemi prosedürü işleyecek. Bu kapsamda Rus sporcuların müsabakalara katılımına kesin olarak izin verilecek. Ancak ev sahibi ülkenin yasaları veya zorunlu mevzuatı aksini gerektiriyorsa devlet sembollerinin sergilenmesine kısıtlama getirilebilecek. Benzer şekilde Uluslararası Jimnastik Federasyonu'nun 17 Mayıs'taki kararından daha önce takvime alınan bazı etkinliklerde de mevcut kısıtlamaların devam edebileceği belirtildi. Karadağ Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları kapsamında Türkiye dahil 5 ülkenin vatandaşlarına vize uygulama kararı aldı. Karar 1 Kasım'dan itibaren uygulanacak. Son haber Japonya'dan. Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Japonya Başbakanı Takashi Sanae dün yaşanan depreme ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Başbakan güneydeki Kumamoto eyaletinde meydana gelen depremde 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin de yaralandığını duyurdu. 7,1 büyüklüğündeki sarsıntı, yangınlar, yol ve köprü çökmeleri dahil eyalet genelinde geniş çaplı hasara yol açtı. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya Haberi.
2: Merhabalar, ben Melis Elmen. Emekli aylıkları neye göre hesaplanıyor? Son 6 ayın enflasyon verisine göre hesaplanıyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Haziran. Atladın mı ya? Atladın mı? Kendim bile sayamadım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Mayıs'ı atladım, kusura bakmayın. Bangladeş, Nijerya, Tunus ve Türkiye. Bangladeş. Onu da okuyordum. Ben Bangladeş diyeceğim. Ne yapacaksınız? Benim için yeni ülke kurdular. Bu konuşamıyor zaten. Biz bunu adaya atalım. Bangladeş. Dur bak. Bak yapacaklar. Bunu geri yapacaksınız değil mi? Kesin yapacaksınız. Teaser yapacaklar.
1: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.

0: 29 Temmuz 2026 Çarşamba gününden herkese merhabalar efendim. Radyo Sputnik'tesiniz. Saatlerimiz 11.20'yi gösteriyor. O halde basın turu başlıyor efendim. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Ebru Dönmez.
2: Ben Serkan Baştımar.
0: Gazetelerimizle birlikte yerimizi aldık ve bakacağız bugün yine Türk medyası dünyadan ve Türkiye'den olayları sayfalarına nasıl taşımış, nasıl görmüşler. Haydi o halde hemen bir solukta basın turuna başlayalım. Bugünün ilk gazetesi Sabah gazetesi olacak. Sabah gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmalarını sayfalarına taşımış. Devlete çekilen sinsi operasyon ortaya çıktı manşetini vermiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan ahbap soruşturmasıyla ilgili olarak dün ilk defa konuştu. Sırf hükümeti yıpratmak için her türlü ahlaksızlık sergilendi. Sanatçısı, gazetecisi, siyasetçisi adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdi demiş. Fedakarlıkların yok sayıldığını söylemiş ve deprem fırsatçıları işte şimdi hesap veriyor demiş. Deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimiz çok net biçimde gördük. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor demiş. Son derece ciddi sözler, son derece sert sözler gelmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Ama bunların da ötesinde ben çok iyi niyetlerle, çok iyi kalplerle bu derneğe maalesef bağış yapan insanlar olduğunu da biliyoruz. Kim bu şekilde bir kandırılma olabileceğini aklınıza getirebilir kesin miydiniz? Yani böylesine bir dehşet bir şey üzerinden, böyle bir afet üzerinden bu kadar kötü kalplilik zannedersem hiç kimsenin aklına kolay kolay gelmemiştir.
1: O zaman ben de Milliyet Gazetesi'nden bu Ahbap Derneği soruşturmasında ifade veren ünlülerin ifadelerinden örnekler vereyim. Dün de sanatçılar Hayko Cepkin, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve gazeteci Uğur Dündar savcılığa ifade vermişlerdi. Bunlardan Elçin Sangun diyor ki deprem sonrası Ahbap'a 100 bin lira bağış yaptım. Bunu derneğin resmi kurumlarla koordineli çalışına ve bağımsız denetim raporlarına güvenerek gerçekleştirdim demiş. Gülben Ergen de Ahbap'a kişisel bağış yaptığını belirtmiş. Yine kendisini mağdur hissettiğini söylemiş. Hayko Cepkin ise derneğe bağış yapmadığını söylemiş ve para işlerinde Haluk Levent'e güvenmem demiş, güvenmezdim demiş. Gazeteci Uğur Dündar da Ahbap'ın deprem döneminde kamu kurumlarıyla hareket ettiği izlenimi nedeniyle sosyal medya üzerinden destek paylaşımı yaptığını, soruşturmanın ardından da bu paylaşımı kaldırdığını söylemiş savcılıkta verdiği ifadede.
2: Türkiye gazetesindeyiz. Ekonomiyi ilgilendiren bir haberle başlayalım. Erdoğan, Irak'ın yeni başbakanı Al-Ezzeydi'yi Ankara'da ağırladı dün. Kalkınma yolunun kritik hale geldiğini belirten liderler Kerkük'te ortak petrol üretimi için anlaşmaya vardı. Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol verecek olan Bağdat'ın savunma ürünlerindeki ihtiyacını ise Ankara karşılayacak. Hayırlı olsun diyelim. Ve diğer bir haberimize baktığımızda marka ürün aynı ama fiyat farkı %60, artık piyasalarda fiyat algısı bozuldu. Tamamen bunu söyleyebiliriz. Fırsatçılar serbest piyasayı istismara devam ediyor. Taze sebze ve meyveler aynı şehirde neredeyse iki katına satılıyor. Fabrikadan çıkan ambalajlı aynı marka sıvı yağ, un, salça ve pirinç bile aynı mahallede bulunan marketlerde %60 daha pahalı satışa sunulabiliyor. Marketçiler kendilerine büyük mağazanın kira ve personel sayısı daha çok, müşterinin ekonomik durumuna bakıyoruz, üst gelir grubunda fiyatı esnetmiyoruz şeklinde savunuyor kendilerini bu şekilde. Ve tüketici dernekleri ise serbest piyasa sınırsız fırsatçılık demek değildir, en büyük ceza ürünü rafta bırakmaktır diyor. Böyle bir durum var ekonomide söz konusu.
0: Akşam gazetesiyle devam edelim o halde. Akşam gazetesinin manşetinde özel bir haber var. Bir özel haberi paylaşacağız. Akşam gazetesi Gülistan Doku soruşturmasının şüphelisi Umut Altaş'la Amerika Birleşik Devletleri'nde cezaevinde görüştü ve savcıya gönderdi itiraf mektubuna da ulaşmış. Efendim akşamın özel haberini sizlerle hemen paylaşacağız. Biliyorsunuz Gülistan Doku soruşturmasıyla bugünlerde yatıp kalkıyoruz. 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversiteli pırıl pırıl bir genç kızdı ve bu Gülistan Doku soruşturmasında bir ağ çıktı ki işte görüyorsunuz, işte her gün yeni tutuklamalar, gözaltılar vesaireler var ve işte onlardan bir tanesi de, yani Gülistan Doku soruşturmasının şüphelisi Umut Altaş şöyle bir ifadesi var. Tunceli Başsavcısına bir itiraf mektubu yazdığını söylüyor. O mektupta valinin oğlu Türkay Soner bir kızı öldürdüm dedi. Baban ne yaptı diye sorunca da gülerek o halletti zaten cevabını vermiş efendim. İşte bu mektupta yine Akşam Gazetesi'nin özel haberi, hem manşete de bu haberi gülerek "babam halletti dedi" şeklinde bu haberi manşetine taşımış. Cinayetin kilit ismi Altaş'ı ABD'deki cezaevinde ziyaret etmiş Akşam Gazetesi'nin Washington temsilcisi Yavuz Atalay ve bu mektupta yine gazetenin içerisinde yer alıyor.
1: Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesinden de birçok kişiyi, yani Türkiye'den birçok kişiyi üzecek bir haber var. Karadağ çok ilgi gören ya, bir yer özellikle.
0: Gidemeden bize.
1: Maalesef Karadağ'da artık vize sona eriyor. Vize dönemi bitiyor. Bir ara daha yine böyle bir problem çıkmıştı. Sonra tekrar vizesiz seyahat dönemi başlamıştı Türkiye için. Fakat bu sefer artık kesin 1 Kasım'dan itibaren, yani 31 Ekim son gün olmak kaydıyla 1 Kasım'dan itibaren artık Karadağ vizeyle gitmek zorundayız. Türk vatandaşları olarak 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Bu da Avrupa Birliği ile yürütülen müzakereler kapsamında Türkiye dahil 5 ülkeye vize uygulanacak. Dolayısıyla bundan sonra aynı Avrupa ülkelerine gider gibi vizeli dönem başlayacak Karadağ için.
0: Kaçırdık desene.
1: Daha vaktim var. Hadi Kasım'a kadar değerlendirebilirsin.
0: Benim dönemlerim geçti, ben biliyorsun.
1: Serkan düşünebilir belki.
2: Bakacağız.
1: Öyle bir baktım da o yüzden.
2: Yani şu an hiçbir şey belli değil. Planla yapmadık. Bir Gün Gazetesi'ne geçiyoruz. Bir Gün Gazetesi'ne siyasetle devam edeceğiz. Yeni Parti'ye dönüyoruz. Yeni Parti kurmayları CHP'ye dönüş tartışması gündemimizde yok. Sarayın kurduğu oyunu oynayanları geride bıraktık diyorlar. Tam anlamıyla gemileri yakmışlar. Geri dönmeyiz mesajı veriyorlar. Kuruluş tamamlandı tabi partide. Yeni Parti milletvekilleri kapalı grup toplantısı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya gelerek eksik kalan tüm organları seçimini gerçekleştirdi. Parti grup yönetimi PM'de görev almayan isimlerden oluştu. Yargıtay'ın kararından bağımsız yollarına devam edeceklerini söyleyen parti kurmayları net konuştu. Sarayın oyununu oynayanlarla tartışmadan iktidara doğru yürüyeceğiz mesajını veriyorlar bu şekilde.
0: Sözcü gazetesiyle devam edeceğiz. Sözcü gazetesi dün bizim bültenlerde de sıklıkla verdiğimiz bir haberi manşetine taşımış. Her okulda bir mescit olacak. Efendim, İstanbul Valiliği 39 ilçe kaymakamlığına bir talimat gönderdi. Valiliğin talimatıyla bundan böyle yeni yapılacak eğitim kurumlarına mescit konulacak. Mevcut binalardaki uygun alanlarda cuma namazı için mescide dönüştürülerek öğrencilerin kullanımına açılacak. İlgili yazı Vali Davut Gül imzasıyla 22 Nisan'da 39 ilçe kaymakamlığına, ilçe milliyeti müdürlüklerine gönderildiği ortaya çıktı. Karara gerekçe olarak da öğrencilerin ibadet için okul dışına çıkışının azaltılması ve eğitim saatlerinin verimli kullanılması gösterilmiş. Şimdi bu talimatla beraber insanların aklına ne geliyor? Acaba bu okullarda yeterli büyüklükte öğrencilere yetecek kadar kütüphane var mıdır? Spor salonu var mıdır? Laboratuvar var mıdır? Bunların hepsi vardır. Bir tek mescit mi yoktur? Bu insanın ister istemez tabii ki aklına gelecek şeyler. İnşallah hepsi vardır da hani mescidi de yanına yaparsınız. Ancak uygun alanın belirlenirken şunu da düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Farklı inançlara mensup öğrencilerin de o okulda olduğunu düşünecek olursak, onlar için herhangi bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı bu açıklamada yer almıyor. Öncelikle bunu söyleyelim. Ali Macit, Sözcü gazetesinden Ali Macit de buna değinmiş. Hani uygun alanı nasıl belirleneceği ve farklı inançlara mensup öğrenciler için bir düzenlemenin yapılıp yapılmayacağıysa bu açıklamada yer almamış. Bakalım, göreceğiz bundan sonraki süreçte neler olacak.
1: Nefes gazetesinin ilk sayfasında yer alan bir haber var. Arka sayfasında daha geniş yer vermiş tabii ki fotoğraflarıyla. Ben de sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar böyle. Çünkü görülmeye değer bir portre.
0: Şahane.
1: Sevgili atamızın portresi, Atatürk portresi yenileniyor. Erzincan'ın simgesi 45 günde eski görünümüne kavuşacak. Nedir bilen vardır mutlaka, bilmeyenler için söyleyelim. Keşiş Dağları'nda yer alıyor Atatürk'ün portresi. Uzaydan bile görülebilen bir portre ve Atatürk'ün portresi bakıma alınmış. 2 yıl önce de restore edilmiş bu dev portre. Yenilenmesi için de Erzincanlı iş insanı Ramazan Kıran üstlenmiş bu bakım çalışmalarını. Yaklaşık 2 yıl önce, dediğimiz gibi, portrenin sıfırdan yenilendiğini hatırlatan iş insanı Ramazan Kıran, ancak zamanla burada bozulmalar oluştu. Biz de tadilat ve onarımını üstlendik diyor. Yaklaşık 1,5 ay sonra tamamlamayı planlıyoruz. Kumdan oluşan şap dediğimiz çimento karışımlı bir uygulama yapılacak. Ardından da boyanacak diyor. 1982 yılında ressam Mustafa Aydemir tarafından yaklaşık tam 3000 gönüllü askerin katkısıyla yalnızca 30 günde tamamlanmış bu dev portre. Dediğimiz gibi dünyanın en büyük Atatürk portrelerinden biri olarak kabul ediyor ve uzaydan bile görülüyor Keşiş Dağları'ndaki yamacına yapılan bu eser. Ve dünya sıralamasında sıra dışı sanat eserleri arasında da gösteriliyor. Bu çalışma şimdi 45 gün sonraki yeni halini bekliyoruz.
2: Cumhuriyet gazetesindeyiz. Dış günlerle de başlayacağız. Japonya'ya gidiyoruz. Çünkü orası bir deprem felaketiyle sarsıldı. Japonya'nın güneybatısındaki Kyushu Adası'ndan bahsediyoruz. Meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem büyük bir yıkıma yol açtı Japonya'da. Sarsıntının hemen ardından Kumamoto eyaletine bağlı Kashima kasabasında bulunan Aeon Mall adlı alışveriş merkezinde bir patlama meydana geldi. Bunu da manşetlerde görüntüye taşımışlar ki büyük bir yıkma olduğunu söyleyelim. Diğer taraftan da son olarak 13'e yükselmişti. Hayatını kaybedenlerin sayısı bu şekilde. Japonya'daki son durum böyle. Diğer taraftan da milyonları telas vardı. İç gündeme geçiyoruz. Üniversitelerin kira sınavı başladı. Milyonlarca genç bir taraftan üniversite tercihlerini belirlemeye çalışırken diğer taraftan barınma sorunlarına çözüm bulmaya çalışacak. Araştırmaya göre İstanbul 43.044 liraya ulaşan ortalama kirayla öğrenciler için en pahalı şehir olmayı sürdürürken başkent Ankara'da 32.172 lira ve İzmir'de 31.750 lirada 30 bin lira bandını aşmış durumda. Buradaki kira fiyatları da öğrencilere bir tık düşündürmekte.
0: Sadece kiralar mı sence?
2: Hayır, sadece kiralar değil. Yurt fiyatları var, eğitim masrafları, tabii, okul fiyatları,
0: kayıt
2: paraları.
0: Bir de peki bir şey
2: paraları
0: diyeceğim. Bu kiraları sadece öğrenciler mi düşünüyor? Hepimiz
2: düşünüyoruz.
0: Yani gerçekten.
2: En azından öğrencileri düşünsek de kiraları onlar için bir.
0: Gerçekten ülkemizde öyle ki büyük şehirlerde yaşamak son derece zor. Çok zor. Çok maalesef zor bir yaşam mücadelesi içerisindeyiz. Umudumuzu koruyoruz. Öyle diyeceğiz. Umudumuzu koruyoruz. Umut olmadan yaşanılmaz. Yeni Şafak gazetesiyle devam edeceğiz. Yeni Şafak gazetesi çok önemli bir konuyu sayfalarına taşımış. Sosyal medya hesabının ebeveyne ait olması kurtarmıyor. Aman sakın çocuğunuzu kaybetmeyin diye de bir başlık var. Şimdi haberin detaylarını hemen sizlere aktarmak istiyorum. Küçük yaştaki çocuklarını para hırsıyla sosyal medya fenomenine çeviren ailelere kötü bir haber varmış efendim. Aileler çocuğu ekonomik kazanç haline getirmemekle yükümlü. Uzmanlar velayet hakkının kötüye kullanıldığı kanaatine varılırsa velayetin sınırlandırılması dahil koruyucu tedbirlerin devreye girebileceği yönünde uyarıyor. Ayrıca fenomen olmanın çocuğun kimlik gelişimi üzerinde de olumsuz etkiler oluşturabileceği vurgulanıyor. Şimdi bu gerçekten çok tartışmaya açık bir konu. Benim de mesela kendi sosyal medya hesabımda öyle yapıyorsun ama kendi sosyal medya hesabımda mesela çok sevdiğim bazı küçük çocuklar var, bebek özellikle. Seyrediyorum ve mesela böyle bana müthiş enerji veriyor böyle onları seyretmek, ama işin tabii bu kısmı da var. O çocuğun gelişimi süresince şimdi kimi anne babalar mesela hiç çocuklarını paylaşmıyor. Yüzünü evet dahi göstermiyorlar. Doğru olduğuna buna inanıyorlar ama kimi anne babalar da işte böyle çocuklarını paylaşıyorlar. Ama bunun arasındaki fark gerçekten çok zor diye düşünüyorum yani. Tabii ki benim bilgi birikimim de bunu konuşmak için yeterli değil. Mutlaka ki uzmanlarla bununla ilgili hatta bir program yapmalıyız diye düşünüyorum ama o ayırım nasıl olacak yani? Çok çok zor değil mi? Çok zor. Yani düşünsenize çocuğunuzun tatlı güzel anlarını mesela paylaşıyorsun ama bir gün karşına gelip hayır bu çocuğu böyle paylaşamazsın deyip elinden almak falan.
1: Şimdi bana soracak olursan ben çok paylaşılmasından yana
0: ben
1: değilim.
0: Ben yana değilim.
1: Çünkü çocukların ruh hali üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını düşünüyorum bu tür paylaşımların. O yüzden aile içinde kalsa kendileri bilse daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani çok sosyal medyada çocuklar yer almasınlar.
0: Ama çocuğu olmayanlar ne seyredecek?
1: Kedi köpek.
2: Onlar da işte yavru.
0: Onların psikolojisi önemli değil mi? Çocuğu... Yani bilemiyorum, ben böyle çok arada
1: evet,
0: kaldım
1: sevimli
0: ama.
1: Sevimli geliyor ama yani yeğenlerinizi sevin, çocuklarınızı sevin, komşularınızı,
0: olmadı,
1: çocuklarınızı
0: sevin. Olmadı parka çıkın.
1: Parka çıkın yani.
0: Çocuk esirgeme kurumuna gidin.
1: Evet, çocuk
0: doğru
1: özlemini
0: söylüyorsun.
1: Sosyal medya üzerinden
0: mesela,
1: tatmin etmeye gerek yok.
0: Burada haberde şöyle diyor. Çocuğu diyor ağlarken, cezalandırırken veya aşağılanırken çekilen görüntülerin paylaşılması diyor. Sağlık bilgileri, okul ve konum bilgilerinin ifşa edilmesi diyor. Hukuki bir sorumluluğu beraberinde
1: kesinlikle
0: getirecektir diyor.
1: Kesinlikle.
0: Buna ben de karşıyım. Tabii böyle annelerin falan böyle bazen yemek yedirmek için çocuklara böyle komiklik
1: evet,
0: adı
1: çocukların...
0: altında yaptığı bazı şeyler var. Onlar benim de hoşuma gitmiyor ama ben gene de
1: çünkü
0: burada böyle
1: elde edilen
0: ayrım...
1: bir kazanç da var. İşte hani bir de o tarafından bakarsak
0: zaten iş oraya
1: para yani
0: oraya
1: oradan para
0: zaten
1: geliyor, evet.
0: Neyse bakalım şu yasa girince bir 15 yaş kısıtlaması falan olunca bakalım bir şeyler değişecek ama dediğim gibi çok böyle
1: değişse
0: hassas bir
1: olur
0: konu olduğu için çok şey de yapamıyorum, bir şey de söyleyemiyorum. Bilgi ve birikimim de yeterli değil bu konuyla ilgili konuşmaya ama anne olarak öyle.
1: O zaman takvim gazetesine geçelim. Hiç böyle çok uzun bir taksi yolculuğu yaptınız mı?
0: Çok
1: uzun. Çok para verdiğiniz bir taksi yolculuğu oldu mu?
0: Yok.
1: Genelde böyle şehir içinde bir yerden bir yere giderken kullanıyorsunuz.
0: Evet evet. Yani mecbur kaldığım için bir kere kullanmak zorunda. Mecbur kaldıysam ama yoksa...
1: Başka bir şehre gittiğiniz oldu mu taksiyle?
0: Yok, o kadar.
1: Evet. Ankara'da olmuş böyle bir durum. Diyor ki yani gazete öyle yazmış, Serkan lütfen üzerine alınma, Karadeniz'e uzanan fıkra gibi bir yolculuk diyor. Şöyle, başkentten taksiye binen yolcu Giresun'a gitmiş taksiyle. 700 kilometrelik yolu taksiyle gitmiş ve Ankara'da da bir Giresun Caddesi varmış. Giresun demesi üzerine taksi şoförü de onu Giresun Caddesi'ne götürmüş önce, sonra da hayır demiş yolcu, ben Giresun'a gideceğim deyince de şaşırmış. Sonra yola koyulmuşlar, 700 kilometre gitmişler. Bu arada şoför de endişelenmiş tabii ki, acaba ödemeyi yapacak mı bana diye. Diyor ki korkulu gözlerle de takip ettim, acaba seyahatin sonunda taksimetrede yazan ücreti bana ödeyecek mi diye. Tam 28.591 lira yazmış.
2: 28.591 lira.
1: 8 saatlik yolculuk. Diyor ki 8 saat boyunca aklıma kötü şeyler de geldi. Allah'a emanet ettim kendimi demiş. Ama yolculuk sağ salim tamamlanmış ve parasını da almış. Ama neden böyle bir yolu tercih etti?
2: Uçakla gitmek varken neden
0: korkuyordur
2: taksiyle
0: belki.
2: Gider ki?
1: Ya da yani otobüsle olabilir de gidilebilir ama taksiyi
2: tek
1: tercih etmiş.
2: Biraz rahatına düşkün
0: keyfi
2: bir insan galiba.
0: Bir, keyfi kendisi biridir. Uçaktan korkuyordur.
1: Evet. Böyle bir yolculuğu değişik olmuş. Evet,
0: değişik
1: bana da değişik geldi.
0: Hakikaten bir aylık asgari ücreti taksiye
1: evet,
0: vermiş.
1: Neredeyse 30 bin lira.
2: Evet. Şimdi Posta Gazetesi'ndeyiz. Yine meclise gideceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 24 yıl sonra bir ilk yaşandı. Siyaset hayatına başlayan yeni parti sayı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en çok vekile sahip ikinci parti konumuna yükseldi. 24 yıldır bu statüde bulunan CHP ise Atatürk'ün kurduğu parti ana muhalefet konumunu kaybederek 5. sıraya geriledi. Parti grubu sayısı 7'ye yükselen mecliste oturma düzeni de değişti. DEM Parti ve MHP arasında oturan CHP'nin sıralarına ise yeni partili vekiller geçti. Artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni bir ambiyans, yeni bir hava var. Ve diğer taraftan da uçuşlar için Türkçe teşekkür. Nereye gidiyoruz? Fransa'ya. Fransa yangınlarla mücadele ediyor ve Avrupa'nın güneyi orman yangınları yüzünden şu anda alarmda. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından Fransa'nın da orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'den destek talebine bulunduğunu, iki yangın söndürme uçağının Fransa'ya gönderildiğini açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise sanal medya hesabından Türkçe olarak teşekkürler Türkiye mesajını paylaştı.
0: Son bir dakikamız var. O halde bu akşam bir Fenerbahçe maçıyla noktalayalım mı?
2: Evet, bu akşam Fenerbahçe maçı var.
0: Bu akşam Fenerbahçe'nin Gornik Zabşe ile mücadelesi
2: evet
0: var. 1-0'ın rövanşında bakalım ne olacak? İnşallah tur kapısı aralanacak diye ümit ediyoruz.
2: Bizler
0: bu arada Fenerbahçe... rakibi de belli oldu. Fenerbahçe bu maçı alması durumunda Sturm Graz'la oynayacak. O da zorlu bir rakiptir. Foto maçta zannedersem yine değişik isimler var mı?
2: Değişik Leao. İsimler. Leao'yu görüyorum şu anda. Başka Kartal'da yine Pereira hata var. Böyle transfer atakları isimler var ama işte
1: bakalım
2: konuşuyoruz konuşuyoruz o transferler gerçekleşmiyor. Şimdi biz de objektif gerçek habercilik yaptığımız için foto maça da çok da güvenmek istemiyorum bu konuda.
0: İddialar diyelim ama bu her gazetede oluyor. Bu transfer sezonu bu şekilde oluyor. Bu arada devam eden bir maçtan bahsedelim. Türkiye-Slovenya voleybol milli takımımızın maçı şu sıralarda devam ediyor. Ben önümden böyle canlı olarak takip ediyorum. Maalesef setlerde 2-0 gerideyiz. Üçüncü set oynanıyor şu sıralarda.
2: Ne demiştik? Ne varsa kadınlar da var.
0: Bakalım dur daha çıkmamış candan Ümitçek. Şu anda evet maalesef Slovenya'nın 2-0'lık üstünlüğü var setlerde. Üçüncü set devam ediyor. Bunu da buradan aktaralım. Bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
3: Basın Turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
4: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Kütlüce Köyü'nün muhtarı Hüseyin Yılmaz'la konuşacağız. Mesela neydi, nasıl bu hale geldi?
5: Kendileri bu yolu kapatamazsın. Aman bu Oktay, bu Nevzat Kaçar'a oturduğu yerden ağzından burnuna karışık bir yumruk vurdu.
4: Şimdi Oktay Yıldırım canlı yayınımızda. Hani ne oldu orada? Bir anda bu kadar çok büyük ince yol açacak ki yeni de orada kalmıyorsunuz.
5: Türkiye düşmanı örgütlerin tehditlerini alıyoruz. Onların yöntemleridir. Buraya ait değilsin, bizden biri değilsin, bu köyden defolup gideceksin dedi.
4: Muhtarın söyledikleri bambaşka bir hikaye. Oktay Yıldırım'ın söyledikleri başka bir hikaye. İki tarafı da dinledik, siz de dinlediniz. En azından bilgi sahibi olmuş oldunuz.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Paranın hareketi.

0: Ekonominin nabzını belirleyeceğiniz paranın hareketiyle sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 49 ilde 737 arsayı açık artırma yöntemiyle satacak. Emeklinin prim borcu aylıktan kesilecek. Doğum yardım ödemeleri hesaplara yatırıldı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsayla başlıyoruz. Borsa güne yatay başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne yatay seyirle 13.692 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,11, holding endeksi %0,13 değer kazandı. Sektör endeksi arasında en fazla kazandıran %0,79'da kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen %1,98'le finansal kiralama faktöring oldu. Serbest piyasada dolar 47,39 liradan güne başladı, euro ise 54,02 lirayı gördü. Küresel piyasalarda çip üreten şirketlerin hisselerindeki satış baskısının derinleşmesi ve jeopolitik gerilimlerin yeniden artmasıyla risk iştahı azalırken gözler bugün ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Bankanın politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Haziran ayındaki düşük tüketici ve üretici enflasyon verileri FED'e enerji sektöründeki aksaklıkların ve enflasyonun yaz boyunca nasıl gelişeceğini değerlendirmek için zaman kazandırıyor. Analistler çatışmaların tekrar başlamasının tarafların çözüm üretmeden uzak olduğunu gösterdiğini söylüyor. Avrupa borsaları da İtalya hariç yükseldi. Avrupa borsalarında bilanço sezonuna ilişkin iyimserlik devam ediyor. Şirketlerin bilançolarının genel olarak beklentilerden iyi gelmesi Avrupa piyasalarında risk iştahını destekleyen temel unsur olarak öne çıkıyor. Emtia piyasalarına bakalım. Brent petrolün varil fiyatı bugün yaklaşık %5,8 azalışla 80,90 dolara geriledi. Batı Teksas türü ham petrolün Eylül vadeli varil fiyatı da 77,97 dolar olarak belirlendi. Altın fiyatlarına gelince serbest piyasada gram altın 6.161 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.073 TL'ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 40.170 TL'den işlem görüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 49 ilde 737 arsayı 12, 13, 14 Ağustos tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak. Peşin alımlarda %15 indirim uygulanacak. Fiyatlar 315 bin liradan başlıyor. Alıcılar konut, ticaret, turizm, tarım, sanayi, spor, özel eğitim, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, akaryakıt tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalara %25 peşinat, 48 ay vade ve %30 peşinat, 48 ay vadeyle sahip olabilecek. Bazı taşınmazlarsa peşin bedelle satılacak. Emeklinin prim borcu aylıktan kesilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu, kuruma prim ve para cezası borcu bulunanlardan emekli aylığı kesintisi yapılması ile ilgili kritik noktaları aydınlattı. Buna göre emeklilerin kendi aylıklarının yanı sıra hak sahiplerine bağlanan aylıklarda da kesinti yapılabilecek. Birden fazla ölüm aylığı alanlarda hangi aylığın üzerinde borç olduğuna bakılacak. Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Doğum yardımlarından bugüne kadar toplam 1.201.173 çocuk faydalandı. Hak sahiplerinden 27.547 kişinin ikiz ve üzeri çocuğa sahip olduğunu bildiren Göktaş, 2025 yılı aile yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5000 lira tutarında tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, 3 ve sonraki çocuklar için de aylık 5000 lira destek verildiğini kaydetti. İndirimli satış reklamlarına yeni düzenlemeler geliyor. Tüketiciyi korumaya yönelik adımlarını sürdüren Ticaret Bakanlığı indirimli satış reklamlarına ilişkin kuralları güncelliyor. Yeni düzenlemelerle gerçeği yansıtmayan indirim algısının önlenmesi ve fiyat şeffaflığının artırılması amaçlanıyor. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe giriyor. İndirimli satış reklamlarında yanıltıcı algıyı önlemek amacıyla son 10 günün en düşük fiyatı esas alınacak. Ankara 2026 yılının ilk yarısında 9,08 milyar doları ihracat gerçekleştirerek Türkiye genelinde 4. sıradaki yerini korudu. Başkentin ihracatı 2025 yılının aynı dönemindeki 7,12 milyar dolar seviyesinden %27,5 oranında artarak dikkat çekici bir yükseliş kaydetti. Ülke genelinde ilk 6 ayda kaydedilen 4,7 milyar dolarlık ihracat artışının yaklaşık 2 milyar doları Ankara'dan geldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yılın ilk yarısında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %11,7 azalarak 962.739'a geriledi. Söz konusu taşıtların 456.050'si otomobil olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin renklerine göre dağılımına bakıldığında en çok tercih edilen renkler gri ve beyaz oldu. Yılın 6 ayında 190.529 gri, 117.000'de beyaz otomobil trafiğe kaydı yapıldı. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemelerinde de 31 Temmuz Cuma son gün ödemeler vergi daireleri PTT banka şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapılabiliyor. Ödemesini 31 Temmuz'a kadar yapmayanlar için de gecikme faizi uygulanacak. Paran hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Paranın hareketi.
2: Trump'ın en büyük iddialarından bir tanesi bu savaştan Çin'in olumsuz etkileneceğiydi. Çünkü Çin büyük ölçüde İran'dan enerji ihtiyacını karşılıyordu. Ancak Çin İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Mart ayı rakamları savaşın en şiddetli olduğu Mart ayında Çin ekonomisinin hızlı bir büyüme kaydettiğini ve şirket karlarının da iki haneli bir şekilde arttığını gösterdi. Yani Trump'ın söylediği ve iddia ettiği gibi Çin ekonomisi zayıflamadığı gibi bu savaş sürecinden özellikle üretim temelli altyapısı nedeniyle, yüksek teknolojili üretimi nedeniyle giderek güçlenmeye başlamış gibi görünüyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri açısından İran'la böyle bir savaşı İsrail'in peşine takılarak hayata geçirmenin eksileri giderek artmaya başladı.
3: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
4: Enerjinin seydi.
5: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Yüksek enerji maliyetleri Almanya'daki işletmeleri zorluyor. Egesa Enerji Mardin'de depolamalı güneş enerji santrali kuracak. İran Devri Muhafızları Hürmüz Boğazı'nda 3 petrol tankerini hedef aldık açıklamasında bulundu. Ayrıntılar bültenimizde. Yüksek enerji maliyetleri Almanya'daki işletmeleri zorluyor. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin Haziran ayında 3100 şirkete düzenlediği anketin sonuçlarına göre işletmelerin %20'si yüksek enerji maliyetleri nedeniyle Almanya'daki üretimi azaltmayı, durdurmayı veya yurt dışına taşımayı değerlendirdiğini ya da bu yönde adım attığını ifade etti. Bu oran sanayide yaklaşık %40'a, büyük sanayi şirketlerinde ise yaklaşık %60'a yükseliyor. Büyük sanayi firmalarının yaklaşık 1/3'ü ise taşıma önlemlerini hali hazırda uyguluyor. Ankete katılan şirketlerin %49'u son 12 ayda elektrik maliyetlerinin, %67'si ise doğal gaz ve petrol giderlerinin arttığını ifade etti. Enerji piyasası fiyatlarındaki artışlar yatırımcıları da ertelemeye yol açarken şirketler rekabetçi enerji politikasını talep ediyor. Şirketlerin %33'ü temel üretim süreçlerine yönelik yatırımlarını, %25'i iklim yatırımlarını, %16'sı araştırma harcamalarını yüksek enerji maliyetleri nedeniyle ertelediğini belirtti. Ekyesa Enerji, Mardin'de depolamalı güneş enerji santrali kuracak. Mardin'in Mazıdağ ilçesi sınırları içinde 40 MW kurulu gücünde güneş enerji santrali ve 40 MW saat kapasiteli enerji depolama tesisi kurulacak. Ekyesa Enerji iştiraklerinden Taykay Enerji Üretim Pazarlama Ticaret AŞ tarafından Mardin ili Mazıdağ ilçesinde 40 MW kurulu gücünde Diyarbakır 4 güneş enerji santrali ve 40 MW saat kapasiteli enerji depolama tesisi kurulup işletilmesi planlanıyor. Projenin değeri 528 milyon lira olarak hesaplanıyor. Güneş santralinde toplam 80 bin adet panel ve 200 adet evirici kullanılacak. Enerji depolama tesisinde de ünite teknolojisi lityum iyon olarak uygulanacak. Santralde yılda 80 milyon kilowatt saat elektrik üretilmesi öngörülüyor. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda 3 petrol tankerini hedef aldık açıklamasında bulundu. İran devrim muhafızları ordusu Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve uyarıları dikkate almadığını öne sürdüğü 3 petrol tankerini hedef aldıklarını duyurdu. İran'ın yarı resmi teslim haber ajansına göre devrim muhafızları ordusunun deniz kuvvetlerinden yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan 3 petrol tankerinin uyarılara rağmen tehlikeli ve yasa dışı olduğu belirtilen rotta ilerlemeye devam ettiği belirtildi. Söz konusu tankerlerin hedef alındığı ve durdurulmaya zorlandığı ifade edilen açıklamada ABD ordusunun bölgedeki müdahalelerinin ve gemilere yönelik yasa dışı talimatlarının karşılıksız kalmayacağı uyarısında bulunuldu. Brent petroldeki işlemlerle enerji desteğini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 84,33 dolardan işlem görüyor. Dün 85,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün Ekim vadeli varil fiyatı günü 82 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre %2,74 artışla 84,33 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas Ham petrolün varili 81,82 dolar olarak belirlendi. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Enerjinin seyri.
4: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz.

7 bölge 24 şehirde yayındayız. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

0: Burası Radyo Sputnik.
1: Hani kamyon arkası yazısı vardır ya, bazen çünkü bazı meseleleri anlatmak için, yani taşı gediğine bir şekilde oturtmak için kullanılması güzel oluyor. Toplum içinde adam bozanın tenhada özrü kabul olmaz.
0: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Özelleştirme. Özelleştirme. Aslında keşke bu böyle algılansaydı. Özelleştirme. Ama öyle algılanmadı. Özelleştirildi.
0: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya, Ukrayna'nın sivil yolcu otobüslerini hedef alan İHA saldırılarına karşı uluslararası topluma tepki gösterme çağrısında bulundu. Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler öncülüğünde ara bölgede yapılan üçlü görüşme sona erdi. Antalya'nın Kaş ilçesindeki orman yangınına müdahale ikinci gününde devam ediyor. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya, Ukrayna'nın sivil yolcu otobüslerini hedef alan İHA saldırılarına karşı uluslararası topluma tepki gösterme çağrısında bulundu. Belgrad bölgesindeki Şebeniko kentinde ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Gorlovka'da sefer halindeki yolcu otobüsleri Ukrayna güçleri tarafından hedef alındı. Şebeniko'daki saldırıda 6'sı ağır olmak üzere 19 yerel sakin, Gorlovka'daki saldırıda ise 5 kişi yaralandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, uluslararası kurumları ve bağımsız medyayı bu olaylara sessiz kalmamaya çağırdı. Zaharova, tüm sorumlu uluslararası aktörleri, ilgili uluslararası yapıları ve bağımsız medya kuruluşlarını Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kanlı eylemlerini kamuoyu önünde net ve hiçbir belirsizliğe yer bırakmayacak şekilde tepki vermeye çağırıyoruz dedi. Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres öncülüğünde ara bölgede yapılan üçlü görüşme sona erdi. Başkent Lefkoşa'daki ara bölgede bulunan Birleşmiş Milletler Merkezi'ndeki görüşmeye Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Christodoulidis katıldı. Sabah saat 10 sıralarında başlayan üçlü görüşme bir saatten fazla sürdü. Birleşmiş Milletler öncülüğünde yapılan üçlü görüşmenin ardından Genel Sekreter Guterres basın toplantısı düzenleyecek. Ve iç gündemle devam edeceğiz. Yangınlar var tabii ki gündemde. Seydikemer'de de alevlerle mücadele ediliyor efendim. Orman yangını nedeniyle Fethiye, Seydikemer ve Antalya karayolu trafiğe kapatıldı. Tekrar edelim efendim. Tarım arazisindeki yangın ormana sıçradı ve bu yangın sebebiyle şu anda yol kapatılmış durumda. Hemen tekrar edelim. Fethiye, Seydikemer, Antalya karayolu trafiğe kapatıldı. Biliyorsunuz Antalya'nın Kaş ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde dün sabaha karşı başlayan bir orman yangını vardı. Bu yangında ikinci gününde devam ediyor. Dün öğle saatlerinde yangının enerjisinin düşürüldüğü açıklandı. Ancak bölgenin sarp kayalık olması çalışmaları güçleştirdi ve yangın tamamen kontrolü altına alınamadı. Gece boyunca karadan aralıksız süren yangın söndürme çalışmalarını sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar da havadan destek vermeye başladı. Ve Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanlara girişlere 4 gün süreyle yasak getirildi. Kumluca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada sıcak ve kurak hava koşulları nedeniyle orman yangını riskinin en üst seviyeye ulaştığı belirtildi. Bunun sonucunda olası yangınların önüne geçilmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin 4 gün süreyle yasaklandığı bildirildi. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Saat 15.30'da Beştepe'de gerçekleştirecek toplantıda terörsüz Türkiye konusuna çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Enflasyon ve ekonomi masada olacak. Orta vadeli program ve 12. Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programı ve piyasalardaki son durum konuşulacak. Dış politikada ise ABD ile İran arasında Orta Doğu'da süren çatışmalar kabinenin kritik başlıklarından biri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da toplantının ardından açıklamalarda bulunması bekleniyor. 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başladı. YKS tercihleri için üniversitelerde toplam 805.747 kontenjan bulunuyor. YÖK tarafından sektörün ve iş gücü piyasasının taleplerine göre açılan 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere toplam 16 programda bu yıl ilk kez öğrenci kabul ediyor.
0: Spor.
1: Avrupa Cimnastik Birliği Olağanüstü Genel Kurulu Rus sporcuların müsabakalarda yeniden kendi bayrakları ve milli marşlarıyla yarışabilmesine resmi onayı verdi. Böylece Avrupa Cimnastik Birliği'nin kuralları Uluslararası Cimnastik Federasyonu'nun güncel uygulamalarıyla uyumlu hale getirildi. Alınan karara göre 28 Temmuz'dan önce onaylanan Avrupa organizasyonlarında bir geçiş dönemi prosedürü işleyecek. Bu kapsamda Rus sporcuların müsabakalara katılımına kesin olarak izin verilecek. Ancak ev sahibi ülkenin yasaları veya zorunlu mevzuatı aksini gerektiriyorsa devlet sembollerinin sergilenmesine kısıtlama getirilebilecek. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında bugün Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle karşılaşacak. Müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Turun ilk maçında Kadıköy'de rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe rakibini elemesi durumunda 3. eleme turunda Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.569 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 39 kuruş, euro 54 lira 5 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.163 lira, çeyrek altın 10.063, tam altın 40.068, ata altın ise 40.990 lira. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyim bu yeni gelen günde. Değerli dinleyiciler, teknik masada sevgili kardeşim Özgür. Editör masasında tabii ki sevgili Öznur. Yan masada sevgili Kemal. Değerli dinleyiciler. Ve sizler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Her şey yolunda mı? Mutlu musunuz? Ne bileyim, aklıma, mutlu muyuz? Her şey yolunda mı? Mutlu musun? Her şey yolunda değil ama mutluyum diyor Özgür. Neden? Neşemizi çalamazlar demiş. Söyledim valla. Bunu yani sevgili Özgür ya. Evet değerli dinleyiciler, sizler nasılsınız, iyi misiniz, huzurlu musunuz? Yaz dönemi tabii. Yaz döneminde böyle, gerçi 12 tane il için sarı kod verildi. Ben dün yeni bir bilgi öğrendim arkadaşlar, sizinle onu paylaşmak istiyorum. Müsaadeniz olursa, olur mu? Şöyle, eşim söyledi bana. Şimdi ben Şile'de oturduğum için ve Şile Denizi'nin hareketli bir Karadeniz olduğunu, işte dalgalı olduğunu falan birçoğumuz biliriz. Ve hatta bazı dönemlerde Şile'de denize girmek yasaklanır dalgadan dolayı. Ve daha ben hatta geçenlerde Maxim'e söylüyordum bunu, ya kağıt gibi deniz var falan, içini parçalıyordum onu. Yani nasıl damardan girdiysen bak, kağıt gibi deniz, hiç kımıldamıyor, o kadar güzel ki falan filan böyle anlatıyorum. Meğer o bizim Şile'de, Şile bölgesinde kağıt gibi gördüğümüz, dümdüz gördüğümüz denizde aslında dip akıntısı denilen bir olay varmış. O da şu: siz ne kadar güzel yüzme biliyor olursanız olun, o dip akıntı sizi yakaladığı zaman açığa çekiyormuş değerli dinleyiciler. Ve siz dönmek istediğinizde dönemiyorsunuz da. Tamam, deniz böyle gayet şey, gayet güzel görünüyor, durgun görünüyor, dümdüz görünüyor ama o dip akıntı sizi bir şekilde alıp götürüyormuş. Hatta can kurtaranlar gelip müdahale ettiklerinde böyle paralel bir şekilde akıntının olmadığı bir tarafa doğru işte can simitlerini falan atıyorlar ediyorlar falan, ki iyi ki varlar. Ondan sonracığıma değerli dinleyiciler, böyle sıkıntılar oluyormuş. Biz de zannediyoruz ki o ne kadar güzel. Hani bu denizlerde kıyıya yakın dubalar vardır ya, böyle koydukları yuvarlak yuvarlak toplar, böyle bir sınır çizgisi vardır yani. O sınır çizgisini gerçekten ama gerçekten geçmemek gerekiyor. Bir de şey, yani derin yer, illa niye derin yer diye bir şartımız var? Niye yani? Sonuçta yüzmek istediğimiz zaman şu kadar yükseklikli bir yerde de ayaklarımız suya değmeden istediğimizi bir kulaçımız atabiliriz, yüzebiliriz, o keyfe varabiliriz. İlla niye derin yerlere gideceğiz? Vatoz mu göreceğiz yani? Ne yapacağız orada? Dil balığı mı arayacağız? Ne yapacağız yani? Allah Allah. Neyse, bu önemli bilgiyi sizinle paylaşmış olayım değerli dinleyiciler. Gerçi içinizde ya biz bunu zaten biliyorduk, sen yeni öğrenmişsin diyenler de olabilir. Onlara da selamlarımı gönderiyorum hanımlar beyler. Hoş geldiniz bir kez daha. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. 24 şehirde canlı yayındayız kıymetli dinleyiciler. Aa, ciddi mi? Aa bak, buna çok sevindim. Şu anda X'ten canlı yayında mıyız? Vay Öznur, hanginize, hepinizi birden alkışlayayım o zaman. Hepinizi alkışlıyorum. Helal olsun be. Şu anda X'ten canlı yayındayız değerli dinleyiciler. Radyo Sputnik X hesabını lütfen takip eder misiniz? Pardon da yani. Çok pardon da yani. Hani Sputnik dinleyicisiysek, değil mi? Sosyal imkanları, elimizdeki imkanları kullanmamız lazım. Pardon da lütfen X hesabını takip edelim. Radyo Sputnik, oradan da görüntülü canlı yayınımız var lütfen. Ve bunu yayalım. Yayalım, etrafımızda insanlara gönderelim, linklerini paylaşalım yani. WhatsApp'tan da mesaj göndermek isterseniz WhatsApp numaramız sevgili kardeşim Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Simge bana sabahleyin böyle diyor. Gün hoş. O ne dedim be? Ya günaydının kısaltılmaşı. Kısaltılmaşı. Almazsınız değil mi buraları? Kemal çok pis baktın. Sonra da ben ona ne haber gün işledim.
2: Günaydın.
0: Ondan sonra böyle aramızda bir muhabbet etti. Bitti.
3: Yeter lan yeter!
0: Cümle burada bitmemeliydi, ben anlayamadım yani, ben de böyle düşünmüyordum, tahminim bu yönde değildi. Daha böyle heyecanlı anlatırım, başka bir şey yok yani. Daha fazla bir anlam yükleme. Of, abi bir ara mı versek, ne yapsak? Ben çok kıvrandım herhalde Kemal ya. Valla.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Incredible the present.

beyler, radyonuz Radyo Sputnik'te yayınımıza devam ediyoruz. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında. Yarın stüdyomuzda harika bir ismi konuk olarak ağırlayacağız. İkinci kez gelecek. Sevgili Funda Arar canlı yayında konuğum olacak. Kıymetli dinleyiciler, çok heyecanlıyım. Çok seviyorum çünkü kendisini. Ama sevgili Habil'e teşekkür etmek lazım. Habil Ceyhan, değerli dinleyiciler. Bir kere bu albümde Habil'in bir tane şarkısı var. Of diyorum size, öyle böyle değil. Dinlemediyseniz şu ana kadar mutlaka dinleyin. Ondan sonracıma gerçekten harika bir şarkı, nefis bir şarkı. Ki Habil'in, değerli dinleyiciler, ilk şarkısı değil. Başka isimlere de verdiği şarkılar var ama Funda Arar, Sarı Yazlar inanılmaz güzel bir şarkı. Sevgili Habil'in kaleminden, zihninden, yüreğinden dökülen nedir o sözler? Funda Arar'ın yorumuyla hayat buldu. O kadar da güzel oldu ki yarın burada Funda Arar'ı konuk olarak ağırlayacağım stüdyoda. Habil de zaten burada olacak. Harika bir yayın. İnanılmaz bir enerjisi var çünkü sevgili Funda Arar'ın. İlk programda çok gülmüştük, çok eğlenmiştik, çok samimi, çok doğal değerli dinleyiciler. Dolayısıyla albümün lansmanında da hakikaten çok da güzel bir lansman olmuştu. Güzel de ağırlamıştı. Şimdi ağırlama sırası bizde. Yarın radyonuz Radyo Sputnik'te stüdyo konuğum olacak değerli dinleyiciler. Tabii buradan Fabio'ya da, Fabio Taşel'e de seslenelim. En kısa zamanda kendisini stüdyomuzda görmek istiyoruz. Ki bu konuyla ilgili olarak da sevgili Habil zaten ilgileniyor, sağ olsun. Onu da inşallah önümüzdeki günlerde stüdyomuzda görürüz. Onun da ayrı bambaşka bir enerjisi var değerli dinleyiciler. Bu bilgilendirmeyi yapalım, yolumuza devam edelim. Şimdi gündemdeki başlıklara, gelişmelere şöyle bir bakalım. Yine nedir? Operasyon haberlerimiz var, operasyon bölümümüz var. Tabii şimdi bu operasyon bölümleri, soruşturma bölümleri değerli dinleyiciler, tamamını alamıyoruz. Çok fazla olduğu için biz bir kısmını gündemde önemli olanları ne yapmaya çalışıyoruz? Aktarmaya çalışıyoruz sizlere hanımlar, beyler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah düzenlenen operasyonda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturma ve operasyonun detaylarına baktığımızda hanımlar beyler, belediye bünyesindeki yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları, rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamaları bu suçlamalar var. Savcılık bu suçlamalar nedeniyle gözaltı kararlarını verdi. Ne gülüyorsun Simge? Hayır, özrünü anladık. Sen güldün diye güldü. Yo, bana mı güldü? Ha, direkt bana güldü yani. Kemal ya. Ya benim ekip bir acayip sevgili dinleyiciler vallahi. Seviyorlar mı, sevmiyorlar mı? Seviyor musunuz be? Çok mu seviyorsunuz, az mı seviyorsunuz? En çok beni mi seviyorsunuz? Radyo Sputnik'te en çok beni seviyorsunuz diye düşünüyorum. Doğru mu Simge? Gerçekten mi? Samimi mi? Yemin et. Ne? Vallaha. Ayağını kaldırmadın. Bir de böyle bir şey var ha. Ayağı kaldırınca yemin etkileniyormuş. Zedeleniyormuş. Bunu böyle söylemeyeyim istersen. Yani canım benim ya. Ben de sizi çok seviyorum. Bir tanelerim benim ya. Tamam be, gülün be. Vallahi içimden geldi. Çok çok gülün. Şimdi ne var değerli dinleyiciler? Toplam 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin konutlarında Üsküdar Belediye binasında arama çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda dijital materyale el konulduğu bilgisi var. Sinem Dedetaş Belediye Başkanı, Ceyhun Ünlü Yardımcısı, Alihan Koçoğlu Özel Kalem Müdürü, Başkan Yardımcısı aynı zamanda, Burçin Çevik Mimar, Adem Altıntaş İş Takipçisi, Bülent Orhan Tozkoparan Müteahhit, değerli dinleyiciler, gözaltına alınan isimler. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ilk operasyon Nisan 2026'da düzenlenmişti. O dönemde yürütülen incelemelerde aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu bazı belediye görevlileri ve şüpheliler tutuklanarak ceza

0: evine gönderilmişlerdi. Bugünkü operasyon da bu soruşturmanın devamı niteliğinde değerli dinleyiciler. Uşak Belediyesi soruşturması, orada da 15 gözaltı var. Uşak Belediyesi'ne ait şirketlerde sigortalı gösterilen ve tutuklanarak görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Özkan Yalımağaç işletmelerde yine çalışmayı sürdürdüğü iddia edilen 17 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 5'inin başka suçlardan tutuklu olduğu, ikisinin de yakalanması için çalışma yürütüldüğü bilgisi var. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik değerli dinleyiciler operasyon. Gençlik Merkezi sorumlusu tutuklandı. Rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında Gençlik Merkezi sorumlusu Tuğçe Güney gözaltına alındı. Marmaris'te gözaltına alındı, tutuklandı. Belediyedeki birimde yapılan aramada bilgisayar, güvenlik kamerası kayıtları ve belgelere de el konuldu hanımlar beyler. Kabine toplanıyor, kabine toplantısı var. Gündemde hangi başlıklar var, ona da bir bakalım. Değerli dinleyiciler, Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Ana gündem maddesi terörsüz Türkiye, Amerika-İran savaşı. Değerli dinleyiciler, 2 haftalık bir ara vardı bu toplantılarda. Ekonomideki gelişmeler, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasındaki para piyasası göstergeleri ve genel ekonomik gidişat değerlendirilecek bu toplantıda. Dış politika ve Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi yine masada olacak. Terörsüz Türkiye süreci yine masadaki konulardan bir tanesi. Değerli dinleyiciler, bu F-35 konusu yine gündemdeki konulardan bir tanesi. Orman yangınları, yaz sezonuyla birlikte orman yangınlarına karşı yürütülen mücadele, riskli bölgeler ve hazırlıklar yine gözden geçirilecek konular arasında olacak. Ya burada tabii önemli olan, ya bu konuyla ilgili önemli olan birçok şey var. Yani sıkıntılarımız var, problemlerimiz var ama önemli olan bilinçlenmek. Eğitim çok önemli ya. Bak mesela suyla ilgili uyarılarda bulunuyoruz. Önce bizim israf etmeyi bitirmemiz lazım. Su konusunda, işte gıda konusunda. Gıda mesela. Bitirir misin tabağındaki yemeği? Bitirirsin. Öznur. Özür dilerim. Kemal, neyi değil, yaylı tambur. Evet, yemeği bitiriyor musun? Tabağındaki. Kesinlikle. Peki bir şey soracağım. Lütfen samimi olun. Böyle tatile matile gittiğiniz zamanlarda, o 5 yıldızlı, 3 yıldızlı, 4 yıldızlı, her neyse yıldızını boş verelim, otellerde açık büfe, yemek ve kahvaltı oldu. Bak o göz kapandı ya, böyle bir daldın gittin. O tabaklar doluyor mu? O tabaklarda bir şeyler kalıyor mu? Evet, alayım cevapları. Simge'den başlayalım. Tamam Öznur, seni dinliyorum canımcığım. Heh. Sen zaten çok karıştırmayı sevmiyorsun. Sevme. Ha, az alırsın. Doyacak kadar alırsın. O göz açlığı olmaz. Yani hani... Ha, atmayı sevmiyorsun. Öyle bir alışkanlık zaten var. Sende öyle bir bilinç var. Kemal'cim sen maalesef sen dolduruyorsun tıka basa, böyle yukarıya kadar şişiriyorsun, ondan sonracıma azaltabildiğin kadar azaltıyorsun, geri kalanını mecbur bırakıyorum diyorsun. Bak ne kadar güzel, ben böyle samimi insanları seviyorum ya vallahi, çünkü aynı şeyi biz de yapıyoruz. Şimdi Öznur dedi ya, hani ben yiyeceğim kadarını alırım. Abi sevdiğimiz şeyleri alıyoruz ama sevdiğimiz şeylerin de o kadar çok çeşidini koyuyorlar ki, salata seviyorum mesela, ya salatanın domatesi ayrı dilmişler, söğüş yapmışlar. Ondan sonra kıvırcığı buraya, göbeği oraya, yarına işte rokasını, maydanozunu falanla filanı. Onları bir yerde karıştırmışlar. Soğanlı olanı var, soğansız olanı var. Beyaz soğanlı olanı var, kırmızı soğanlı olanı var. Nar ekşili olanı var, sirkeli olanı var. Ya var oğlu var. Yani şimdi ne yapıyorsun? Ulan bundan da acık alsam, ondan da acık alsam. Domatesten yanına koysam, böyle duvar örsem falan filan diye... Böyle de bir durum var. Yani oralarda böyle bizim vicdanımızı gıdıklıyorlar. Evet, gel gelelim sevgili Simge'ye. Simge, ne diyorsun söyle bakalım. Sen ne yapıyorsun? Heh. Yemeyeceğin kadar alıyorsun ama yiyorsun. Ha. Çok güzel. Bitiriyorsun yani. Vallahi çok güzel be. Sadece bir kere, evet. Sushi suşiyi bitiremedin. Heh. Bir tane yiyebildin. Ha sen onu test ediyordun zaten. İlk mi yiyordun? Her çeşitte. Ya sen de o. İşte o bir hata olmuş. Yani önce alacaktın çeşidi. Ondan sonra bir taneyi alacaktın ama tatları farklı diyorsun. Biri baharatlı, biri bilmem neri falan. Bu arada ben suşi bir kere teşebbüs ettim. Yok. Ama benim bir arkadaşım mesela dedi ki yiyeceksen dedi bunu dedi en iyi yerde yemen lazım. Öyledir yani ilk tadacağınız bir şeyi gerçekten doğru düzgün bir yerde onu en iyi yapan bir yerde yapmak lazım. Yok yine de mi yapmayayım? Ha, anladım en iyi yerlerden biri. Sushi. Neyse hanımlar beyler devam ediyoruz. Biz bu konuya nereden geldik ya? Nereden geldik biz bu konuya ya? Tamam israf. Ondan sonracıma orman bilinç. Bak ne güzel helal. Orman yangınları dedik. Masada olacak kabine toplantısında bilinçlenmek önemli. Yani israf etmemek gibi. Orman yangınları, orman konusunda bilinçlenmek, o eğitime sahip olmak. Ha tabii kötü niyet, terör değil mi? Ondan sonra bunları ayrı bir yere koyuyoruz değerli dinleyiciler. Ülkeye zarar vermek isteyenler. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında ilk kez kapalı grup toplantısını yaptı. Toplantının ardından yapılan açıklamada artık Yeni Parti kuruluşu tamamlanmıştır. Göreve başlamıştır. Bu ses mi var? Tamam alalım. Sevgili Simge uyardı beni. Hazırsa tamam o zaman ver gelsin.
1: İlk kapalı grup toplantımızı yaptık. Artık Yeni Parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır ve Yeni Parti tüm yöneticileriyle, grup yönetimiyle, grup başkan vekilleriyle, meclis idare amiriyle, katip üyesiyle ve geçtiğimiz hafta sizin de takip ettiğiniz gibi parti meclisiyle, yüksek disiplin kuruluyla ve yönetim kuruluyla birlikte göreve başlamıştır. Milletimize Yeni Partimiz hayırlı uğurlu olsun.
0: Evet, Yeni Parti. Şimdi Yeni Parti değerli dinleyiciler, Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl oldu. Ankara Milletvekili. Yeni Parti'nin Grup Yönetim Kurulu üyeleri Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Seyit Torun, Özgür Karabat, Katip Üyesi Aliye Coşar, İdari Amiri Harun Özgür Yıldızlı oldu. Bu arada Yeni Parti'nin gelmesiyle birlikte biliyorsunuz meclisteki oturma düzeni de değişti. Orada da farklılıklar var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu yere Yeni Parti geldi falan. DEM Parti, MHP böyle paylaşıyorlar ediyorlar falan. Neyse oraları biliyorsunuz zaten. Çok detaylara girmeyeceğim değerli dinleyiciler. İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul eski il başkanı Özgür Çelik'le 39 il yöneticisi ve İstanbul'un 36 ilçe başkanı istifa etti. Kıymetli dinleyiciler onu da sizlerle paylaşmış olalım. Edirne Belediyesi Başkanı Filiz Gencan Yeni Parti'ye geçti. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Yeni Parti'ye geçti. Yeni bir yolun, yeni bir heyecanın ve yeni bir başlangıcın ülkemize güç katmasını diliyor ve bu yürüyüşün demokrasimize, milletimize ve geleceğimize hayırlı olmasını temenni ediyorum açıklamasında bulundu. Hanımlar beyler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiği Yeni Parti'ye katılacak. Manisa Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğini sonlandırdığını sosyal medya hesabından duyurdu. Değerli dinleyiciler, istifasını yeni bir başlangıç paylaşımı yaparak duyurdu ve Yeni Parti'ye katılması bekleniyor bugün itibarıyla, onu da aktarmış olalım. Yeni Parti bu arada ilk önergesini verdi. Tekstil ve hazır giyim sektöründe yaşanan sorunların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu meclis araştırma önergesi ne olmuş olabilir? Önerge vermiş olabilir. Yeni Parti ne olmuş olabilir? Reddedilmiş olabilir ya da kabul edilmiş olabilir. Reddedilmiş diyenler el kaldırsın. Kabul edilmiş diyenler el kaldırsın. Reddedilmiştir. Evet, yani reddedilmiş. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla hanımlar beyler reddedilmiş, onu da buradan sizlere aktaralım. Denizli Milletvekili Şeref Arpacı 500 bini aşkın istihdam kaybı yaşandığını ve 10 bin firmanın kapandığını söyledi. Ya bu arada önümüzdeki günlerde tarih belirlendi de şimdi tarihi duyurmuyorum, ondan sonracıma çok yakında paylaşımlarını yaptık sevgili dinleyiciler. Harika bir yayın olacak Ağustos ayının başında, ama dediğim gibi tarihi vermiyorum. Acıcık heyecanlanın. Acıcık heyecanlanın. Sevgili Uğurkan Erez ve Erol Albayrak canlı yayında konuğum olacak hanımlar beyler. Moda dünyasının gerçekten önemli isimleri. Harika bir sohbet olacak. Çok eğlenceli bir sohbet olacak. Sormak istedikleriniz, danışmak istedikleriniz varsa lütfen ama lütfen o güne saklayın, bir kenara ayırın, sorularınızı gönderirsiniz, biz de o soruları iletiriz. Yalnız Uğur Kaneres o kadar tatlı ki, o kadar tatlı ki, siz de biliyorsunuz zaten ekranlardan. Şimdi biz daha önce görüştük, dedim ki böyle böyle, geliyorum lan dedi. Böyle bir tip, o kadar hoşuma gitti ki, hani biz ayaküstü konuşmuştuk falan. İkiletmeden radyo programına katılacağını söyledi ki genelde katılmıyor, işin gerçeği. Ama sonra hani biraz zaman girdi araya. Ben mutlaka sana döneceğim dedi, haber vereceğim dedi. Bu ben mutlaka sana döneceğimler, ben bu sana haber vereceğimler genelde arkası gelmez ya. Uğurkan Erez'de öyle bir şey olmadı, biliyor musun Simge? Bir ara mesaj attı, Okan unuttuğumu zannetme dedi. Unuttuğumu zannetme dedi. Sonra bir daha mesaj attı. Çok teşekkür ediyorum, iyi ki var. Ağustos başında kıymetli dinleyiciler, radyo programında, daha şimdi tarihini söylemiyorum, acıcık daha heyecanlanın, bekleyin. Sevgiler gönderelim buradan da kendisine. O zaman beni birazcık soluklandırsam mı, ne yapsam Simge? Kendime bir çay alayım, bir su alayım. Yani gideyim de kendim alayım bari sevgili dinleyiciler, ne yapayım? Seviyoruz diyorlar da anca seviyorlar yani. Bizde sevgi böyle. O kadar seviyoruz. Kalpler yapıyorlar falan. Nasıl yaptın o kalbi demin? Ha şöyle. Şu şekil miydi? Bir şekilde kalp. Hadi bakalım. Birazdan buradayız.

0: En düşük emekli maaşı asgari ücrete çekilsin, reddedildi. Okula aç giden çocuklara ücretsiz öğle yemeği verilsin, reddedildi. Ataması yapılmayan öğretmenlerin atanması için bütçeye ödenek konulsun, önergesi verildi, reddedildi. Okulların temizlik, güvenlik ve sağlık personeli ihtiyacı bütçeden karşılansın önerisi, reddedildi. Üniversite öğrencilerinin bursları bir kat artırılsın, reddedildi. Deprem sonrasında zor şartlarda yaşayan ve konteyner kentlerdeki ailelere 2 yıl bedava elektrik verilsin önergesi verildi, reddedildi. Boşanmış ve çocuklu kadınlara bütçeden yardım ödensin, reddedildi. Kadın sığınma evlerinin sayısı artırılsın, reddedildi. Ev emekçisi kadınların sigortalanması ve emeklilik hakkına kavuşması için 120 milyar lira ödenek konulsun, reddedildi. Haber bu kadar.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, radyonuz Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la gün ortası radyo programı devam ediyor. Ben ve ekip arkadaşlarım. Ekip arkadaşlarım demin bir yere böyle dikkat kesilmişler, bakıyorlar. Ben de var ya, anlatılmayanı anlatacağım ya. Bir slogan belirlemiş bizimkiler de var ya, illa anlatacağım yani. Matkapla falan bir şeyle çalışıyorlar orada. Hilti mi matkapla bir şeyle çalışıyorlar. Bizim bu tarafa girmeye yeltenmişler değerli dinleyiciler. Tam böyle içeride rejinin olduğu, kameranın olduğu bir yerlerde. Ben yayındayken böyle bir hilti sesi falan duyarsanız. Hilti işte yani. Hilti'yi gösteriyorum. Oradan da gelebilir, olabilir. Hani bilginiz olsun. Radyonuzun ayarlarıyla oynamayın. Hilti sesi duyarsanız umursamayın, dinlemeye devam edin, öyle söyleyeyim. 0505 171 66 56, dur şu mesajı bir okuyayım. Ondan sonra Okan abi, iyi görevler diliyorum abi. Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne sahip çıkmadı. Belediye başkanları da dahil. Şimdi yeni parti olduk. İnşallah yeni parti olduktan sonra yeni parti örgütüne sahip çıkar. Oku yayında abi, vekiller, genel başkanı ve belediye başkanları da duysun demiş. Atatürk devrimleri demiş. Mesajı gönderen dinleyicimiz Şaban Bey. Selam ve sevgilerimizi gönderelim kendisine. Merhaba Okan abi. İşçi servis araçlarının sol şeritte gitmeleri yasaklanmalı. Biz kaza olsa hepimiz gideriz. Rally yapıyorlar demiş. Kıymetli dinleyicimiz göndermiş. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Çok doğru. Ya bu arada sabahleyin ben almadım herhalde onun şeyini, görüntülerini. Sabah dediğim yayın hazırlığı yaparken içeride sosyal medyada bir video var. Adamın bir tanesi ters yola giriyor. Ondan sonra tabii girdiği yolda da, o sokakta da, karşısında da arabalar var. Zaten arka arkaya dizilmişler. Aradan geçmeye çalışıyor. Zaten haberin başlığı hem suçlu hem güçlüydü. Değerli dinleyiciler, başka arabalara falan çarpmış. Ya kardeşim bak, bir şeyi anlayın artık. Cezalar arttı. Para cezaları var, hapis cezaları var, ehliyete el koyma var, ehliyet iptali var, arabaya el koyma var, trafikten men var, var oğlu var. Ve bu cezaları da kesmeye başladılar. Dolayısıyla yani böyle hem suçlu hem güçlü olup böyle hani artistik yapıp arabadan aşağı inip bağırıp çağırıp öyle davranmak da olmuyor işler. Görüntünüzü çekiyorlar, ondan sonra plakanız orada belli, ondan sonra yakalanıyorsunuz, cezaları yiyorsunuz. Ayrıca yani ters yola girmek ne ya? Bir de şey yapıyor ya, gel buradan geçersin. Ya buradan geçersin diyor, böyle bir şey yapıyor. Hani yol göstermeye çalışıyor. İnanılır gibi değil. Eğitim o yüzden önemli. Değerli dinleyiciler, İstanbul Valiliği öğrencilerle eğitim çalışanlarının ibadet ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yeni yapılacak okullarda yeterli kapasitede mescit planlanması, mevcut okullarda ise uygun alanların cuma mescidi olarak düzenlenmesi için 39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderdi, bilgisi var. Bunu da paylaşalım sizlerle. Şimdi Mersin'den bir görüntü var. Ses de var değil mi Simge? Gerçi ses de hani böyle ne kadar anlaşılır bilmiyorum ama radyo programında yayını Twitter üzerinden takip eden dinleyicilerimiz varsa görüntüyü zaten görecekler, sesi de duyacaklar ama Twitter'dan görüntüyü ya da Telegram'dan görüntülü olarak takip edemeyenler radyodan sesi duyacaklar. Şöyle ki haber şu: Mersin'de şezlong kiralıyor arkadaşlar. Birileri şezlong kiralıyorlar. Halka açık bir yer, orada oturuyorlar. Vatandaşlardan o şezlong hizmetini veren yerdekiler kalkmalarını, orayı terk etmelerini istiyor. Hatta üzerlerine kum fırlatıyor kalkmaları için. Kalkacaksınız, 3 dakikanız var diye falan, böyle bildiğiniz şehir magandası. Değerli dinleyiciler, nereden alıyor bu gücü, nereden alıyor bu kuvveti, nerede, arkasında kim var, nedir necidir bilmiyorum değerli dinleyiciler, ama bunları yapıyorlar. Bak bir şey söyleyeyim mi, Şile'de de var. Ben bundan 2 sene evvel yaşamıştım Şile'de, burnumuzun dibinde. Bana böyle artist konuşanlar, böyle bıçak gösterenler falan, biliyoruz tabii, onları biliyoruz. Lütfen bunlarla ilgili bir şey yapar mısınız sayın yetkililer? Bir izleyelim bakalım. Mersin'e gidiyoruz. Mersin'deki bu plajdaki görüntüleri bir görelim.
1: Kalk baba, kalk. Kardeşim, kalk. Kalkacaksın. Tamam. Bu kadar basit, ilerle. Tamam. Hadi ilerle. Kalk. Bir daha söylemiyorum. Kalkıyorsanız kalk.
2: Kalk. Kalk. Kalk.
1: Kalkıyorsunuz mu?
2: Gel, gel, gel. Gel, gel. Gel,
3: gel.
1: Gel, gel.
3: Lan gel, gel. Boş ver.
1: Gel,
3: gel.
1: Gel, gel.
0: Beni çek. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi radyodan bizi dinleyen dinleyicilerimiz için dediğimiz gibi yani plajda şezlong işte şemsiye falan. Bir şey söyleyeceğim, 4 tane arkadaşım var burada. Öznur dur gitme. Soruyorum sizler arkadaşlar, şezlong şemsiye hizmetinin verilmesini, bu tarz hizmetlerin plajlarda olmasını mı istiyorsunuz? Yoksa kardeşim biz rahat rahat gidelim, havlumu alayım, şemsiyem varsa alayım götüreyim, yiyeceğimi götüreyim ama o sahiller boş olsun diyenlerden misiniz? Soruyorum, hangisini istiyor? Simge, sadece ikisi de olsun diyorsun. Sen isteyen orada, isteyen orada. Öznur istemiyor kesinlikle. Özgür kesinlikle istemiyorsun. Kemal kesinlikle istemiyorsun. Öznur diyor ki bence suç diyor. Şimdi bu davranış kabul edilemez. Kum fırlatıyor falan. Kardeşim şehir eşkıyası ya. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Saygısız, terbiyesiz. Buradan kalkacaksınız, buradan gideceksiniz. Şöyle böyle üzerlerine kum fırlatmalar falan kabul edilir değil. Bunlara lütfen müsaade etmeyin. Hanımlar beyler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hukuki zeminde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Buna da son derece, bunda son derece kararlıyız dedi. Ne için? Ahbap soruşturması hakkında bakın neler söyledi Sayın Cumhurbaşkanı.
4: Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Bir defa şunun bilinmesini isterim. Suimisalin emsal olmaması için hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız.
0: Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları son derece kararlıyız dedi değerli dinleyiciler. Burada arkadaşlarım yani hem görüntü hem ses muazzam bir senkronla girdiler. Ya biz bile kendimiz bazen sesimizi yakalayamıyoruz, canlı canlı kaçırabiliyoruz. Onlar onu bile ayarlıyorlar, helal olsun. Hadi bakalım şimdi Hayko Cepkin gazetecilere dün tepki gösterdi. Biliyorsunuz bu ahbap soruşturması kapsamında ifade için çağırdılar. İfade vermeleri için bilgilerine başvurmak amacıyla çağrıldılar. Değerli dinleyiciler, orada gazetecilere tepkisi vardı Hayko Cepkin'in. Şişiriyorsunuz falan filan dedi. Bence gereksiz bir tepki, gerek yok yani. Şimdi gerek deprem zamanı gerekse öncesi ve sonrasında bahse konu derneğe bağışta bulunmadım. Ve herhangi bir kimsenin bağışta bulunması için söylemim ve veri paylaşımım özür dilerim veya paylaşımım yoktur dedi. Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem dedi. Sonra Ahbap Derneği'ne Haluk Levent'ten bağımsız olarak güveniyordum. Ancak başkanlığını Haluk Levent'in yapıyor olmasını anlamlandıramamıştım şeklinde ifadesi olmuş Hayko Cepkin'in değerli dinleyiciler. Bu arada başka isimler de biliyorsunuz dün gittiler bilgilerine başvurmak üzere savcılığa davet edilmişlerdi sevgili dinleyiciler, onu da söyleyelim. Şimdi Niğde'de bir yol verme kavgası yaşanıyor. Kargo çalışanına araçtan inip kargo çalışanının arabasının içerisinde yumrukluyor, dövüyor falan, şiddet uyguluyor. Bu görüntüler sosyal medyada yayınlandı ve bu kişiye 190 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine de 2 ay el konuldu. Şimdi bakın şöyle bir şey var, olayı şöyle değerlendirelim. Şimdi bu gördüğüm kadarıyla PTT kargo çalışanı. 190 bin lira ceza kesildi, o cezayı ödeyecek. Ehliyetine iki ay el konuldu, muhtemelen işiyle ilgili de bir sıkıntı yaşayacak. Bu hangi iş yerinde olursa olsun bu benzer bir sıkıntı olur tabii haliyle. Gerek yok. Yani ne yapmış olabilir? Pardon, bu saldırıyı gerçekleştiren, özür dilerim düzeltiyorum, PTT kargo çalışanı saldırıya uğrayan kişi, düzeltiyorum, çok özür dilerim, görüntüler şimdi aklıma geldi. O kadar çok şey izliyoruz ki bazen karıştırıyoruz. Bu olayı gerçekleştiren kişi, cezayı yiyen bir başka kişiye, kardeşim sizi trafikte sinirlendirmiş olabilir, hata yapmış olabilir, bilerek yapmış olabilir, isteyerek yapmış olabilir, yapmayın ya, gerek yok. Sakin kalmayı öğrenmemiz lazım. Tamam kardeşim, geç, yol mu istiyorsun, al yol senin olsun. Al götür, eve götür. Asfaltımı söküyorsun, ne yapacaksın, evde yiyip kırıp yiyeceksin mi, ne yapacaksın, al götür senin olsun de. Sakin kal, kenarda kal, hayatta kal, değil mi? Sağlıklı kal. Ya çünkü her şey olabiliyor, görüyorsunuz trafikte. Yani bireysel silahlanma diyoruz, işte kesici alet taşıyanlar, şunlar bunlar. Ya kardeşim, sağlıklı bir insan olabilirim. Ama bu trafikteki kavgayla biri yumruk vurduğunda, biri bir tokat attığında her şey bambaşka olabilir. Yere düşebilirsin, kafanı çarpabilirsin. Bak bu örnekleri çoğaltabiliriz, Allah korusun diyelim. O yüzden de ne yapacağız? Sakin kalacağız. Bu olayları gerçekleştirenler olursa onlar da hak ettiği cezaları ne yapacaklar? Alacaklar. Şu kalemimi bir alayım. Aldım, tamam. Sevgili dinleyiciler, şimdi bak bu hani dolandırıcılıkta bir başka boyut. İtalya'ya götüreyim sizi. Sever misiniz İtalya'yı? Gittin mi İtalya'ya? İtalya'ya giden var mı? Yok. Ha, İrem gitmiş İtalya'ya. Tamam. Bizden. Yok, çağırma. Öyle merak ettim, gittiniz mi diye. Gördüğüyle kalsın, evet. Hanımlar beyler, İtalya'da bir kişi modern taşlarla inşa ettiği sahte antik tiyatroyla turistleri tam 20 yıl boyunca dolandırıyor. Turistlerden 40 euroya kadar giriş ücreti almış. 2 yıl 4 ay hapis cezası. 2 yıl 4 ay az değil mi ya? 2 yıl 4 ay. Aldığı paraları bence iade falan yapsalar 560 bin euro tazminat var. Dur, anlatacağım şimdi. Değerli dinleyiciler, şimdi dur şu gözlüğümü bir takayım ya. Göremiyorum. Malosso, beton sütunlar, yaşlandırılmış taşlar, alçı heykeller, fiberglas parçalar ve kağıt hamuru kullanılarak antik Roma, Yunan ve Neolitik çağdan kalma bir amfiteyatro gibi göstermiş bu yeri. Ve yapının yapıya gelenlerden, görmeye gelenlerden 40 euroya varan... Biz acaba gittik mi buraya ya? Yok, ben Roma'ya gittim ya. Burayı gezdik mi acaba? Bu taraflardan. Daha önce turla gitmiştik de oradan diyorum. Bizi götürdüler mi acaba buraya? Bilmiyorum Simge. Şimdi bu arada ziyaretçilere yani işte milattan sonra 393'te inşa edildiğini, Sezar, Kleopatra, Mısır dönüşü işte buraya uğradığını, Shakespeare'in Juliet karakterinin bölgedeki eski bir kilisede yaşadığını iddia ettikleri uydurma hikayeler. Ya sadece hani uydurma bir şey yapmamışlar, yer yapmamışlar, efsaneleri de uydurmuşlar. Şimdi biz burayı yapıyoruz, burada para kazanacağız ama bir de efsaneler uydurmak lazım. Sezar'a soramayacaklarına göre, Kleopatra'yı arayamayacaklarına göre, değil mi? Yani siz buradan geçtiniz mi, bu kilisede kaldınız mı, kalmadınız mı diye... Değerli dinleyiciler, sonra kurguladığı düzenle öyle inandırıcı bulunmuş ki yerel yönetimler yapıyı bir süre resmi turizm rehberlerine ve tanıtım uygulamalarına bile ne yapmışlar, eklemişler. 2016 yılında belediyenin şüphelenip ihbarda bulunması üzerine inceleme yapıyor yetkililer ve arkeologlar. Alandaki malzemelerin tamamen modern döneme ait olduğunu tespit ediyorlar. İtalya Yargıtayı tarafından onanan nihai kararla izinsiz yapılaşma ve sanat eserinde sahtecilik suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası ve 3000 euro para cezasına çarptırılıyor. Aynı zamanda cezaevine gönderiliyor. Sahte tiyatro yıkılıyor. Arazinin eski haline getirilmesine ve tazminat ödenmesine karar veriliyor. 560 bin euro. Vay. Sevgili dinleyiciler, devam edelim. Kayseri'de bir avukat evinde uyuyor. Uyuduğu sırada aracıyla makas attığı gerekçesiyle kendisine kesilen 116 bin liralık trafik cezasını görüyor. Güvenlik kamera görüntülerine bakıyor ve başvuruyu iptal ettiriyor. Çünkü saat 8'de ceza kesilmiş, saat 8.55'te evden çıktığına dair görüntüler var. Bu da yine sosyal medyada karşımıza çıkan haberlerden bir tanesiydi sevgili dinleyiciler. Avukatın başına gelmiş olmuyor öyle derken Simge, o biliyor ne yapacağını diyorsun. Ama görüntü olmasaydı ne olacaktı diyor Özgür. Görüntü olmasaydı şöyle olacaktı. Herhalde mahkemeye başvuracaktı. Bir şekilde ispat gerekecek, ispatlaması gerekecek bunu. Delil sunması gerekecek. Orada işler sarpa saracak. Tabii avukat olması, Simge diyor ki o avukat işi biliyor. Ama biz de benzer şeyler yapabiliriz. Aklımıza gelir yani. Düşünürüz ama Özgür'ün dediği önemli tabii. Görüntü yoksa orada biraz uğraşmak lazım gibi. Sevgili dinleyiciler, tercihler biliyorsunuz YKS tercihleri bugün başlıyor ve 10 Ağustos saat 23.59'a kadar devam edecek. Bugün başlıyor. Adaylar tercihlerini kimlik numaralarıyla ve şifreleriyle birlikte ÖSYM aday işlemleri sisteminden girip ya da mobil uygulama üzerinden yapabilecekler. 24 tercih yapma hakkı var. Hanımlar, beyler, onu da aktarmış olalım sizlere. Türkiye ile Irak arasında tarihi enerji anlaşması, Kerkük üretim sahasında Türkiye petrollerine ortaklık verildi. Değerli dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle dedi: imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur. Türkiye petrollerine ortaklık verilmiştir diye. Burada dün çok enteresan bir şey oldu orada. Şöyle ki, Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'nin Türkiye ziyareti sırasında düzenlenen imza töreninde heyette yer alan Ulaştırma Bakanı Haseni kalkınma yolu projesi sözleşmesini imzalamayı reddetti. Bak düşün, Sayın Cumhurbaşkanı orada, yani protokol orada, herkes orada. Bana ne imzalamayacağım şeklinde, böyle olmadı tabii de. Yani niyeyse, ne düşündüyse içinden, lan şimdi ben bu imzayı atarım ama yarın bir gün başımız yanmasın falan. Allah. Ha, mürekkep bitmiş. Simge diyor ki mürekkep bitmiş, ateşleyin. Çalışmıyor, kalem çalışmıyor. 3-5 bir şey attın falan çalışır. Neyse, bak bir aklıma bir şey getirdin. 50 bin TL unutma onu. 50 bin TL yaz bir kenara, bana hatırlat. Sana değil, bana hatırlat. 50 bin TL de ben hatırlarım. Sonra Başbakan Zeydi kameralar ve davetlilerin önünde bakanına doğru bakıyor, müdahale ediyor. Sözleşmeyi ne oturuyorsun orada falan, hani içinden, yani böyle olmadı da böyle bir şey olmuştur. Daha sonra başbakanın emrinin ardından, değerli dinleyiciler, şimdi bak, başbakan kim? Kıymetli dinleyiciler, Irak Başbakanı, İran Ulaştırma Bakanı. Şimdi burada ülkeyi değiştirsek, hani Irak olmasa da başka bir ülke olsa ne olur, değil mi? Bir kere öyle bir ülkede öyle bir şey zaten hayatta yaşanmaz. Mümkün değil. Simge. Ha, şey diyeceğim, 50 bin TL durumu. Geçenlerde bir hani kız almaya gelen damat videosu gördüm. Damat ve yakınlarından gelinin kız kardeşi 50 bin TL almış. Kapıyı açmamış. Değerli dinleyiciler, ne diyorsunuz buna? Böyle bir şey olabilir mi? Zor gibi. Hanımlar, beyler, saat başına gidiyoruz. Sonra tekrar sizlerle birlikte buradayız. Hadi bakalım, birazdan geliyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Nasılsınız hanımlar beyler, ekonomik olarak? He? İyi miyiz? Keyfimiz yerinde mi? Bol paracıklarımız geliyor mu? Parayı seviyor muyuz? Seviyoruz değil mi parayı?
2: Bu nedir?
3: 17 milyon ha?
2: Hani biz okuma bilmiyordun?
3: Ama param biliyor.
1: Paraya enerji gönderin. Bak en büyük paramız ne? 200 TL. Ne diyorum size? Ne kadar 200 TL bulursak onları bir araya getirdiğimizde sevelim. Onlarla konuşalım. Güzel şeyler söyleyelim onlara. Bak yapın bunu ya.
4: Bak canım benim. Bu dünyada iki şeye zaafım vardır. Birincisi paradır.
5: İkincisi?
4: İkincisi de paradır.
1: Parayı sevelim. Parayı sevelim.
6: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
0: Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

Evet hanımlar beyler, nasılsınız? İyi misiniz? Nasılız Simge? Her şey yolunda mı? Öznur? Aa, güzeller güzeli sevgili Selin. Hanımlar beyler, Selin'i görüyorsunuz zaten ekrandan. Nasıl güzel, zaten güzeldi de daha da bir güzelleşti. Saçlarını boyatmış, bir diyete girdi biliyorum. Vay, söylerim bak. Niye? Niye ya? Allah Allah. Tamam tamam, söylemem. Söylemem. Yok sevgili dinleyiciler. Yani her bilgiyi veririm ama aşık olduğu bilgisini vermem yani. O kadar da şey yapamam. Mümkün değil. Selin ya, bizim bir tanemiz ya. Ama saçları çok yakışmış, sarı sarı. Zaten sarıydı da daha da sarı. Ne diyorlar buna? Zengin sarısı. Bizimki ne? Fakir kumralı mı? Ney? Fas fakir, o kadar yani. Canım benim ya. Hanımlar beyler, şimdi bir iddia var. Nevşin Mengü'nün iddiası. Bu aynı zamanda gazeteci Sinan Burhan da bunu söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçeceği yönünde bir iddia değerli dinleyiciler. 3 ilçe başkanını daha yanında getirecek şeklinde bir iddia. Bu Nevşin Mengü'nün iddiası, dediğimiz gibi 14 Ağustos'ta AK Parti'ye katılacağı yönünde bir şey söylüyor. Bu arada gazeteci Sinan Buran da İzmir'in AK Parti'ye geçeceğini düşünüyorum, öngörüyorum. %99 geçecek demiş. Dediğim gibi iddia. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Ha, şaşırır mıyız? Şaşırmayız. Siyasette her şeye alıştık değerli dinleyiciler. Bu arada Ali Çağatay ile ilgili gelen mesajlar var. Umarım en kısa sürede Ali Çağatay abi Radyo Sputnik'te dinlemeye devam ederiz demiş kıymetli dinleyicimiz. Tabii ki de Mehmet Bey göndermiş. Mehmet Bey, selam ve sevgilerimi gönderiyorum size. Sevgili dinleyicimiz, iyi ki varsınız diyelim biz de. Kıymetli dinleyiciler, şimdi 6 Şubat depremleri, Hatay'da yıkılan Rönesans rezidansta yakınlarını kaybedenlerin kamu kurumları aleyhinde açtığı tazminat davasında bilirkişi raporu tamamlandı. Hatay 1. İdare Mahkemesi'ne sunulan raporda ilgili kamu kurumlarına toplam %20 oranında hizmet kusuru, sevgili dinleyiciler, atfedildi. Şöyle ki bilirkişi heyetinin kurum bazında belirlediği kusur oranları ve gerekçeler şöyle: Antakya Belediyesi %10 kusur, depreme dayanıksız yapıların tespitinin yetersiz kalması, afete maruz kalabilecek bölgelerin yasal ilan süreçlerinin aksatılması ve afet riskini azaltmaya yönelik tedbirlerin zamanında uygulanmaması. Hatay Büyükşehir Belediyesi %5 kusurlu bulunmuş. Afet ve acil durum planlamalarında diğer kurumlarla gerekli koordinasyonun sağlanamaması, halkın eğitimi ve bilgilendirilmesine yönelik tedbirlerin eksik kalması, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı %3 kusurlu bulunmuş, planlama ve projelendirme aşamalarındaki denetim yetersizliği, afet bölgelerindeki kentsel dönüşüm ve denetim çalışmalarının eksikliği. AFAD, o da %2 kusurlu bulunmuş. Bölgedeki deprem riskine karşın gerekli saha çalışması ve denetimlerinin yeterli düzeyde yapılmaması, hanımlar beyler. Hatay 1. İdare Mahkemesi'ne devam eden tazminat davasında sürecin ilerleyen duruşmalarda özür dilerim, devam etmesi bekleniyor. Dinleyicimiz Selin gerçekten güzel olmuş demiş. Hakikaten öyle değil mi ama Okan Bey? Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Ruhu da güzel şimdi. Kendi güzel, ruhu da güzel. Sevgili Selin. Cemil Tugay inşallah doğru değildir demiş. Vallahi bilemiyorum. Dediğim gibi gazetecilerin iddiası bu. Bekleyip görmek lazım değerli dinleyiciler. Şimdi Sayıştay raporlarından biraz bahsedeceğiz. Sayıştay raporlarına göre Konya Büyükşehir Belediyesi 2018-2023 yılları arasında stadyum için 11.7 milyon TL kira ödeyip 32.2 milyon TL bakım harcaması yapmış belediye. Toplam yaklaşık 44 milyon gider. Buna karşılık kiraladığı alanlardan yalnızca 1.2 milyon TL gelir elde edebilmiş.
Aradaki 42-43 milyon hatta yaklaşık olarak kulübe dolaylı kaynak aktarımı olarak değerlendirilmiş. Bu arada bu bir günden Eren Tutel'in haberi, hanımlar beyler onu da söyleyelim. Sonra mesela Spor Vadisi Arena stadını Buca Spor 1928'e tahsis ediyor belediye. Protokol gereği maç hasılatından alması gereken %18'lik payı tahsil etmiyor. Buna karşın 2024 yılında tesisin bakım, elektrik ve su, doğalgazı için 1.17 milyon TL harcıyor personel giderleri için. Böyle var: Nazilli Belediyesi, Süleymanpaşa Belediyesi, Ödemiş Belediyesi. Hatta Gençlik ve Spor Bakanlığı farklı illerdeki stadyum protokollerinin standart olmaması nedeniyle eşitsizlik olduğunu vurguluyor. Mesela yeni Adana Stadyumu'nun 3.88 milyon TL'lik çim bakım masrafının kulüpler yerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bütçesinden karşılandığı rapora, Sayıştay raporlarına yansımış. Şimdi belediye kanunu uyarınca kamu kurumları yalnızca amatör spor kulüplerine belirli sınırlar dahilinde yardım yapabiliyor. Profesyonel futbol kulüplerine bedelsiz tesis sunma, faturalarını ödeme veya usulsüz kiralama yapma yetkisi hukuken yok. Rapordaki rakamların, değerli dinleyiciler, farklı yıllarda ve münferit belediyelere ait olması sebebiyle de Türkiye genelinde profesyonel futbol için kamudan harcanan toplam tutarın şeffaf bir şekilde açıklanmadığı vurgulanıyor. Onu da söyleyelim. Yani kulüpler oynuyor, faturayı kim ödüyor? Biz ödüyoruz. Şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı yeni ürün listesini açıkladı. Resmi gazetede yayınlanan düzenlemeyle denetim kapsamına alınan ürünler, gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası, gıdayla temas eden, değerli dinleyiciler, contalar yine bu kapsama alınmış. Bunu da aktaralım. Uyuşturucu operasyonu vardı. Uyuşturucu operasyonu 24 ilde uyuşturucu madde satıcıları ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyon düzenlendi. 138 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 80'inin de tutuklandığı bilgisini kıymetli dinleyiciler sizinle paylaşmış olalım. Bu arada Dervişoğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun açıklamaları vardı. Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğunuz her başlık yarın önünüzde bir kanun maddesi vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir şeklinde açıklaması var. İYİ Parti Genel Başkanı'nın yapmış olduğu, değerli dinleyiciler, açıklama grup toplantısı vardı, biliyorsunuz. Bu arada Antalya'da Kaş ilçesinde dün çıkan orman yangınındaki radyomuz sevgili Serkan Baştın var, oradan canlı yayınlar gerçekleştirdi. Gazetecileri, ilgili isimleri aldı, onlarla konuştu. Kaş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale bugün de devam ediyor. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde yine sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Yangına müdahale sürüyor. Fethiye-Antalya yolu trafiğe kapatıldı. Bunun görüntüleri de var aynı zamanda. Değerli dinleyiciler, nedense vallahi billahi ya, böyle o kadar sinir bozucu bir durum ki, öyle şey geldiğinde, yaz dönemi geldiğinde bu durumları görmeye devam ediyoruz. Yabancı plakalı araçlara yönelik yeni bir düzenleme. Bundan bahsedelim biraz. Hadi bahsedelim. Resmi gazetede yayınlandı. Değerli dinleyiciler, yönetmeliğe göre geçiş ücreti cezası veya borcu bulunan yabancı plakalı araçların gümrük kapılarından yurt dışına çıkışına izin verilmeyecek. Ben bu haberi belki herhalde 1,5-2 ay falan olmuştur, bir bahsetmiştim ondan sonra. Şöyle ki, mesela sürücünün vatandaşlığına Türk veya yabancı bakılmaksızın ödenmemiş geçiş ücreti veya idari para cezası borcu bulunan yabancı plakalı araçların gümrük kapılarından çıkışına izin verilmeyecek. Borçlar elektronik sistemler, işte KGM, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı üzerinden sınır kapılarında sorgulanacak ve ödeme yapılmadan çıkış sağlanamayacak. Daha önce böyle bir şey vardı, geliyorlar burada. Kırmızı ışıkta geçmeler, hızlar, işte şey nedir o?
hız ihlalleri, kurallara uymama, HGS cezaları falan, bunları ödemeden gidiyorlardı. Artık yok öyle bir dünya. Şimdi HGS etiketleri PTT şubeleri acentelerinden veya anlaşmalı bankalar üzerinden temin edilecek. Araçlar HGS veya benzeri işte geçiş sistemlerine abone olmaları ve hesaplarında yeterli bakiye bulunmaları gerekiyor. Etiketin görünür ve çalışır durumda olması gerekiyor. Şayet geldilerse ve kullandılarsa, paralı yolları falan kullandılarsa, parayı da ödemedilerse özür dilerim, ki o parayı alırlar. Çünkü o yolların sahipleri kimler? Onlara da bir bakmak lazım şimdi. Hani bizde yap, işlet, devret. O devret kısmı gerçekleşmedi. Biz hala işletteyiz. Yaptılar, işletiyorlar. Bizi işletmeye, yani daha doğrusu yolu işletmeye devam ediyorlar. Evet, bizi işletmiyorlar canım, yolu işletiyorlar. Devret kısmı, bize devret kısmı henüz gerçekleşmedi. O tarihler uzayabiliyor biliyorsun. Yani arada böyle bir değişiklikler oluyor. Tarih, ileri tarihlere atılabiliyor falan. Onlar da ne yapsın şimdi? O kadar emek verdiler, uğraştılar. Bakımlarını yapıyorlar, ediyorlar falan. Sevgili dinleyiciler, ceza süreçleri. İlk 15 gün ihlalli geçiş tarihinden itibaren 15 gün içinde geçiş ücreti ödenirse idari para cezası uygulanmayacak. 15-45 gün arası 15. günden sonraki 30 gün içinde yapılan ödemelerde bir katı tutarında ceza tahsil edilecek. 45 günden sonra, yani 45 günü açan sürelerde de 4 katı ceza uygulanacak. Sınır kapılarında bu ödemeler gerçekleşebilecek. Kredi kartı, banka kartı veya nakit olarak olabilecek. Dediğim gibi yap, işlet, devret projelerindeki o sınır kapılarındaki tahsilatların %60'ı genel bütçeye hizmet payı olarak aktarılacak. Kalan %40 kısmı ise ilgili işletici şirketlere ne olacak? Aktarılacak. 17 Şubat 2017 tarihli eski yönetmelik yürürlükten kaldırılıyor. Uygulamadaki tüm süreçler güncel dijital takip sistemlerine uyumlu hale gelecek değerli dinleyiciler. Hemen şimdi yaz sıcakları. Havalar gerçekten sıcak. Yaz aylarında demans riskini artıran etkenler varmış. Mesela susuz kalmak. Sıcak havalarda değerli dinleyiciler, vücudun susuz kalması önemli bir şey. Su tüketmek lazım. Tüketiyor musun Özgür? Su ne kadar günde? 1-1,5

hipertansiyon, beynin küçük damarlarında veya işte iletişim ağında harabiyete neden olabiliyormuş. Dikkat etmek lazım. Yaz aylarında hareketsizlik, beslenme hataları, uyku bozuklukları, bunlar önemli konular. Demans da valla Allah korusun evlerden uzak. Ondan sonra Alzheimer, değil mi? Bunlar çok önemli rahatsızlıklar değerli dinleyiciler. Ya en azından tedbir almak lazım. Peki ne yapmak lazım? Alınması gereken önlemler sıvı tüketimi dediğimiz gibi gün boyu düzenli olarak su içmek, güneş ışınlarından özellikle 11 ile 16 saatler arasında maruz kalmamak, yürüyüş, egzersiz. Ya bu yürüyüş, egzersiz falan diyoruz ama bunları da yine özellikle belli yaş üzerindeki insanların yine doktor kontrolünde yapması önemli. Çünkü bazen doktora gidiyorsunuz, yürüyüş yapma diyebiliyor veya egzersiz yapma, yoga yapıyor bazıları. Ondan sonra yoga haricinde bir şey daha vardı ya. Neydi onun adı, gelmedi aklıma. Hanımlar gidiyorlar ya. Neydi onun adı ya? Neydi ya? Yoga haricinde yogaya benzeyen bir şey vardı. Pilates, ha tamam, pilates. Onun için doktora gitmek lazım. Öyle her kafana gideyim de pilates yapayım birazcık enerji, öyle bir şey yok. Şey, doktor en azından yani biri tavsiye etmesi lazım. Akdeniz tipi beslenme, sebze, meyve, balık, kuru yemiş, zeytinyağı ağırlıklı beslenmekle. Bu kuru yemişi biraz, kuru yemiş bence biraz şey, onu azaltmak lazım. O kuru yemiş dediği herhalde bir iki parça, belki bir ceviz falandır, öyledir yani, badem madem falan. Uyku düzeni bu arada çok önemli. Var mı yaz kış uyku düzeni değişir mi? Özgür, sende öyle bir şey var mı? Ha, izinden dönünce bozuldu. Ha, gece 4'te anca yatıyorsun. Uyku sıkıntısı oluyor yani. Peki. Sevgili dinleyiciler, o yüzden dikkat etmek lazım, onu da söyleyelim. Türkiye'de yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplanmış. Doğuşta beklenen yaşam süresi 75,9. Kadınlarda da 81,1 yıl. Vay be. Türkiye genelinde değerli dinleyiciler. 15 yaş çalışma çağının başlangıcı kabul ediliyor. 15 yaşındaki bireyler için ortalama kalan yaşam süresi 64,7 yıl. Erkekler ve kadınlara göre değişiyor tabii bu oranlar, onu söyleyelim. 30 yaşındaki bir kişi için kalan yaşam süresi 50,3 yıl. Erkeklerde 47,8, kadınlarda 52,7 yıl. Özür dilerim. Ya böyle hiç aklınıza geliyor mu? Aman çalışmayı, işi gücü bırakayım, geziyim, dolaşayım. İstiyor musun öyle bir şey? İstiyorsun. Hayatımı yaşayayım. Peki günümüz şartlarında mümkün mü böyle bir şey? Değil. İstiyorsun ama mümkün değil. Niye? Bizim ülkemizde bir kere kesinlikle sürekli çalışman lazım. Ha, vardır düzenli olarak gelen gelirim vardır. Bir yerden sana bir akar vardır. Kirada evlerin vardır. Paran vardır. Ondan sonra ihtiyacın yoktur. İş yerin vardır. Ticaretle uğraşıyorsundur. Çalışanların vardır vesaire. Hani bırakırsın, güvendiklerine bırakırsın. Orası işler devam eder. Ondan sonra o ayrı. Ama bunların hiçbiri yoksa, sürekli gelen bir geliri yoksa, o zaman ben işi gücü bırakayım, çalışmayayım, gezeyim, tozayım, dünyayı göreyim. Yok öyle bir dünya. Yani var, gezip görebileceğim bir dünya var da sana yok. Değerli dinleyiciler, eğitim seviyesi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin uzadığı görülmüş. 30 yaşındaki yüksek öğretim mezunlarıyla orta öğretim altı eğitim seviyesindekiler arasındaki yaşam süresi erkeklerde 5,1 yıl, kadınlarda da 4,6 yıl olarak hesaplanmış. Kişinin herhangi bir sağlık engeli veya kısıtlaması olmadan geçirmesi beklenen sağlıklı yaşam süresi ortalama 58 yıl. Erkeklerde bu 59,1, kadınlarda da 56,9 olarak hesaplanmış kıymetli dinleyiciler. Dünyanın en güzel kelimeleri belli olmuş. En güzel kelime. Ne olabilir bizde? Bir şey, dünyanın en güzel dili, şeyi, en güzel kelimesi bu ne ya? Kaiti Akitanga. Kaiti Akitanga. Maori diliymiş bu. İkinci sırada anlamı doğaya gelecek nesiller için koruma ve gözetme yönündeki manevi sorumlulukmuş hanımlar beyler. Bunu seçme gerekçesi de yalnızca melodik ve fonetik yapısıyla değil, derin anlam ve kültürel karşılık insanlarda uyandırdığı, sizde bir çevresel manevi bir etki uyandırdı mı?

titriyorsun. Niye? O kadar mı etkiledi? Heyecanlandın. Bir daha ver sesi. Müziği al. Benim sesimi ver, ben duyayım. Müziği al. Tamam, seni duymayayım, kendimi duyayım. Hanımlar beyler, dünyanın en güzel sesini, en güzel kelimesini söylüyorum size. Kayiti. Bir dakika ya. Kayiti. Ha. Kayiti Akitanga. Kayiti Akitanga. Hep beraber tekrar edelim. Evet. Kayiti Akitanga. Kayiti Akitanga. Bu en iyiymiş. Bizden de bir kelime var. Hangi kelime biliyor musunuz? Yakamos. Değerli dinleyiciler. 15 kelime var burada bu arada. Yakamos. İşte ay, ama görüntü çok güzeldir ya. Yakamos görüyorsun değil mi? Böyle ay ışığının suyun yüzeyinde oluşturduğu o parıltı var ya. Havada böyle çok güzel olur. Aman Allah'ım, çok güzel bir görüntüdür o. Değerli dinleyiciler, bu da seçilen kelimelerden bir tanesi. Kıymetli dinleyiciler, yakamos. Japonca var mesela. Ikigai. İnsana her sabah yataktan kalkma motivasyonu veren yaşam amacı. Vallahi böyle bir şey var ha. Ikigai. Evet, başka ne var? Bir daha Japonca var. Portekizce var. Saudade. Ondan sonra ya acayip acayip dinle. Zulu dili ne ya? Ubuntu. Ondan sonra cıma. Niyaz var. Böyle değişik değişik dinler var. Sevgili dinleyiciler, belirlemişler dünyanın en iyi kelimeleri diye. Senin için dünyanın en iyi kelimesi ne Özgür? Söyle. Kolay gelsin. Başka ülkede yok. Peki. Sevgili Öznur, senin için dünyanın en güzel kelimesi ne olabilir? Tamam. Kemal. Dünyanın en güzel kelimesi senin için. Özgür, kolay gelsin. Ney? Huzur. Aa, çok güzel ya. Vallahi bak, huzur. Özlemek. Ama var ya, huzur deyince değil mi? Huzur dediğimizde hakikaten o dediğimiz kelimenin şeyini, enerjisini hissediyoruz gerçekten. Huzur. Vallahi çok güzel. Selin Hanım güzelsiniz demiş bir dinleyicimiz. Necla Hanım göndermiş. Sevgiler gönderelim. Evet, Cemil Tugay ile ilgili olarak inşallah böyle bir şey olmaz demiş dinleyicimiz. Cemil Tugay böyle bir şey yaparsa 23 yıldan beri İzmir'e giremeyen AK Parti muradına ermiş olur. Ama İzmir'in tepkisi de fena olur demiş. Ne olur? Yani Engin Bey göndermiş, sevgi ve selamlarımızı gönderelim. İzmir'in tepkisi ne olur? Bu arada bir kez daha söyleyelim. Ben yayında az önce bunu söyledim. Çeşme'ye tatile giderler diyorsun, peki. Nevşin Mengü'nün böyle bir iddiası var. Değerli dinleyiciler, bir gazeteci daha, onun da iddiası var. Söylemiştik zaten sizlere. Veda vakti geldi. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Yarın radyonuz Radyo Sputnik'te stüdyo konuğum hanımlar beyler Funda Arar olacak. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Twitter'dan da canlı yayınımızı takip edebilirsiniz. Yarın Funda Arar geldiğinde de onu da ekranınızda göreceksiniz. Radyo Sputnik Twitter hesabını, X hesabını takip edin. Oradan izleyebilirsiniz. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Muğla Seydikemer'de orman yangını rüzgarla büyüdü. TMSF Ahbap Derneği'nin iştiraklerine kayyum olarak atandı. ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak saldırısında can kaybı arttı. Ayrıntılar bültenimizde. Muğla Seydikemer'de orman yangını rüzgarla büyüdü. Muğla'nın Seydikemer ilçesine çıkan orman yangını etkili olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayıldı. Yangına 5 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz ve 261 personelle havadan ve karadan müdahale edilirken yoğun duman ve alevler nedeniyle Fethiye-Antalya karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Gülistan 9 soruşturmasının 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i jandarma ve polisteki işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Operasyonda aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 19 şüpheli hakkında işlem yapılırken 21 adreste arama gerçekleştirildi. TMSF Ahbap Derneği'nin iştiraklerine kayyum olarak atandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin iştirakleri olan iktisadi işletme ve şirketlere kayyum olarak atandı. Mahkeme kararında derneğin faaliyetlerinin sona erdiği, hesap ve mal varlıklarına tedbir konulduğu ve fisli sürecinin başlatıldığı ifade edildi. Kabine toplanıyor. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye konusunda çıkarılacak yasal düzenlemeyle ilgili çalışmalar ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının akabinde açıklamalarda bulunması bekleniyor. KPSS ön lisans başvuruları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin duyurusuna göre 4 Ekim'de uygulanacak 2026 KPSS ön lisans başvuruları 10 Ağustos'a kadar yapılacak. Adaylar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla bireysel olarak ÖSYM'nin ais.osym.go.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek. Ankara'da barajların doluluk oranı 2 kat arttı. Ankara'ya su sağlayan barajlarda doluluk oranı geçen yıla göre yaklaşık 2 kat artarak %44,88'e ulaştı. Kente su sağlayan barajlarda doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 kat artarak %44,88'e yükselirken aktif doluluk oranı da yaklaşık 3 katına çıktı. ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak saldırısında can kaybı arttı. ABD ve Suudi Arabistan tarafından Irak'ta düzenlenen ortak hava saldırılarında bilanço ağırlaştı. Haçlı Şabi en az 20 savaşçısının öldüğünü, 32 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Irak Başbakanı El-Zaidi'nin gelişmeler üzerine Ulusal Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırması bekleniyor. Hawaii'deki Kilauea Yanardağ zirvesindeki Halemanu kriterinde yeniden faaliyete geçti. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu patlamanın 52. erisinin başladığını duyururken kuzey bacasına lav taşmaları gözlendiğini açıkladı. Gelişmenin akabinde havacılık için tehlike seviyesi sarıdan turuncuya yükseltildi.
2: Ekonomi.
1: Emeklinin prim borcu aylıktan kesilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu, kuruma prim ve para cezası borcu bulunanlardan emekli aylık kesintisi yapılmasıyla ilgili kritik noktaları aydınlattı. Buna göre emeklilerin kendi aylıklarının yanı sıra hak sahiplerine bağlanan aylıklarda da kesinti yapılabilecek. Birden fazla ölüm aylığı alanlarda hangi aylığın üzerinde borç olduğuna bakılacak. İndirimli satış reklamlarına yeni düzenleme geliyor. Tüketiciyi korumaya yönelik adımlarını sürdüren Ticaret Bakanlığı, indirimli satış reklamlarına ilişkin kuralları güncelliyor. Yeni düzenlemelerle gerçeği yansıtmayan indirim algısının önlenmesi ve fiyat şeffaflığının artırılması amaçlanıyor. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe giriyor. İndirimli satış reklamlarında yanıltıcı algıyı önlemek amacıyla son 10 günün en düşük fiyatı esas alınacak. Tekirdağ'da atık denetimlerinde 22 işletmeye 14 milyon lira ceza kesildi. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce yılın ilk 6 ayına gerçekleştirilen denetimlerde atıklarını mevzuata uygun şekilde yönetmediği belirlenen 22 işletmeye 14 milyon 32 bin 174 lira idari para cezası uygulandı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'a BIST endeksi şu dakikalarda 13.642 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 39 kuruş, euro 54 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.156, çeyrek altın 10.052, tam altın 40.015, atı altını ise 40.935 liradan işlem görüyor. Spor. Voleybol Milletler Ligi Erkekler Final Etabı çeyrek finalinde Türkiye Slovenya ile karşı karşıya geldi. Çin'in Ningbo kentinde oynanan mücadele Türkiye saatiyle 10'da başladı. Maçtan 3-0 yenik ayrılan filenin efeleri turnuvadan elendi. A Milli Erkek Voleybol takımı turnuvada aldığı 10 galibiyet ve 26 puanla 3. basamakta tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmişti. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Sputnik.
4: Ben Güçlü Özkan.
5: Okan Aslan'la gün ortası.
6: Eksenden merhabalar efendim.
7: Ben Mustafa Hoş.
8: Fethi Yılmaz'da yazıyorum programındasınız.
9: Ceyhun Bozkurt, bölgenin kalbi.
10: Ben Serhat Ayan.
11: Bir Ankara Farkı programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz.
12: Ben Selin Yazıcım.
13: Ben Ebru Danmez.
14: Ben Serkan Baştımaş.
15: Ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen.
16: Ben Serhat Sarısözen.
17: Anlatılmayanları anlatıyoruz. Sputnik.
18: Yaz biter, bronzluk geçer. Bavullar dolaba kaldırılır. Ama güzel bir yazdan geriye kalan anılar mevsimi hiç değiştirmez. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Henley Pasaport Endeksinin 2026 sonuçları açıklandı. Singapur, 192 ülkeye vizesiz erişim imkanıyla üst üste ikinci kez dünyanın en güçlü pasaportu oldu. Türkiye ise 112 ülkeye vizesiz veya kolay vizeyle erişim sağlayan pasaportuyla sıralamada 48. sırada yer aldı. Endeksin ikinci sırasında 188 ülkeye erişim sağlayan Japonya, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor. İsveç 187 ülkeye erişimle üçüncü sırada yer alırken Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç ve İspanya 186 ülkeye erişimle dördüncü sırayı paylaşıyor. Avusturya, Yunanistan. Son 20 yılın en büyük yükselişini Birleşik Arap Emirlikleri gerçekleştirdi. Birleşik Arap Emirlikleri 60 sıra yükselerek 2026 endeksinde ikinci sıraya yerleşti. İngiltere 6. sıraya gerilerken 2006 yılında Danimarka ve Finlandiya ile birlikte dünyanın en güçlü pasaportu konumunda yer alan ABD pasaportu aradan geçen 20 yılda ciddi bir kan kaybı yaşayarak 10. sıraya geriledi. Amerika Birleşik Devletleri 180 ülkeye erişim imkanıyla 10. sırada yer aldı. Türkiye ise 2026 sıralamasında 48. sırada yer aldı. Türk pasaportu sahipleri 112 ülkeye vizesiz veya kolay vizeyle erişim sağlayabiliyor. Henley Partners Başkanı Dr. Christian Kalin, pasaport gücünün artık fırsatları, güvenliği ve ekonomik katılımı belirleyen en önemli faktörlerden biri olduğunu vurguladı. Henley Pasaport Endeksinin 2026 sonuçlarına göre Singapur 192 ülkeye vizesiz erişimle dünyanın en güçlü pasaportu oldu. Avrupa ülkeleri ilk onda 29 pasaportla öne çıkarken Türkiye 112 ülkeye vizesiz veya kolay vizeyle erişim sağlayan pasaportuyla 48. sırada yer aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin Devlet Başkanı Lula da Silva ile Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes hedef alan açıklamalarını iki ülke ilişkilerinde görülmemiş bir provokasyon olarak nitelendirdi. Arjantin merkezli Infobae'ye konuşan Vieira, parti içi bir etkinlik için Sao Paulo'ya gelen Milei'nin sözlerinin Brezilya'nın iç işlerine müdahale taşıdığını belirtti. Bu açıklamaların yalnızca Lula'ya ve yargıya değil, demokratik kurumlara ve Brezilya halkına da hakaret içerdiğini vurguladı. İçerideki veya dışarıdaki aşırı sağ söylemlerden korkmayacaklarını ifade eden Vieira, hiç kimsenin yalanlarla Brezilya'yı yenemeyeceğini söyledi. Diğer yandan Brezilya Maliye Bakanı Dario Durigan, Milei'yi palyaço olarak tanımladı ve Arjantin ekonomisinin çok kötü durumda olduğunu dile getirdi. Durigan, Arjantin'in kamu borcu, enflasyonu ve ülke riski yüksekken Milei'nin Brezilya'ya gelip konuşarak kendi halkının dikkatini başka yöne çekmeye çalıştığını savundu. Yaşanan krizin öncesinde Milei, 26 Temmuz'da Sao Paulo'daki Paseamos Stadyumunda düzenlenen Liberal Parti Kongresi'nde eski devlet başkanı Bolsonaro'ya destek vermişti. Konuşmasında Bolsonaro hakkındaki ev hapsi kararını hukuksuz olarak nitelendiren Milei, Lula hapisteyken yabancı liderleri kabul edebilirken kendisinin dostunu ziyaret etmesine izin verilmediğini öne sürmüştü. Brezilya yönetimi ise Milei'nin bu suçlamalarının ardından Buenos Aires'teki büyükelçisini geri çağırmıştı. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin Brezilya ziyaretindeki açıklamaları iki ülke arasında krize yol açtı. Brezilya yönetimi Milei'nin Devlet Başkanı Lula ve yargıyı hedef alan sözlerinin görülmemiş bir provokasyon olarak nitelendirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bursa'nın yıllardır beklediği yüksek hızlı tren projesine önemli bir aşamaya gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Oraloğlu, Bursa'yı Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacak Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini, kısa süre içinde test sürüşlerinin başlayacağını açıkladı. Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında inşa edilen hat, saatte 250 km tasarım hızına uygun olarak planlandı. Toplam 201 km uzunluğundaki hattın tamamlanmasıyla birlikte yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük taşınabilecek. Projede en kritik etaplardan biri olan 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını belirten Bakan Uraloğlu, bu hattın Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacağını söyledi. Hat hizmete girdiğinde Bursa'dan hareket eden trenler Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlanabilecek. Böylece yaklaşık 3 milyon 200 bin kişi yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim sağlayacak. Projeyle birlikte Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arasındaki seyahat süresi de yaklaşık 2 saat 15 dakikaya kadar inecek. Bakan Uraloğlu, Osmaneli-Bursa kesimine test süreçlerinin kısa süre içinde başlayacağını belirterek bu süreçte hattın tüm sistemlerinin ayrıntılı şekilde kontrol edileceğini ifade etti. Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardındansa Bursa'nın resmen Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına dahil olacağını söyledi. Bursa'yı Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacak Osmaneli-Bursa etabında çalışmalar son aşamaya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hatta kısa süre içinde test sürüşlerinin başlayacağını, testlerin tamamlanmasının ardından Bursa'nın yüksek hızlı tren ağına kavuşacağını açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Orman yangını nedeniyle Fethiye-Antalya yolu ulaşıma kapatıldı. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bazı evler tedbir amaçlı tahliye edilirken bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle de Fethiye-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenlemeyle ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masaya yatırılacak. Yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da çok sayıda dijital materyale el konuldu. Uşak Belediyesi'ne ait şirketlerde de sigortalı gösterilen ve eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalışmayı sürdürdüğü iddia edilen 17 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Şüphelilerden 15'i gözaltına alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan belediyenin gençlik mergisi sorumlusu Tuğçe Güney tutuklandı. Merkezde yapılan detaylı aramada tüm bilgisayarlara ve resmi belgelere el konuldu. AFAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce yönetimine kayyum atanan derneğin iştiraki konumdaki 13 şirket ve iktisadi işletme içinde kayyum kararı verildi. 2026 YKS tercih süreci resmen başladı. Üniversite adayları tercihlerini 10 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin internet adresi veya mobil uygulama üzerinden yapabilecek, sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak. İstanbul'da hava kirliliği Haziran ayında %6 azaldı. İTÜ tarafından yapılan ölçümlerde en temiz havanın Üsküdar, en kirli havanın ise Sultan Gazi'de tespit edildiği belirtilirken, kirlilikteki düşüşte kentte etkili olan rüzgar ve yağışlı hava şartlarının belirleyici olduğu kaydedildi. Hacı adaylarının kesin kayıt işlemi yarın başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. 2026'nın en akıllı şehirleri belli oldu. Yapay zeka ve dijital teknolojileri vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için ne ölçüde kullandığını değerlendiren raporda Londra listenin birinci sırasında yer alırken onu Dubai ve New York ve Washington izledi.
0: Spor.
1: Amirli erkek voleybol takımı Milletler Ligi çeyrek final maçında karşılaştığı Slovenya'ya 3-0 yenilerek elendi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında bugün Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle karşılaşacak. Zabrze Arena'daki müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak.
0: Ekonomi.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası vatandaşların ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki hesap bilgilerine tek noktadan ulaşmasını sağlayacak yeni bir hizmeti devreye soktu. E-Devlet üzerinden sunulan hizmet sayesinde gerçek kişiler, mirasçı oldukları kişiler için de sorgulama yapabilecek. Türkiye'de yabancı plakalı araçlar için HGS aboneliği zorunlu hale getirildi. Geçiş ücreti veya idari para cezası borcu bulunan araçların Türkiye'den çıkışına ise izin verilmeyecek. 45 günü geçen ihlalli geçişlerde ücretin 4 katı ceza kesilecek. Maaşlardan otomatik kesinti dönemi başlıyor. Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda yapılan değişiklikle birlikte artık emeklilerin SGK borcu maaşından veya gelirinden otomatik kesilecek. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.612 puanda, serbest piyasada dolar 47 lira 39 kuruş, euro 53 lira 99 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.147, çeyrek altın 10.037, tam altın 39.963, atı altın ise 40.884 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
3: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhaba. Ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında sizlerle birlikteyiz efendim. Teknolojinin tam ortasından sesleneceğiz size. Bugün yine bomba gibi konu ve konuklarımız var. Ama öncesinde şunu söyleyeyim, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından efendim. Bunları söyledikten sonra hemen konuklarımıza merhaba demeye başlayalım sırasıyla. İlk konuğumuz MicroHES şirketinin yönetici ortağı Emin Akçamur. Merhabalar Emin Bey.
4: Merhaba Serhat Bey, nasılsınız? Teşekkür ediyoruz.
3: Çok teşekkür
4: ederim. Sesim gelebiliyor mu? Kusura bakmayın.
3: Kesinlikle geliyor. Ben çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Valla ben sizin şirketinizi biraz incelerken basın bültenlerinizi vesaireleri de gördüm. Acayip heyecan yaptım. Üstünde çalıştığınız konular çünkü gerçekten de geleceğin konuları, üstünde en çok konuşulması gereken konulardan bir tanesi. Ama öncelikle MicroHES'i tanıyarak başlayalım ki bu konumuza da ışık tutsun efendim.
4: Çok teşekkür ediyorum. Bahsettiğiniz gibi evet, çok inovatif bir alanda çalışıyoruz. Hidroelektrik santralleri alanında yenilebilir enerji kaynakları üzerine çalışmalar yapıyoruz. MicroHES'in ben kurucu ortağım ve şu an yönetici ortağı olarak çalışıyorum. MicroHES açıkçası uzun yıllardır düşük düşülü su kaynaklarından Arşimet burgu türbiniyle doğayla uyumlu bir şekilde elektrik üretim konusunda çalışmalar yapıyoruz. Son olarak EuroCan Network ve TÜBİTAK desteğiyle 3 yıldır süren çalışmalarımızın neticesinde modüler, yatay, yüzer Arşimet burgu türbin platformunu gerçek saha koşullarında test ederek doğruladık ve bu teknolojiyle suyun yüksekten düşmesine ihtiyaç duyulmadan mevcut akışından temiz enerji üretmeyi amaçladık ve sahada da testlerini gerçekleştirdik.
3: Harikasınız. Yani ben şimdi kendi kendime çalışırken daha iyi anlayabilmek için, ben diğerlerine göre daha yavaş anlıyorum. O yüzden şöyle bir not çıkartmıştım kendime. Normalde hidroelektrik türbinlerine çalışabilmesi için yüksek debili bir su akışı gerekiyor. Mesela yukarıdan aşağı akan sular ya da büyük akarsular. Siz düşük debili sular olsa bile elektrik üretmenin bir yolunu çıkarttınız diye anlıyorum. Bilmiyorum doğru anlamış mıyım efendim?
4: Evet. Aslında biz teknoloji olarak çok düşük düşülü ve debili akarsulardaki elde edilmemiş potansiyeli Arşimet burgu türbin teknolojisiyle ki bu bizim bir Ar-Ge konumuzdu. 2013 evet. Yılından beri bu konuda çalışıyorduk. Şimdi de dedik ki yani biz hep yıllardır düşük düşülü hidroelektrik sistemleri kuruyorduk. Sonra dedik ki suyun düştüğü yerde değil, aktığı yerde neden üretmeyelim? Aslında bütün macera burada başladı.
3: Süper bir şey bu. Peki Türkiye şartlarını düşünecek olursak mesela Türkiye'de çok fazla o hidroelektrik üretebileceğimiz şeyler yok. O var olanlar da zaten sürekli hidroelektrik santrallerine dönüştürüldü diye biliyorum. Bu sayede bizim Türkiye için yeni potansiyel elektrik üretimlerini bulmamız herhalde mümkün olur değil mi?
4: Tabii Serhat Bey, yani açıkçası dünyada özellikle 10 metre düşüğü altında ki akarsularda büyük bir potansiyel ama ekonomik açıdan çok mümkün değildi. Geliştirdiğimiz evet. ürünle dünyada bu açığa hitap eden elimizde şu anda çok ciddi iki ürün var. Ve açıkçası daha bu alanlar neredeyse el değmemiş. Fakat biz bu akarsuların yanında özellikle kurulmuş hidroelektrik santrallerinde de atıl olarak verilen can suyu, kuyruk suyu gibi alanlarda da enerji üretimini mümkün kıldık. Ayrıca endüstriyel tesislerde, su kanal çıkışlarında ya da atık su arıtma tesisleri gibi yerlerde de açıkçası bu atıl enerjiyi yüksek verimde enerjiye dönüştürebiliyoruz. Bu bakımdan çok değerli.
3: Süper. Mesela şöyle bir çalışma yaptınız mı efendim? Türkiye'de bu sistemin kullanılması durumunda ne kadarlık bir ekstra üretim söz konusu olabilir gibi bir öngörünüz var mı?
4: Şu anda tabii dünyada hidroelektrik potansiyelinin %1'i Türkiye ülkemizde. Avrupa'nın %16 potansiyeli Türkiye ülkemizde. Açıkçası 129 gigawatt bir hala üretilebilir bir atıl durumda bir potansiyel var. Açıkçası sadece bu değil, spesifik olarak yapılan hidroelektrik santrallerinde kuyruk suyu, can suyu gibi doğaya bırakmaları gereken sistemlerde saatlik 300 megawatt gibi bir hala potansiyel kullanılmamış durumda. Yani bunu yıllık baktığınız zaman çok yüksek kapasite faktörüne sahip bir hala bir enerji potansiyeli var. Ve bu potansiyel açıkçası bizim dünyada yenilebilir enerji oranımızın artması anlamında çok değerlendirilecek bir alan. Tabii sadece ülkemizde çalışmıyoruz. Bu gurur duyduğumuz bir şey. Artık tabii Türkiye'de ki, üretip dünyada da bu ürünü tanıtmaya başladık. Özellikle Afrika, Doğu Avrupa, Türkiye Cumhuriyetleri gibi yerlerde yüksek düşüklü sular çok bulunmuyor. Bu alanlarda çok verimli projeler geliştiriyoruz ki bunların normalde yıllık çalışma saatleri ya kapasite faktörlerine baktığınız zaman %70-80 bandında. Bu da çok önemli bir potansiyel.
3: Peki efendim, cahilliğim bağışlayın. Şöyle bir şey. Şimdi mesela biz yüksek debili sulardan zaten hidroelektrik enerjisi üretiyoruz. Evet. Sizin bu bulduğunuz sistemle o aynı sulardan daha fazla elektrik üretmek de mümkün olur mu? Yani o türbinleri o sizin şu anda üretmekte olduğunuz yatay yüzer Arşimet Burgu türbin platformuyla değiştirdiğimizde daha yüksek potansiyelli bir enerji üretimi söz konusu olabilir mi?
4: Şimdi Serhat Bey, bizim geleneksel hidroelektrik santrallerinde ki teknolojiler gerçekten yüksek verimli, yıllardır kullanılmış ve teknolojisini kanıtlamış ürünler. Bizim ürünümüzün en büyük avantajı şu: bizim kullandığımız sistem sayesinde mevsimsel değişimlere göre suyun azalması ya da artması durumunda sürdürülebilir bir enerji üretimi var. Yani bizim kurulu güçten daha çok yıllık ürettiğimiz saat bazında enerjimiz çok çok üstünde. Çünkü geleneksel türbinlerde su debisi azaldığı zaman belli bir orandan sonra türbinleri kapatmanız gerekiyor. Çünkü bu türbinlere zarar veren kavitasyon dediğimiz sebeplere çıkıyor. Çok teknik detayına girmek istemiyorum ama bizim sistemimizde su debisi %80 azalsa bile ya da %20 artsa bile yine yüksek derecede enerji üretebiliyoruz. Biz açıkçası düşüğü kullanmıyoruz. Sadece suyun hızını da kullanıyoruz bu sistemde. Suyun hızı genellikle ülkemizde bir yapı vesaire yapılmadıysa aynı şekilde akabiliyor. Bu bakımdan da yıllık enerji üretimi bakımından bu sistem çok kıymetli. Biz sadece türbinin mekanik tarafını ve formülasyonunu geliştirmedik. Bunu aynı zamanda bir batarya teknolojisi de entegre ettik. Böylelikle enerjinin optimizasyonunu da sağlamış olduk. Bu sistem tek başına çalışan değil, birçok çok sayıda türbinin optimize edilmesiyle megawatt cinsinden enerji üretebilecek bir yüzer modüler enerji platformu olarak şu anda çalışmalarımıza devam ediyoruz.
3: Yüzer olması peki mesela belli şartlar oluştuğunda bir yerden bir başka yere götürülmesi anlamına da geliyor olabilir mi efendim?
4: Şöyle, yüzer sistemler biliyorsunuz özellikle güneş enerji sistemlerinde tarımsal alanların kullanılmasının doğurduğu sakıncalar nedeniyle daha dağlık alanlar ve göller gibi bölgelere kaymakta dünyada. Böyle biz de açıkçası bunda çıkış fikrimiz bu yöndeydi. Biz açıkçası akan suyun üzerine sistemi özel aparatlarla sabitleyerek yükselmesi ve alçalması durumunda yine aynı enerji üretecek şekilde tasarladık. Bu bizim zaten Ar-Ge'deki en büyük konularımızdan biriydi. Yüzer sistemi geliştirmekte.
3: Peki biraz hani şeye gelmek istiyorum, konunun özüne gelmek istiyorum. Mesela Arşimet bulgusu bende şunu çağrıştırıyor. Arşimet'in bulduğu bir sistemdi ve bir şeyi döndürerek mesela bir yerden su çekmeyi sağlıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam ben. Bilmiyorum, yanılıyor muyum efendim?
4: Evet, çok haklısınız Serhat Bey. Milattan önce 300 yılında Arşimet'in bulduğu bu prensip suyu alt seviyeden üst seviyeye taşımak prensibiydi. Şimdi biz sistemimizi üst seviyeden alt seviyeye su yolculuk ederken bunun enerjisini yararlanarak yüksek verimli bir hidrotürbine çevirdik. Şimdi yüzer platformundayız.

0: de doğaya çok karşı koymadan da enerji üretimine olanak sağlıyor.
1: Hidroelektrik santralları zaten eleştirildiği tek nokta birazcık hani geniş su tutması gerekiyordu. O alanları şeyini doğal habitatını bozuyordu falan gibi şeyler var. Ama siz böyle bir şey yok. Siz normalde akarsuyun üstünden üretebiliyorsunuz diye anlıyorum. Hani böyle geniş alanlar ayarlayalım da bir şey
0: Evet.
1: hidroelektrik santrallar kuralım gibi bir şey yok.
0: Tabii. Zaten Serhat Bey, yani Türkiye'de enerji santralleri deyince akla büyük baraj temelli hidroelektrik santralleri,
1: Evet.
0: güneş ya da rüzgar enerji santralleri geliyor. Büyük
1: Evet.
0: barajların yapılmasıyla elde edilen faydanın birçok çevre problemi doğurduğu da tartışılmakta olup bizim sistemimiz
1: Maalesef.
0: bunlara çözüm niteliğinde. Küçük alanlarda hiç suyun yönünü, özür dilerim, suyu yatağından ayırmadan, suya rezerv alanı oluşturmadan küçük mesafelerde yüksek verimde enerji üretebiliyoruz.
1: Harika bir şey bu.
0: Bu
1: Peki efendim bunu şeyler mi kullanacak? Yani devletin ilgili aktörleri mi kullanacak? Yoksa kişiler kendi elektriklerini üretmek ya da ne bileyim bu elektriği, üretilen elektriği satmak için de bunu kullanabilirler mi sisteme?
0: Serhat Bey, şöyle, Türkiye'de açıkçası tüm sular konusunda çok ciddi disiplinle çalışan bir devletimiz var. Bu
1: Evet.
0: konuda suyun korunması, işte sulama tesisleri, içme suyu tesisleri gibi çok
1: Evet.
0: bürokratik yönetmeliklerle korunuyor. Tabii ki de bu sistem için hidrokinetik duyurusu altında hidroelektrik santrallerde çok rahatlıkla uygulanabilir. Ama amacımız tarımsal sulama alanları, yeni yapılacak hidroelektrik santrallerinde açıkçası atıl durumda duran yerler için çok büyük bir potansiyel ifade ediyor. Ama Afrika'da açıkçası çok ciddi sular var ve düşüleri yok. Oralarda bu
1: Evet.
0: kadar ciddi bürokratik durumlar da söz konusu değil. Ülkemiz bu
1: Evet.
0: bakımdan çok ciddi yaklaşıyor olaya. Hem ülkemizdeki hidroelektrik santralleri, tarımsal sulama kanalları ve Afrika, işte Türkiye Cumhuriyetler, Doğu Avrupa gibi alanlarda sistemimizi kullandırmak istiyoruz.
1: Peki efendim son olarak size şunu da sormak istiyorum. Yani böylesi bir sistem kurulduğunda kendini ne kadar zamanda amorti ediyor? Çünkü ya benim o amortisman süresi konusunda sizden büyük beklentilerim var. Müthiş bir sistem kurmuşsunuz çünkü.
0: Evet, şimdi Serhat Bey, biz teknoloji tabanlı köklü bir firmayız. Sürekli Ar-Ge yapıyoruz. Ar-Ge bizim
1: Evet.
0: şirketimizin en önemli özelliklerinden biri. Neden Ar-Ge yapıyoruz? Çünkü sistemimizi daha verimli, daha estetik, daha fonksiyonel ve çok daha ekonomik olması için biz
1: Evet.
0: açıkçası sistemimizi 3 ila 7 yılda yatırımın geri dönmesini istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız var. Bu tamamen suyun potansiyeliyle alakalı.
1: Muhakkak tabii.
0: Kurulu güç ve kilowatt başına maliyetten daha çok yıllık üreteceği kilowatt saat ölçeğinde yatırım çalışmalarının
1: Anladım.
0: olmasını istiyoruz. Tabii dünyada şu anda trend olarak güneş enerji sistemleri ve Çin'in bu konuda devlet desteğiyle tüm dünyaya çok ucuz güneş enerji panelleri satıyor. Tabii bu alanda yenilikler ve üretim tesisleri, projeler çok fazla hızlanıyor. Ama son 10 yıldır hidroelektrik alanındaki ivme çok düştü. Bu da açıkçası ürünü daha ucuzlatmak anlamında bizim için dezavantaj bir konu. Ama bu yeni geliştirdiğimiz sistem ve eski Aşimet bulgu türbin sistemi maliyetleri her zaman geleneksel türbinlerden çok daha iyi. Zaten bunu ortağımız Yiğo da açıkladı. Türkiye'de Kars bölgesinde bir 32 megawattlık bir tesis kuracağız Aşimet bulgu türbiniyle. Orada yaptığımız fizibilite çalışmaları da gördük ki

0: bu sistem yatırım geri dönüş süresi bakımından da çok avantajlı. 2017 yılında ilk tesisimizi kurmuştuk, ticari projemizi. Şu anda o 7. yılını kutluyor. 7. yılında hala çalışıyor ve şu anda yatırımını çoktan amorti etti. Şu an işverenimize para kazandırıyor.
1: Emin Bey, bir dinleyicimizden soru gelmiş, onu ben size hemen aktarmak istiyorum. Gökhan Yüksel sormuş, aynı akarsu üstüne birden fazla kurulabilir mi diye soruyor. Herkesin gözünün önüne şimdi değişik projeler geliyor çünkü. Bunu size yönelteyim istedim soruyu.
0: Gökhan Bey'in sorusu için teşekkür ediyorum. Tabii biz bunu modüler bir platform olarak yaptık. Aslında hedefimiz megawatt cinsinden enerji üretmek. Yani bundan derenin boyutlarına göre, akarsuyun ya da kanalın boyutlarına göre çok adetli yaparak megawatt cinsinden enerji elde etmeyi düşünüyoruz. Zaten yaptığımız 4 tane prototipin sebebi de bu. Optimizasyon çalışmalarında bu şekilde de başarmış olduk.
1: Emin Akçamur, gerçekten sizi tebrik ediyorum efendim. Şahsınızda bütün MikroHES'i ve YEO'daki dostları da tebrik ediyorum. Müthiş bir şey yapmışsınız. Dünyanın şu anda ihtiyacı olan en önemli şeylerden bir tanesine dünyanın kaynaklarını daha fazla kirletmeden çözüm getirmişsiniz. Çok sağ olun efendim. Bu konuda ileriye doğru attığınız her adımda biz buradayız. Lütfen konuşmaya devam edelim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi girişim, Türkiye'deki inovasyon ekosistemine katkı veren bir programda konuk olmak gerçekten gurur verici. Sizleri gerçekten canı gönülden destekliyoruz ve hep dinliyoruz programlarınızı. Çok şeyler öğreniyoruz. Asıl biz teşekkür ediyoruz verdiğiniz katkıdan dolayı.
1: Saygılar sunarım efendim. Çok teşekkürler. Evet, MikroHES yönetici ortağı Emin Akçamur'la konuştuk efendim. Müthiş bir şey. Yani gerçekten de geleceğin hidroelektrik türbini bu. Yani bir şey olarak bakın ya, Arşimet burgu sistemi diye bakın. Gerçekten size çok tanıdık gelecek. Milattan önce 300'lü yıllarda, yani bundan 2500 sene önce neredeyse bulunmuş bir sistemi. Orada kinetik enerjiden suyu çekme var. Burada suyun itmesini kinetik enerjinin elektriğe dönüştürmesi var. Çok zekice bir kere. Her şeyden önce çok zekice ama bunu bütün dünyaya satabiliyor hale gelmek de işte Türkiye'nin o Ar-Ge gücü. Saygılar sunarım ben kendilerine. Efendim, hemen bir diğer konumuza geçelim. Hattımızdaki konuğumuz Honor Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Hüseyin Kaan Karaca. Merhabalar efendim.
2: Merhabalar.
1: Merhabalar. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Öncelikle bunu söylemiş olayım size. Valla şimdi Honor'u bilenler bilir. Enteresan ürünler çıkaran, gerçekten de güvenilir ürünler çıkaran bir şirketsiniz ama bu şirketin geçtiğimiz günlerde bir basın bültenini gördüm ben ve bende çok farklı ışıklar yaktı. Honor diyor yeni kimliğiyle yapay zeka cihaz ekosistemi şirketine dönüşüyor diyor. Şimdi biz hep yapay zekayı konuşuyoruz ama yapay zekanın şirketlere, kurumlara, hayatımıza nasıl etki ettiğini bence çok enteresan bir göstergesi olmuş bu. Bu konuda attığınız adımları biraz sizden alabilir miyiz? Oradan başlayalım.
2: Tekrardan merhabalar öncelikle. Davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Normalde biliyorsunuz biz Honor olarak sadece tablet ve telefon üretimi yapan bir firmaydık. Evet. Bundan 2 yıl önce evet. İspanya'da MWC fuarında yeni bir projemizi açıkladık. İsmi Alfa Plan. Alfa Plan doğrultusunda evet. 10 milyar dolarlık bir yatırım. 10 sene için 10 milyar dolarlık bir AI yatırımı yapacağımızı açıkladık. Ve bugün kendimiz...
1: Bunun haberini ben günü gününe vermiştim efendim. Bugün gibi hatırlıyorum.
2: Evet. Bugün kendimizi yalnızca bir telefon üreticisi, yalnızca bir tablet üreticisi değil, küresel bir yapay zeka cihaz ekosistemi şirketi olarak konumluyoruz. Çünkü artık süper. Bizim için mesele bir cihaz üretmek, işte telefonun, tabletin, bilgisayarın, IoT ürünlerin ve gelecekteki robotik sistemlerin birbiriyle akıllı biçimde çalışmasını sağlamak. Bizim açımızdan yapay zeka ürünün üzerine sonradan eklenen bir özellik olmayacak artık. Bundan sonra gerçekten kullanıcıların, Honor kullanıcıların deneyimleriyle ve onları bize verdikleri desteklerle bir deneyim temeli oluşturup geliştirdiğimiz bir olay olacak.
1: Valla sizin bu söylediğiniz zaten bütün dünya konuşuyor efendim. Ben ilk evet sizlerden duymaya başlamıştım. Bahsettiğiniz gibi Mobil Dünya Kongresi'nde duymuştum bunu sizin kanalınızda. Yani hani eskiden insanlar şunu söylüyorlardı. İçinde yapay zeka olan telefonlar diyorlardı. Şimdi cihazı olan yapay zekalara doğru gidiyoruz diye anlıyorum söylediklerinizden. Yanılıyor muyum?
2: Evet, gerçekten doğru. Şu anda zaten hali hazırdaki cihazlarımızın içinde de ve kullanıcılardan aldığımız geri dönüşlerde de yapay zeka bir numaralı KSP'miz diyebilirim. Yani Case Selling Point.
1: Evet.
2: Çünkü yani insanlar artık bir farklılık arıyordu teknolojide. Telefonlar tek düze olmuştu. Sadece kamera ve batarya odaklı gidiyordu. Yapay zekanın hızlıca hayatımıza girmesi ve bizim bunu gündeliğe çevirmemizle beraber tabii burada inanılmaz bir etken doğrulttu.
1: Peki yine hani konuşulanlardan benim görebildiğim kadarıyla yani dünyada bütün yapay zeka üreten şirketlerinden görebildiğim kadarıyla artık insanlar yapay zekayı daha doğru kullanan cihazlar üretmek istiyorlar. Sizin tarafta bu cihazlar nereye doğru nasıl evriliyor efendim? Yani salt sadece gözlükler mesela ya da kulaklıklar vesaire gibi böyle enteresan şu anda kolyeler hatta düşünmediğimiz cihazlar geliyor. Sizin taraftan baktığımızda bu cihazlara sizin katkınız ne olabilecek? Nasıl cihazlar tasarlanıyor?
2: Bu sene, hatta bu sene demeyeyim, net tarihte vereyim. Ağustos'un 12'sinde biz yeni cihazımız Robot Phone'u tanıtıyoruz. Yine geçen sene
1: Süper.
2: MWC fuarında ilk kez göstermiştik.
1: Evet.
2: Bu Robot Phone üstünde Yoyo adlı bir ajan bulunuyor ve bu kendi yapay zekalı bir şekilde arka taraftan kıvrılıp yukarı çıkabilen bir gimbal kamera. Bu Yoyo hareket
1: Harika.
2: algılayabiliyor, sizinle konuşabiliyor, sizin söylediklerinize cevap verip tepki verebiliyor, kafasını sallayabiliyor. Aynı zamanda da bu gimbal kamerası bir sinematik çekim yapabilen Arri ile ortak çalışılmış bir kamera. Bizim ilk alfa plan doğrultusundaki ilk yatırımımız aslında bu cihaz. Ve bundan sonra
1: Bu
2: da
1: telefona takılan bir şey mi? Telefon olduğu gibi telefonla birlikte gelen bir şey mi efendim?
2: telefonla birlikte gelen bir
1: Yani
2: şey. Telefonun arkasında bildiğiniz arka kamera adasında bulunan bir gimbal. Kendisi katlı bir şekilde
1: telefonun kalıcı
2: bulunuyor.
1: bir parçası mı yani?
2: Evet, kalıcı bir parçası.
1: Süper, süper. Robot fon diye aratırsa herkes bunu görsün herkes. Ben evet dediğim gibi bir senedir bunu da takip ediyordum. Bekliyordum çünkü yayıncılar için inanılmaz bir şeyden bahsediyoruz burada. Robot fon deyince hani gözlerin önüne gelmezse eğer mutlaka buna baksınlar. Hakikaten kalıcı bir gimbalı telefonunda kamera olarak kim istemez yani. Müthiş bir şey. Peki efendim bu Ağustos'tan itibaren Türkiye'de şey satışa sunulacak mı?
2: Şu an için ilk önce Çin'de satışa sunulacak, Çin
1: Ha
2: anakartından.
1: evet.
2: Orada
1: Evet.
2: geri dönüşler doğrultusunda geliştirilip daha sonra Avrupa tarafında, yani Türkiye pazarında da satışa sunulacak. 2 sene içinde honor olarak böyle bir hedefimiz bulunmakta.
1: Vallahi bizim gibi yayıncılar dört gözle bekliyorlar bunu. Aman efendim ne olur mümkün olan en erken vakitte bunu yapalım. Peki bunun dışında sizin yapay zeka dünyasına yazılımsal olarak katkılarınız var mı? Bu bakış açısıyla bir şeyler yapıyor musunuz?
2: Şöyle, siz de tabii ki görmüşsünüzdür sosyal medya platformlarından. Bir Çin'de maraton yapıldı, robot maratonu. Yapay zekalı
1: Evet,
2: robotlar
1: evet,
2: koştu.
1: evet,
2: Orada
1: evet.
2: birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci olan robotların hepsi Honor'a aitti.
1: Anladım.
2: Aslında
1: İlk beş
2: tamamen
1: sırayı
2: şu an,
1: aldık diyorsunuz.
2: evet, şu an biz yapay zekayı somutlaştırmaya çalışan adımlar atıyoruz. Yapay zekayı
1: Müthiş ya.
2: Onun dışında bir tane daha görmüşsünüzdür. Yine Çin'in yeni yıl kutlamalarında dans eden, inanılmaz insansı bir şekilde dans eden robotlar
1: Evet,
2: vardı. O da
1: evet,
2: Honor'a
1: evet.
2: ait bir robottu. O da Honor'un geliştirdiği bir robot. Şu an tamamen yapay zeka ve robotik alana fokuslanmış durumdayız. Ve her geçen gün bu katlanarak da devam ediyor. Keza yine bir basın bülteni paylaşmıştık geçen haftalarda yeni logomuzla ve brand
1: Evet,
2: recognition'la alakalı.
1: kesinlikle.
2: Aslında bunun olmasının sebebi tamamen bu yeni yapay zeka yolculuğumuz ve robotik yolculuğumuzdu.
1: O logoyu görünce zaten yapay zeka logosu dedim. Ben ilk önce logoyu gördüm, ondan sonra basın bültenini gördüm. Yapay zeka hangi şirketmiş dedim. Honor dedim sonra. Aa falan oldu. Böyle birkaç kere üst üste şaşırma hakkımı kullandım. Neyse onu söylemiş olayım ben. Peki efendim bu sistemleri siz mevcut büyük dil modellerinle birlikte çalışır şekilde mi kullanıyorsunuz? Yoksa siz de büyük bir dil modeli hayata geçirecek misiniz? Çin'de görüyoruz mesela şu anda haberlerini de ben yapıyorum. Hatta bugün de iki haberini okuyacağım onun. Çin'in kendi açık kaynak kodlu yapay zeka sistemlerinden bahsediliyor. Bol bol Avrupa, Amerika bundan çok fazla korkuyor ve çekiniyor. Bunu da açıklıkla söylüyorlar. Bu konudaki çalışmalarınız ne yöne doğru gider? Bir bilginiz var mı?
2: Şu an için biz de tabii tüm dünya gibi ortak bir dil kullanımında bulunuyoruz. Çünkü
1: Süper.
2: Türkiye hali hazırda hem Türkiye'ye altyapısı hem Avrupa'ya altyapısı bizim gibi hani ürün bazlı bunu somutlaştırmaya çalışan firmalar için özel bir dil zor. Şu an için zor. Ama aslında zaten alfa plan dediğimiz şey bu. Tamamen kendi dilimize geçip, tamamen onlara ait bir dile geçip ve bunu üretebildiğimiz tamamen her şeyin device based, cihaz tabanlı olan versiyonunu yaratmak. Zamanla tabii bunlar geliştirilecek ve gelecektir.
1: Vallahi süper olur. Dört gözle onları da bekliyoruz. Yani efendim bu konuda hani dediğim gibi biz sık sık yapay zekayı, yani sık sık dedim en fazla yapay zekayı konuşan yayınlardan biri biziz. Haftada 3 gün bunları birer saat konuşuyoruz. Bu konuda ileriye doğru attığınız adı her adımı mutlaka konuşalım. Dinleyelim üstünden beraberce geçelim.
2: Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için efendim. Çok teşekkürler, saygılar sunuyorum.
2: Sağ olun, saygılar.
1: Evet, Honor Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Hüseyin Kaan Karaca ile konuştuk efendim. Gerçekten de enteresan şeyler geliyor. Yapay zekayı ürüne dönüştürmek, yani gerçekten yapay zekanın o mevcut doğasını gerçek anlamda donanımlara aktarabilmek bambaşka bir şey. Yani bunları bekleyip hep beraber görelim. Bu zaman yani yapay zeka chat ekranında yapay zeka olmayacak. Evet ben çok kullanıyorum gerçekten de sizlere bunu sık sık söylüyorum yani nasıl kullandığımı. Son bir haftada geceleri ikişer saat uyuyarak geçirmişim. Sadece yapay zeka ile yeni yaptığımız ileriye doğru attığımız adımlar için ama yani şey bambaşka bir şey. Şimdi isterseniz hadi haberlere doğru gidelim. Tam kaldığımız yerden konuşarak devam edelim. Şimdi haber şu, New York Times'a çıkan bir haberi size aktarmak istiyorum. Çin yapay zekasına kapılar kapatılsın mı diye soruyor Batı. Silikon Vadisi bu konuda ikiye bölünmüş. Şimdi OpenAI ve Anthropic Çin'den gelen açık modellerin kısıtlanmasını istiyor. Neden? Çünkü onların ayağına basıyor. Daha ucuza ve daha hızlı bir şekilde yapıyor bunları. Bu arada Microsoft, Nvidia ve Meta yaklaşık 200 girişim açıklığının inovasyon ve rekabet için korunmasını savunuyor. Yani kendi yapay zeka büyük dil modelleri üretenler yasaklansın diyor, korkuyorlar ondan. Ama diğer taraftan yapay zekanın kullanımı için ürün ve hizmet geliştirenler de mesela Nvidia, mesela Meta, mesela Microsoft diyor ki açık olsun ya açık olsun bak oradan ne güzel beleş beleş bedava bedava geliyor diyor. Hayat bu kadar basit aslında. Hani biz böyle şey oyunları gibi görüyoruz, ekonomik oyunlar, politik oyunlar gibi görüyoruz ama hayır, hayat bambaşka bir yerde. Şimdi yapay zekanın açık mı yoksa kapalı modellerle mi geliştirilmesi gerektiğine ilişkin eski Silikon Vadisi ayrılığı Çinli Z.AI ve Moonshot AI'ın Amerikan laboratuvarlarının ürünleriyle rekabet eden açık modeller yayınlamasının ardından bayağı kaynama noktasına geldi. Size belirttiğim gibi OpenAI ve Anthropic aman aman diyor, sakın olmasın filan diyor yani. Microsoft, Nvidia, işte Meta hepsi aman aman gelsin diyor. Şimdi OpenAI ve Anthropic bunun için Washington'a gitmiş ve kanun yapıcılarla konuşmuş. Aman demiş abi şu Çinli modelleri sınırlayın demiş. Gelmesin demiş. Hazine Bakanı Scott Bresent de konuşmuşlar. Donald Trump'ın bilim ve teknoloji danışmanı Michael Krasios'a gitmişler. Aman abi demişler, kapatın bunları. Açık kaynak Amerikan fikri mülkiyetini yağmalama alanı değildir demişler. Hırsızlık yapıyor Çinliler demişler. Ya evet. Neyse, girişimler kısıtlamanın OpenAI ve Anthropic'in liderliğini kalıcılaştırarak rakip ürün geliştirmeyi haksız biçimde zorlamasından endişe ediliyormuş. Yani bakalım ne olacak bunu ama New York Times'dan yansıdığına göre bu konu, bu kavga daha çok su kaldırır efendim. Ama açık kaynak daima candır. Ben de size bunu söyleyeyim. Yani kapalı kaynakla yapılan şeylere kıyasladığımızda açık kaynak bizi daima alır, daha ileri götürür. Bunu ben hayatım boyunca gördüm. Yani açık kaynaklı işletim sistemleri kullandım. Açık kaynaklı ofis sistemleri kullandım. Web tasarım sistemleri kullandım. Açık kaynak candır. Yani hiçbir de güvenlik açığı bilmem ne kapalılardan daha güvensiz de değildir. Bunu da ben size söylemiş olayım efendim. ChatGPT'den sonra yeni yarış geliyormuş. Şu anda dünyayı gerçekten anlayan bir yapay zeka olayı var karşımızda, kucağımızda duruyor. Büyük dil modelleri metin üretimindeki etkileyici olsa da fiziksel dünyada bir bardağın nasıl döküleceğini, bir nesnenin uzayda nasıl hareket ettiğini veya da herhangi bir eylemin sonucunun nasıl doğuracağını doğrudan anlayamıyor diyor uzmanlar. Yeni dünya modeli yaklaşımı yapay zekanın yalnızca bir sonraki kelimeyi değil, çevrenin mekansal yapısını ve değişimini öğrenmesini hedefliyormuş. Stanford'da bir profesör Fei-Fei Li, Justin Johnson, Christopher Lassner ve Ben Mintold'un 2004'te kurduğu World Labs, işte metin, görüntü ve videodan gezilebilir 3 boyutlu dünyalar üreten bir sistem geliştirmişler. Adı Marble'mış bu sistemin. 2025 sonunda ön izlemesi yapılmaya başlamış. Şubat 2026'da genel kullanıma da açılmış bu. Toplam 1.23 milyar dolara ulaşan finansmanla dünyanın en büyük girişimlerinden biri olmuş. Şimdi ne yapıyor bu, ona bakalım. Yani 3 boyutlu tasarım ve mekansal deneyimlere, işte robotik, endüstriyel otomasyon ve işte FDA onayı bekleyen sağlık hizmetleri yatırımlarında bunlar yöneliyorlarmış. Yani dünyayı anlayıp da ne yapacak diye sorduğunuzda, işte sağlıktan fabrika üretimlerine kadar birçok yere acayip bir şekilde girecek. Hep beraber bunu göreceğiz efendim. Peki soru şu, bunu da Financial Times'dan çıkarttım. Çalışanlar neden yapay zekadan önceki iş hayatını özlüyor? Yani yapay zeka işimizi bu kadar geliştiriyorsa, bize işte çağ atlatıyorsa, işlerimizi kolaylaştırıyorsa, bize daha fazla şeyler veriyorsa, insanlar neden ah be yapay zekadan önce ne hayatımız vardı bizim diyorlar? Soru bu. Yani bir araştırma yapılmış, çalışanların 1/3 yapay zeka öncesindeki çalışma düzenini özlediğini söylemişler. Yani bunun sebebi olarak da yaratıcılığın körelmesi, hataları denetleme yükü, işe alımın insansızlaştırılması ve iş kaybı korkusuyla o işte dan bahsediyorlar. Hani sebepler bu. Buna verimlilik vaatleri bize söylüyorlar ama aslında biz bunları yaşıyoruz diyorlar. Yani daha fazla çalışıyoruz, daha fazla yoruluyoruz diyorlar. Yani araştırmalar işte üretken yapay zekanın bireysel bir metni daha yaratıcı bir gösterebildiğini söylüyor. Fakat çok sayıda insan aynı sistemlerden yararlandığında toplam üretim birbirine benzemeye başlıyor. Onlar da bunu söylüyorlar. Yani işte mesela şey vardı, Eric Schmidt eski Google'ın CEO'su bir yerde öğrencilere konuşma yaparken öğrenciler yüklendiler üstüne, protesto ettiler onu, yuu falan dediler. İşte hepsinin sebebinin altında bu var. İnsanlar yapay zekadan içten içe korkuyor. Şimdi içten içe demişken o zaman bir Fast Company'ye gidelim. Oradan size bir haber çıkartayım. Yapay zeka destekli gözetim iş yerlerini içten içe yıkıyor diyor. Şimdi çalışanların o klavye hareketlerini mesela denetliyormuş yapay zeka. İşte birbirlerine attıkları mesajları tonuna kadar her davranışını izliyormuş. Verimliliği arttırmak yerine stresi arttırıyor diyorlar. Göstermelik çalışmayı ve işten ayrılma eğilimini büyütüyor diyorlar. Yani bu Fast Company yazısına göre şirketlerin ihtiyaç duyduğu şey daha gelişmiş bir gözetim değil, sonuçlara dayalı bir hesap verebilirlik ve güven. Yani kimler gözetlenmek istemez? Kimse gözetlenmek istemez. Ben size böyle söyleyeyim. Yani hani şey vardır ya, eğer terörist değilseniz bırakın sizi gözetlesinler. Niye korkuyorsunuz ki? Hayır. Yani benim hayatımda sizi ilgilendiren bir şey yok. Benim hayatım gizli bir yanı var diye ben bunu istemiyor değilim. Ama benim hayatımda sizi ilgilendirmeyen bir sürü şey var. O yüzden beni gözetlemenizi istemiyorum diyorum ben mesela. Bunu hükümete vesaire anlatamıyoruz. Ne yazık ki. Onlar diyorlar ki ha, gözetlenmek istemiyorsun, sen kesin teröristsin. Alakası yok. Alakası yok yani. Kaldı ki teröristler bu gözetlenmenin ötesine geçebiliyorlar istedikleri anda. Ben sadece gözetlenmek istemiyorum. Yani şirkette de insanlar gözetlendiklerini düşündükleri sürece iş verimleri düşüyor ve şirketlerinden daha fazla da daha hızlı ayrılma eğilimine giriyorlarmış. Bunu da size söylemiş olalım efendim. Geçelim. Gören, dinleyen ve kaydeden yapay zeka cihazlarına hazır mıyız? Şimdi bak tam böyle gözetleme falan dedik ya. Alın size buradan bir geçiş. Şimdi Meta'nın akıllı gözlükleri var. Amazon'un bileklikleri var. Bee diye bir bilekliği var. Ondan sonra Plaud giysiye takılan kayıt cihazları üretti. Yani aslında bunlar ne yapıyor? İşte gözlükle, bileklikle, kolyeyle bilmem neyle falan sürekli yapay zeka ile hayatın içindesiniz. Ama yapay zeka ile hayatın içinde olmanızın tek bir sebebi var. Yapay zekanın sürekli o sizin yaşadığınız hayatı gözlemlemesi. Yapay zeka sürekli sizin yaşadığınız hayatı gözlemliyorsa, bunu size yardım için yapıyorsa okey ya sorun yok tamam ne olacak abi. Ama yapay zeka bunları yaparken bunları başka kiminle paylaşıyor mesela? Sizin hayatınızı buraya böyle bir şey taktınız siz, rozet taktınız. O rozet sürekli sizin hayatınızı kontrol ediyor ya. Sonra bunları mesela siz tuvalete girdiğinizde kontrol etmeyi bırakıyor mu? Birine göndermeyi bırakıyor mu? Nedir? İşte yani buradaki hikaye şu, tekraren oraya gelmek istiyorum. Anonimlik böyle bir şeydir. Anonimlik benim hayatımda sizi ilgilendiren bir şey yok diyebilmektir. Ve insanların buna saygı göstermesidir. Beni her ortamda, her yerde kontrol eden bir devlet yapısı istemiyorum. Ama bunu istemememin sebebi benim terörist olmam değil efendim. Benim kötü bir şeyler yapıyor olmam değil. Başka bir şey bu. Neyse, geçelim şimdi Bernie Sanders'a gidelim. Bernie Sanders'ın her hafta yaklaşık bir şeyler okuyorum elimden geldiğince. Enteresan bu Amerika'nın içindekilere kıyasla daha sol tandanslı, sosyalist tandanslı bir kişi biliyorsunuz Bernie Sanders. Şöyle bir şey soruyor. Yapay zekanın yarattığı servet bütün Amerikalılara dağıtılabilir mi? Ya da nasıl dağıtılır diye soruyor. Şimdi kamunun büyük yapay zeka şirketlerinin yarısına sahip olmasını öngören bir önerisi var onun. Daha önce bunu size anlatmıştım. Yani diyor ki devlet mesela Anthropic'in yarısının sahibi olsun. Bilmem neyin yarısının sahibi olsun diyor. Yani bu tabii ki yasalaşabilecek bir şey değil. Amerika şartlarında bunu yapmaya imkan ve ihtimal yok. Ama şimdi yapay zeka trilyonlarca dolarlık değer yaratırsa bu servetten halk nasıl yararlanacak? Soru bu. Borsada yapay zeka serveti hızla birikiyor. Böyle aldı başını gidiyor öyle söyleyeyim size. Amerikan borsasını şu anda yapay zeka gelecek balonları taşıyor. Aldı sırtına götürüyor onlar. Şimdi bu birikim olmuş. Birçok Amerikalı bu artıştan sınırlı pay alıyor. Anketlerde mesela çalışanların çoğu şirketleri bir yapay zeka egemen servet fonu aracılığıyla daha fazla sorumlu tutmayı destekliyor. Bunu da söyleyelim. Mesela Microsoft Research'ten John Lanier veri onuru diye bir yaklaşım getirmiş. Modelleri değerli yapan bilgi ve insan katkıları için ödeme yapılmasını savunuyor. Yani mesela yapay zeka benim nasıl yapay zekayı kullandığıma bakıyor. Oradan yeni şeyler çıkartıyor mesela. Aa diyor demek ki insanlar buradan buraya tıklamış. Genelde bu sorunun arkasından demek ki şu soruyu soruyorlarmış diyor. Bu da veri onuru ismiyle bana mesela bunu geliştirdiğim için para verilmesini öneriyor. Akıllıca bir bakış açısı, iyi bir mantık, doğru bir mantık. Ama işte yeni ekonomik modeller gerekiyor bunun için. Yani insanların katkısı anonimleştirilip sistemin bütün işi yaptığını kurduğumuz zaman demokratik ve katılımcı bir kamu yapısı buna desteklemezse bu iş ilerlemez diyorlar. Efendim hep beraber göreceğiz bunun sonuçlarını. Ama şu anda en azından bunlar tartışılmaya başlandı. Yani ben senin yapay zekanı geliştiriyorsam ben neden kendi geliştirdiğim yapay zekaya daha sonra deli deli paralar vereyim? Soru bu. Cevabı olanlar bize getirsinler efendim. Soru yine bir başlık soru. Creative Commons'dan aldım bunu. Yapay zeka çağında kaynak göstermek mümkün mü diye soruyorlar. Mümkün efendim. Bakın ben ilk önce haberi okuyayım size sonra benim yaptıklarımı söyleyeyim. Yazdığım kitaplardan falan bahsetmiştim. Hazırladığım sitelerden. Orada neler yaptığımı size anlatacağım şimdi. Creative Commons yapay zeka sistemlerinin kaynak göstermemesinin teknolojinin kaçınılmaz bir sonucu olmadığını savunuyor. Yeni mimariler, gelişen araştırmalar, yasal baskılar ve kullanıcı beklentileri sayesinde yapay zeka çıktılarının dayandığı eserlerle yeniden bağ kurulabilir. Ancak atıf tek başına üreticilerin ve ortak bilgi kaynaklarının geleceğini güvence altına almaya yetmez diyor. Atıf, hani nedir atıf? Mesela siz bir şey yazıyorsunuz, bir eser yazıyorsunuz. Eserde diyorsunuz ki, orada ben şunu söyledim, bunu şuradan aldım. Nedir o işin doğasında onurunda olan bir şeydir. Yani atıf bir bilgi veya yaratıcı ürünle onu ortaya çıkaran kişi arasındaki bağı korur, kurar. Bir iddianın doğrulanmasını, emeğe saygı gösterilmesini ve trafik ya da ekonomik değerin kaynağa dönüşmesini sağlar. Buna karşın önde gelen arama destekli büyük dil modellerinin yanıtlarının %30'dan fazlası hiçbir kaynak göstermiyor. Mesela bakın, ben şu anda fiilen bir kitap yazıyorum, sonuna da geldim. Yaklaşık 400. sayfalar diye bir araştırma, futbol üzerine bir araştırma kitabı yazıyorum. Burada oradan aldığım her bilgi için bir dipnot istedim. Ve bunu da değişmez bir şey olarak koydum. Ne derler adını, nasıl derler? Olmazsa olmazı olarak koydum kitabın. Yani mesela yapay zeka bana bir şey yazıp da bunu nereden aldığını söylemezse ben onu azarlıyorum ve bu ona kötü puan olarak dönüyor. O bunları yaşamamak için yaptığı her şeyin yanına bir şey koyuyor. Aynı akademik eserler gibi ve altına bana neyi neden nasıl yaptığını anlatıyor. Nereden aldığını söylüyor. Bunu yapmak mümkün. Çünkü yapay zeka gerçekten de bunların hepsini bir yerden alıyor. O aldığı yerlere bizim öğrenmemiz mümkün efendim. Şimdi sonlara doğru gelirken günün en önemli, beni bu hafta en çok böyle düşüncelere sevk eden bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi efendim, Amerika'da sosyal medyada yaklaşık 30 dolara çevrim dışı yapay zeka bellekleri satılıyor. Böyle USB stickler olur ya, onların içinde 30 dolara yapay zekalar satılıyormuş. Sansürsüz bunlar diyor, yapay zekalar. Sansür getirilmemiş, bilmem ne olmamış diyor. Ve bununla istediğinizi yapabileceğiniz söyleniyor. Siz o memory stick bilgisayarınıza takıyorsunuz. Orada çalıştırmaya başlıyorsunuz işte doğru uygulamalar ve programlarla. Bunları kullanıyorsunuz. İşte normalde size izin verilmeyen şeyleri yapabiliyorsunuz onlarla. O yapay zekayla. İşte resimler çizmekten tutun da işte ne bileyim bir şeyleri yapmaya kadar. Hani artık ismini vermeyeyim, uyuşturucudan bomba üretimine kadar bir şeyleri yapabilir mi acaba diye insanlar sürekli tartışıyor. Yani Instagram ve TikTok reklamları var bu arada bunların Amerika'da. İşte yenilenmiş bir USB belleği bilgisayara takıp internetsiz, özel ve sansürsüz yapay zeka kullanmayı 30 dolara vaat ediyor size. Ürünler şebeke çöktüğünde bile çalışan bir asistan arayan hazırlıkçılara kadar pazarlanıyormuş. Belleğin içinde çoğunlukla yerel model çalıştıran işte ücretsiz o Meta'nın Llama modelleri var. İşte Oyama var, Qwen var. Bu aileden bir sürü yapay zekalar var. Yani reddetme davranışı kaldırılmış modeller koyduk diyorlar. Yani siz ondan bir şey isteyince, "Yo, ben bunu yapmayacağım arkadaş, bana ne?" diyemiyor size. Reklamların 3 ana vaadi varmış. Mahremiyet, abonelik yerine mülkiyet, güvenlik filtrelerinden kurtulma. Şimdi bunları teker teker bakalım. Mahremiyet deyince sizin burada yazdığınız hiçbir şey başka bir yere gitmiyor diyor bu. Abonelik dediğimizde siz bunu 30 dolar veriyorsunuz bir kere ve hayatınız boyunca kullanıyorsunuz. Yani gidip her ay 30 dolar vereceğinize bir kere 30 dolar vermiş ve bunu kullanmış oluyorsunuz. Ama işte güvenlik filtrelerinden kurtulma deyince orada hükümetlerden uzakta işte dediğim gibi uyuşturucudan bombasına şundan bununla işte pornografik resimler üretmeye kadar bir sürü tarafı var bu işin. Şimdi o bulut sohbet robotlarının o komutları şirket sunucularına göndermesi gerçek bir mahremiyet sorunu diyor yazı. Ama işte çözüm belirli bir nesneyi satın almayı gerektirmiyor. Yani yine siz mesela o şeyin Meta'nın LM stüdyosunu oylamayı falan yükleyince zaten bunları yapıyorsunuz. Şimdi asıl sorun şu. Abilateral dedikleri bir modellerin o güvenlik uyumlu modellerin silah yapımı gibi talepleri reddetmesi. Şimdi bunlardan siz mesela bir şey istediğinde bana bir silah yap bakalım nasıl yaparım ben şimdi barutu kendi kendime nasıl üretirim falan diye sorduğunuzda hadi canım git sen diyor sizi gönderiyor. Ki yapması lazım bunu. Evet. Ama güvenlik uyumlu modeller silah yapmayı reddediyor ama işte mesela bağımsız araştırmacılar bu reddetme davranışının model katmanları boyunca bilgi taşıyan bir akış içinde belirlenebilir bir yönle ilişkili olduğunu söylemiş. O yönü siz kaldırdığınızda yani o reddetme mekanizmasını şey yapıp seçip kaldırdığınızda artık size silah yapmak mı istiyorsun? Gel yapalım ya ayıp ediyorsun diyor. Dünya böyle bir yere doğru gidiyor. Yani bizim şey dediğimiz yapay zekalar dediğimiz şey aslında büyük büyük bilgisayarların içinde böyle deli deli çalışan falan falan şeyler değil. Böyle küçük aletlerin de içine sığma özellikleri var tabii ki özel bilgisayarlarla vesairelerle. Yani bunu telefonunuza takıp kullanabileceğiniz bir dünya şu anda yok. Öyle bir şey yok efendim. İşte uzmanlar da diyorlar ki arkadaş bunlara para vermeyin. Zaten o kadar da iyi çalışmıyor diyorlar. Ama şu anda o kadar iyi çalışmıyor. Yarın ne olacak? Yani dünyanın aslında biraz da bunlara odaklanıyor olması lazım. Yani bunları USB bellekler için 30 dolara satıyorlarsa internetten bedava indirip de kurma hallerine gelmesi de çok uzun sürmez. Eskiden mesela işte şu anda yaptığım çalışmanın içinde o vardı. 2000'lerin başında mesela şey yayınları, dijital yayınları, maç yayınlarını mesela kırma üzerine uygulamalar vardı. Bunlar ciddi paralara satılırdı. Sonra internete düştü bunlar. Herkes çatır çutur maçları kırıp izleyebilmeye başladı bir süre sonra. İşte aynı şey burada da olabilir efendim. Yani görelim hep beraber neler olacak, başımıza neler gelecek. Efendim bir diğer haberimize geçelim. Biraz benim bir diğer konuma geçelim. Seattle Times'dan aldım. Yapay zeka sektörünün halkla ilişkiler taarruzuna hazır olun diyor haber. Yapay zeka şirketleri, veri merkezleri ve iş kaybına yönelik tepkileri büyümesiyle kamuoyunu kazanmak için iyimser reklamlar, ekonomik vaatler ve ulusal rekabet söylemini yoğunlaştırmaya başlamış. Evet. Şimdi ne diyordu? Hani biz diyorduk ya, ya yapay zeka merkezleri var, bilmem neler var filan falan böyle. Onlar elektriğimizi tüketiyor, suyumuzu tüketiyor, işsiz bırakıyor, şu bu filan falan. Yapay zeka şirketleri hepsi kol kola girdiler şu anda. PR yapıyorlar. Ya aslında öyle bir şey olmuyor gerçekten. Aslında biz suları tüketmiyoruz. O suları içeride içiyor arkadaşlarımız filan diye böyle size acayip acayip antin kuntin PR yapacaklar. Bu PR'ın sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Ben böyle PR'ları gördükçe dalga geçmek amacıyla size mutlaka bunları atacağım efendim. Sizlerle paylaşacağım. Şimdi gelelim bu büyük teknolojiden kaçan insanların durumlarına. Yani gerçekten böyle bir durum var. Büyük teknolojiden bıkanlar için kütüphanelerde yapay zekadan kaçınma atölyeleri kurulmuş. Amerika'da kütüphaneciler telefon ve çevrim içi hizmetlere varsayılan olarak eklenen yapay zeka özelliklerini kapatmayı öğreten kalabalık atölyeler düzenlemeye başlamışlar. Yani hep beraber sizi bir araya topluyorlar. Mesela teknolojiyi anlatacaklarına teknolojiyi nasıl kullanmayacağınızı, teknolojiyi nasıl kullanacağınızı, şey kapatacağınızı anlatıyorlar size. Amaç teknoloji karşıtlığı değilmiş. Dijital okuryazarlık kalıcı özelliği ve bilinçli seçimi arttırmakmış efendim. Yani dijital okuryazarlığı arttırmak için bunları yaparsınız ama yapay zekayı da nasıl kapatıyoruz diye bir şeyler anlatırsanız kusura bakmayın orada başka bir dünya işin içine girer. Başka bir hal işin içine girer efendim. Bunlar bizim hayatımızı böyle böyle gelecek. Yani ben size dediğim gibi şeyleri sürekli anlatacağım. Buradan nereye doğru gidiyoruz? Nereye doğru evriliyoruz? Sürekli bunları anlatacağım ama bugün için bu programın sonuna geldik. Yarın yapay zeka günü biliyorsunuz. Yapay zeka gününde bunları daha detaylı size vereceğim ama yarın sizlere aslında şeyleri de anlatmak istiyorum. Bol bol. Yine yapay zekaya hangi komutları verdiğinizde nasıl güzel sonuçlar alırsınız? Bunlardan da biraz devam etmek istiyorum. Efendim ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve tabii ki YouTube kanalından artık orada bol bol dolu dolu içeriklerimiz de var. Hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın 2 ile 3 arasında tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

Merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri, Ankara'dan Haber Var programıyla ben Zülfikar Doğan karşınızdayım. Ankara'nın siyaset gündemi oldukça sıcak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi, yeni partinin ortaya çıkmasından sonra gelişmeler daha da hızlanmış gibi görünüyor. Ancak asıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoğun bir mesai var. Bu mesai çerçeve yasa olarak adlandırılan çözüm süreciyle ilgili, Kürt sorununun çözümüne yönelik PKK'nın silahsızlandırılmasına ve terörün tasfiyesine yönelik bir çerçeve yasanın çıkartılmasını içeren düzenleme. Bununla ilgili temaslar yoğun bir şekilde devam ediyor. AK Parti kendi içerisinde toplantılar yapıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti gruplarını ziyaret etti ve çerçeve yasaya destek istedi. Dolayısıyla bu çerçeve yasanın cuma gününe kadar şayet pürüzler giderilmezse hafta başında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmesi ve meclis tatile girmeden de yasalaştırılması hedefleniyor. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha son durumla ilgili bir sunuş yapılacak temaslar sonrasında. Şu ana kadar ortaya çıkan bazı bilgiler var. PKK üst yöneticilerinin yasa çıktısına rağmen Türkiye'ye girişleri mümkün olmayacak. Başka ülkelere ya da üçüncü ülkelere gitmek zorunda kalacaklar. Diğer PKK mensupları ki sayılarının yaklaşık 8.000 dolayında olacağı öngörülüyor silah bırakmanın ardından. Türkiye'ye döndükten sonra 5 yıla varan bir sürede adli kontrol altında tutulacaklar ve siyaset yasağı uygulanacak kendilerine. Bu süre içerisinde herhangi bir suça bulaşmamaları kaydıyla ardından bu yasaklar da kalkacak ve siyasete girme imkanları oluşacak. PKK'nın terör örgütünü kendini tasfiye etmesi, silahsızlanma kararı da yine devlet bürokrasisinde oluşturulacak. Bir heyet tarafından adım adım takip edilecek, izlenecek, düzenli şekilde raporlaştırılacak. Abdullah Öcalan'ın İmralı'da kalmaya devam edeceği belirtiliyor. Yasada bu konuda daha önce hatırlayacaksınız. Umut hakkı, işte Öcalan için ayrı bir ikamet olanağı gibi bir takım görüşler gündeme gelmişti. Şu ana kadar sızan bilgiler böyle bir olanağın olmayacağını gösteriyor. Tabii burada bir başka boyut daha var. Yasa çalışmasının birdenbire hızlandırılması ve meclis kapanmadı. Seçim tartışmaları da başladı. AKP eski milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu eski üyelerinden Fevzi İşbaşaran diyor ki çerçeve yasa yasalaştırıldıktan sonra Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan mutlaka bir baskın seçimi gündemine alacak. Çünkü işte Kürt seçmenin oylarını bu yasayla alabileceği yönünde bir strateji izliyor. Böyle bir düşünce var AKP kulislerinde, AK Parti kulislerinde. Dolayısıyla Kasım gibi yasa yürürlüğe girdikten sonra bir baskın seçim hazır muhalefetle dağılmış vaziyetteyken ana muhalefet partisi bölünmüş yeni parti kurulma çalışmalarını yürütüyor. Bir yedek partinin varlığından söz ediliyor ancak teşkilattan, örgütlerden, belediye başkanlarından istifalar bir yandan devam ederken diğer yandan da yeni belediye operasyonları yapılıyor. Yani muhalefet kendi iç sorunlarına yoğunlaşmış vaziyetteyken hazır çerçeve yasada çıktıktan sonra Kürt seçmene oy için gidilebilir. İşte bakın verdiğimiz sözü tuttuk, çerçeve yasayı çıkarttık diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan bir baskın seçimi gündemine alabilir diyor Fevzi İşbaşaran. Tabii bu onun kendi kişisel düşüncesi ve yorumu. Böyle bir ihtimalden de söz ediliyor. Ankara'daki bir başka kritik gelişme, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin gerçekleştirdiği ziyaretti. Türkiye-Irak arasında Paris Tahkim Mahkemesi'nin karara bağladığı yaklaşık 1,5 milyar dolarlık petrol satışındaki usulsüzlüklere dayalı bir tazminat davası söz konusu. Türkiye böyle bir tazminata mahkum edildi. Tabii Başbakan Ali Zeydi uzun bir siyasi pazarlık sonrası göreve geldi. Geçen yıl Kasım ayında Irak'ta seçimler yapılmıştı. Ancak Başbakan Zeydi'nin hükümetini kurması ancak bu yılın Mayıs ayında mümkün olabildi. Çünkü Irak'ta Şiiler, Sünniler, Araplar, Kürtler, parlamento içerisindeki dengeler siyasetin normal seyrinde yürümesini engelliyor. Çok ciddi pazarlıklar sonrası kurulan bu hükümetin başbakanı Ali Zeydi ilk ziyaretini İran'a
yaptı. Arkasından Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve üçüncü durağı Türkiye oldu. Bölgenin önemli ülkeleri ve Türkiye'nin uzun bir sınıra sahip olduğu komşusu olarak buradan da Suudi Arabistan'a geçecek. Böyle bir seyahat planı var Başbakan Zeydin'in. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan kabulde 5 anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaların en önemlilerinden bir tanesi Türkiye ile Irak arasındaki petrol anlaşmasının süresi hafta başında dolmuştu. Bu anlaşmanın yenilenmesi yönündeki görüşmeler

oradan şu ana kadar somut bir anlaşma çıkmadı. Ama bunun yerine şimdilik bir yıl daha petrol alımının mevcut şartlarda sürdürülmesine yönelik bir ön mutabakat sağlandı. Ama daha önemli bir gelişme Kuzey Irak petrolleri konusunda yaşandı. Bu petrol sahalarının işletilmesini üstlenen İngiliz petrol şirketi BP, British Petroleum'un %15 hissesi Türkiye Petrolleri anonim ortaklığı tarafından satın alındı. Artık bu sahalarda Türkiye Petrolleri'nin de petrol üretme imkanı söz konusu olacak. Bunun yanı sıra Irak Başbakanı Ali Zeydi Türkiye'ye günde 1 milyon varil ham petrol sevk edebileceklerini söyledi. Bu da önemli bir gelişme. Asıl diğer boyut iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha üst düzeye taşıyabilecek. Şu anda 17 milyar dolar düzeyindeki ticaret hacmini belki 2'ye 3'e katlayacak bir gelişme. Kalkınma yolu projesiyle ilgili ulaşım anlaşmalarına yönelik anlaşmanın imzalanması oldu. Irak'ın güneyindeki Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'ndan, uluslararası Fav Limanı'ndan Türkiye sınırına kadar ve Türkiye'den de Avrupa pazarına kadar uzanacak bir otoyol ve demir yolu, buna paralel olarak da bir demir yolu ulaşım ağı planlanıyor ve dolayısıyla Hürmüz Boğazı'na alternatif ikinci bir kara ve demir yolu ticari hattı bu yolla mümkün olacak. Irak Başbakanı Ali Zeydi Fırat ve Dicle'den sonra kalkınma yolu projesini iki ülke arasındaki üçüncü nehir olarak nitelendirdi. Irak'ın kalkınması için de bu proje çok önemli. Daha önce Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Irak kalkınma yolu projesinin ortak yürütülmesi ve finansmanı konusunda geçtiğimiz Nisan ayında bir ön görüşme yapmışlardı. İşte bununla ilgili ulaştırma altyapısına dönük anlaşmada Ankara'da imzalandı Irak'la Türkiye arasında. Bir başka Türkiye'yi ilgilendiren gelişme, hem de yakından ilgilendiren bir gelişme Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna arasında yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Beyaz Saray'da ağırlandı Trump tarafından ve uzun süredir peşinde olduğu bir anlaşmayı elde etmiş gibi görünüyor. Yaptığı açıklamaya bakılırsa Zelenski'nin Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna'da üretilmesi için Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya lisans vermeyi kabul etti. Bu önemli bir gelişme. Çünkü hatırlayacaksınız, Türkiye Rusya'dan S-400 füzelerini almadan önce hava savunma sistemleri için bir uluslararası ihale açmıştı. İlk ihaleyi Çinliler kazandı. Ancak o zaman NATO ülkeleri, Avrupa Birliği itiraz ettiler NATO sistemleriyle Çin bağdaşmaz, bu anlaşmayı iptal edin diye Türkiye'ye ciddi bir siyasi baskı uyguladılar ve Türkiye ihaleyi iptal etti. Arkasından Patriot almak istedi ama ortak üretim lisansını da bize verin dedi. Amerika Birleşik Devletleri bunu kabul etmedi. Daha sonra Fransa, İtalya, Almanya ortak yapımı Sampte hava savunma sistemlerini almak istedi. Yine üretim lisansı ve teknoloji transferini talep etti. Onu da vermedi Batılı ülkeler. Ve sonunda Türkiye hava savunmamı daha fazla ihmal edemem diyerek özellikle de Suriye Savaşı'nın o dönemde şiddetli olduğu, sık sık güney illerine roketler, füzeler düştüğü dikkate alındığında Rusya ile S-400 anlaşmasını yaptı ve S-400 aldı ama bunu aldıktan sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarına maruz kaldı. F-35 projesinden çıkarıldı. Katsa yaptırımları devreye sokuldu ve halen bu sıkıntılar devam ediyor. İşte Türkiye'ye karşı böyle bir tavır sergilenirken Ukrayna'ya Patriot füzelerinin ortak üretim lisansı verilerek bir anlaşmaya varıldı. Bu da Amerika'nın izlediği politikaların önceliklerinin neler olduğu konusunda Türkiye'ye sanıyorum bir fikir veriyor. Çünkü Türkiye aziz dostum Trump, aziz dostum Erdoğan yaklaşımlarını Ankara'daki NATO zirvesinde görmüştü. İşte F-35'ler gelecekti. Katsa yatırımları kalkacaktı. Neredeyse bir ay doldu. Bu konuda somut bir gelişme olmadığı gibi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Kongre'ye sunduğu son raporda Katsa yaptırımlarının kalkması ve Türkiye'nin F-35 projesine geri dönmesi için gereken taahhütleri yerine getirmediğini, şu anda böyle bir adımın söz konusu olmadığını bildirdi. Buna da belki önümüzdeki aylarda farklı bir gelişme yaşanabilir diye bakacak olursak, asıl daha önemlisi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump 60 ülkeye
ek gümrük vergisi getirdi. %10 ve 12,5 oranında ek gümrük vergisi ve Türkiye'yi de %12,5 ek vergi uygulanacak ülkeler listesine dahil etti. İşte bu da bu stratejilerin, bu politikaların ülkeler açısından kendi öncelikleri ve kendi çıkarları ön planda olmadığı müddetçe söylenen sözlerin bir anlamının olmadığını bir kez daha bizlere gösteriyor diyebiliriz. Benim yorumum bu yönde. Dolayısıyla da gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. İçeriye dönecek olursak Türkiye'de ekonomi fazla bir olumlu şey söyleyecek durumda değiliz. Çünkü hafta başındaki programda sizlere iletmiştim. İş dünyası artık sesini yükseltmeye başladı demiştim. Odalar Birliği, MÜSİAD ve son olarak TİM Başkanı nefes alamıyoruz diye feryat etmişti. Konkordatolar, iflaslar artıyor demişti. Bu program ömrünü doldurdu, artık yeni bir şeyler yapılması gerekiyor diye hükümete çağrıda bulunmuştu. İşte bu açıklamaları teyit eden bir gelişme yaşandı. Konkordato ve iflas konusundaki Ocak-Haziran dönemine ilişkin ilk 6 aylık veriler açıklandı. Ocak-Haziran döneminde 1240 konkordato talebi oldu mahkemelere. %35, geçen yıl bu sayı 900'dü. %35 arttı konkordato talepleri ve 115 şirket içinde iflas kararı verdi mahkemeler. Bu da çok ciddi bir artış geçen yılla kıyaslandığında. Tabii bunda en önemli etkenler %60'a varan yüksek kredi faizleri, gelirlerin düşük olması nedeniyle iş talebin aşağı düşmesi, insanların fazla harcama yapamaması, ihracat pazarlarının daralması, yüksek faiz ve üretim maliyetleri nedeniyle Türk ihraç ürünlerinin rekabet gücünü yitirmesi, pahalı hale gelmesi ihracat pazarlarında kayıpları beraberinde getiriyor. Dolayısıyla böyle bir tablonun sonunda da konkordato ve iflaslar artıyor. Yalnızca Haziran ayında, yani bir ayda 438 yeni konkordato talebi mahkemelere iletildi. Bu çok yüksek bir rakam. İstanbul, Ankara ve Bursa konkordato ve iflaslarda ilk 3 sırada geliyor. Tabii bu arada konkordato süreçleri devam ederken bu süreci başarıyla tamamlayamayan, taahhütlerini yerine getiremeyen şirketler hakkında mahkemeler bu kez iflas kararı veriyor. İflas kararının ardından da tasfiye ve kapanma süreçleri geliyor. İşte Haziran ayında mahkeme kararıyla kapanan ve tasfiye edilen şirket sayısı geçen yıl 2131 iken bu yıl 3382'ye yükseldi. Dolayısıyla şirket kapanmaları da hızlanıyor. Özellikle de hazır giyim, tekstil, bu konkordato ve iflaslarda bu sektörler ilk sırada ve bu sektörleri elektronik, makina, kimya ve metal sektörlerindeki şirket iflasları ve kapanmalar izliyor. Dolayısıyla reel sektörün durumu pek iç açıcı değil, ancak yakın gelecekte herhangi bir faiz indirimi, kredi faizlerinde düşüş, şirketlere yeni olanaklar sağlanması, ekonominin canlandırılmasına dönük yeni adımlar atılması gibi bir gelişme görünmüyor şu anda ufukta. O yüzden programın başında sizlere vurguladığım Fevzi İşbaşaran'ın, eski AKP'li Fevzi İşbaşaran'ın çerçeve yasa çıkar çıkmaz iktidar bir baskın seçimi gündemine alabilir söylemini, bu ekonomik göstergeler biraz zayıflatıyor gibi, böyle bir tabloda hükümet toplumun böylesine hoşnutsuz olduğu, iş dünyasının soluk alamadığını artık yüksek sesle duyurduğu bir ortamda ne vaat ederek nasıl bir tabloda seçime gidecek? Sadece çerçeve yasa çıktı, Kürt sorunu çözüldü, PKK işte artık silah bırakacak denilerek oyları toplamak ne kadar mümkün? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Kaldı ki şöyle baktığımızda bütçede ilk 6 ayda 1,5 trilyon lira faiz ödemesi yapılmıştı. Eğitim ve sağlık harcamalarının kat kat üstünde bir kaynak faize ayrılmıştı. Ama faizle ilgili gelişmeler durmuyor. Çünkü hazinenin kaynak ihtiyacı had safhada, bütçe açıkları büyüyor. İşte hazine son bir hafta içerisinde sabit faizli borçlanma ihalelerine çıktı. 15 Mart 2028 vadeli en son borçlanma ihalesi 600 günlük, aya vurursak 20 aylık. 15 Mart 2028'de vadesi dolacak bu borçlanmanın. 37,3 milyar liralık sabit faizli borçlanma yaptı. Peki
Bu borçlanmada sabit faiz ne oldu dersiniz? Şu anda Merkez Bankası faizi %37, gecelik borç verme faizi ise %40. Ve herkes bu faizlerin daha da düşeceğini

bankalarda da sabit faiz oranı %29 ile 33 arasında değişti. 2035 vadeli borçlanmalar vardı bunların içinde. 2030 vadeli borçlanmalar vardı. Yani bu şu anlama geliyor. 2035 yılına kadar daha önce yapılan borçlanmalar dikkate alındığında %33 sabit faiz ödemeye devam edecek hazine veya %29 işte en son borçlanmada %41,99 sabit faiz. Şimdi o zaman enflasyon nasıl düşecek? Madem enflasyon düşecek, enflasyonun iki katına varan, enflasyon hedefinin iki katına varan bir sabit faiz 2030'a, 2035'e kadar neden taahhüt ediliyor? Burada iki soru çıkıyor karşımıza. Birincisi, ekonomi yönetimi en son Merkez Bankası enflasyon raporunda, Mayıs ayındaki açıkladığı raporda yıl sonu enflasyon hedefini %24 olarak belirlemişti. Şimdi hazine %41,99 ile 2028'in Mart'ına kadar sabit faizle borçlanıyorsa bunun yaklaşık iki katı. Demek ki bu enflasyon hedefine ekonomi yönetimi ve hazine de inanmıyor. Yani halka işte faizler düşecek, enflasyon düşecek deniliyor ama kendileri bu konuda fazla inandırıcı bulmadıkları için bu hedefleri de iki misli faizle borçlanmaya gidiyorlar ya da kaynak ihtiyacı öylesine had safhadaki vadesi gelen borçları çevirebilmek için yeni borçlanma yapma konusunda ciddi bir sıkışıklık öylesine kendini dayatmış durumda ki hangi faizden olursa olsun hazine borç para bulmaya çalışıyor, çabasını bu yönde sürdürüyor. İşte en son 3-4 gün önce gerçekleşen ihalede 20 ay vadeli %42'ye varan sabit faiz bir anlamda bunu işaret ediyor. Yani ya enflasyon hedefi gerçekçi değil ya da enflasyon hedefi gerçekçi olsa bile kaynak ihtiyacı olağanüstü düzeyde olduğu için yüksek faizle borçlanma politikası devam ediyor. Ama bu nereye kadar devam edecek? İşte eğer 2030-2035 yıllarına varan vadelerde bu düzeyde sabit faizlerle borçlanılıyorsa bu borçlanmaların faturası şu anda genç olan, çocuk olan, işte 2030-35 yılında 19-20 yaşında olacak gençler tarafından üstlenilecek bugün yapılan bu borçlanmaların faturasını, bedelini gelecek nesiller ödemek zorunda kalacak. Biz belki bugünü kurtarmış olacağız, bütçeye biraz kaynak bulmuş olacağız, borçları en azından yeni borçla kapatmış olacağız ama 15-20 yıl sonra bu borçların vadesi geldiğinde %40 faizle, 41 faizle, belki o zaman söylendiği gibi enflasyon %5'e düşmüş olsa bile hazine bu borçları %40 sabit faiz taahhüt ettiği için bu faiz üzerinden ödemek zorunda kalacak ve bunun toplumsal maliyeti çok büyük olacak. Diğer taraftan hazine altına endeksli, dövize endeksli, enflasyona endeksli borçlanmalar da yapıyor. Ancak bu borçlanmalarda en azından faiz dövize endeksli olduğu için işte döviz düşerse faiz düşüyor. Veya enflasyona endeksli olduğu için enflasyon düşerse ödenecek faiz biraz daha azalıyor. Dolayısıyla sabit faizli borçlanmada bu kadar yüksek oranların ortaya çıkmış olması ekonominin de geleceğini bir anlamda ipotek altına alma anlamına geliyor. Bunu söylemek mümkün. Ve hazinenin bu borçlanma stratejisi değişmeyecek gibi görünüyor. Faizlerde de yakın gelecekte bir düşüşün yaşanması zayıf bir ihtimal gibi görünüyor. Ama Japon Merkez Bankası'nın bu hafta alacağı faiz kararı tıpkı Amerikan Merkez Bankası gibi merakla bekleniyor. Japonya'da faiz, Merkez Bankası'nın politika faizi %1 sabit kalması bekleniyor. Yıl sonuna kadar artsa artsa en fazla %2 olur deniliyor. Çünkü enflasyon neredeyse sıfır düzeyinde. Orada da Merkez Bankası ve hükümet halkı harcama yapsınlar, biraz enflasyon olsun, ellerindeki parayı harcasınlar diye teşvik etmek istiyor. Ancak mevcut enflasyon ve faiz ortamında Japon hazinesinin 12 trilyon dolar borcu varken halkın bankalardaki tasarrufu 16 trilyon dolar. İnsanlar harcamak, tüketmek yerine paralarını tasarruf etmeyi tercih ediyorlar. Çünkü faiz %1, parayı faizle tutmanın fazla bir anlamı yok. En azından tasarruf edelim diyorlar ve böyle bir tablo Türkiye ekonomisiyle çok büyük tezat teşkil eden bir tablo. Sevgili dinleyiciler, bu kısa başlıklarla dünyadaki ve Türkiye'nin

gündemindeki gelişmeleri size aktardıktan sonra şimdi bir şarkı dinleteceğim. Bu şarkı 2012 yılında bütün dünyayı kasıp kavurdu. İlk kez insanlar Kore dilinde bir şarkıyı 1,5 milyar kez YouTube kanalında video klibini izlediler ve bütün dünya bu şarkıyla dans etti, eğlendi, oynadı. Gangnam Style, Lüks Hayat Tarzı isimli bu şarkıyı bir dinleyelim. Ondan sonra neden böyle bir şarkı ortaya çıkmış, bunun arkasındaki ekonomik strateji nedir, onunla ilgili çok ilginç bilgileri sizlerle paylaşacağım.

Evet, Koreli sanatçı PSY Pisi'nin meşhur ettiği ve 2012 yılında dinlenme ve izlenme rekorları kıran video klibiyle sadece YouTube'da 1,5 milyar kez, belki şu anda 2,5-3 milyar keze varmıştır. Bir şarkıydı Gangnam Style, lüks hayat tarzı diyor. Abicim bu bir lüks hayat tarzı diyor. Sen şık ve güzel bir kadınsın. Ye iç eğlen keyfine bak. Ben de şık, güzel ve yakışıklı bir erkeğim. İnsancıl bakışlarım var. İlginç özellikleri olan bir erkeğim. Beni keşfetmek ister misin? Ben seni keşfetmek isterim diyor. Böyle sözleri de aslında fazla duygusallık içermeyen bir şarkı. Fakat dünya bu şarkıyı çok sevdi. Milyarlarca kez dediğim gibi dinlendi. Yani şu ana kadar arkadaşım beni uyardı. Şu ana kadar dinlenme ve izlenme sayısı 6 milyarı bulmuş bu şarkının. Bu da gerçekten bir rekor. Dünya nüfusunun 8 milyar olduğunu dikkate alırsak 6 milyar kişi şu ana kadar Gangnam Style'i dinlemiş ve bu şarkıyla mutlu olmuş. Peki nereden çıktı bu şarkı ve arkasında nasıl bir öykü var? Şimdi geçtiğimiz hafta Türkiye'nin de üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD sanayi destekleri raporunu yayınladı. Yani ülkeler gelişme için, refah için, yatırımlar için ne tür teşvikler ve destekler veriyorlar. Burada iki ülke ön plana çıkıyor. Birincisi tahmin edebileceğiniz gibi Çin. Çin düşük faizli finansmanla yıllardır seçilmiş sektörleri destekliyor, teşvik ediyor ve bunun semeresini de artık almaya başladı. Bir dönem dünyada Amerika Birleşik Devletleri, Almanya gibi ülkelerin öncüsü olduğu teknoloji, yüksek teknoloji, iletişim, dijital alanlar ve benzeri işte elektrikli araçlar, elektrikli otomobil, güneş enerjisi sistemleri, aklınıza gelen bütün yüksek teknoloji alanlarında Çin yavaş yavaş dünya liderliğini ele geçirmeye başladı. Bir dönem hatırlayınız cep telefonu piyasasında Ericsson, İsveçli Ericsson ve Finlandiyalı Nokia vardı. Hemen hemen herkesin elinde Ericsson ya da Nokia marka cep telefonları vardı. Bir de bunlara eşlik eden Amerika'nın Motorola firmasının cep telefonları oldukça kaba, 1,5-2 kilo ağırlığındaki telefonlardı bunlar. Fakat zaman içerisinde teknoloji yenilenmediği için, yazılımlar, algoritmalar güncellenmeyince, teknolojik olarak geri kalınca bu şirketler, bu markalar yok oldu. Kanadalı BlackBerry de buna dahil cep telefonu piyasasından silindiler ve yeni teknolojilerle yeni firmalar ortaya çıktı. İşte bunun arkasında bu teşvik politikaları yatıyor. Çin bu alanda öncülüğü ele geçirdi ve pek çok Avrupa ülkesini ve Amerika'yı zorlamaya, geri plana itmeye başladı. Sadece düşük finansman değil bu teşviklerde Çin üniversitelerinden yılda 1 milyon 300 bin nitelikli eğitim almış mühendis mezun oluyor ve bu mühendisler işte bu yüksek teknoloji alanlarında yeni buluşlar, yeni teknolojiler, yeni yazılımlar geliştiriyorlar ve artı buna ilave olarak da Çin olağanüstü yüksek kapasiteli sanayi tesisleri, teknoloji tesisleri kuruyor. Buralarda çok büyük çaplı küresel talebe hitap edecek üretimler yapılıyor ve bu da bu büyük üretim tesisleri, büyük çaplı üretim tesisleri hem birim maliyetleri düşürüyor hem de sabit sermaye giderlerini, sabit giderleri aşağı çekiyor. Dolayısıyla da Çin malları hem kalite hem fiyat olarak dünya rekabetinde ön plana çıkıyor. Çin'in öyküsü böyle fakat asıl bence mucize Kore'de. Bakın 1997'de tıpkı 2008 küresel finansal krizi gibi 1997 yılında bir Asya-Rusya krizi yaşanmıştı. Asya piyasaları çökmüştü. Pek çok ülkenin finans piyasaları, şirketler iflas etti, konkordatolar ilan edildi. O dönem Türkiye'de 5 Nisan kararlarıyla bu süreci atlatmaya çalıştı. Ama asıl Uzak Doğu'daki Güney Kore, Japonya, işte Çin, Tayvan, Tayland gibi ülkelerin ekonomileri bu gelişmelerden olağanüstü bir düzeyde olumsuz etkilendi. İşte Kore hükümeti o dönemde
Şunu gördü. Tamam, gemi sanayi, otomobil sanayi, ağır endüstri, bütün bunlarda çok büyük atılımlar, yatırımlar yapılmış. Kore firmaları, markaları önde, ama tek başına bu sanayiler bir ülke ekonomisini ayakta tutmaya yetmiyor ve zaten çoğu şirket zor duruma düştü. Devlet desteğiyle ayağa kaldırılabildi. Onun üzerine iki stratejik alan belirledi o dönemdeki Kore Devlet Başkanı Kim Dae-jung. Dedi ki biz sadece ağır sanayiyle, otomobille, gemiyle, işte bunlarla, inşaat sektörüyle kalkınamayız. Bakın, en küçük bir krizde bu şirketler ve ülke ekonomisi çöküyor. O yüzden uzun vadeli bir strateji belirlememiz lazım. İki alan belirlediler. Birincisi bilişim teknolojileri, ikincisi de kültür endüstrisi. O dönem sanayicilerin hepsi buna itiraz etti. Ya kültür için bu kadar milyar doları veya milyar wonu harcamaya gerek var mı? Ama Başkan Jong bunda ısrar etti. Şarkı, film, dizi, kozmetik ve benzeri alanlarla ilgili olarak 1999 yılında Kore hükümeti kültür endüstrisini teşvik yasası çıkarttı. Kültür giderlerine, bütçesine harcanan para 1/5'ti o güne kadar. Kore devlet bütçesinde bu %1.5'a çıkartıldı. Yani 3'e katlandı kültür endüstrisine harcanacak kaynaklar ve kültür endüstrisine fon sağlayacak çok sayıda risk sermayesi şirketi kuruldu. Bütün Kore üniversitelerinde kültür endüstrisi bölümleri, fakülteleri açıldı. Sinema, müzik, bestecilik, dizi, drama, yönetmenlik, senaristlik, aklınıza gelebilecek her alanda. Mühendislik fakültelerinin yanı sıra bu fakültelerin de sayısı hızla arttırıldı ve buralardan yüzlerce yapımcı, yönetmen, senarist, oyuncu, besteci yetiştirildi. Aynı dönemde Kore hükümeti radikal bir karar daha aldı. Eğitim reformu adımını attı ve küresel kültür ve teknoloji pazarını hedef alan bu adımla ilkokul 3. sınıftan itibaren tüm Kore'deki eğitim kurumlarında İngilizce zorunlu dil haline getirildi. 3. sınıftan itibaren herkes ana dili gibi İngilizce konuşacak denildi ve Kore'de dünyanın en katı, en zor üniversiteye giriş sınavı olarak nitelendirilen merkezi sınavda da İngilizce baraj olarak konumlandırıldı. Eğer İngilizce barajını aşamıyorsanız üniversite sınavında ikinci aşamaya geçemiyorsunuz. Böyle bir sistem kuruldu ve bütün Koreli gençler küçük yaşlardan itibaren ikinci bir dil, küresel bir dili öğrenme ve kültür endüstrisinde de görev alma, bu alanda özgürce kendilerini gösterme olanağına kavuştu. Böyle bir strateji belirlendi. Şimdi bu stratejiyle bugün bütün dünyanın konuştuğu Kore kökenli bir takım unsurlar ortaya çıktı. K-pop, yani K-pop diye adlandırılan müzik akımı, işte Gangnam Style bu akımın ilk temsilcilerinden birisiydi. Akabinde kız ve erkek Koreli gençlerin oluşturduğu K-pop grupları bütün dünyada o kadar popüler hale geldi ki Kore ekonomisine yılda 50 milyar dolar sadece video kliplerden gelir sağlayacak bir konuma geldi K-pop akımı ve halen de bu akım bütün dünyada izleniyor, dinleniyor. K-drama, dizi sektörü. Kore dizileri bütün dünyayı adeta istila etti. Türkiye'de bile televizyonlarda reyting rekorları kıran pek çok yerli dizinin Kore dizilerinden uyarlama olduğunu, işte Yedi Nolu Koğuş gibi, Bahar gibi izlenme rekorları kıran daha pek çok Türk dizisi aslında Kore dizilerinden uyarlanan diziler ve Kore dizileri dünyadaki dizi sektörünü, yüz milyarlarca dolarlık bu sektörü manipüle etmeye başladı. K-sinema, sinema filmleri alanında hatırlayacaksınız, Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl düzenlenen Oscar ödüllerinde Kore filmi Parazit, Oscar tarihinde ilk kez İngilizce dili dışında çekilen, yabancı bir dille çekilen film olmasına rağmen 2020 yılında en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo gibi pek çok dalda tek başına bütün ödülleri topladı Parazit filmi. Ve K-drama dizi sektöründe hatırlayacaksınız yine dijital platformlarda izlenme rekorları kılan Squid Games dizisi
bütün dünyayı etkisi altına aldı. Dalga dalga kaç sezondur devam ediyor ve işte Kore kültür endüstrisini teşvik yasasının ürünleri 1999 yılında çıkartılan bu yasanın semereleri 25 yıl sonra bugün toplanmaya başlandı ve şimdi son adım K-Beauty. Güzellik ve kozmetik alanında bütün dünyaya Kore ürünü, güzellik ürünleri satılmaya başlandı. Kore'nin geleneksel, bitkisel, doğal kozmetik ürünleri. Fransa bugüne kadar dünya lideriydi parfüm ve diğer alanlarda. Almanya dünya ikincisiydi ve şu anda Kore K-Beauty destekleriyle ve teşvikleriyle İstanbul'da, Ankara'da da görmeye başlamışsınızdır. Hemen hemen caddelerde, her köşe başında, AVM'lerde Kore kozmetikleri satan K-Beauty mağazaları açılmaya başlandı ve şimdi de bu yolla, dediğim gibi, işte bu 99 yılında çıkartılan kültür endüstrisini teşvik yasasının ürünleri toplanıyor. Peki bunun akabinde ne oluyor? Bunlar sadece işte şarkı dinleyerek, dizi satarak, müzik dinleyerek veya işte sinema alanındaki ödüllerle mi Kore ekonomisi bu noktaya geldi? Hayır. Hayır, kesinlikle hayır. Çünkü bu dizileri izleyenler, bu müziği dinleyenler Kore kültürünü o kadar merak etmeye, özümsemeye, benimsemeye başladılar ki Kore teknolojik ürünlerini satın aldılar. Samsung hemen hemen yüksek teknoloji, cep telefonu, bilgisayar alanında ve Koreli LG firması şu anda dünya çapında bu alanda, yüksek teknoloji alanında rekabet eden, önde gelen markalar olarak ortaya çıkmaya başladı. Ve Amerikan teknolojisini, Çinli firmaları da zorlamaya başladı. Böyle bir teknoloji atılımını da beraberinde getirdi bu kültür endüstrisi girişimleri. Onun da ötesinde bu yasa çıkıncaya kadar 180 milyon dolardı Kore'nin kültür endüstrisi ihracatı. Yani işte müzikler, plaklar, klipler, sinema, dizi, filmler falan, bunlardan ötürü elde ettiği yıllık gelir 180 milyon dolardı. Az önce söylediğim gibi şu anda sadece bir grubun, K-pop grubunun, 7 erkeğin, genç erkeğin oluşturduğu K-pop, BTS grubunun video klipleri, şarkıları ve izlenirlikten elde edilen gelir 50 milyar dolar. Dizilerden ve sinemadan endüstrisinden elde edilen gelir 17 ila 35 milyar dolar arasında değişiyor. Ve bu kültür endüstrisi teşvik yasası yürürlüğe konulup hamleler başlamadan önce Kore'ye yılda 1-1,5 milyon turist geliyordu. Fakat insanlar işte Parazit filmini, Squid Games dizisini dinledikten sonra, izledikten sonra, bu şarkıları dinledikten sonra Kore'yi öylesine merak etmeye başladılar ki en son 2024 verilerine göre Kore'ye 17 milyon turist gelmeye başladı ve her yıl birkaç milyon bu turist sayısı artıyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. İşte teşvik politikalarının doğruluğu, yanlışlığı burada ortaya çıkıyor. Uzun vadeli stratejiler belirleyerek teşvik alanlarınızı ortaya koyduğunuz zaman bunun getirisi çok yüksek oluyor. Türkiye'de ise biz hemen hemen her şeyi teşvik ediyoruz. Çinli otomobil firması BYD Türkiye'de otomobil fabrikası kuracağım dedi. Arsadan elektriğe, finansmandan vergisi indirimlerine kadar bir sürü teşvik verdik ancak yatırım gelmedi. Bir dönem buğday üretimi çok fazlaydı, hatırlıyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin siloları dolmuştu. O dönemde un değirmenleri, un fabrikaları, makarna fabrikaları teşvik edildi ve milyarlarca lira bu alana teşvik, destek verildi. Türkiye'nin dört bir yanında makarna ve un fabrikaları kuruldu. Ancak daha sonra bunların çoğu iç pazardaki doygunluk, dış pazardaki rekabet gücünün olmayışından dolayı çoğu kapandı, battı ve milyarlarca liralık bu teşvikler ziyan oldu. Şimdi de yine teşvik ve destekler konusunda seçici olunmadığı için her şeyi teşvik edelim, her alanda yatırımlara destek verelim denildiği için Türkiye neredeyse hiçbir alanda iddialı konuma gelemiyor. Ama Kore modeli bize şunu gösterdi: savunma sanayi, otomobil sanayi, işte ağır sanayi, tekstil, konfeksiyon, hazır giyim, tamam, hepsi bunlar bir yana, bunlarla önce olabilirsiniz. Fakat tek başına işte biz savunma alanındaki yatırımlarla savunma sanayi ihracatımız 10 milyar dolara çıktı diye
övünüyoruz. Bu alanda yeni yatırımlar yapıyoruz. Pazar payımızı arttırdık diye seviniyoruz ama Kore işte 99 yılında çıkarttığı kültür endüstrisinin teşvik yasasıyla sadece bir müzik grubunun kliplerinden ve şarkılarının satışından 50 milyar dolar kazanıyor. Sadece bir diziden 17 ile 35 milyar dolar kazanıyor. Böyle bir tablo söz konusu ve gelinen noktada Güney Kore'de kişi başına milli gelir. Biz Kore'ye savaşa gittiğimizde, Kore'yi bağımsızlık mücadelesini desteklediğimizde 180 dolardı Kore'de kişi başına düşen milli gelir. Bugün Kore'de kişi başına düşen milli gelir 37 bin dolar. Türkiye'de 18 bin dolar. Kore'de enflasyon %3, 3,2, Türkiye'de %32, 10 kat. Kore Merkez Bankası'nın politika faizi %3, Türkiye Merkez Bankası'nın politika faizi %37. Böyle bir ekonomik uçurum yıllar önce yardıma, desteğe, kurtuluşuna asker göndererek yardımcı olduğumuz Kore'nin işte bu uzun vadeli stratejik hamlelerle, teşvik ve destek politikalarıyla attığı adımların semeresini toplayarak geldiği nokta bu ve aramızdaki ekonomik ve sosyal uçurum da her geçen gün büyümeye devam ediyor. Evet, Uzak Doğu'dan yeniden bir Akdeniz'in sıcak iklimine gelelim ve Umberto Tozzi'nin, İtalyan şarkıcı Umberto Tozzi'nin Ti Amo şarkısını dinleyerek biz neden bu noktadayız, Kore neden o noktada diye yavaşça şöyle bir düşünelim.

0: Evet, İtalyan şarkıcı Umberto Tozzi'nin 1980'lerde popüler olan şarkısı Ti Amo'yu dinledik. Seni seviyorum diyordu Umberto Tozzi. Akdeniz sıcaklığını hissedelim dedik. Güney Kore'den, Uzak Doğu'daki ekonomik gelişmelerden sizleri haberdar ettikten sonra. Peki neden Güney Kore bu konuda başarılı oldu da Türkiye'de olmadı? Bence çok özetle söylemek gerekirse istikrarlı bir şekilde her gelen hükümet alınan bu kararları sürdürdü. 1999'da çıkartılan bu yasayı daha sonra Kim Jong-un yerine gelen diğer yönetimler, hükümetler de devam ettirdi. Oysa bizde 97 Asya krizi yaşandığında Çiller hükümeti görevdeydi ve 5 Nisan kararları alınmıştı. Sonra gelen hükümet o kararları rafa kaldırdı. 2001'de Kemal Derviş geldi, güçlü ekonomiye geçiş ve yapısal reform programını ilan etti. Program başarıyla 2008'e kadar sürdü. Ancak 2002'de AK Parti iktidara geldi. 2008-2009'a kadar programı sürdürdü. Olumlu sonuçlar alındı. Ondan sonra program bir kenara itildi ve farklı politikalar izlendi. Yani ekonomi sürekli bir yapbozla, kriz dönemlerinde alınan kararların 2-3 yıl sonra terk edilmesiyle, uzun vadeli, uzun soluklu stratejilerin belirlenmemesiyle maalesef biz sürekli patinaj yaparken, diğer tarafta Güney Kore 25 yıl aynı stratejiyi belirlediği ve hedef koyduğu stratejiyi ödün vermeden sürdürdüğü için bugün dediğim gibi sadece kültür endüstrisinden 100 milyarlarca dolarlık bir kazanç elde ediyor. Biz ise acaba nereden 1 dolar, 5 dolar daha ihracat geliri elde edebiliriz ya da nereden daha düşük faizle borç bulabiliriz diye düşünüyoruz. İşte bu tablonun günümüze yansıyan bir başka somut göstergesi piyasadaki emisyon hacmi. 2008-2009'da uygulanan, 2009'a kadar uygulanan güçlü ekonomiye geçiş programıyla Türkiye'de enflasyon tek hanelere düşmüştü. Hatta 6 sıfırlı banknotlar tedavülden kalktı ve en yüksek kupürü 200 lira olan banknotlar AK Parti hükümeti döneminde tedavüle sunuldu. Gerçekten olağanüstü bir gelişmeydi bu. Yıllar sonra 100 lira, 200 lira gibi paralarla ekonominin çarkları dönüyordu. 2009 yılının 1 Ocağı'nda bu yeni banknotlar piyasaya çıktığında 200 liranın dolar karşılığı 100 doları aşıyordu. 200 lirayı zaten o dönemde bulmak mümkün değildi. Otomatik para ödeme makinelerinde bile 200 lira yoktu. 5 lira, 10 lira, 20 lira, 50 lira. Tesadüf ederseniz de 100 lira vardı. Oysa bir süre önceki programımda da sizlere aktarmıştım. Artık ATM'lerde 50 lira bulmak mümkün değil. 50 lira konulmuyor para ödeme makinelerine. 20 lira, 10 lira, 5 lira zaten uzun süredir kalkmıştı. Artık 50 lira konulmuyor ve şimdi yeni sıkıntı, 100 liralık banknot da yok artık ATM'lerde. %80'i 90'ı 200 liralık banknotlardan, yani en yüksek kupürlü banknotlardan oluşuyor. Zaten Merkez Bankası'nın emisyon hacmi verilerine baktığımızda 1 Temmuz itibarıyla piyasadaki banknot, tedavüldeki banknotlar içerisinde 200 liranın payı %89'a yükselmiş vaziyette. 2009'da bu banknotlar ilk piyasaya çıktığında 200 liranın emisyon hacmi içindeki payı sadece %5,5'tu. Şu anda %89. 100 liranın payı ise %8,16. Geçen yıl %11'di 100 liralık banknotların payı. 3 puan daha düşmüş ve 8,16'ya gerilemiş. En yüksek kupürlü iki banknotu birlikte hesapladığımızda 100 lira ve 200 liraların payı %97'ye çıkıyor. Yani cebimizde 100 ve 200 liranın dışında para taşımanın bir anlamı yok gibi. Peki Merkez Bankası'nın resmi web sitesindeki enflasyon hesaplayıcısına girdiğimizde bize ne söylüyor? 2009 yılında 200 liranın bugünkü karşılığı ne olmalı diye Merkez Bankası enflasyon hesaplayıcısına girdiğimizde hesap bize diyor ki 2009 1 Ocak'taki 200 lira bugün 5143 lira olmalı. Eğer gerçek değerini muhafaza etmesini istiyorsanız 2009'daki 2100 lira bugün 5143 lira olmalı, aynı şeyleri, aynı işlevi görebilmesi için. Yani en az 25 tane 200 lira olmalı ki cebinizde 2009'daki 200 liranın karşılığını elde edebilirsiniz. Böyle bir tablo. Peki aynı hesaba göre 200 liranın bu enflasyon hesabı çerçevesinde bugünkü reel karşılığını 7 lira 78 kuruş. Evet, 200 liranın bugün reel karşılığı 2009'dan bu yana olan enflasyon hesabıyla indirgendiğinde 7 lira 78 kuruş sevgili dinleyiciler. 200 lira artık puldan da öte bir anlamsız para haline gelmiş vaziyette. Ya da eğer 200 lira ve 100 lirayla ekonominin çarkları dönecekse, çünkü insanlar kartla geziyor diyebilirsiniz, kimse nakit para taşımıyor diyebilirsiniz, ancak kırsal kesimde insanlar, ekonomi hala nakit dönüyor, pazarda, küçük esnafta ekonomi hala nakitle dönüyor. Şimdi 200 liralık bir alışveriş için bugün 5000 lira yanınızda bulundurmak zorundaysanız, 25 tane banknot taşımak zorundaysanız, bu bir külfet. Kaldı ki bu aynı zamanda bankalar için de bir külfet. Çünkü 200 liranın dışında para ödeme, otomatik para ödeme makinelerine para koymak mümkün değil. Ve gün içinde, daha önce 2 günde bir ATM'lerdeki para yükleme uygulaması neredeyse gün içinde 2-3 keze dönmüş vaziyette. Bu da bankalar için olağanüstü bir külfet. Hemen hemen günde 2-3 kez banka ekipleri ATM'leri dolaşarak boşalan nakitlerin yerine yeni 200 liralar koymak zorundalar. O zaman şunu zorluyor şartlar. 200 lira ve 100 lira artık anlamsız hale geldiğine göre ve Merkez Bankası enflasyon hesap mekanizması da size bugünkü karşılığı 5143 lira olmalı dediğine göre 1000 liralık ya da 5000 liralık banknotlar çıkartmak zorundasınız. Bunları çıkartmadığınız sürece ekonomideki bu nakit darboğası devam edecek ve para daha hızlı değer yitirmeye, pula dönüşmeye devam edecek. Bu da ekonominin bir gerçeği ve uygulanan ekonomi politikalarının Türkiye'yi getirdiği noktanın somut bir başka boyutu. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Bir Ankara'dan haber var, programının daha sonuna geldik. Pazartesi ve çarşamba günleri saat 15'te başlıyor. 16'ya kadar sizlerle birlikte oluyoruz. Önümüzdeki hafta başında yine Türkiye'nin ekonomi gündemindeki sıcak gelişmeler ve dünya ekonomisindeki başlıklarla ben Zülfikar Doğan karşınızda olacağım. O güne kadar kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın diyorum. Hoşça kalın sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. 200 aşkın belediye başkanı yeni partiye katılmak için istifa etti. Aski eski Keçiören Belediye Başkanı Altınok hakkında suç duyurusunda bulundu. TÜİK hayat tabloları 2023-2025 istatistiklerini açıkladı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs Adası'nda gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili açıklama yaptı. Keçeli, Guterres'in görevinin başından bu yana Kıbrıs meselesiyle ilgili ortaya koyduğu çabaları takdirle karşılıyoruz dedi. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, bugün itibariyle 200 aşkın belediye başkanı yeni partiye katılmak için istifa etti dedi. Günaydın, CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile ilgili de İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını bekleriz diye konuştu. Aski Genel Müdürlüğü eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok hakkında Ankara'nın içme suyuna yaptığı ilişkin paylaşımlar nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Altınok'un halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarını işlediği öne sürüldü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala kararı için tarih belli oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın 2024 yılında yaptığı ikinci başvuruya ilişkin kararını 25 Ağustos'ta Strasbourg'da açıklayacak. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasının 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyeye getirildi. Şüphelilerin adliyedeki ifade işlemleri devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde staj yapan lise öğrencilerine yönelik cinsel istismar davasında gerekçeli karar açıklandı. Kararda mağdurların anlatımlarının önemli ölçüde örtüştüğü, diğer delillerin de bu anlatımları desteklediği vurgulandı. Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelinde tercih danışmanlığı birimleri kurdu. Bakanlıkça bugün itibariyle başlayan ve 10 Ağustos'a kadar devam edecek YKS tercih sürecinde adayların sağlıklı yönlendirilmesi hedefiyle ülke genelinde 11.576 YKS tercih danışmanlığı birimi oluşturuldu. İstanbul Kadıköy'de 7.000 kişinin aynı anda namaz kılabileceği Rıhtım Camii'nin yapımına ilk kazın çakılmasıyla başlandı. Zemin güçlendirmesi için 6.000'e yakın jet grotun çakılacağı cami inşaatının 3 yılda tamamlanması öngörülüyor. TÜİK hayat tabloları 2023-2025 istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,9, kadınlarda 81,1 yıl olarak hesaplandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi kentte hafta boyunca sıcak havanın etkisini sürdüreceğini duyurdu. AKOM'un tahminine göre İstanbul'da 2 Ağustos'tan itibaren hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerine çıkacak. Çin, ABD Savunma Bakanlığı'nın bazı Çinli araştırma kurumlarının özel izleme listesine alma kararına tepki gösterdi. Pekin yönetimi Çinli kurumların hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirlerin alınacağını açıkladı. Güney Kore'de son 122 yılın sıcaklık rekoru kırıldı. Kore Meteoroloji İdaresi Busan kentinde 38,8 derecenin görüldüğünü bildirdi.
2: Spor.
1: Bilin Nefeleri Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etti. Amili voleybol erkek takımı tarihte ilk kez oynadıkları çeyrek finalde Slovenya karşısında 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Avrupa Cimnastik Birliği Olağanüstü Genel Kurulu, Rus sporcuların müsabakalarda yeniden kendi bayrakları ve milli marşlarıyla yarışabilmesine resmi onay verdi. Böylece Avrupa Cimnastik Birliği'nin kuralları, Uluslararası Cimnastik Federasyonu'nun güncel uygulamalarıyla uyumlu hale getirildi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında bugün Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle karşılaşacak. Zabrze Arena'daki müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak.
2: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.547 puanda. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 39 kuruş, euro 53 lira 97 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6142, çeyrek altın 10027, tam altın 39922, ata altın ise 40843 lira. Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
3: Radyo Sputnik.
4: Ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz.
5: Fethi Yılmaz'da Yazıyorum programındasınız efendim.
6: Hoş geldiniz. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programına.
7: Yeni Şeyler Retro'nden herkese merhaba, ben Serhat Ayan.
8: Eksen'den merhabalar efendim. Dünyadan haberlerle karşınızdayız yine.
9: Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz.
10: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen.
11: Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi programında beraberiz.
12: Merhabalar, Gündem Dışı'ndan ben Serhat Sarısözen.
13: Ben Zülfikar Doğan, karşınızdayım.
14: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
3: Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu.

Bu akşam başınızı kaldırıp gökyüzüne bakın. Çünkü yaz en güzel gösterisini her akşam ücretsiz sahneliyor. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ABD merkezli sağlık şirketi Johnson & Johnson, bebek pudrası ve talk bazlı diğer ürünlerinin yumurtalık kanserine yol açtığı iddiasıyla açılan davaların büyük bölümünü sonuçlandırmak amacıyla 5,5 milyar dolarlık ödeme taahhüdü içeren bir uzlaşma önerisinde bulundu. Şirket yaklaşık 76 bin yumurtalık kanseri kaynaklı talebi kapsayan davaların kapsamlı şekilde çözümlenmesi için davacıları temsil eden hukuk bürolarıyla anlaşmaya vardığını açıkladı. Önerilen uzlaşmanın yürürlüğe girmesi, diğer koşulların yanı sıra kalan taleplerin en az %95'ini temsil eden davacıların sürece katılmasına bağlı olacak. Uzlaşma önerisi, mahkemenin şirket lehine verdiği kararın ve davacı tarafın Johnson & Johnson'ın talk ürünlerinin herhangi bir davacıda yumurtalık kanserine yol açtığını kanıtlayamadığını kabul etmesinin ardından geldi. Anlaşma kapsamında Johnson & Johnson toplam 5,5 milyar dolarlık ödeme taahhüdünde bulunuyor. İlk ödemenin 2027 yılında en fazla 3 milyar dolar olarak yapılması, 2028 yılından önce ise ek bir ödeme yapılmaması öngörülüyor. Bu adımla şirket aleyhine yaklaşık 15 yıldır devam eden davaların nihai olarak sonuçlandırılması amaçlanıyor. Johnson & Johnson, küresel ürün portföyünü değerlendirmesi kapsamında 2023 yılında talk bazlı Johnson Baby pudrasının dünya genelinde satışını durdurmuştu. Şirket ise araştırmaların talkın güvenli olduğunu, asbest içermediğini ve kansere yol açmadığını gösterdiğini savunuyor. Johnson & Johnson daha önce de farklı davalar ve skandallarla gündeme gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki opioid bağımlılığı krizinde şirketin ürettiği güçlü ağrı kesicilerin risklerini gizleyerek agresif pazarlama yaptığı iddia edilmişti. Şirket ve diğer bazı distribütörler eyaletlerde toplam 26 milyar dolarlık bir uzlaşma anlaşmasına imza atmıştı. 1982 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde siyanür bulaşmış Tylenol kapsüllerinin kullanılması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmişti. Şirket olayın ardından tüm ürünleri hızla piyasadan çekmiş ve bugün ilaçlarda standart olan kurcalamaya dayanıklı kilitli ambalaj sistemini geliştirmişti. Bu kriz yönetimi derslerinde hala örnek olarak gösteriliyor. Şirket ayrıca kadınlarda organ sarkması tedavisinde kullanılan implantlarla ilgili davalarla da karşı karşıya kalmıştı. İmplantların şiddetli ağrı, enfeksiyon ve organ hasarına yol açtığı iddia edilmiş, Johnson & Johnson binlerce hastaya yüz milyonlarca dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti. Johnson & Johnson yaklaşık 76 bin yumurtalık kanseri kaynaklı talebi kapsayan talk davalarının büyük bölümünü sonuçlandırmak amacıyla 5,5 milyar dolarlık bir uzlaşma önerdi. Şirket, talk bazlı ürünlerinin kansere yol açtığı iddialarını kabul etmezken, önerilen anlaşmanın hayata geçmesi için kalan taleplerin en az %90

0: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: The Times'ta yer alan habere göre FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'ndaki hisseleri özel yatırımcılara satmayı planladığı belirtildi. Infantino'nun ABD Başkanı Donald Trump yönetimine yakın isimlerle görüştüğü aktarılan haberde bu durumun futbol için yıkıcı etki yapabileceği değerlendirmesinde bulunuldu. UEFA'nın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi. Bu futbolun yönetim kurullarının asla aşmaması gereken bir çizgiyi aşıyor. UEFA bunu son derece ciddiye alıyor. Her ulusal futbol federasyonu da öyle. Her paydaş da öyle. Ligler, kulüpler, oyuncular, taraftarlar, hükümetler ve oyunun geleceğiyle ilgilenen herkes. Futbolun ruhu ve yönetimi, özellikle kimin finansal olarak kazanç sağladığı konusunda sıfır şeffaflıkla alınıp satılacak varlıklar değildir. Hiçbirimiz futbolun sahibi değiliz. Bu FIFA'nın satabileceği bir şey değil. Infantino'nun planı, FIFA'nın en üst düzey erkek ve kadın turnuvaları Dünya Kupası'yla Kulüpler Dünya Kupası'nı kontrol edecek yeni bir şirketin kurulmasına neden olacak. FIFA Forward Enterprise adı verilen ve yaklaşık 20 milyar dolar değer biçilen şirketin FIFA turnuvalarının yayın, sponsorluk, bilet, ağırlama ve lisans gelirlerini tek merkezden yönetmesi planlanıyor. Turnuvaların operasyonel organizasyonunun da bu yapıya bırakılması öngörülüyor. FIFA'nın şirkette çoğunluk kontrolünü koruyacağı, özel yatırımcılara ise azınlık hisselerinin satılacağı belirtiliyor. İlk aşamada özel yatırımcılardan 4,2 milyar dolara kadar kaynak sağlanması hedefleniyor. Yatırımcı grubunun başında ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in kardeşi Joshua Kushner tarafından kurulan Thrive Entrepreneur şirketinin bulunmasının beklendiği, finansal çalışmaların ise JP Morgan'la yürütüldüğü aktarılıyor. Haberde aktarılana göre Infantino, FIFA'ya üye 211 ülke federasyonunun her birine yaklaşık 20 milyon dolar değerinde birer hisse verilecek. Federasyonlar bu hisseleri ellerinde tutabilecek ya da kendilerine gelir sağlamak amacıyla satabilecek. FIFA projeyi futbolun özelleştirilmesi olarak değil, ticari gelirlerin büyütülerek yeniden futbola aktarılması olarak tanımlıyor. Infantino ise girişimin dünya futbolunun demokratikleştirilmesi anlamına geldiğini savunuyor. Plan kapsamında federasyonların bir defaya mahsus olmak üzere 20 milyon dolara kadar ek kaynak alması, uzun vadede ise futbol gelişim programlarına toplam 10 milyar dolarlık ilave finansman sağlanması öngörülüyor. Projenin hayata geçirilmesi için FIFA üyelerinin çoğunluğunun desteği gerekiyor. FIFA'nın planında özel yatırımcılara turnuva formatını veya maç takvimini belirleme yetkisi verilmiyor. Ancak UEFA, özel sermayenin zaman içinde daha fazla turnuva, daha çok maç, daha pahalı biletler ve daha yüksek yayın gelirleri yönünde baskı oluşturabileceğinden endişe ediyor. Kaynaklar, Infantino'nun son başkanlık dönemi sona erdiğinde kurulacak yeni şirketi komiser sıfatıyla yönetmeye hazırlandığını da iddia ediyor. The Times, projenin ayrıntılarının FIFA'nın bazı önemli karar organlarındaki üyelerden bile uzun süre gizli tutulduğunu aktarıyor. FIFA ise Infantino'nun yeni şirketin üst yönetiminde görev alacağı iddiasını doğrulamadı. Henüz kesinleşmiş bir satış ya da imzalanmış nihai yatırım anlaşması bulunmuyor. FIFA planı danışma ve onay aşamasında tutuyor. UEFA, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara satma planına tepki gösterdi. FIFA'nın yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki yeni şirket üzerinden özel yatırımcılara azınlık hissesi açma planı tartışma yaratırken, UEFA bu girişimin futbolun yönetim yapısı açısından tehlikeli bir sınır olduğunu savundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik Son Dakika.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Canlı bir bağlantıyla devam edeceğiz. Orman yangınları ülkemizde baş gösteriyor. Antalya'nın turizm ilçesi Kaş'ta dün orman yangını çıkmıştı ve bu yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Bu müdahaleler bugün de devam ediyor. Diğer yandan Muğla'nın Seydikemer ilçesinde de sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Yangına müdahale sürerken Fethiye-Antalya yolu trafiğe kapatıldı. Antalya'nın Kumluca ilçesinde de orman yangını başladı. Yangın nedeniyle de D400 karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Akdeniz Gerçek Gazetesi'nin de 22 Temmuz günü yangın uzmanı Profesör Doktor Ali Kavgacı ile yaptığı bir röportaj vardı. Şimdi bir bağlantımız olacak bu isimle. Profesör Doktor Ali Kavgacı ile şu anda bağlantı hazırsa eğer
2: Bağlanabiliriz. Tamam, devam edelim. Kendisine açıklamaları vardı ve bu açıklamalardan sonra da bu bölgede bir hafta sonra yangın çıktı. Yangınlar baş gösterdi. Dün de dediğimiz gibi Kaş'ta başlayan yangınlar vardı. Büyük bir alana sıçradı bu yangınlar ve yerleşim yerlerine yakın olması da tabii bizleri endişelendiren bir konuydu. Şimdi tekrardan bağlantımıza geri dönelim. Profesör Doktor Ali Kavgacı, kendisi yangın uzmanı, hattımızda. Efendim, merhabalar.
3: Merhaba Serkan Bey, teşekkürler.
2: Şimdi dün dediğim gibi Kaş'ta çıkan yangınlar vardı. Hala daha belki müdahale ediliyor ve enerjisi düşürülmüştü son olarak. Ve bugün de Muğla'daki yangınlarla uyandık maalesef. Neler söyleyeceksiniz, nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Ya şimdi şöyle, bir kere biz Akdeniz coğrafyasında yaşıyoruz Serkan Bey. Hı hı. Bizim yapacağımız bir hatanın büyük bir felakete dönüşmeliyiz ki özellikle yaz aylarında ve yaz aylarında da sıcaklıkların çok yüksek olduğu, sıcak hava dalgalarının olduğu, nemin çok düştüğü, rüzgarlı günlerde bu daha da hassasiyet kazanıyor. Dolayısıyla böyle bir dönemden geçiriyoruz. Yaz ayındayız. Yaz aylarındayız. Bir de Temmuz'un sonu ve Ağustos'un başındayız. En yüksek dikkate sahip olmamız gereken bir dönemdeyiz. Çünkü bizim yangın istatistiklerine baktığımızda da büyük yangınlarımızın da genellikle bu dönemde gerçekleştiğini biliyoruz. Yani 2008 Selik Taşal yangını diye bir yangınımız vardı. 2021 yılına kadar Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınıydı bu yangın. Bu dönemde gerçekleşmişti. 2021 yılını hatırlayın, yangın fırtınası gibi bir sürecin içindeydik. Mega orman yangınları fırtınası. Yine bu dönemde gerçekleşmişti. Dolayısıyla biz Akdeniz'deyiz. Akdeniz ikliminin koşulları ve bu koşullar altında gerçekleşmiş olan yaşayan bitki örtüsünün kolay yayıncılık karakteri bir yangın çıkması ve çıktıktan sonra geniş alanlara hızlı bir şekilde yayılmasını teşvik ediyor. Dolayısıyla ben insan olarak bunun farkında olacağım ve yapacağım hatanın büyük bir felakete dönüşebileceğim. Şimdi çıkan yangınların hepsi insan kaynaklı. Yani bir yıldırım kaynaklı yangın yok. Çünkü yağış yok. Yağış olsa deriz ki yıldırım kaynaklı yangın çıktı da geniş alanları etkiledi. Zaten yıldırım kaynaklı yangınlar da geniş alanları etkilemez. O zaman insan kaynaklı. Yani şimdi şu an Seydikemer'de çıkan yangın işte tarladan çıkıyor, ormana gidiyor. Diğer yangınlar da büyük ihtimalle öyle. Dün Kaş'ta biliyorsunuz yanıyordu. Kaş diyorsunuz göz bebeğimiz gibi bir coğrafya. Seydikemer şu an yangın çıktı ve çok büyük bir orman yangınına evrilmesi durumu var. Bunun en büyük sebebi hava koşulları olmakla birlikte çok geniş alanlarda çok soba ormanlar var o bölgede. Çünkü devamlık ediyor bitki örtüsü ve bir devamlık ederse bir kesilme de olmazsa yangının da devamlık edeceği anlamına geliyor. Hava koşullarında bir iki gün daha böyle poyrazlı, yani karadan denize esen rüzgarla gideceği, dolayısıyla nemi düşüreceği ve rüzgarlı olduğunu da görüyoruz. Maalesef zor bir süreçten geçiyoruz. Şu an galiba 6 farklı noktada büyüme riski olan yangınla mücadele ediyoruz.
2: Evet, bu geçen yılda, çok özür dilerim lafınızı kestim. Geçen yılda Gelibolu yangınları biliyorsunuz. 5 yıl öncesinde Manavgat yangınları, birçok alan tahrip olmuştu orman yangınlarında. Ve şimdi şunu da söylemek istiyorum. Söndürmeye yönelik çalışmalardan öte tedbiri konusunda neler söylemeniz gerekiyor?
3: Ya zaten şimdi bütünleşik orman yangını yönetimi diye bir şey var. Bu yangın önleme, söndürme ve yangın sonrası restorasyonu ve bütün olarak ele almayı gerektiriyor. Yangın önlemede eğer başarılı olursak bu ne demek biliyor musunuz? Yangın sayılarını düşürürüz. Yangın sayılarını düşürürsek ne demek? Yanan alanın miktarını büyük oranda azaltırız. Elbette bir yangın büyüyebilir. Öyle kaotik koşullar oluşur ki önüne geçemeyiz. Hava koşulları bir yanlış olur, evet. Ama hava koşulları onu çok destekler ve çok salanları, geniş alanlara orman yangını yayılabilir. Ama yangın önleme noktasında göstereceğimiz hassasiyet de eğer yangın sayılarını düşürebilirsek yanan alan miktarını da düşürürüz demektir. Bu çok kolay, basit bir matematik. Ama maalesef biz bu matematiği uygulayamıyoruz. Bunun temel nedeni de gerçekten ekolojik okuryazarlığın eğitimin içine böyle yangınla veya ormanla, orman sevgisiyle yaşamayı içselleştirmiş bir davranışa dönüştürmemesinden kaynaklanıyor. Biz biyoloji alıyoruz ama çok statik alıyoruz, mekanik alıyoruz. Davranışa dönüşmüyor. Hep verdiğim örnek benim, sigara izmaritlerini atmanın yanlış olduğunu biliyoruz ama hep daha sigara izmarit. Dolayısıyla bilgi davranışa dönüşmüyor. Okul öncesinden başlayarak topluma gerçekten bu doğa koruma farkındalığını, biyolojik farkındalığı, ekolojik farkındalığı davranışa dönüştürecek şekilde vermemiz lazım. Aksi takdirde olmuyor. Ya bakın, yani bir Akdeniz'de yaşayan bir insanın Temmuz'un sonunda çıkaracağı bir ateşin yangına dönüşme riskinin olduğunu bilmemesi mümkün mü?
2: Yani.
3: Mümkün değil. Mümkün değil. Ama anız yakıyor. Yakıyor ve anız yakmak da yasak bu arada. Veya piknik yapıyor. Veya işte spiralle demir kesiyor. Kaynak makinesi kullanıyor otların içinde. Kaldı ki bu dönem evet sıcaklar geç geldi ama sıcakların geç gelmesi coğrafyanın ilginç bir çelişkisini de gösteriyor. Çünkü nem ve yağış yüksek olunca baharda biyokütle üretimi maksimize oluyor. Bu biyokütle üretimi yaz sıcaklarıyla birlikte aniden karşılaşınca strese giriyor. Hızlı bir şekilde kuruyor. Bu da yüksek bir biyokütlenin hızlı bir şekilde kuruması ve bir anlamda çıraya dönüşmesi demek. Dolayısıyla ben bunu bileceğim ve bu bilinçle asla bir ateşe izin verecek aktivite içinde olmayacağım. Bu kadar basit aslında.
2: Kesinlikle. Ama çünkü bir de Akdeniz tarafında, Karadeniz bölgesinde de, yine Karadeniz bölgesi çok yağış alan bir bölge. Orası ayrı bir konu da. Şimdi burada ormana yakın yerleşim yerleri çok olduğu için bu konuda biraz aslında çok riskli olabiliyor. O yüzden burada insanların eğitimli olması büyük bir önem.
3: Ama burada tabii bakın başka bir şey de var. Şimdi biz değişen bir yangın rejimi içinde yaşıyoruz. Şimdi Akdeniz'in kendine has bir yangın rejimi var. Yani insan olmadığı bir coğrafyayı düşünelim. İnsan olmadığı coğrafyada da yangın çıkıyor. Bunun iki temel sebebi var. Biri yıldırımlar, diğeri yanardağlar, değil mi? Yanardağ patlamaları. Hı hı. Dolayısıyla bugün hala bu bitki örtüsü de etrafımızda varsa nedir bu? Demek ki yangınla evrilmiş ekosistemler bunlar. Yanmayı biliyor. Yandıktan sonra da tekrar rejimleri olmayabiliyor. Çok akıllı doğa. Doğanın hiç öyle bir yangınla ilgili bir sorunu yok. Onu size garanti verebilirim. Yani bir degradasyon yaşasa bile bir şekilde bir bitki örtüsü geliyor tekrar yangından sonra. Doğa yenilenmeyle ilgili bir kaygı taşımıyor. Burada temel kaygıyı taşıması gereken o yangını çıkaran insan. Çünkü hem biyolojik çeşitliliği kaybı, dolayısıyla insanın yaşamı biyolojik çeşitliliğe bağlı. Hem de yangın doğrudan yerleşim yerlerinde insan hayatını bir şekilde dolaylı veya doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla insan etkileniyor. Çıkan yangın tarım alanından çıkıyor. Ormana gidiyor. Ormanda enerjisini toplayıp tekrar yerleşime dönüyor. İnsan hayatını tehdit ediyor. Seydi Kemal Devlet Hastanesi boşaltıldı bugün. Bu durumu düşünebiliyor musun? İnsan hayatını doğrudan etkiliyor. Hatta hastaneye etkiliyor bakın. Bir taraftan hastalıkları boğuşan insanlar, bir taraftan yangın travması yaşıyorlar. Yani bunun kümülatif etkisini anlatmak açısından söylüyorum. Dolayısıyla ya bu coğrafyada yaşıyorsak yapacağımız küçük bir hatanın büyük bir felakete dönüşebilme riskinin olduğunu bileceğiz. Ve bu riski en düşük seviyeye dönüştürecek bir yaşam, davranış biçimi içinde olacağız. Aksi takdirde biz her yıl bunları konuşacağız böyle.
2: Şimdi şunu da sormak istiyorum aslında değindiğiniz konuya ama yaz aylarında şimdi bir yangın ülkesi olduğumuz için de sıcaklıklara bağlı olarak ya da beşeri sistemlerden dolayı maalesef yani sürekli bu durumla karşı karşıya kalıyoruz. Neden sürekli tekrarlanıyor? Yani birinci mekanizma ne olmalı?
3: Onu demin atladım, onu söyleyecek. Bir kere o orman yerleşim yeri, doğa yerleşim yeri, ara kesitleri var ya. Bu kesitlerin yönetimine artık farklı bir şekilde bakmamız lazım. Burada da başka yani oturup konuşacağız bunu. Biz buraları nasıl yöneteceğiz? İki, doğal alanlara yerleşim yerlerinin girişini minimize etmemiz lazım. Bakın hiç kentler büyüyor ama kentler hep ormanlara doğru büyüyor. Yani geçmişte Seydi Kemer diye bir ilçe var mıydı mesela, bugün Seydi Kemer'de yangın çıkıyor? Yoktu. Mahalleler veya köylerdi. Biz onu ilçe yaptık. İlçe yaptıktan sonra ne oldu? Büyüyecek doğal olarak. Büyümeyi de orman alanlarına doğru yaptık. Ne yapmış olduk? Kontak alanını çok fazla arttırdık. Bu kontak alanını çok arttırınca yangın rejimini değiştirdik. Yangın rejimi değişince de çıkan yangınlar büyük enerjiyle gerçekleşiyor. Bu çok doğal. Bir, demek ki ormanların aleyhine gerçekleşen yerleşim yeri veya diğer alan kullanım şekillerini minimize etmemiz lazım. Ama maalesef bu anlamda iyi bir karnemiz olduğunu söyleyemeyeceğim. İkinci unsur da burada iklim krizi. İklim krizinin de doğrudan şeyimiz yok. Siz söyleyin. Hani iklime dur diyemeyiz değişimini ama evet. İklim krizi etkilerini minimize edecek önlemler alabiliriz. O anlamda da sadece bizim değil yani. Biz derken burada dünyayı kastediyorum, insanlığı. İnsanlığın karnesi orada bozuk. Yani bizim oturup komple bir şey yeniden düşünmeye, bu dünyayı biz nasıl yöneteceğiz? Sadece bakın bugün İspanya dayanıyor, Fransa dayanıyor.
2: Tam onu soracaktım. Acaba sadece biz mi ülkecek yanlış Hayır. yapıyoruz? Yoksa Avrupa'daki örneklerini gösterirsek onlar da yanlış yaptığı noktalar var mı? Çünkü Fransa'da var şu tabii. an hala yanmaya devam ediyor. Günler oldu. Çok ya özür dilerim. Bizden uçak gönderildi. Yangın söndürme uçakları biliyorsunuz
3: evet.
2: ki.
3: Evet, evet.
2: Korkmalı mıyız yani, bu yangın devam edecek mi sizce günlerdir?
3: Ya, yangın geleceğin büyük afetlerinden biri olacağını bize gösteriyor. Bakın bu yılın ilk 6 ayında galiba önceki yılların %50 fazlası yandı dünya. Ve dünya sadece Akdeniz'de yanmıyor. Evet, Akdeniz çok yangın açısından şey ama artık Akdeniz dışı yangınla çok haşır neşir olmayan coğrafyalar da yanıyor. Kanada yanıyor, hatırlayın. 4 yıl önce miydi neydi? Kanada'da çıkan yangınlar 2022 yılı veya 23 yılı. Kanada'da çıkan orman yangınlarının 2 ayda Türkiye orman varlığının 3'te 2'si yandı. Kanada'daki çıkan yangınlar New York'un emlak değerini düşürdü. New York'ta havaya dışarı çıkma uyarısı verildi. Atmosferik yarattığı kirlilikten dolayı. Dolayısıyla gerçekten içinde özellikle bu iklim krizi ve alan kullanım değişiminin doğanın aleyhine gerçekleşmesi hususu gelecekte yangınların ne kadar büyük afetler olacağı ve felaketler olacağı noktasında benim ve benim gibilerin öngörülerini de şey yapıyor. Ne kadar kötü öngörü yapabiliriz hususunda bile bir tereddütte düşüyoruz. Gerçekten zor bir durumda. Benim en diyor son yazdığım şeyin adı şu, metnin adı, bir kitap bölümü. Orman yangınları, kent yangınları olur mu? Bu sorunun cevabı basit, olur. Sadece onu sorgulama. Olduğu nitekim biliyorsunuz kışın ortasında Los Angeles'ta Palisades yangınında ki orman yangınlarıyla mücadele etmede dünyanın en güçlü bölgelerinden biridir Kaliforniya. Orası da bizim
4: bahsettiğimiz bölgesidir.
3: Hatırlıyorsunuz değil mi? Kül olmuştu. Evet. Kışın ortasındaydı.
4: Evet.
3: Yani dünyanın en zengin bölgesi belki de, değil mi? İşte ekonomik olarak da çok zengin bir bölge. Bunun benzeri işi bakın bize. Birebir ama Seydi Kemer'de oluyor. Evler boşaltılıyor, köyler boşaltılıyor. Hastane boşaltmak zorunda kalıyoruz. Portekiz İspanya yanlış yapıyor mu? Bakın her ülkenin kendi gerçeği var bir kere. Yani herkes farklı kültür, farklı toplum. Mesela Türkiye, bakın çok basit bir örnek. Türkiye'de ormanların %99'u devlet ormanı. Ama diğer Avrupa ülkelerine gittiğinizde böyle değil. İspanya'da böyle değil, Portekiz'de böyle değil. O daha kontrolsüz bir alan veriyor oraya. Çünkü devlet olunca yönetimi ormanın kolay oluyor. Tek elden nerede ne yapacağına karar verebiliyorsunuz. Ama özel orman olunca, kişinin mülkiyetinde olunca oradaki enerjiyi yönetme şey yok devletin. Dolayısıyla orada da çatışmalar gecikiyor. Ne oldu mesela İspanya, Fransa, İtalya gibi ülkelerde, Yunanistan'da aynı şekilde kırsal nüfus çok düştü. Kırsal nüfusun olmasının şöyle avantajı var. Alan kullanımı devam ettiği için bir şekilde koruyan yanıcı yük yönetimi devam ediyor. Yani ne yapıyor? Ateşini yakmak için çalı çırpı topluyor. Keçilik, otlatma gerçekleşiyor. Bu gerçekleşmeyince bu ülkelerde yanıcı madde yükü çok arttı doğal ekosistemlerde. Dolayısıyla bir ateş oraya doğru nüfuz ettiğinde bu çok daha büyük bir biyokütleyle karşılaştığı için çok daha yüksek enerjilerle geniş alanlarda yangınlara sebep oluyor.
2: Evet, çok değerli bilgiler aktardın Sayın Profesör Doktor Ali Kavgacı. Yayınımızda tabii vaktimiz de kısıtlı olduğu için kusura bakmayın. Eklemek istediğiniz bir önemli bir bilgi varsa onu da alabilirim.
3: Ya şimdi zor günlerdeyiz. Şu zor günlerin temel sebebi şu. Yazın tam ortasındayız. Büyük orman yangınları çok gibi olan günlerdeyiz. Önümüzdeki günlerde nem biraz düşecek. Ama arkasında tekrar sıcak hava dalgası geliyormuş meteorolojik bilgilere göre. Dolayısıyla yapacağımız küçücük bir yanlışın çok büyük felaketlere sebep olacağını bileceğiz. Bir kişinin yanlışlıkla çıkardığı bir ateşi 80 milyon söndürmek zorunda kalıyoruz birlikte. Bu da çok kötü bir şey. Lütfen tüm vatandaşlarımızdan hassasiyetli davranmalarını bu günlerde veya hatta tamamında da yılın ormana yakın alanlarda ateşe neden olacak aktivitelerden uzak kalmalarını temenni edelim ve
2: aynı temennileri biz de sizlerle paylaşıyoruz Sayın Ali Kavgacı. Aktardığınız bilgilerden dolayı teşekkürler.
3: Kolay gelsin. Sağlıcakla.
2: Sağ olun. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muğla'da çıkan yangınlardan bahsediyoruz. Antalya'nın turizm ilçesi Kaş'ta dün çıkmıştı. Bugün de Muğla'nın Seydikemer ilçesinde. Yine bir bağlantımız olacak. Sanırım bölgeden bir vatandaş bizimle bir bağlantı sağlayacak. Teknik arkadaşlarım da bana belirttiler. Şu anda da hattımızda bölgeden... Şu an değil mi? Tamam. Tamam, devam edelim. Akdeniz'de demiştik ki işte Muğla'da çıkan yangınlarda yangına müdahale sürerken Fethiye-Antalya yolu trafiğe kapatıldı. Antalya'nın Kumluca ilçesinde de orman yangını başladı. Yangın nedeniyle D400 karayolu da çift yönlü trafiğe kapatıldı. Şu anda ekipler seferber olmuş durumda. Vatandaşlar da orada hep birlikte el birliğiyle yangını söndürmeye yönelik çalışmalar sürüyor. Diğer taraftan da iki ilde de orman yangınlarıyla mücadele var. İlk yangın haberi Muğla'dan gelmişti. Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlamıştı. Ziraat alanında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle maalesef ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine de bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Yangın Söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 835 personel, 5 uçak, 18 helikopter ve 221 araçla müdahale edildiği belirtiliyor. Bizler de bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şunu da belirtelim ki hastanelerde de bir tahliye söz konusu. Muğla, Yalova, Balıkesir ve Antalya illerinde çıkan yangınlara dediğimiz gibi müdahale sürüyor. Seydikemer'e sevk edilen ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyorlar. Orman yangının sebebiyle de Fethiye, Seydikemer, Antalya karayolu sivil araç trafiğine şu anda kapatılmış durumda. Yine bir bağlantıyla devam edeceğiz. Bölgeden bir vatandaşa bağlanacağız. Sayın Yeşim Yalçın bizlerle. Yeşim Hanım.
5: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum sizlere.
2: Sağ olun efendim. Tabii siz bölgedesiniz şu anda. Neler görüyorsunuz? Gördüklerinizi aktarır mısınız?
5: Tabii ki. Şu anda ben Edremit Körfezi'ndeyim. Yaz münasebetiyle buradayız. Şu anda maalesef Altınoluk bölgesinde evlere yakın yerlerde bir yangınımız çıktı. Hı hı. Gömeç'te bir yangınımız var şu anda gördüğümüz. Asos Ahmetçe tarafında bir yangınımız var. Orada da bir arkadaşımdan bilgi aldım. Şu anda uçakların, helikopterin tutup boşaltmalarını görüyoruz. Ama çok yeterli değil. Rüzgar da bugün maalesef körfezimize etkisi altına aldı. Körfez rüzgarıyla da daha da çok yayıldı yangın. Saat 2 gibi başladı. Hala devam etmekte. Karadan da müdahaleler oluyor sanırım.
2: Şu anda peki yerleşim yerlerine sıçrayan bir tehlike söz konusu mu?
5: Aldığımız duyuma göre evet. Altınoluk'un Özdemir kent kısmında çok duman var, çok koku var. Belediye anonslar geçiyor ki sokağa çıkmayın, evleri boşaltalım, dikkatli olun diye halkı da uyarıyor şu anda Altınoluk bölgemizde.
2: Sizler de şu an güvenli bölgedesiniz zaten, evinizdesiniz.
5: Evet, evimizdeyiz. Yaşlım var, annem var. Onları çıkarmıyoruz. Komşularımız da, herkes telaşlı, üzgün. Elimizden bir şey gelmiyor. Belediyemize dua ediyoruz. Devletimiz yardımcı olsa, bir an önce söndürülse. Gömeç'teki yangını da çok net görüyorum. Orada da hala dumanlar yükseliyor.
2: Maalesef yani yaz ayları olduğunda, özellikle Ağustos aylarında bu yangın haberleriyle uyanıyoruz. Umarım bu yangınlar daha fazla büyümeden söndürülür. Bundan sonra da hiç yaşanmaz.
5: İnşallah, inşallah. Bütün dileğimiz o. Maalesef ormanlardaki canlılara da zarar, insanlara da zarar.
2: Evet, maalesef.
5: Çok kötü duygular içindeyiz. Sanıyorum Fethiye'de de bir yangınımız var. Sabah da onu gördük, duyduk. Ülkemiz alevler içinde şu anda. Çok üzülüyoruz. Çok.
2: Maalesef bizler de öyle. Şu anda meraklı gözlerle, hani korkulu gözlerle korkulu şu anda bu gözlerle, yangını aynen. Bizler vatandaş yani, olarak izlemekten başka bir çare gelmiyor ama oradaki itfaiye ekiplerimize gerçekten büyük kolaylıklar diliyoruz. Büyük bir yangından bahsediyoruz çünkü.
5: Evet, maalesef öyle. İnşallah can kaybı olmadan, evlere, canlılara zarar vermeden, hayvanlarımıza atlatırız diyelim, ne diyelim. Rüzgarın durmasını diliyoruz ki dağılmasın, daha çok zarar görmeyelim. İnşallah daha iyi günler görürüz diye dileklerde bulunuyoruz. Çalışan arkadaşlara da kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkürler efendim aktardığınız bilgilerden dolayı.
5: Rica ediyorum. İyi yayınlar, iyi günlerde görüşmek üzere.
2: Kolay Sağ olun gelsin. Efendim. Peş peşe orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Muğla, Yalova, Balıkesir ve Antalya illerinde ormanlık alanlarda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kontrol altına alınması güçleşen yangınlar nedeniyle bölgelerde şu anda teyakkuz ilan edildi. Ekiplerin havadan ve karadan amansız mücadelesi aralıksız sürüyor. Bazı noktalarda alevlerin yerleşim yerlerine kadar ulaşması da büyük endişe yarattı. Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi yakınlarındaki ormanda sabah 7 sıralarında yangın çıktı. Mahallenin ihbarıyla bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibiyle helikopter gönderildi. Burada ajansımıza düşen fotoğraflardan da hemen sizlere yorumlayalım. Büyük bir toz bulutu gökyüzünü kaplamış durumda. Alevlerin boyutu metrelerce yükselmiş ve tabii burada yerli halk da yangını söndürmek için elinden geleni yapıyor. Traktörlerle su taşıyan çiftçileri görüyorum. Arka arkaya sıra olmuş traktörler bütün gücüyle şu anda yangını söndürmek için elinden geleni yapıyor. Ekipler alevlere dediğimiz gibi havadan ve karadan şu anda müdahale etmekte. Şiddetli rüzgar maalesef hızla ilerlerken alevlerde büyümeye devam ediyor. Yerleşim yerlerine ulaşan yangınlar var. Muğla valisi İdris Akbıyık kentte 5 farklı noktada yangın meydana geldiğini, bunlardan 4'ünün de kontrol altına alındığını, Seydikemer'deki yangına da müdahalenin sürdüğünü söyledi. Hemen diğer bilgilerle devam ettiğimizde

0: Seydikemer'deki yangından bahsediyorduk. Bir konumuz olacak. Yeni Parti Seydikemer İlçe Başkanı Tuğrul Yılmaz bizlerle. Efendim merhabalar.
1: Merhabalar, nasılsınız?
0: Şu anda dediğimiz gibi yangını biz de meraklı gözlerle takip ediyoruz. Umarım bu yangınlar bir an önce söndürülür ve insanlar sakinliğine kavuşur. Tek temennimiz bu yönde. Maalesef iyi olduğumuzu söyleyemeyiz.
1: Evet, şimdi ben size biraz yangından bahsetmek istiyorum müsaadeniz olursa.
0: Tabii.
1: Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde sabah 7 sularında tarım arazisinde bir yangın başladı. Ormanın dibinde olduğu için hızla ormana atladı yangın. Hı hı. O bölgeden Sarıyer Mahallesi'ne geçti. Oradan birkaç tane ev yandı. Toplamda 4 ev yandı.
0: Evet.
1: Ardından rüzgarın etkisiyle Çatak ve Dere mahallelerine geçti. Şu an Kıncılar'ı da etkisi altına aldı. Toplam 5 mahallede etkili oldu. Bu bölgeye yakın olan Seydikemer Devlet Hastanesi boşaltıldı.
0: Hı hı.
1: Toplam 45 hastamız başka şehirdeki hastanede sevk edildi.
0: Şu anda yanlış anlamadıysam bütün mahalle tahliye edildi.
1: Evet, 5 tane bir mahalle komple tahliye edildi.
0: Hı hı.
1: 4 tane ev yandı. İnsanlar ahırlardaki hayvanlarını çıkarıyor, kaçırıyor.
0: Herhangi bir yaralanma söz konusu mu peki?
1: Şu an
0: yani sizin gördüğünüz.
1: Söz konusu değil.
0: Tamam.
1: Biz bölgeye girmeye çalıştık iki farklı noktadan ama jandarma ve polis ekipleri bölgeye sokmadı bizi.
0: Ya siz bölgeye gitmeye çalıştınız ama giremediniz güvenlik
1: evet.
0: açısından.
1: Evet, güvenlik açısından kimseyi sokmuyorlar.
0: Peki o noktada gördükleriniz nelerdi?
1: Şu anda 5 tane uçak ve 18 helikopter çalışıyor bölgede.
0: Hı hı.
1: 93 tane aracımız. Bütün çevredeki itfaiyeciler, bölge su işleri görevlileri, jandarma, polis hepsi seferber oldu. Şu an söndürmeye çalışıyor.
0: Evet, siz de dumandan etkilenmiş evet, gibisiniz evet. maalesef.
1: Evet.
0: Peki etrafınızdaki insanlara baktığınızda onlardaki gözlemleriniz neler?
1: Bu bölgeye acil yardım edilmesi gerekiyor. Hatta afet bölgesi ilan edilirse çok daha hızlı ilerleyecektir bu yangın.
0: Büyüme ihtimali var diyorsunuz.
1: Sarılması. Tabii. Yangından sonra yaraların sarılması açısından afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Hı hı. Yetkililerin bunu dikkat alması lazım.
0: Peki efendim. Sanıyorum ki siz de konuşurken zorlanıyorsunuz. Büyük bir afetten bahsediyoruz tabii maalesef.
1: Evet, evet.
0: Yangınlar evet. her yaz aylarında bizim kanayan yaramız. Özür dilerim. Yani ben de konuşmakta zorlanıyorum bazen. Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkürler. Yani başka bir kritik bir bilgi varsa elinizde alabiliriz.
1: Şu an için elimizde bilgi yok. Size de kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim efendim.
1: İyi günler.
0: Sağ olun. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muğla'daki yangınlardan Seydikemer ilçesi maalesef şu anda sabah saatlerinde orman yangını çıkmıştı. Büyümeye devam ediyor. Yangına müdahale sürerken Fethiye-Antalya Karayolu da trafiğe kapatıldı. Seydikemer ilçesinde mahallesinde özellikle şu anda 5 mahalle tahliye edilmiş durumda. Az önceki konuklarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda bunları söylüyorum. Şu anda da yangın nedeniyle D400 Karayolu da çift yönlü trafiğe kapatılmış durumda.

Biz bölgeden gelen görüntülerle devam edelim. Gördüklerimi size aktarayım. Gelen fotoğraflardan yangın söndürme helikopterleri de hep bir elden şu anda topladıkları sularla, o torbalara koydukları sularla yangını söndürmeye çalışıyorlar. Dediğimiz gibi büyük bir toz bulutu gökyüzünü kaplamış durumda. Muğla valisinin yapmış olduğu bir açıklama var. Muğla valisi İdris Bıyık, Akbıyık kentte 5 farklı noktada yangın meydana geldiğini, bunlardan da 4'ünün şu anda kontrol altına alındığını ama Seydikemer'deki yangına da müdahalenin sürdüğünü söyledi. Yangınla mücadelede 741 personelinin görev yaptığını belirtiyor Muğla valisi Akbıyık. Sahada 5 uçak, 18 helikopter, 88 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 20 su tankeri, 23 iş makinesi, 63 araç, 6 toma ve 8 ambulans aktif olarak kullanılmakta ki bu saydığım rakamlardan, bu saydığım yangın söndürme araçlarındaki yangının büyüklüğünü anlayabilirsiniz. Tedbir amacıyla da 121 ev ve 202 vatandaşla Seydikemer Devlet Hastanesi şu anda geçici olarak tahliye edilmiş durumda. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karayolu trafiği bültenin başında da bahsetmiştik, trafiğe kapatıldı. Devlet Hastanesi de boşaltılıyor. Orman yangını sebebiyle Fethiye, Seydikemer, Antalya Karayolu geçici olarak sivil araç trafiğine kapatıldı. Yangın nedeniyle bazı evlerin yanı sıra Seydikemer Devlet Hastanesi'nin de tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi. Hastaların Fethiye'deki çeşitli hastanelere sevk edildiği de öğrenildi. Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanında çıkan yangına da havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Bugünden bahsediyoruz. Antalya'da Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, ilçedeki orman yangınına helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale edildiğini söyledi. 3 bölgede bugün yangın çıkmıştı. Onlardan bir tanesi de Kumluca'ydı. Antalya'nın Kumluca bölgesi. Bölgede rüzgarın hakim olduğunu belirten Antalya Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, etkili rüzgar nedeniyle yangında yayılma tehlikesi var. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı Yazır Mahallesi'ndeki evler tahliye ediliyor. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor demişti. Ve hemen Seydikemer'e geri döndüğümüzde 121 ev ve 202 vatandaş Seydikemer bölgesinden tahliye edildi. Bunu belirtelim. Bilgiler geldikçe aktarmaya çalışıyoruz. Muğla, Yalova, Balıkesir ve Antalya illerinden gelen bilgiler doğrultusunda şu anda yangınlara müdahale edildiğini belirtelim. Seydikemer'e sevk edilen ekipler alevleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Orman yangını sebebiyle de birçok kez tekrar ettik biliyorum ama Fethiye, Seydikemer, Antalya Karayolu sivil araç trafiğine kapatılmış durumda.

0: Şimdi Altınoluk'a gidiyoruz. Altınoluk'taki yangınlarla alakalı Şükrü Dönmez beyefendi bizlerle olacak. Şükrü Bey, hattımızda mısınız?
1: Merhaba efendim, ben Şükrü Dönmez.
0: Merhabalar efendim, tabii
1: sizi... Bana istediğiniz sorabilirsiniz. Uzun senelere bağlı burada ikamet eden, aslında Eskişehirli olup da burada görev dolayısıyla kalmış kişi.
0: Evet, siz evet. De o zaman bölge hakim isim olarak neler söyleyeceksiniz şu anda yangının boyutuyla alakalı, gördüklerinizle alakalı?
1: Şimdi şöyle diyeyim, Kaz Dağları'na ne uzak ne de yakın. Düzlükova'dayız. Ama Kaz Dağları'nın dibine yakın, öyle tarif edeyim yani sizin anlayacağınız veya da benim anlatmak istediğim şekliyle. Şimdi sürekli helikopterin uçuşması, efendim çok daha yakın mesafeye, binalara yakın mesafede uçuşması filan bizi de heyecanlandırdı. Şöyle bir çevreye bir baktı ki alev alev gidiyor. Yani bir üzüntü içerisindeyiz, yani bu insan gibi kıymetli bizim için, ben öyle düşünüyorum.
0: Peki orada bir tahliye söz konusu mu? Yani yerleşme yerlerine yakın olduğu belli zaten yangının.
1: Yani üzüntüm çok, yani ben ağaçlara karşı sevgi alabildiğine seven bir kişiyim.
0: Evet.
1: Hatta var olan evimizin etrafına da ağaç diken, efendim buraya gelip de böyle tatilini geçirmek isteyenlere derim ki ya arkadaş, buraya geldin, bir şey yap,
0: bir fidan bırak,
1: bir fidan dik. Eğer alamıyorsan belirli tarihlerde fidan satılıyor, onlara yardımcı ol, biz de size yardımcı olalım filan. Böyle bir yardımlaşma olmuştur. Buyurun, sizi dinliyorum.
0: Tabii ben de sormak istiyorum. Şu an tabii çevrenizdeki insanlarda nasıl bir hava hakim, tabii panik halinde olmaları çok normal ama tahliyelerden de söz etmiştik. Siz de söylediniz ki etrafımızdaki insanların tahliye konusunda dikkatli olduklarını söylediniz. Onun dışında evet, kritik bir gördüğünüz bir şey var mı bir vatandaş olarak?
1: Valla gördüğüm şey şu, bir heyecan, bir yani olumsuzluk var vatandaşta. Helikopterin uçuşması, efendim işte başarılı olup olmadıklarında pek onlardan konuşmak veya da almak, bilgi almak mümkün değil biliyorsunuz. Fakat çevreye giden, yani o bölgeye, yangına giden vatandaşların dönüşlerinde kendilerine soruyoruz, nasıl durum, merak etmeyin sözleriyle karşılaşıyoruz. Sürekli denize, dediğim gibi yakın olan denizden su alıp efendim süratle bölgeye
0: kaldırdım. Sizler bizzat görebiliyor musunuz o çalışmaları?
1: Çalışmaları uzaktan mı seyrediyoruz, yani pek o kadar burun buruna, nefes nefese değiliz yani onlarla.
0: Anladım
1: çalışanlar efendim. O ormanın yarları, efendim işte düzlükleri vesaire oralarda mücadele eden vatandaşlar. Biz de o düzlüğün yamaçlarından görebildiğimiz kadarıyla işte bölge bölge, yani bir oradan çıkıyor, bir oradan çıkıyor, bir oradan çıkıyor. Şimdi benim söylemek şunu söylüyorum. Vatandaşlar dikkatsizlik. Sigara içiyorlar, sigarayı işte söndürmeden atıyorlar. Yani yazık oluyor yani. Ben üzüntü içerisindeyim bir vatandaş olarak.
0: Maalesef biraz da eğitimsizlikten kaynaklanan durumlar. Yangın yönetmeliğinde vatandaşların da bilgilendirilmesi gerektiğini aslında hepimiz biliyoruz ki yangın ülkesiyiz. Her yaz bu durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden önemli bir konu. Dediğiniz gibi yalnız bir saat başına gideceğiz. Sizi çok az bekleteceğim.
1: Bekliyorum.
0: Tamam.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Saat başından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şükrü Dönmez beyefendi hattımızdaydı. Yangınlarla alakalı evet. Bize gözlemlerini aktarıyordu. Sizdeyiz efendim.
2: Evet, dinlemedi. Şimdi işte tekrar gene bakıyorum. Helikopterle uçuşmaya devam ediyor. Sulu yani denizden su alıp bölgeye taşınma süratli bir şekilde uçuşuyorlar.
1: Evet.
2: Yani vatandaş denizi unutuyor yani artık. Tamamen gözlerimiz, kulaklarımız onlarda. Ne işitelim, ne duyalım, ne görelim. Böyle bir heyecanla bekliyoruz efendim.
1: Biz de gazeteciler olarak oradan gelecek iyi haberlere bakıyoruz. Umarız ki tek temennimiz bu yangının bir an önce söndürülmesi, insanların tabii sakinliğine kavuşması. Başka bir temennimiz yok maalesef.
2: Ben şöyle bir şey söyleyebilir miyim izninizle? Ya bu ilkokuldan başlaması lazım bu terbiye, bu tabii. Nezaket. Ama ben çok zamandır göremiyorum yani okullarda öyle bir şey söylüyorlar mı hocalarımız? Yani ateşte oynamayın, yakmayın, etmeyin, gitmeyin. Efendim sigara içenler söndürsün. Veya hatta çocuklar babalarına, dedelerine, amcalarına, akrabalarına. Bak amca burada yangın çıkar, bizi mağdur etmeyin gibilerde. Hani
1: belki uygulamalı olarak daha fazlasına yangın tatbikatlarının yapılması gerektiğini düşünüyorum. En azından orman yangınları bölgesinde yangınlarla nasıl bravo. Mücadele edileceği konusunda.
2: Bravo, çok güzel yerinde bir sözünüz var. Çok takdir ettim. Çok çok duyarlısınız.
1: Evet, yani her vatandaş gibi sonuçta ormanlarımız, ciğerlerimiz, onlar olmadan nefes alamayız. Efendim aktardığınız bilgilerden dolayı çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim. Saygılar, iyi günler efendim. Başarılar.
1: Evet, Altınoluk'tan vatandaş Şükrü Dönmez bizlerleydi. Yangınla alakalı bizlere görüşlerini aktardı. Şu anda da gördüğüm üzere Antalya Valisi Hulusi Şahin bir açıklama yapıyordu ama açıklamasının sonuna geldi. Bizler elimizdeki bilgilerle kaldığımız yerden devam edelim. En başına dönüyorum tekrardan frekanslarımızı yeni açan dinleyicilerimiz için. Antalya'nın turizm ilçesi Kaş'ta dün çıkan bir orman yangını vardı ve bugün ikinci günde Muğla'nın Seydi Kemer ilçesine başlayan bir yangın var. Sabah saatlerinden bahsediyoruz ki bu orman yangını boyutunu büyüttü. Yangına müdahale şu anda sürüyor. Kapatılan yollar var. Antalya Fethiye Karayolu trafiğe kapatıldı. Gelişmeler bu yönde. Şunu söyleyebilirim ki birçok yangın söndürme ekibi orman bölgesinde şu anda elinden geleni yapıyor. Ben de ekrandan son dakika ekranından bakıyorum. Herhangi bir açıklama var mı? En son Antalya Valisi açıklamada bulunuyordu. Son dakika açıklamasını yetişirken açıklamasını bitirdi. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Radyo Sputnik'te kalmaya yine devam edin. Bilgiler geldikçe bizler sizleri aydınlatmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
3: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
4: Dinleyeceğiniz tanıtım yapay zeka desteğiyle hazırlanmıştır.
5: Yapay Zeka Günlüğü'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayhan. Haftanın perşembesinde sizlerle birlikteyiz efendim. Bayağı uzun uzun konuştuk, böyle tartıştık. Bir anlamda dertleştik yapay zekayla. Yapay zekadan en iyi verimi almak nasıldır? 3,5-4 satırlık bir küfür yazdı. Benim haznem de fena değildir. Ne yaptı biliyor musunuz? 154 saniye sustu. Sindirmeye çalıştı küfürü. Ben yerlere yattım. Gerçekten yerlere yattım. Acayip güldüm ya. Ya inanılmaz güldüm de evdeki herkesle beraber güldük buna. Ve sonra neresi biliyor musunuz? Keşke bunları söylemeseydim dedi.
6: Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
7: Yurdumuzda çıkan orman yangınları ile ilgili gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Gerek canlı yayın bağlantılarıyla gerek bölgedeki yetkililerden aldığımız bilgilerle Son durumu aktaralım. Muğla'nın Seydikemer, Balıkesir'in Edremit'le Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Seydikemer'deki yangında bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Fethiye-Antalya karayolda ulaşıma kapatıldı. Antalya'nın turizm ilçesi Kaş'ta dün çıkmıştı orman yangını. Bugün de havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Diğer yandan Muğla'nın Seydikemer ilçesinde de sabah saatlerinde bir orman yangını çıktı. Yangına müdahale sürerken de oluşan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya yolu trafiğe kapatıldı. Bölgeden Akdeniz Gerçek Gazetesi'nden yangın uzmanı Profesör Doktor Ali Kavgacı ile canlı yayında son durumu aktarmıştık. Ve yeni gelişmeleri tekrar yangın bölgesinden, bölgelerinden aktarmayı sürdüreceğiz. Yayınımıza diğer gelişmelerle devam edelim. Sevgili dinleyiciler, ASKİ Genel Müdürlüğü eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok hakkında Ankara'nın içme suyuna ilişkin salgın iddiaları paylaşımı nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Altınok'un halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarını işlediği öne sürüldü. Öte yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala kararı içinde tarih belli oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın 2024 yılında yaptığı ikinci başvuruya ilişkin kararını da 25 Ağustos'ta Strasbourg'da açıklayacağını duyurdu. Gülistan doku soruşturması ile ilgili bir gelişme var. 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan doku soruşturmasının 4. dalga operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 8'i adliyeye getirildi ve adliyedeki ifade işlemlerinin sürdüğünü söyleyelim. TÜİK hayat tabloları 2023-2025 istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,9, kadınlarda 81,1 yıl olarak hesaplandı. Şimdi Antalya'da çıkan orman yangını ile ilgili Antalya valisinin açıklamalarını getireceğiz mikrofonlarımıza.
8: Şahin Antalya Valisi açıklama yapıyor, dinliyoruz.
9: Bu bölgede devam ediyor. Tabii Kaş bölgesindeki ekiplerimiz ayrıca çalışıyorlar. Şu anda bu mücadeleye jandarma ekiplerimiz timleriyle destek veriyorlar. Hem emniyetin hem jandarmanın tomaları da burada. Büyükşehir Belediye'mizin itfaiye dairesi, ilçe belediyelerimiz, AFAD ekipleri, komşu illerden gelen destek ekiplerimizin hepsi sahada çalışıyorlar. Hızlı bir şekilde sonuç alacağımızı umuyoruz. Tabii biraz rüzgarla doğrudan orantılı. Şu anda maalesef Kumluca Kemer yolunu trafiğe kapatmış durumdayız. Yangının seyrine göre önümüzdeki birkaç saat içerisinde inşallah tekrar trafiğe açmayı planlıyoruz.
10: Herhangi bir yaralımız var mı Kaş veya bu bölgede? Cumana?
9: Burada yok çok şükür. Kaş'ta 3 tane elmalı orman işletmeden görevli arkadaşımız küçük yaralanmalar yaşadılar. Önemli şeyler değil. Onun dışında herhangi bir yaralımız yok. Ekiplerimizden ya da vatandaşlarımızdan bir can ve yaralama durumu, can kaybı ve yaralama durumu olmadı çok şükür. Onun dışında da diğer konularda çalışmalarımız devam ediyor.
11: Sayın Valim, havanın getirdiği teyakkuz durumu ne zamana kadar sürecek? Meteorolojik veriler bilginiz var mı?
9: Şu anda meteorolojik veriler fırtınanın deniz üzerinden devam ettiğini gösteriyor. Dolayısıyla önümüzdeki 2-3 gün daha bu hava devam edecek. Çok değişik bir hava bu. Normalde bizim kuru havayı yapan kuzeyden gelen rüzgarlardı. Bu ise denizden geliyor. Denizden gelen rüzgar normalde rutubet getirir ama kuru hava çok yüksek bir rüzgar, fırtına seviyesinde. Bu da işimizi zorlaştırıyor.
11: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
7: Evet, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in bölgeden canlı yayında aktardığı bilgiler bu yöndeydi. Tekrar bir toparlama yapacak olursak sevgili dinleyiciler, Antalya'nın Turzim ilçesi Kaş'ta dün orman yangını çıkmıştı. bugün yine müdahale sürüyor, maalesef söndürülemedi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sabah saatlerinde tekrar bir orman yangını müdahalesi oldu. Bu arada müdahale sırasında yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya karayolda trafiğe kapatıldı. Ayrıca Antalya'nın Kumlu ilçesinde başlayan orman yangını nedeniyle de D100-D400 karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatılmış durumda. Bir başka yangın bölgesi de Balıkesir, Edremit ve Havran ilçelerinde. Oradaki yangınlara da havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor. Edremit'te bazı yazlık evlerde tedbir amacıyla tahliye edilmiş durumda. Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya, Kaş ve Aydın Nazilli yangınlarında enerjinin düşürüldüğünü açıkladı. Muğla Seydikemer, Antalya Kumluca, Balıkesir, Edremit, Altınoluk ve Gömeç'teki yangınlara da müdahaleler sürüyor. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.

0: Bu arada bir son dakika gelişmesi aktaralım. Sevgili dinleyiciler, Kırklareli'nden bu haberimiz. Kırklareli'nde bir içecek fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda iki işçi hayatını kaybetti. Tekrar edelim. Kırklareli'nde organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir içecek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenebilmiş değil. Fakat maalesef patlamada iki işçinin hayatını kaybettiği yönünde ilk bilgiler gelmeye başladı. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldığını belirtelim. Şimdi yine yangın bölgesinden bilgi almak üzere bir konuğumuz olacak mikrofonumuzda. Sayın Burak Erbay, önceki dönem Muğla Milletvekili, kendisinden bilgi alacağız. Sayın Erbay, yayınımıza merhaba, hoş geldiniz efendim. Öncelikle geçmiş olsun diyelim bölgedeki yangından ötürü. Her sene olduğu gibi bu sene de maalesef ciğerlerimiz yanıyor. Siz bölgeden ne bilgiler aktaracaksınız bize efendim?
1: Evet, dediğiniz gibi biz yıllardır maalesef bu konuda çok mağdur olan illerden bir tanesiyiz. Yine bu sene benzer bir sıkıntı yaşıyoruz. Aslında bu sene başında da yine ufak tefek yangınlar oldu ama müdahale edildi. Büyümeden çözülebilmişti, sorun bu hale gelmedi. Ama bugün ya birkaç gündür çok devam eden şiddetli rüzgar var maalesef. Ve Seydi Kemer'deki yangınla da büyümesine o çok etkili oldu. Çok şiddetli bir rüzgar var. Seydi Kemer ilçemiz bizim Fethiye'den ayrılan Antalya'ya doğru yol üstünde olan bir ilçemiz. Biraz kırsal bir ilçemiz. Oradaki Yaka mahallelerin oradan Bayır mahallesi var. O bölgede başlıyor yangın. Şu anda birkaç mahalleyi de etkilemiş durumda. En büyük sıkıntı devlet hastanesi var Seydi Kemer'de, yeni yapılan, oraya doğru da geldi. Oradaki yatağı durumda olan hastaların tahliyesi gerçekleştirildi. Maalesef işte bu köylerdeki evlere de sıçradı. Yani müdahaleler ediliyor imkan dahilinde ama şu şiddetli çok rüzgar olduğu için maalesef nereye doğru gider olay, nasıl devam eder, şu anda bizim de kestirmemiz mümkün değil. Biraz kaygıyla izliyoruz. Ama imkanlar dahilinde ciddi şekilde devletin imkanları, yerel yönetimler, herkes müdahale eder durumda. Uçaklar geliyor, helikopterler geliyor. Vatandaşlar tankerlerle işte artık köylerin girişlerine tedbir almış durumdalar. Ama yani zaten devlet organizasyonu devam ediyor ama yani buradan da çağrı yapalım. Yani her türlü desteğe ihtiyaç var açıkçası. Dediğim gibi de gelen o şiddetli rüzgarın etkisiyle de uzun süre devam edecek bir güçlü maalesef.
0: Evet, bölgede yoğun duman nedeniyle Fethiye Antalya karayolunda ulaşıma kapatıldığı bilgisi var. Evet. Hala kapalı durumda mı efendim?
1: Evet, bildiğimiz kadarıyla hala kapalı. Yani çok ciddi oralar, biliyorsunuz bizim kırsal bölge, Muğla'nın zaten tercih edilmesi, yeşili, ormanı, doğası güzel olduğu için o ciğerlerimiz, ormanlarımız maalesef yanıyor. Ciddi bir şekilde o karayolundan üst tarafa geçti yangın. Orası tamamen duman altında. O yüzden göz gözü görmediği için tedbir amaçlı da yollar kapatıldı. Çok büyük ihtimal hani Antalya tarafından gelecekler. Buradan da belki izleyenler var. Denizli üzerinden gelebilirler. Yani Antalya, Muğla, Fethiye'ye gelecek olanlar, acil işi olanlar varsa Denizli üzerinden gelebilirler. O tarafı tercih etmesinler.
0: Evet. Şunu sormak istiyorum bir de, yangının rüzgarın etkisiyle daha fazla yayıldığını söylediniz. Tahliye edilen mahalleler, evler devam ediyor mu, tahliyeler tabii, bu aşamada?
1: Yani, bir de rüzgarın yönüne göre değiştiği için onu da kestirmek mümkün olmuyor ama o bölge bazen yön değiştirebiliyor çünkü rüzgarın durumuna göre. Az önce söylediğim o Turgut Eko, o mahallelerde tahliyeler oldu, hastane oldu. Yani bilebildiğim kadarıyla ilçe merkezine doğru dönmedi. Oradan yine bir kırsala doğru devam ediyor. Ama her an ne olacağı belli değil. Daha önceki biz o acı tecrübelerde de yaşadık. Her an yön değiştirebiliyor. Farklı bir güzergahta tedbir alınmışken başka yöne gidebiliyor. Temennimiz işte ulaşım, en azından yerleşim yerlerinin olduğu, yoğun olduğu yerlere dönmesin. En azından temennimiz bu. Bu şekilde devam ediyor şu anda.
0: Çevre il veya ilçelerden gelen ekipler var mı? Yeterli mi yani, ekip sayısı?
1: Ya yani bu bir felaket bu. Yani tabii ki de %100 tam istenen oranda olmasa da yani geliyor. Daha da fazla gelecektir muhakkak. Orman Teşkilatımız bu konuda İçişleri Bakanlığı gerekli gözlemi yapıyordur. geldiğini tahmin ediyorum. Yani bilebildiğimiz kadarıyla böyle bir takviyeler yapıldı. Tabii daha fazla takviye de civar iller, Ege bölgesi, belki daha iç bölgelerden de takviyeler geliyordur, gelecektir.
0: Evet, yangının çıkış nedenine ilişkin herhangi bir duyumunuz var mı?
1: Bilgi yok şu anda. Ben de o konuda bilmiyorum. O konuda neden çıktığını bilmiyorum şu anda.
0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun diyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Umarız kısa sürede söndürülür inşallah. Bu felaket.
1: Bir an kaybı olmadan da umarız. İnşallah sonlanır inşallah.
0: Çok teşekkürler efendim. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için.
1: Sağ olun.
0: Muğla önceki dönem milletvekili Burak Erbay yayınımızdaydı. Kendisi bölgeden son durumu aktardı bize. Muğla'da dediğimiz gibi havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Bir konuğumuz daha olacak. Bir gazeteci konuğumuz var yayınımızda, Mesut Bey.
2: Alo.
0: Mesut Bölük yayınımızda. Mesut Bey merhaba efendim.
2: Merhaba efendim. Buyurun.
0: Siz neredesiniz şu anda?
2: Şu anda Seydikemer bölgesinden, yangın bölgesinden kendi bölgemize doğru geçiyoruz. Bu konuda ne sormak isterseniz size yardımcı olayım. Buyurun.
0: Evet, söndürme çalışmaları devam ediyor halen. Karadan ve havadan çalışmalar devam ediyor. Yangının çapı ne durumda? Rüzgarın etkisiyle büyümüş olduğu bilgisi geliyor bize. Siz de gözlemlerinizi aktarabilir misiniz bölgeden?
2: Evet, sabah erken saatlerde başlayan yangınımız saat 8 civarlarında artık yangının büyüdüğü haberi gelmişti. O umutla biz de çıktık bölgeye. Tabii bölgede geniş bir arazi ve sarp kayalıklarının olması aradaki alanda yangının ve rüzgarın çok etkisiyle

0: yapıldığı bunu resmi valilik kanallarıyla da açıklandı. Yerleşim bölgelerine yakın olan yerlerdeki evler boşaltıldı. Diğer resmi kurum olarak boşaltılan alan da Seydi Kemer Devlet Hastanesi oldu. Orayı da boşalttılar. Şu anda Fethiye, Antalya, Antalya, Fethiye karayolu tamamen sivil trafiğe kapatıldı. Geçişe izin verilmiyor. Sebebi de yangının, alevlerinin tamamen karayoluna sıfır pozisyonda olmasından, alevli olmasından dolayı can kaybı, mal kaybı düşünüldüğünden dolayı şu an geçişe izin verilmiyor. Bölgede ciddi manada hava ve kara yani karadan mücadele ediliyor. Bunun yanında Seydi Kemer bölgesindeki köylerden Fethiye'deki tabii ki Fethiye ve Seydi Kemer çok yakın bir iki ilçe olduğu için aileler yaylalarını maalesef ki bu bölgede Seydi Kemer bölgesinde geçiriyor. Onun için Fethiye'den de gelenler var. Gözünüzle gördüğünüz her noktada bir kişi görebilirsiniz. Mücadele veriyor yangınla. Herkes kabıyla, terasıyla şey yapıyor, yangına müdahale ediyor, su taşıyor, bir alevle çırpıyla aşağı vuruyor. Yani yangını söndürmek için elinden gelen ne varsa herkes yapmaya çalışıyor. Bunun için önce bizim mavi vatanımızı korumaya çalışan ormancılarımıza, sonra idarecilerimize, sonra hayırseverlerimize ve vatandaşlarımıza gerçekten teşekkür ediyoruz. Buyurun, başka sormak istediğiniz bir şey varsa.
1: Evet, gerçekten bölgede hem itfaiye görevlilerimiz, orman yangınıyla mücadelede görev alan herkes canla başla bu yangını söndürmeye çalışıyorlar.
0: Doğrudur.
1: Fakat bölgenin yapısına baktığımızda biraz kayalık arazi yapısına sahip, dolayısıyla bu fiziki şartlardan dolayı da müdahalede zorluklar yaşanıyordur diye tahmin ediyorum.
0: Evet,
1: doğru mu efendim?
0: Yaşanıyor. Doğrudur. Sadece alevlerin büyümesinin sebebi zaten rüzgarın basmasıyla sarp kayalık olması, helikopter ve uçaktan başka müdahale yöntemi yok. Bir de sivil inisiyatife çok içeri girilmemesi için yetkililer devamlı anonslarda bulunuyor. Sebebi de bir anda bulunduğunuz yer yangına 300 metre olduğunu düşünün. Bir anda 300 metrelik alev size geliyor. Bunun için sivil inisiyatifin çok yangına yaklaşılmaması için devamlı sahada güvenlik güçlerimizde uyarıda bulunuyorlar.
1: Evet, umarız herhangi bir can kaybı yaşanmadan bu yangın söndürülür bir an önce. Ama aynı zamanda bölgede rüzgar da hakim. Dolayısıyla evet, çalışmaları da güçleştiren en önemli olumsuzluklardan bir tanesi olsa gerek.
0: Doğrudur. Rüzgar dediğimiz gibi rüzgarın yönü bir sağa bir sola esiyor. En büyük zaten şu anda yangının kontrol altına alınamamasının sebeplerinden birisi bölgenin çam ağacının çok fazla olması ve çam gozalaklarının devamlı olarak kendini yakarak atmasından kaynaklanıyor.
1: Evet, orman.
0: Bu boyuttan dolayı da dediğimiz gibi yangın bir anda 300 metre aşağınızdan yukarı doğru gelebiliyor. Bir anda bakıyorsunuz 500 metre farklı bir alanda yangın başlamış olabiliyor.
1: Evet, bölgenin genellikle çam ağaçlarıyla kaplı olduğu, ormanlık alanın çam ağaçlarından oluştuğunu öğrenmiş olduk. Tabii ki bu da yayılımını daha fazla
0: hızlandırıyor
1: maalesef ki. Dediğimiz gibi umarız yangın bir an önce söner. Çünkü bu ağaçlarla birlikte ciğerlerimiz de yanıyor. Çalışanlara da kolaylıklar diliyoruz sizlere çalışmalarınızda.
0: Çok
1: efendim.
0: Ediyoruz.
1: Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
0: Sağ olun, her zaman. Görüşmek üzere.
1: Sağ olun efendim. Gazeteci Mesut Bölük bölgeden aktardı bizlere yangınla ilgili son durumu. Bölgede bütün vatandaşlar da dahil görevliler, ekipler yangını söndürmek için mücadele veriyorlar. Ve yine canlı bağlantılarla konuklarımızla gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik bu kadar.
2: Radyo Sputnik canlı yayın.

Yaz takvimde sadece bir mevsim değildir. Bazen bir kahkaha, bazen esen hafif bir rüzgar, bazen de hiç tanımadığınız birinden gördüğünüz içten bir gülümsemedir. Siz de bugün birinin yazına küçük bir tebessüm bırakın. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale sürerken Fethiye-Antalya yolu trafiğe kapatıldı. TMSF, Ahbap Derneği'nin iştiraklerine kayyum olarak atandı. İran, savaşta 230 milyon metreküp gaz üretim kapasitesinin kaybedildiğini açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. Antalya'nın turizm ilçesi Kaş'ta dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale bugün de devam ediyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde de sabah saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale sürerken Fethiye-Antalya yolu trafiğe kapatıldı. Antalya'nın Kumluca ilçesine başlayan orman yangını nedeniyle D400 karayolu da çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde çıkan orman yangınlarına da havadan ve karadan müdahale devam ederken Edremit'te bazı yazlık evler tedbir amacıyla tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Kaş ve Aydın Nazilli yangınlarına enerjinin düşürüldüğünü, Muğla Seydikemer, Antalya Kumluca, Balıkesir Edremit, Altınoluk ve Gömeç'teki yangınlara müdahalenin sürdüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 16.30'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'ndaki toplantıda orman yangınları, bölgesel güvenlik, ekonomideki başlıklar ve terörsüz Türkiye hedefi kapsamında atılan yasal adımların son durumlarının değerlendirilmesi bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması planlanıyor. Gülistan 9 soruşturmasının 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i jandarma ve polisteki işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Operasyonda aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 19 şüpheli hakkında işlem yapılırken 21 adreste arama gerçekleştirildi. TMSF, Ahbap Derneği'nin iştiraklerine kayyum olarak atandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin iştirakleri olan iktisadi işletme ve şirketlere kayyum olarak atandı. Mahkeme kararında derneğin faaliyetlerine sona erdiği, hesap ve mal varlıklarına tedbir konulduğu ve tesis sürecinin başlatıldığı ifade edildi. KPSS ön lisans başvuruları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin duyurusuna göre 4 Ekim'de uygulanacak 2026 KPSS ön lisans başvuruları 10 Ağustos'a kadar yapılacak. Adaylar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığıyla bireysel olarak ÖSYM'nin ais.osym.go.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek. Ankara'da barajların doluluk oranı 2 kat arttı. Ankara'ya su sağlayan barajlarda doluluk oranı geçen yıla göre yaklaşık 2 kat artarak %44,88'e ulaştı. Kente su sağlayan barajlarda doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 kat artarak %44,88'e yükselirken aktif doluluk oranı da yaklaşık 3 katına çıktı. ABD ve Suudi Arabistan tarafından Irak'ta düzenlenen ortak hava saldırılarında bilanço ağırlaştı. Haçlı Şabi en az 20 savaşçının öldüğünü, 32 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Irak Başbakanı Ezzaydi'nin gelişmeler üzerine Ulusal Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırması bekleniyor. Hawaii'deki Kilauea Yanardağı zirvesindeki Halemanu kraterinde yeniden faaliyete geçti. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu patlamanın 52. evresinin başladığını duyururken kuzey bacasına lav taşmaları gözlendiğini açıkladı. Gelişmenin akabinde havacılık için tehlike seviyesi sarıdan turuncuya yükseltildi.
2: Ekonomi.
1: Doğum yardım ödemeleri hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardım ödemelerinin bugün itibariyle annelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Doğum yardımlarından bugüne kadar toplam 1.201.173 çocuk faydalandı. İran, savaşta 230 milyon metreküp gaz üretim kapasitesinin kaybedildiğini açıkladı. İran hükümet sözcüsü Fatma Muacerani, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan son savaşta ülkenin günlük 230 milyon metreküp doğal gaz üretim kapasitesini kaybettiğini bildirdi. Gaz üretimindeki düşüşün rafinerilere gönderilen ham maddeyle enerji santrallerine sağlanan yakıt miktarını da azalttığını kaydeden Muacerani, halka enerji tüketiminde tasarrufa gitmeleri çağrısında bulundu. gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İran hükümet sözcüsü Fatma Muacerani, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında ABD, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan son savaşta ülkenin günlük 230 milyon metreküp doğalgaz üretim kapasitesini kaybettiğini açıkladı. Ateşkesin ardından ABD, İsrail'in başlattığı saldırılarda gaz üretim tesislerinin zarar gördüğünü belirten hükümet sözcüsü, 40 gün savaşıyla başlayan süreçte gaz üretimindeki düşüşün rafinerilere gönderilen ham maddeyle enerji santrallerine sağlanan yakıt miktarını da azalttığını kaydetti. Halka enerji tüketiminde tasarrufa gitmeleri çağrısında bulunan Muacerani, kamuoyunda tartışmalara neden olan akaryakıt fiyatlarına ilişkinde açıklama yaparak, herhangi bir fiyat artışına gidilmediğini ve mevcut düzenlemelerin uygulanmaya devam ettiğini söyledi. ABD'nin son saldırılarından etkilenen Buşehir Havalimanı'nın neredeyse tamamen hizmet dışı kaldığını belirten İranlı sözcü, savaşta hayatını kaybedenlerin aileleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerden de aktarımlar yaptı. Saldırılarda 350'den fazla devlet çalışanının yaşamını yitirdiğini söyleyen Muhacerani, kayıpların hangi tarih aralığına ait olduğuna ilişkin ayrıntı vermedi. Yol ve Şehircilik Bakanlığı'nın ülkenin altyapısına ilişkin raporuna da işaret eden Muacerani, 12 köprü ve 2 tünelin savaş döneminde hasar gördüğünü kaydederek, çalışmalar neticesinde tünellerin yeniden trafiğe açıldığını, yıkılan köprüler içinde alternatif güzergahlar oluşturulduğunu ifade etti. İran hükümet sözcüsü Fatma Muacerani, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan son savaşta ülkenin günlük 230 milyon metreküp doğalgaz üretim kapasitesini kaybettiğini bildirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Deniz bazen yüzmek içindir. Bazen de sadece dalga sesini dinlemek için. Kendinize birkaç dakika ayırmayı unutmayın. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.
0: En kaliteli şarkılar Radyo Sputnik.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Drone teknolojisi artık yalnızca hobi amaçlı kullanılan bir yenilik olmanın ötesine geçerek fotoğrafçılıktan tarıma, haritalamadan altyapı denetimine, arama kurtarma çalışmalarından medya sektörüne kadar birçok alanda yaygın şekilde kullanılıyor. Son yıllarda savaşlarda üstlendikleri kritik rollerle de gündeme gelen insansız hava araçları teknolojinin ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor. Ancak bu yaygın kullanım, kayıt süreçlerinden pilot eğitimine, uçuş izinlerinden hava sahası kurallarına ve hukuki sorumluluklara kadar bilinmesi gereken önemli yükümlülükleri de beraberinde getiriyor.
2: Türkiye'de insansız hava araçlarının kullanımı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen mevzuat kapsamında düzenlenirken, drone'un ağırlığı, kullanım amacı ve uçuş yapılacak hava sahasına göre farklı kurallar uygulanıyor. Peki herkes drone uçurabilir mi? Kamuoyunda sıkça konuşulan 249 gram sınırı gerçekten ne anlama geliyor? Drone pilotu olmak için eğitim almak gerekiyor mu? Hangi bölgelerde uçuş serbest, hangi alanlarda izin şart? Drone ile ilgili görüntü çekerken hangi hukuki sorumluluklar doğuyor? İşte drone kullanımına ilişkin merak edilen her şey.
0: Drone kullanımı dışarıdan bakıldığında oldukça kolay gibi görünse de güvenli bir uçuş için yalnızca kumandayı elinize almanız yeterli değil. Uçuş öncesinde hava koşullarının değerlendirilmesi, bataryanın doluluk seviyesinin kontrol edilmesi, GPS bağlantısının sağlıklı şekilde kurulması, pervanelerin hasarsız olduğundan emin olunması ve kalkış yapılacak alanın güvenliğinin kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle kuvvetli rüzgar, yağış ve sinyal karışıklığı yaşanabilecek bölgeler küçük insansız hava araçları için ciddi risk oluşturabiliyor. Bu nedenle uzmanlar ilk uçuşların geniş ve açık alanlarda mümkünse deneyimli bir kullanıcı eşliğinde yapılmasını öneriyor.
2: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok drone modeli GPS destekli sistemler, engelden kaçınma sensörleri ve sinyal kaybı ya da düşük batarya durumunda otomatik dönüş gibi güvenlik özellikleriyle donatılıyor. Ancak bu sistemlerin bulunması kuralları bilmeden uçuş yapılabileceği anlamına gelmiyor. Çünkü dronlar uzaktan kumandalı bir oyuncak değil, hava sahasını kullanan insansız hava araçları olarak değerlendiriliyor.
0: Türkiye'de isteyen herkes bir drone satın alabiliyor. Fakat satın alma işleminin kolay olması, kullanım kurallarının da aynı ölçüde basit olduğu anlamına gelmiyor. Drone kullanımına ilişkin yükümlülükler, kullanılan cihazın ağırlığına, kullanım amacına ve uçuşun gerçekleştirileceği hava sahasına göre değişiyor. Bu nedenle her kullanıcı aynı kurallara tabi olmuyor.
2: Kamuoyunda drone ehliyeti olarak bilinen uygulama da aslında bu sisteme dayanıyor. Her drone kullanıcısının aynı eğitimi alması ya da aynı belgeye sahip olması gerekmiyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü insansız hava araçlarını ağırlıklarına göre İHA 0, İHA 1, İHA 2 ve İHA 3 olmak üzere 4 temel sınıfa ayırıyor. İHA 0 sınıfı 500 gramla 4 kilogram arasındaki, İHA 1 sınıfı ise 4 kilogramla 25 kilogram arasındaki insansız hava araçlarını kapsıyor. Daha ağır ve profesyonel operasyonlarda kullanılan araçlarsa İHA 2 ve İHA 3 sınıflarında değerlendiriliyor. 500 gramın altındaki dronlar için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sistemine zorunlu kayıt veya ehliyet şartı aranmıyor.
0: Drone pilot olmak isteyen kişilerin kullanacakları insansız hava aracının sınıfına göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarından eğitim almaları gerekiyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylara ilgili pilot sertifikası düzenlenirken, pilot lisansları ve kayıt işlemleri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün İHA kayıt sistemi üzerinden yürütülüyor. Gerekli durumlarda kullanıcılar, E-Devlet üzerinden sunulan İHA pilot kayıt başvurusu hizmeti aracılığıyla başvurularını yapabiliyor.
2: Ayrıca E-Devlet kapısı üzerinden sisteme giriş yaparak kayıt bilgilerini görüntüleyebiliyor, başvurularını takip edebiliyor ve sahip oldukları yetkilere ilişkin işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirebiliyor. Bu nedenle drone satın almadan önce yalnızca cihazın teknik özelliklerini değil, hangi sınıfta yer aldığını, eğitim gerektirip gerektirmediğini ve buna bağlı kayıt süreçlerini de öğrenmek büyük önem taşıyor.
0: Uçuş yapılacak alanın uygun olup olmadığıysa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün İHA takip sistemi üzerinden kontrol ediliyor. Bu sistemde hava sahaları farklı renklerle gösteriliyor. yeşil alanlar belirlenen kurallara uyulması şartıyla genel olarak serbest uçuş yapılabilen bölgeleri ifade ediyor. Kırmızı alanlarsa kontrollü hava sahaları, güvenlik açısından hassas bölgeler veya özel izin gerektiren alanlardan oluşuyor. Ayrıca bazı bölgeler uçuş öncesinde ilgili kurumların onayını gerektiren izne tabi hava sahaları olarak tanımlanıyor.
2: Drone kullanımında en çok yanlış anlaşılan konuların başında ise uçuş izni geliyor. Kamuoyunda zaman zaman 249 gramın altındaki dronlar her yerde serbest ya da hafif dronlar için izin gerekmiyor şeklinde paylaşımlar yapılsa da bu doğru değil. Türkiye'de drone kullanımında belirleyici olan yalnızca cihazın ağırlığı değil, uçuşun yapılacağı hava sahası ve kullanım amacı da en az ağırlık kadar önem taşıyor. Kamuoyunda en çok konuşulan sınır 249 gram olsa da kayıt ve pilot yükümlülükleri açısından birçok düzenlemede esas alınan eşik 500 gram olarak öne çıkıyor.
0: Sistemde hava sahaları, serbest uçuş yapılabilen yeşil alanlar, uçuş öncesinde izin alınması gereken bölgeler ve özel değerlendirmeye tabi hava sahaları olarak sınıflandırılıyor. Genel kullanımda 500 gram altındaki bir drone için her uçuşta izin alınması gerekmese de bu durum yalnızca yeşil alanlar için geçerli. Uçuşun izne tabi ya da özel değerlendirmeye tabi bir bölgede yapılacak olması halinde drone'un ağırlığı ne olursa olsun gerekli izin süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.
2: Özellikle havalimanlarının çevresi, askeri bölgeler, emniyet ve güvenlik tesisleri, bazı kamu kurumlarıyla ceza infaz kurumlarının bulunduğu alanlar, stadyumlar, konser organizasyonları ve yoğun insan topluluklarının bulunduğu bölgelerde izinsiz uçuş yapılamıyor. Örneğin İstanbul'da İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Atatürk Havalimanı çevresi, Ankara'da Esenboğa Havalimanı ile bazı kritik kamu kurumlarının bulunduğu bölgeler, İzmir'de ise Adnan Menderes Havalimanı ve Çiğli çevresi uçuş kısıtlamalarının uygulanabildiği alanlar arasında yer alıyor. Ancak bu bölgelerin kapsamı ve uygulanacak kısıtlamalar değişebildiği için her uçuş öncesinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün İHA takip sistemi üzerinden güncel hava sahasının kontrol edilmesi gerekiyor. Ayrıca valilikler ve ilgili kurumlar güvenlik, kamu düzeni, doğal afet, orman yangını veya benzeri olağanüstü durumlarda belirli bölgelerde geçici uçuş kısıtlamaları da getirebiliyor.
0: Drone kullanımında kuralları belirleyen tek unsur uçuş yapılacak hava sahası değil, kullanım amacı da uygulanacak yükümlülükleri doğrudan değiştiriyor. Hobi amaçlı yapılan bireysel uçuşlarla ücret karşılığında gerçekleştirilen reklam çekimleri, haritalama, ölçüm, denetim veya benzeri ticari faaliyetler aynı kapsamda değerlendirilmiyor. Ticari kullanımlarda drone'un ağırlık sınıfına göre eğitim, yetkilendirme ve işletme yükümlülükleri devreye girebiliyor.
2: Drone kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallar yalnızca hava sahasıyla da sınırlı değil. Havadan görüntü almak, kişisel verilerin korunması ve özel hayatın gizliliğine ilişkin mevzuatı da doğrudan ilgilendiriyor. Başkalarının evini, bahçesini ya da özel yaşam alanını rızası olmadan görüntülemek, bu görüntüleri sosyal medya veya farklı platformlarda paylaşmak hukuki sorumluluk doğurabiliyor. Aynı şekilde kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde kaydedilmesi ya da yayılması halinde havacılık mevzuatının yanı sıra Türk Ceza Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki hükümler de devreye girebiliyor.
0: Kurallara aykırı gerçekleştirilen uçuşlarsa ciddi yaptırımlarla sonuçlanabiliyor. Özellikle gerekli izinler alınmadan yapılan uçuşlar, uçuşa kapalı veya izne tabi bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle hava sahası kurallarının ihlal edilmesi halinde idari para cezaları uygulanabiliyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı için yayımladığı idari yaptırım tebliğine göre bazı ihlallerde cezalar 98.762 liradan başlayabiliyor. İhlalin niteliğine göre daha ağır idari yaptırımların yanı sıra adli süreçlerde gündeme gelebiliyor.
2: Uzmanlara göre drone satın almadan önce sorulması gereken ilk soru hangi modeli almalıyım değil, bu drone'u nerede ve hangi amaçla kullanacağım olmalı. Çünkü doğru cihazı seçmek kadar o cihazın tabi olduğu kuralları bilmek de güvenli bir uçuşun en önemli parçası. Drone teknolojisi gelişmeye ve günlük yaşamın daha fazla parçası olmaya devam ediyor. Ancak bu gelişim beraberinde daha büyük bir sorumluluğu da getiriyor. Gökyüzünü güvenli şekilde paylaşabilmenin yolu yalnızca gelişmiş teknolojiye sahip olmaktan değil, kuralları doğru öğrenmekten ve resmi kaynaklardan edinilen bilgiler doğrultusunda hareket etmekten geçiyor.
0: Drone teknolojisi hayatın birçok alanında hızlı yaygınlaşırken, güvenli ve yasal kullanım yalnızca cihazın teknik özelliklerini bilmekle sınırlı kalmıyor. kayıt süreçlerinden pilot eğitimine, uçuş izinlerinden hava sahası kurallarına ve hukuki sorumluluklara kadar bilinmesi gereken düzenlemeler, drone kullanıcıları için büyük önem taşıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 18. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Muğla'nın Seydi Kemer, Balıkesir'in Edremit'le Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle Seydi Kemer Devlet Hastanesi tedbir amaçlı boşaltılıyor. Ahbap soruşturmasına 5 kişi daha ifadeye çağrıldı. Ayrıntılar bültenimizde. Muğla'nın Seydi Kemer, Balıkesir'in Edremit'le Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. 3 ilde orman yangınlarıyla mücadele var şu anda. İlk yangın haberi Muğla'dan geldi. Seydi Kemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde ziraat alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 835 personel, 5 uçak, 18 helikopter ve 221 araçla müdahale edildiği belirtildi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangın ve bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı. Yangın bölgesi içerisinde yer alan bazı evlerde yaşayan vatandaşların tahliye edildiği öğrenildi. Devam edelim. Yangın nedeniyle Seydi Kemer Devlet Hastanesi şu anda tedbir amaçlı boşaltılıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Muğla Seydi Kemer'deki yangın nedeniyle tedbiren Seydi Kemer Devlet Hastanemizde bulunan hastalarımızın çevre hastanelerimize nakilleri tamamlanmıştır. İlgili kurumlarla tam koordinasyon içerisinde süreci yakından takip ediyor. Sağlık hizmetlerimizin kesintisiz devamı için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İfadesini kullandı. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde yangın çıktı. Kazalarında eteklerinde çıkan orman yangını bölgede endişeye neden oldu. Öğle saatlerinde başlayan yangın yüksek hava sıcaklığı ve etkili rüzgar nedeniyle kısa sürede geniş bir alana yayılırken ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan yoğun mücadele başlattı. Körfez genelinden görülebilen yoğun duman vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı. Çanakkale sınırına yakın konumdaki kazalarında çıkan yangın nedeniyle bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine gidiyoruz. Arazide çıkan yangın ormana sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan şu anda alevlere müdahale ediyor. Yangın saat 15 sıralarında Ayvacık ilçesi Ahmetçe köyü yakınlarındaki arazide henüz belirlenemeyen nedenle başladı. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına karadan ve havadan şu anda müdahale sürüyor. Kırklareli'nde bir içecek üretim fabrikasında patlama meydana geldi. İki işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ahbap soruşturmasına 5 kişi daha ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ahbap soruşturması kapsamında oyuncular Berna Leçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. Dış gündemle devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Orta Doğu'daki ABD güçlerine yönelik balistik füze saldırısı girişiminin akabinde Fox News'e yaptığı açıklamada İran'a çok sert karşılık vereceklerini söyledi. Fox News muhabiri Trey Wings, Trump'ın kendisiyle yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın Ürdün'deki ABD üzerine dün geceki saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti. Wings'in aktardığına göre Trump söz konusu saldırılara karşılık olarak İran'ı çok sert bir şekilde vuruyor olacağız ifadesini kullandı. ABD ile İran arasında saldırısız günler sona erdi. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda 3 petrol tankerini hedef aldıklarını açıkladı. İran devrim muhafızları ordusunun deniz kuvvetlerinden yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan 3 petrol tankerinin uyarılara rağmen tehlikeli ve yasa dışı olduğu belirtilen rotada ilerlemeye devam ettiği belirtildi. Söz konusu tankerlerin hedef alındığı ve durdurulmaya zorlandığı ifade edilen açıklamada ABD ordusunun bölgedeki müdahalesinin ve gemilere yönelik yasa dışı talimatlarının karşılıksız almayacağı uyarısında bulunuldu. İran devrim muhafızları ordusu ayrıca Ürdün'deki bir ABD hava üssüyle ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın bulunduğu merkezin çok sayıda balistik füzeyle hedef alındığını duyurdu. İran resmi medyasına yer alan haberlere göre devrim muhafızları ordusundan yapılan açıklamada saldırının ABD ordusunun saldırgan eylemlerine karşılık gerçekleştirildiği belirtildi. Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Japonya Başbakanı Takeuchi Sanae dün yaşanan depreme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Takeuchi, güneydeki Kumamoto eyaletinde meydana gelen depremde 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin de yaralandığını duyurdu. 7,1 büyüklüğündeki sarsıntı, yangınlar, yol ve köprü çökmeleri dahil eyalet genelinde geniş çaplı hasara yol açtı.
0: Ekonomi.
1: Emeklinin prim borcu aylıktan kesilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu, kuruma prim ve para cezası borcu bulunanlardan emekli aylığı kesintisi yapılmasıyla ilgili kritik noktaları aydınlattı. Buna göre emeklilerin kendi aylıklarının yanı sıra hak sahiplerine bağlanan aylıklarda da kesinti yapılabilecek. Birden fazla ölüm aylığı alanlarda hangi aylığın üzerinde borç olduğuna bakılacak. İndirimli satış reklamlarına yeni düzenleme geliyor. Tüketiciyi korumaya yönelik adımlarını sürdüren Ticaret Bakanlığı, indirimli satış reklamlarına ilişkin kuralları güncelliyor. Yeni düzenlemelerle gerçeği yansıtmayan indirim algısının önlenmesi ve fiyat şeffaflığının artırılması amaçlanıyor. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe giriyor. İndirimli satış reklamlarında yanıltıcı algıyı önlemek amacıyla son 10 günün en düşük fiyatı esas alınacak.
0: Yol durumu.
1: Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. Şu anda İstanbul'da iş çıkış saatlerinde %65'lik bir yoğunluk var. Yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %67, Anadolu yakasında %63'lük bir yoğunluk var. Diğer taraftan köprülere baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu'da uzun araç kuyrukları oluşmuş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu trafik yoğunluk haritasına göre saydığım bu noktalarda araç sürücüleri dur kalk yaparak ilerlemekte. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Hassal, Seyrantepe, Maslak, özellikle Seyrantepe'den Maslak yönüne doğru araç trafiği gitgide artış göstermekte. Bakım onarım çalışmaları ve trafik kazalarına baktığımızda Vezneciler'den Fatih yönüne doğru sağ şeritte bir trafik kazası var. Bu şeritte trafiğe kapatılmış durumda. Kazaya şu anda müdahale ediliyor. D100 Haliç Orta Köprü'den Otakçılar yönüne doğru sağ şeritte bir trafik kazası var. Bu şeritte trafiğe kapatıldı. Ekipler D100 Haliç'ten Orta Köprü Otakçılar yönüne doğru trafiği açma çalışmalarını sürdürüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
2: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhaba, ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında yine sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismini ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden.
3: Melenden suyu getiriyoruz, içme suyu.
2: Evet hocam. Evet.
3: Onu içmiyoruz bile yani. Bunda araba yıkıyoruz, yol yıkıyoruz, içme suyunu bakkaldan alıyoruz. 2 gün yağmur yağmıyor, hemen yağmur bombası atalım. Bir yere bir dolu vuruyor, hemen dolu topu koyalım. Ya yok böyle bir çözüm dünyada. Ama nasıl anlatacağız bunu?
4: Çok yakında böyle birkaç ay içinde vatandaşlarımız İSKİ'yi aradıklarında bir agentla, onlara çok kibarca konuşan ve çok da az yanıt veren bir agentla karşılaşabilirler. Bunu ilk defa burada söylemiş olayım. Bunu yayına aldığımızda size ilk özel duyuru olacağız.
2: Harika.
0: Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa Cimnastik Birliği, Rus sporcuların müsabakalarda kendi bayrakları ve milli marşlarıyla yarışabilmesinin önünü açtı. Birliğin olağanüstü genel kurulunda alınan kararla Rus sporculara yönelik kısıtlamalar, Uluslararası Cimnastik Federasyonu'nun güncel uygulamalarıyla uyumlu hale getirildi. Rusya Cimnastik Federasyonu'ndan Sputnik'e yapılan açıklamaya göre alınan kararın ardından Rus sporcular Avrupa organizasyonlarında kendi devlet sembolleriyle yarışabilecek. Ancak 28 Temmuz'dan önce onaylanan Avrupa organizasyonlarında bir geçiş dönemi prosedürü uygulanacak. Bu kapsamda Rus sporcuların müsabakalara katılımına kesin olarak izin verilecek. Ancak ev sahibi ülkenin yasaları veya zorunlu mevzuatı gerektiriyorsa Rusya'ya ait devlet sembollerinin kullanılmasına kısıtlama getirilebilecek. Benzer şekilde Uluslararası Cimnastik Federasyonu'nun 17 Mayıs'taki kararından önce takvime alınan bazı etkinliklerde mevcut kısıtlamaların devam edebileceği belirtildi. Rusya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Marat Filipov da European Gymnastics İcra Komitesi'ndeki görevine resmen başladı. Filipov, 29 Kasım 2025'te Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen European Gymnastics Kongresi'ne genel kurul üyelerinin oylarıyla İcra Komitesi'ne seçilmişti. Ancak Rus yetkili o dönemde yürürlükte olan kısıtlamalar nedeniyle görevine başlayamamıştı. 28 Temmuz 2026'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun ardından bu engellerin kalkmasıyla Filipov, European Gymnastic İcra Komitesi üyesi olarak fiilen görev yapmaya başladı. European Gymnastic İcra Komitesi, genel kurul toplantıları arasındaki dönemde kuruluşun faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu en üst organ olarak görev yapıyor. Komite, stratejik gelişim, finans, pazarlama ve iletişim faaliyetlerinin yanı sıra normatif belgelerle teknik düzenlemelerinin onaylanması gibi kritik konularda karar yetkisini elinde bulunduruyor. Avrupa Cimnastik Birliği'nin olağanüstü genel kurulunda alınan kararla Rus sporcuların Avrupa müsabakalarında kendi bayrakları ve milli marşlarıyla yarışmalarının önü açıldı. Kararla birlikte Rusya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Marat Filipov da daha önce seçildiği European Gymnastic İcra Komitesi'ndeki görevine başladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Yaz sıcağında telefonunuzu şarj etmeyi unutmazsınız. Kendinizi de unutmayın. Bol bol su için. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya'nın en büyük e-ticaret platformu Wildberries, Ukrayna'nın son dönemde şirketin farklı lojistik merkezlerine gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada lojistik merkezlerine yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarından etkilenen kişilere 40 milyon rubleyi aşan doğrudan mali destek sağlandığı bildirildi. Wildberries'ten yapılan yazılı açıklamada saldırılarda ağır yaralanan ve hayatını kaybedenlerin ailelerine ilk ödemelerin 21 Temmuz'da başladığı belirtildi. Merkezlerde düzenli acil durum tatbikatları yapıldığı ve tahliyeden sorumlu kişilerin belirlendiği bilgisine yer verilen açıklamada saldırı tehlikesi ilan edilmesinin ardından insanların riskli bölgelerden hızla tahliye edildiği ve söz konusu hazırlıklar sayesinde binlerce kişinin hayatının kurtarıldığı belirtildi. Ukrayna, Rusya

0: ailelerine 40 milyon rubleyi aşan mali destek sağlandığını duyurdu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren kredi kartı yıllık aidatları, bankaların yüksek zam oranları ve iade taleplerine karşı sunduğu şartlar nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yılda önemli tartışma başlıklarından biri haline geldi. Bankaların enflasyon oranlarını aşan fiyat güncellemeleri, yasal haklarını kullanmak isteyen tüketicilerle finans kuruluşlarını karşı karşıya getiriyor.
2: Bankaların 2026 yılı için belirlediği yeni ücret tarifelerinde geçen yıla göre %70'e varan artışlar dikkat çekiyor. Klasik ve standart kartlarda aidatlar 400 ila 900 lira, gold kartlarda 900 ila 1300 lira arasında değişiyor. Premium ve platinum kartlarda ise aidatlar 1500 liradan başlayarak 4800 lira, 6000 liraya kadar çıkıyor. Ek kart ücretleri ise asıl kart aidatının en fazla %50'si oranında belirleniyor. Bu tutar yaklaşık 450 ile 500 lira arasında değişiyor.
1: Bankaların kredi kartı aidatı talep etmesinin yasal bir dayanağı bulunuyor, ancak bu hak sınırsız değil. Türkiye'de faaliyet gösteren her banka müşterilerine yıllık kullanım ücreti bulunmayan, yani aidatsız bir kredi kartı seçeneği sunmak zorunda. Tüketicinin talep etmesi halinde banka mevcut kredi kartı limitini düşürmeden kartı aidatsız versiyonuyla değiştirmekle yükümlü. Banka bu alternatifi sunmadan

0: doğrudan aidat keserse söz konusu işlem hukuka aykırı kabul ediliyor.
1: Bir başka düzenlemeye göre kredi kartı aralıksız 180 gün yani 6 ay boyunca hiç kullanılmadıysa banka bu kartı hareketsiz kabul etmek zorunda. Bu durumda söz konusu döneme ait yıllık aidat tahsil edilemiyor. Ayrıca kart fiziki olarak teslim alınmış olsa bile alışveriş veya nakit çekim gibi borçlandırıcı ilk işlem yapılmadığı sürece aidat yansıtılamıyor.
0: Aidat iadesi isteyen tüketicilere bankalar tarafından farklı teklifler de sunuluyor. Bazı bankalar kesilen aidatı iptal etmek için müşterilerinden 6 ay boyunca belirli bir tutarda harcama yapma sözü istiyor. 2026 yılındaki güncel şikayetlere göre tek bir kartın aidat iadesi için 108 bin lira ile 120 bin lira arasında harcama taahhüdü talep edildiği belirtiliyor. Bu hedefin altında kalınması halinde ise aidat ücretinin yeniden karta borç olarak yansıtıldığı ifade ediliyor.
1: Bazı bankalar nakit iade yerine kart aidatı tutarında bonus, mil veya nakit puan teklif ediyor. Ancak tüketicilerin bu teklifleri reddederek doğrudan nakit iade talep etme hakkı bulunuyor.
0: Peki kredi kartı aidatı nasıl geri alınabilir? İlk olarak bankanın müşteri hizmetleri, mobil uygulamadaki yapay zeka asistanı veya yazılı dilekçe aracılığıyla doğrudan itiraz kaydı oluşturulması gerekiyor. Bankalar genelde müşteri kaybetmemek için ilk aşamada iadeyi kabul ediyor. Bankadan olumsuz yanıt alınması ya da 20 gün içinde geri dönüş yapılmaması halinde ise E-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetine başvuru yapılabiliyor. Kesintinin yer aldığı ekstra sisteme yüklenerek kredi kartı yıllık üyelik ücret iadesi başlığıyla ücretsiz olarak şikayet kaydı oluşturulabiliyor.
1: Tüketiciler yalnızca mevcut yıla ait aidatlar için değil, yasal zaman aşımı süresi içerisinde kalan yani geri dönük 10 yıldaki haksız kart aidatı kesintileri için de iade başvurusunda bulunabiliyor. Uzmanlar tüketicilere ekstrelerini düzenli olarak kontrol etmelerini ve yüksek aidat ödemek istememeleri halinde bankalarından aynı limitle aidatsız kart talep etmelerini tavsiye ediyor.
0: Türkiye'deki kredi kartı sayısı da bankaların aidat gelirlerinin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Bankalar Arası Kart Merkezi verilerine göre 2026 yılının ortası itibariyle Türkiye'de 150.375.200 kredi kartı dolaşımda bulunuyor. Pazardaki kartların önemli bölümünün aidatlı segmentte yer alması ve ortalama kart aidatının yaklaşık 1000 liraya ulaşması nedeniyle bankacılık sektörünün kredi kartı aidatlarından elde ettiği yıllık toplam gelirin 70 ila 90 milyar lira arasında olduğu tahmin ediliyor.
1: Türkiye'de 150 milyondan fazla kredi kartı bulunurken 2026 yılında aidatlarda %70'e varan artışlar tüketicilerin tepkisine neden oluyor. Bankaların aidat talebi yasal zemine dayanırken tüketicilerin aidatsız kart talep etme ve belirli koşullarda kesilen ücretlerin iadesini isteme hakkı bulunuyor. Uzmanlar tüketicilere ekstrelerini dikkatle takip etmelerini ve haklarını kullanmaktan çekinmemelerini öneriyor.
0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber. Avrupa Cimnastik Birliği, Rus sporcuların müsabakalarda kendi bayrakları ve milli marşlarıyla yarışabilmesinin önünü açtı. Birliğin olağanüstü genel kurulunda alınan kararla Rus sporculara yönelik kısıtlamalar, Uluslararası Cimnastik Federasyonu'nun güncel uygulamalarıyla uyumlu hale getirildi. Rusya Cimnastik Federasyonu'ndan Sputnik'e yapılan açıklamaya göre alınan kararın ardından Rus sporcular Avrupa organizasyonlarında kendi devlet sembolleriyle yarışabilecek. Ancak 28 Temmuz'dan önce onaylanan Avrupa organizasyonlarında bir geçiş dönemi prosedürü uygulanacak. Bu kapsamda Rus sporcuların müsabakalara katılımına kesin olarak izin verilecek. Ancak ev sahibi ülkenin yasaları veya zorunlu mevzuatı gerektiriyorsa Rusya'ya ait devlet sembollerinin kullanılmasına kısıtlama getirilebilecek. Benzer şekilde Uluslararası Cimnastik Federasyonu'nun 17 Mayıs'taki kararından önce takvime alınan bazı etkinliklerde mevcut kısıtlamaların devam edebileceği belirtildi. Rusya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Marat Filipov da European Gymnastics İcra Komitesi'ndeki görevine resmen başladı. Filipov, 29 Kasım 2025'te Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen European Gymnastics Kongresi'ne genel kurul üyelerinin oylarıyla icra komitesine seçilmişti. Ancak Rus yetkili o dönemde yürürlükte olan kısıtlamalar nedeniyle görevine başlayamamıştı. 28 Temmuz 2026'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun ardından bu engellerin kalkmasıyla Filipov, European Gymnastics İcra Komitesi üyesi olarak fiilen görev yapmaya başladı. European Gymnastics İcra Komitesi, genel kurul toplantıları arasındaki dönemde kuruluşun faaliyetlerinin yürütülmesine sorumlu en üst organ olarak görev yapıyor. Komite, stratejik gelişim, finans, pazarlama ve iletişim faaliyetlerinin yanı sıra normatif belgelerle teknik düzenlemelerinin onaylanması gibi kritik konularda karar yetkisini elinde bulunduruyor. Avrupa Cimnastik Birliği'nin olağanüstü genel kurulunda alınan kararla Rus sporcuların Avrupa müsabakalarında kendi bayrakları ve milli marşlarıyla yarışmalarının önü açıldı. Kararla birlikte Rusya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Marat Filipov da daha önce seçildiği European Gymnastic İcra Komitesi'ndeki görevine başladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dünyanın farklı bölgelerinde etkili olan orman yangınları 2026 yazında yeniden geniş alanları tehdit ediyor. Fransa ve İspanya'da yüz binlerce kişi tahliye edilirken Kanada'da yüzlerce aktif yangınla mücadele ediliyor. Türkiye'de ise Antalya, Muğla, Yalova ve Balıkesir'de çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Aşırı sıcaklıklar, uzun süreli kuraklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarlar yangınların kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarına ulaşmasına neden oluyor. İklim değişikliği ise yangın mevsimini uzatıyor ve müdahaleyi giderek zorlaştırıyor. Radyo Sputnik dünyadaki orman yangını tablosunu ve yangınlarla mücadelede kullanılan yöntemleri sizler için derledi. Avustralya'nın güneydoğusunda 2019'un sonlarında başlayan ve 2020'nin başlarına kadar devam eden orman yangınları dünya tarihindeki en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti. Karayaz olarak adlandırılan bu yangınlarda yaklaşık 24 milyon hektardan fazla alan kül olurken 3500'den fazla ev harap oldu. Milyonlarca hayvanın telef olmasına neden olan bu yangınlar ekosistem üzerinde kalıcı hasarlar bıraktı. Rusya'nın Sibirya bölgesinde 2021'de çıkan yangınlarda yaklaşık 18 milyon hektar alan zarar gördü. Yoğun duman Kuzey Kutbu'na kadar ulaştı ve dünya genelinde hava kirliliğini artırdı. Yakutistan bölgesinde ise Temmuz ayında çıkan 107 yangın 331 bin hektar alanı kül etti. Bölgede acil durum ilan edildi. Rusya Devlet Orman Ajansı 20 bölgede 222 ayrı yangınla başa çıkmak zorunda kaldıklarını açıkladı. Brezilya'da Amazon ormanlarında 2019 ve 2020 yıllarında çıkan ve 2,2 milyon hektarlık alanı etkileyen yangınlar bölgedeki ekosistem üzerinde büyük yıkıma neden oldu. Bu yangınlar iklim değişikliğiyle mücadelede kritik role sahip olan Amazon'un ciddi zarar görmesine yol açtı. Her yıl Kaliforniya'daki orman yangınlarıyla gündeme gelen ABD 2020'de son 10 yılın en büyük yangın felaketlerinden birini yaşadı. 2020 yangın sezonunda 1,7 milyon hektardan fazla alanın yangınlarda yok olduğu duyuruldu. Fransa'nın güneybatısında Bordeaux çevresinde çıkan yangınlar 42 bin hektarlık alanı etkiledi. Yaklaşık 220 bin kişi yangın tehlikesi nedeniyle evlerinden ve tatil bölgelerinden tahliye edildi. Şiddetli kuraklığın ardından gelen sıcak hava dalgası ve kuru rüzgarlar söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Bölgedeki sıcaklıkların 42 dereceye kadar çıkabileceği bildirildi. Yangınların büyümesi üzerine Fransa, Avrupa Birliği sivil koruma mekanizmasını devreye soktu. Farklı ülkelerden uçaklar, helikopterler ve itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi. Türkiye'de Fransa'daki çalışmalara destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı görevlendirdi. Avrupa 2025 yılında Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin kayıt tutmaya başladığı 2006'dan bu yana en ağır yangın sezonunu yaşadı. 2026 yılında da tehlike sürüyor. Avrupa Birliği sınırları içerisinde yanan alan 22 Temmuz itibarıyla 254 bin hektarı aştı. Bu rakam son 20 yılın aynı dönem ortalamasının üzerinde bulunuyor. İspanya'da 2026 yazının en ağır yangın dalgalarından biriyle karşı karşıya kaldı. Guadalajara bölgesine çıkan yangın yaklaşık 32 bin hektarlık alanı etkilerken çok sayıda yerleşim yeri tahliye edildi. Avila, Almeria ve Castellón başta olmak üzere farklı bölgelerde çıkan yangınlar nedeniyle on binlerce kişi güvenli alanlara götürüldü. Temmuz ayının son haftasında ülkedeki yangınlardan etkilenen alan 150 bin hektara yaklaştı. İspanya'daki bazı yangınlarda can kayıpları da yaşandı. Türkiye, İspanya'nın talebi üzerine iki yangın söndürme uçağını bölgeye gönderdi. Kanada'da 2026 yangın sezonu Haziran ayının sonundan itibaren hızla ağırlaştı. Temmuz ayının son haftasında ülke genelinde 900'e yakın aktif yangın bulunurken yanan alan 3,7 milyon hektarı aştı. Başta Ontario olmak üzere bazı bölgelerde yerleşim yerleri tahliye edildi. Yangınlardan yükselen yoğun duman binlerce kilometre uzağa taşındı. NASA'nın uydu gözlemleri Kanada'dan yayılan dumanın Kuzey Amerika'nın geniş bir bölümünü etkilediğini ortaya koydu. Kanada 2023 yılında da yaklaşık 15 milyon hektarlık alanın yandığı ülke tarihinin en ağır yangın sezonlarından birini yaşamıştı. Türkiye'de 2026 yangın sezonu için hava ve kara filosu genişletildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre yangınlarda mücadele için 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracı görevlendirildi. Hava filosunun toplam su atma kapasitesi 462 tona, kara araçlarının sayısı ise 5600'e ulaştı. 29 Temmuz itibariyle Antalya'nın Kaş, Muğla'nın Seydikemer ve Balıkesir'in Sındırgı ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale edildi. Kaş'taki yangına 5 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz ve 261 personel sevk edildi. Seydikemer'deki yangın nedeniyle Antalya-Seydikemer karayolunun bir bölümü ulaşıma kapatıldı. Yetkililer yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlara ormanlık alanlarda ateş yakmamaları, anız yakmaktan kaçınmaları ve gördükleri dumanı 112 acil çağrı merkezine iletmelerini istedi. Peki giderek büyüyen orman yangınlarıyla mücadelede hangi yöntemler kullanılıyor? Teknoloji yangınların erken belirlenmesine ve ekiplerin doğru bölgelere yönlendirilmesine nasıl yardımcı oluyor? İnsansız hava araçları, uydular, yapay zeka destekli kameralar, yangın geciktirici maddeler ve söndürme mühimmatları hangi durumlarda devreye giriyor? Yangın söndürme uçakları ve helikopterleri dünyada 1950'li yıllardan bu yana orman yangınlarıyla mücadelede kullanılıyor. Ancak günümüzde hava araçlarının yanı sıra uydular, termal kameralar, insansız hava araçları ve yapay zeka destekli erken uyarı sistemleri de müdahalenin önemli bir parçası haline geldi. Uydular aracılığıyla geniş alanlardaki sıcaklık değişimleri ve duman hareketleri takip ediliyor. NASA'nın FIRM sistemi uydulardan alınan verilerle aktif yangın noktalarını dünya genelinde neredeyse gerçek zamanlı olarak haritalandırıyor. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi ise yangın tehlikesi tahminleri hazırlıyor, yanan alanları uydu görüntüleriyle belirliyor ve yangınların gelişimini izliyor. İnsansız hava araçları özellikle gece saatlerinde ve ekiplerin ulaşmakta zorlandığı bölgelerde kullanılıyor. Termal kameralı İHA'lar yoğun duman altında kalan sıcak noktaları belirleyebiliyor. Böylece yangının yönü, ilerleme hızı ve yeniden alevlenme ihtimali hakkında ekiplerin kullanımına gerçek zamanlı bilgi aktarılıyor. Taşıma kapasitesi yüksek bazı İHA'larsa yangın söndürme topları köpük veya su taşıyarak küçük alanlardaki alevlere doğrudan müdahale edebiliyor. Bununla birlikte İHA'ların asıl gücü yangını söndürmekten çok erken tespit, gözetleme ve ekiplerin güvenli biçimde yönlendirilmesi alanında ortaya çıkıyor. Yangın tehlikesinin önceden belirlenebilmesi için meteorolojik veriler de kullanılıyor. Sıcaklık, rüzgar hızı, nem oranı, toprak kuruluğu ve bitki örtüsünün durumu birlikte değerlendirilerek günlük yangın risk haritaları hazırlanıyor. Bu haritalar sayesinde uçaklar, helikopterler ve kara ekipleri tehlikenin yüksek olduğu bölgelere önceden konuşlandırılabiliyor. Yapay zeka destekli kamera sistemleri ise ormanlık alanlarda yükselen dumanı insan gözüne ihtiyaç duymadan tespit ederek merkezlere alarm gönderebiliyor. Türkiye'de geliştirilen kırmızı köpük ise son yıllarda dikkat çekiyor. Kırmızı köpük, iş insanı ve doğa gönüllüsü Özay İpek'in sahibi olduğu şirket tarafından geliştirildi. Kırmızı köpük benzerlerinden farklı olarak su kaybı yaşatmadan alevlerin söndürülmesine katkı sağlıyor, yangında battaniye görevi görüyor, soğutma yapıyor ve bitkilerin alev almasını engelliyor. Rengi ekiplerin işini kolaylaştırıyor, müdahale edilen alanlar belirgin şekilde ayırt edilebiliyor. Japonya'da geliştirilen sabun temelli yangın söndürme köpüğü de su kullanımını azaltmayı amaçlayan yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. İlk olarak 1995 Kobe depreminin ardından su kaynaklarının zarar gördüğü koşullarda bina yangınlarını söndürebilmek amacıyla geliştirilen köpük daha sonra orman ve turba yangınlarında da denendi. Doğal kaynaklı sabun çözeltisinin suyla karıştırılmasıyla elde edilen köpük suyun yanan yüzeyde daha uzun süre kalmasını sağlıyor. Yangın söndürme topları ve mühimmatları da farklı ülkelerde uzun süredir araştırılıyor. Bu sistemlerde yangın söndürücü madde taşıyan kapsüller alevlerin bulunduğu bölgeye bırakılıyor. Kapsülün açılmasıyla söndürücü madde çevreye dağılıyor. Türkiye'de İnönü Üniversitesi akademisyenleri tarafından geliştirilen akıllı yangın söndürme mühimmatı projesi de bu alandaki çalışmalardan biri. Proje 3 yıllık çalışmanın ardından 2022 yılında patent tescili almaya hak kazandı. Ancak bu sistemlerin ormanlık alanlarda kullanılması bazı güçlükler taşıyor. ağaçlar, kayalık alanlar ve engebeli arazi mühimmatın hedeflenen noktaya ulaşmasını engelleyebiliyor. Bu nedenle söndürme mühimmatları uçakların ve kara ekiplerinin yerine geçen bir yöntemden çok belirli koşullarda destek aracı olarak değerlendiriliyor. İsveç ise 2018 yılında orman yangınlarıyla mücadele için lazer güdümlü bombayla çözüm aradı. Orman yangınları kontrol altına alınamayınca askeri operasyon düzenlemek zorunda kalan ekipler, yangın söndürme çalışmalarında yeni bir yöntem olarak Gripen tipi savaş uçaklarıyla afet bölgesini bombaladı. Lazer güdümlü GBU-49 tipi bombaların yangınları söndürmesi, bir mum alevinin üfleyerek söndürülmesine benzetiliyor. İsveç Savunma Bakanlığı sözcülerinden Anders Persson, bombaların basınç etkisi yaratarak ve alanda bulunan oksijeni yok ederek belirli bir alanda yangını söndürdüğünü söylemişti. 3000 metre yükseklikten atılan bombaların hedef noktasından 100 metre mesafeye kadar alevleri söndürdüğü belirtiliyor. Fransa'dan İspanya'ya, Kanada'dan Türkiye'ye uzanan orman yangınları 2026 yazında da iklim krizinin en görünür sonuçlarından biri oldu. Uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları ve uydular yangınlarla mücadelede önemli imkanlar sağlıyor. Ancak uzmanlar yalnızca söndürme kapasitesinin artırılmasının yeterli olmadığına dikkat çekiyor. Ormanların bakımı, yanıcı maddelerin azaltılması, yerleşim alanlarının yangına dayanıklı hale getirilmesi, erken uyarı sistemlerinin yaygınlaştırılması ve toplumun bilinçlendirilmesi de mücadelede hayati önem taşıyor. Dünyada kullanılan yangınla mücadele yöntemlerini ve 2026 yılının orman yangını tablosunu sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
0: Radyo Sputnik.

Sayın dinleyenler, yangın özel programıyla tekrar birlikteyiz. Maalesef Muğla, Antalya, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale ve Yalova'da ciğerlerimiz yanıyor. Muğla'nın Seydikemer, Antalya'nın Kaş ve Kumluca, Çanakkale'nin Ayvacık, Balıkesir'in Edremit, Havran ve Gömeç ilçelerinde, Yalova'nın Armutlu ilçesinde ve Kütahya'nın Domaniç ilçesinde de orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Seydikemer, Kumluca ve Edremit'teki orman yangınları rüzgarın etkisiyle kısa sürede, son gelen bilgilere göre 121 ev ve 202 kişiyle Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi. Öte yandan yangın ve yoğun duman nedeniyle Antalya Seydikemer

0: Ömer Karayol'un ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Kumluca'da da tedbir amaçlı Yazır Mahallesi'ndeki evler tahliye edildi. Edremit'te ise bazı yazlık evler yine tedbir amacıyla boşaltıldı. Şimdi Antalya Seydi Kemer'e döneceğiz ve Seydi Kemer Belediye Başkanı, Muğla Belediye Başkanı Önder Akdenizli yayınımızda olacak. Kendisinden bölgede son durumla ilgili neler yaşanıyor onun bilgisini alacağız. Sayın Akdenizli, hoş geldiniz efendim yayınımıza.
1: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz efendim. Geçmiş olsun, öncelikle bunu iletelim. Geçmiş olsun dileklerimizi. Maalesef birçok bölgemizde orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de Muğla. Muğla'daki orman yangınında son durum nedir? Mücadele devam ediyor mu? Ya da daha geniş bir bölgeye yayılması söz konusu mu? Siz dinliyoruz efendim.
1: Seydi Kemer ilçemizde sabah saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın şu anda 6 mahallemize sirayet etmiştir. Seydi Kemer ilçemizin 6 mahallesine. Bu 6 mahallede yaklaşık 250 civarında hanemiz, evimizi boşalttık. Yaklaşık 600 vatandaşımızı tahliye ettik. Tabii bu mahallelerde hayvancılıkla uğraşan insanlar vardı. Hayvanlarını tahliye yaptık. Bunun yanı sıra şu anda yangın devam ediyor. Bölgede 5 uçak, 18 helikopter, yaklaşık 100 civarında arazöz. Onun yanı sıra iş makineleri, yani tüm devlet seferber bir şekilde, ama yangını daha henüz kontrol altına alamadık. Burada en önemli olan şu ki çok şükür şu anda can kaybı yok. İnşallah Allah yaşatmasın. Bunun yanı sıra bahsettiğiniz gibi hastanemizi tedbir amaçlı boşalttık. 45 hastamız vardı. Yakın bölgedeki hastanelere sevk ettik. Fethiye ve Ortaca Köyceğiz gibi. Yine Antalya Seydi Kemer yolunu önleme amacıyla kapattık. Şu anda yol trafiğe kapalı. Yani devletimiz ve milletimiz el ele şu anda yangını söndürmek için, kontrol altına almak için mücadele ediyoruz. Ama tabii burada en önemlisi rüzgar. Rüzgarın etkisi hala devam ediyor.
0: Maalesef.
1: Yangın hala devam ediyor maalesef ki, evet.
0: Evet, bu meteorolojik tahminlere göre bölgede rüzgarın ne kadar daha devam edeceği, süreceği konusunda bir bilgi edindiniz mi efendim?
1: Bu bize gelen bilgi, rüzgarın devam edeceği, gece saatlerinde de devam edeceği. Onun için kaygılıyız. Yani bölgede hala boşalttığımız mahallelerimiz var. Boşaltımlarımız da devam ediyor. Yani mahallelerimizde tahliyeler gerçekleştiriyoruz. Yani işte hava kararmadan en azından helikopter ve uçaktan faydalanabildiğimiz kadar faydalanmaya çalışıyoruz. İnşallah kontrol altına alırız. Allah böyle afetleri bir daha yaşatmasın diyorum.
0: İnşallah efendim, biz de yangında mücadele edenlere kolaylıklar diliyoruz. Gerçekten çok zor işleri var.
1: Aynen, aynen. Tüm ben de yangın başta Tarım ve Orman Bakanlığı'nın personeli olmak üzere, yani tüm sivil toplum kuruluşlarına, tüm bu bölgedeki devlet dairelerinin çalışanlarına, herkes karınca kaderince ve en önemlisi de millet. Yani burada şu anda halk şeyde, yani böyle nasıl anlatayım, bizde böyle sırt tulumbalar olur, sırta takılır, onu bile alan ormanda yangın söndürmek için ormanın içine girmiş durumda. Allah onlardan razı olsun diyoruz.
0: Evet efendim, herkes canla başla mücadele ediyor. Bu yangını söndürmek için ciğerlerimiz yanıyor. Çünkü her sene aynen, yaşadığımız bir durum maalesef ki, havanın da oldukça sıcak olması da tabii ki etkili oluyor. Yangının çıkış nedeni hakkında bir bilginiz var mı efendim?
1: Henüz bir bilgi yok. Ormanlık alanda, Bayır Mahallemizde 7.45 sularında çıktığı bilgisi var, ama henüz neden çıktığı ile ilgili bir bilgimiz yok.
0: Evet. Bir saat başına gideceğiz efendim. Daha sonra tekrar sizinle konuşmaya devam edeceğiz.
1: Peki, iyi günler.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Sevgili dinleyiciler, Muğla'nın Seydikemer ilçesi belediye başkanı Önder Akdeniz'di az önce yayınımızdaydı. Kendisi bölgeden bilgi verdi bize. Seydikemer'de maalesef orman yangını hala devam ediyor. Ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan sürüyor ve bu anlamda Seydikemer Devlet Hastanesi'nde de çevre ilçelere hastalar nakledilmiş durumda. Seydikemer'de 121 ev ve 202 kişiyle Seydikemer Devlet Hastanesi'nin tahliye edildiği bilgisine ulaştık. Muğla'nın Seydikemer ilçesi belediye başkanı Önder Akdeniz'i de az önce bölgeden son durumu aktarmıştı. Tekrar edelim. Muğla, Antalya, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale ve Yalova'da maalesef orman yangınları çıktı. Muğla'nın Seydikemer, Antalya'nın Kaş ve Kumluca, Çanakkale'nin Ayvacık, Balıkesir'in Edremit, Havran ve Gömeç ilçelerinde, Yalova'nın da Armutlu ilçesinde ve Kütahya'nın Domaniç ilçesinde orman yangınları var. Havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor. Seydikemer, Kumluca ve Edremit'teki orman yangınları rüzgarın etkisiyle maalesef kısa sürede geniş alana yayılmış durumda. Öte yandan Antalya Seydikemer Karayolu'nun ulaşıma kapalı olduğu bilgisi gelmişti. Öğle saatlerinden itibaren son aldığımız bilgi neticesinde Seydikemer İlçesi Belediye Başkanı Önder Akdeniz'i de az önce yayınımızda karayolunun hala ulaşıma kapalı olduğu bilgisini aktardı bizlere. Kumluca'da da tedbir amaçlı Yazır Mahallesi'nde bazı evler tahliye edildi. Yine aynı şekilde Edremit'te de Altınoluk'ta da bazı evlerin tahliye, tedbir amaçlı tahliye edildiğini biliyoruz. Bu arada Antalya Valisi Hulusi Şahin'in açıklamaları oldu. Haber kanallarına Kumluca ilçesindeki orman yangının devam ettiği bilgisini paylaştı. 28 Temmuz'da 03 sıralarında Kaş bölgesinde çıkan yangının da hala devam ettiği bilgisini verdi Antalya Valisi Hulusi Şahin. Bugün de sabaha doğru Alanya'da yangın çıktı. Yine kentteki 12 orman yangınına müdahale edildiğini paylaştı Vali Şahin açıklamalarında. Bunlardan Kaş'taki yangının enerjisinin düşürüldüğünü belirtti Vali Şahin. Açıkta alev yok, soğutmaya devam ediliyor diye konuştu. Kaş'taki yangında Elmalı Orman İşletme'ye bağlı 3 personelin maalesef küçük yaralanma yaşadığını belirtti Vali Şahin. Onun dışında da herhangi bir yaralı, can kaybı söz konusu değil dedi. 12 yangından onunun söndürüldüğünü, birinin söndürülmek üzere olduğu bilgisini paylaştı basınla. Antalya'da Kumluca'da rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında Yazır Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine ulaştı. Tedbir amacıyla evler yine burada tahliye edildi. Bazı vatandaşlar küçükbaş hayvanlarıyla bölgeden ayrıldı. Maalesef ki yangında tahliye edilen evlerden bazıları da yandı. Öte yandan yangın nedeniyle Antalya'da Adrasan ve Olimpos Turizm Merkezleri yine trafiğe kapatıldı tedbir amaçlı. Bir başka bölgeye geçecek olursak, Çanakkale'nin merkeze bağlı Saraycık Köyü'nde saat 16.30 sıralarında bugün belirlenemeyen nedenle bir orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi ve yine burada da orman yangını havadan ve karadan müdahale sürüyor. Tabii hava kararına kadar bu müdahalelerin sürdüğünü biliyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlar da bu çalışmalara katkı sağlıyorlar ellerinden geldiğince. Bu arada bakanlığın bir paylaşımı oldu. Sosyal medya hesabından yangınlara ilişkin bir paylaşım yaptı. Hava ve kara araçlarıyla orman yangınlarında yürütülen mücadelenin aralıksız sürdüğünü ve Antalya, Kaş ve Aydın Nazilli yangınlarının enerjisinin düşürüldüğü belirtildi. Bu paylaşımda tamamen kontrol altına almak için de çalışmaların sürdüğü belirtildi. Dediğimiz gibi Muğla, Seydikemer, Antalya, Kumluca, Balıkesir, Edremit, Altınoluk, Balıkesir, Gömeç yangınlarına, orman yangınlarına müdahale devam ediyor. Bu arada yine Balıkesir'in Gömeç, 6 Eylül, Karesi, ayrıca Erdek ve Marmara ilçelerinde de yine gün içinde yangınlar çıktı. Altınoluk Mahallesi'nde Kazdağları'nın eteklerine kadar yangın yayılmış durumda. Havanın da aşırı sıcak olduğunu belirtelim. Rüzgarın da saatte 50 kilometre hızla esmesiyle yangında alevlerin kısa sürede büyüdüğü belirtildi. Hem gün içerisindeki canlı yayınlarımızda bölgede yaşayan vatandaşlardan aldığımız bilgiler ve yetkililer bunu aktardılar. Olay yerine yine belediye itfaiye ekiplerinin yanı sıra orman bölge ekipleri ve bölge sakinleri de eşlik ediyorlar. Tankerlerle yine yangını söndürme çalışmalarına katılıyorlar. Hatta vatandaşların evleri tehdit altındaki vatandaşların da yine hortumlarla ellerindeki kovalarla bu yangına müdahalede bulunduğunu biliyoruz. Yerleşim yerini tehdit eden yangınlar nedeniyle bölgedeki bazı yazlık evlerde tedbir amacıyla boşaltıldı. Öte yandan Havran ilçesinde Madra Dağı'nda bir orman yangını söz konusu. Yine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışıyorlar. Altınoluk Şahindere Kanyonu'nda da ve Ayvalık Sarımsaklı'da da yangınların başladığı, ekiplerin her bölgede yangınlarla mücadeleye devam ettiği bilgisi ulaştı. Yine burada da şiddetli rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiğini belirtelim. Hem havadan hem de karadan müdahaleler sürüyor. Bir yandan da rüzgarın da etkisiyle yangın yayılma riskini taşıyor. Bölgeden şimdilik aktaracaklarımız bu kadar diyelim ve ekonomiyle devam edelim.
0: Ekonomi.

0: Günün sonunda borsadan verileri aktaralım. Borsa günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %1,36 değer kaybederek 13.501 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 39 kuruş, euro 53 lira 97 kuruştan işlem gördü. Kapalı çarşıda da gram altın 6.142, çeyrek altın 10.027, tam altın 39.922, ata altını ise 40.843 liradan işlem gördü.
1: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
2: ...29 Temmuz 19.08 sizlerle birlikteyiz değerli dostlar. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbinde bugün yine gündemin nabzını tutmaya çalışacağız. Gündemimizde ne var? Gündemimizde tabii ki hem bölgemizi hem de ülkemizi ilgilendiren konu başlıkları var. Terörsüz Türkiye'de beklenen taslak çalışmaları deyiminde ise son aşamaya geldi. Tabii iç siyasetteki tartışmalardan dolayı biraz geri planda kaldı ama Türkiye'nin tarihin, Cumhuriyet tarihimizin belki de en önemli hamlelerinden bir tanesi. Şimdi onun son aşamalarına doğru ilerliyoruz, Terörsüz Türkiye hamlesinde. Taslak'ta neler var, basına yansıyanları biraz derledik. Bizim de kulağımıza gelen bilgilerle birleştirdik. Biraz onlara bakacağız. Bu meselenin psikolojik boyutunu da ele alacağız. Çünkü son programımızda bazı sorular ile gelmişti ama zaman darlığından dolayı yanıtlayamamıştık. Onları da biraz konuşacağız. Terörsüz Türkiye hamlesinde Trump'ın Netanyahu ile görüşmesi ve öncesinde F-35 çıkışı ne anlama geliyor? Biraz burası işte Trump işte Türkiye'de medyada, biraz ağırlıklı medyada diyeyim, yani medyanın ve belirli kesimlerinde işte hoşa giden, öne çıkan bir açıklama yaptı. Yani İsrail bize karışamaz demeye getirdi ama gerçekten İsrail Trump'a veya Amerikan politikalarına karışabilir mi? Bu soruya biraz yanıt aramaya çalışacağız. Onu konuşacağız. Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran gemisine saldırısı. Biliyorsunuz bir gemiye, İran bayraklı bir gemiye saldırdı. Bir denizci hayatını kaybetti bu saldırıda. Şimdi Hazar Denizi'ndeki ilk saldırısı değil. Ama İran gemilerine ilk saldırısı ve bu ne anlama geliyor? Yani savaşı, birileri savaşı, çatışmayı yaymaya mı çalışıyor? Batı'nın Rusya ve İran hattına yönelik saldırgan politikalarında yeni bir evreye mi geçiliyor? Tam da NATO zirvesi sonrasında da olması. Yani Trump'ın kardeşim ben İran'la savaşırken siz neredesiniz? Batı Avrupalı müttefiklerine dediği dönemde, bakın bunu Türkiye'ye söylemedi. Ama Batı Avrupa devletlerine söyledi. Böyle bir dönemde hemen sonrasında böyle bir saldırı ne anlama geliyor? Biraz bununla ilgili bir beyin fırtınası yapacağız. Ticaret koridorları savaşı ve mücadelesi sürüyor. İşte IMEC veya IMEC, daha da ben daha çok IMEC demeyi daha çok seviyorum. Ondan sonra IMEC kuşak ve yol projesi, ondan sonra bir kuşak bir yol da deniyor, kuşak ve yol deniyor, günümüzün İpek yolu deniyor. O mesele artı bölgesel anlamda işte ciddi ticaret koridorları var. İşte bunlardan biri kalkınma yolu. Kalkınma yolu projesinde imzalar atıldı. Türkiye açısından da son derece önemli. Bölge açısından da son derece önemli. Küresel özellikle kuşak ve yolla da eklemlenme noktasında ciddi etkisi olabilecek bir yol. Onunla ilgili imzalar atıldı. İlginçtir tabii, imza töreninde ilginç şeyler de oldu biliyorsunuz. Irak Ulaştırma Bakanı'nın tavrı, Irak Başbakanı'nın müdahalesi neticesinde imzalanması o açıdan önemli. Bir de biliyorsunuz Kuzey-Güney koridoru var. Rusya'dan başlayıp güneye inen bir hat var. Oradaki son durumlara bakacağız ticaret savaşlarında. Ve jeoekonomi. Şimdi jeoekonomi nedir? İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü kuruldu. Onun başkanıyla konuşacağız. Profesör Doktor Yusuf Dinç. Aynı zamanda Yeni Şafak Gazetesi'nde yazılar yazıyor. Jeoekonomiyi biraz konuşacağız. Yani bizlere, vatandaşlara nasıl etki yapıyorsa yapıyor, ona bakacağız. Biraz bugün onu da konuşacağız. Terörsüz Türkiye ile başlayalım isterseniz. Şimdi geçenlerde dediğim gibi son programımızda WhatsApp mesajları olarak bazı mesajlar geldi. Eleştirel dille de olsa sonuçta değerli dinleyicilerimiz bu meselede düşüncelerini aktardılar. Yani eleştirel dil derken beni değil, yani daha böyle muhalif bir bakış açısıyla da olsa bu projeye, Terörsüz Türkiye isimli devlet politikasına ama bazı söylemler geliştirdiler. Şimdi bakın, ben Terörsüz Türkiye ile ilgili çok konuştum ama yine konuşmak gerekirse şimdi o boyuta yani bakıldığı zaman Türkiye'nin sosyal medyada da çokça karşılaşıyoruz biz bununla, kırmızı çizgilerinden taviz vermeden. Şimdi bu nokta önemli. Bunu şey yapayım, isterseniz bu taslağa da bir bakalım. Yani taslağı aktarayım, ondan sonra bunun üzerine gidelim. Şimdi Terörsüz Türkiye ile adıyla anılan bir PKK'nın fesih ve silah bırakma süreci. Bunun yasal düzenlemesinin ilk etabı olan müstakil ve geçici kanun olarak tanımlanıyor. Büyük Millet Meclisi'ne sunulması. Geçen biliyorsunuz Mehmet Metiner'le de bunu konuştuk. Öcalan'ın işte onayı ifadesi, Rudav'a verdiği röportajda onayı ifadesi nedeniyle öne çıkan bir röportaj olmuştu. Şimdi o şeyde de Öcalan'ın bilgilendirildiği bir kanun. Şimdi o boyutunu kenara koyuyorum. Birazdan ona da geleceğim. TBMM'ye sunulması artık an meselesi diyebiliriz. Yani işte biliyorsunuz Adalet Bakanı Akın Gürlek de açıklama yaptı. Son bir açıklamasında 15 maddeden teşkil edilen bir teklifle önemli bir eşiğin geçilmesi umuluyor. İşte AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki MYK'nın ardından yaptığı bir toplantıda, basın toplantısında yine düzenlemenin bu hafta içi ya da gelecek hafta başında meclise getirileceğine vurgu yaptı. Ondan sonra şimdi bu taslak gelecek. Şimdi ikinci etapta ceza ve infaz kanunlarında bir düzenlemeye gidilmesi tasarlanıyor. Biliyorsunuz 19 toplantı yapıldı. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adlı komisyonda 19 toplantı yapıldı. Bu komisyon en son bir rapor hazırladı ve AK Parti, MHP, DEM Parti ve güvenlik kaynaklarının bilgilendirme ve değerlendirmelerine bakıldığı zaman ondan sonra bu müstakil ve geçici kanun hakkında bazı analizler yapılabilir. İşte geçenlerde yine programımızda aktaran Aykut Diş meslektaşımız, Aydınlık Ankara Haber Müdürü. Şimdi teklifin odağında şu var. PKK üyeliğine, yani bu teklif bir kere onu da söyleyelim, PKK ile sınırlı kalacak. Yani daha doğrusu şu bilgilerle başlayalım isterseniz. Adına şöyle söylenebilir. Terör örgütü PKK'nın feshi, tasfiyesi ve mensuplarının toplumsal uyumu hakkında kanun teklifi. 15 madde olması bekleniyor. Tabii değişebilir mi? Değişebilir tabii. Bu şeyler olabilir. Şimdi Aykut'un aktardığına göre Aykut diyor ki 15 madde olabilir. 1. Amaç ve kapsam. 2. Tanımlar. 3. Gözlem, tespit, teşkilat yapısı. 4. Denetim mekanizması. 5. Kapsam içi ve kapsam dışı kişiler. 6. Burası da önemli. Yani kapsam içi ve kapsam dışı. Bunun ne anlama geldiğini az çok tahmin ediyorsunuzdur. Kapsam içi, kapsam dışı kişiler. 6. Soruşturma, kovuşturma ve infaz rejimi. 7. Başvuru usulü, başvuru süresi, süre uzatımı. 8. Zaman aşımı süreleri. 9. Silah teslimi ve envanter yöntemi. 10. Sınır ötesi kadrolar ve sınır geçişleri. 11. Rehabilitasyon ve toplumsal entegrasyon. 12. Mağduriyetlerin giderilmesi ve hakların korunması. 13 uluslararası hukuk ve iade süreçleri, 14 şartların ihlali ve kanunun iptali, 15 yürürlük ve yürütme. Şimdi bu başlıktan anlayacağımız üzere, yani tahmin edilen başlık, terör örgütü PKK'nın fesli ve tasfiyesi ve mensuplarının toplumsal uyumu hakkında kanun teklifi olunca, başlıktan da anlaşılacağı üzere, isminden de anlaşılacağı üzere diyelim, bu PKK ile sınırlı kalacak. Yani bunun içine şu olabilir, tartışmaya açılabilir, örgütle bağlantılı işte işbirliği yapan başka başka örgütler var. İşte MLKP'si var, başka başka terör yapılanmalarından bahsediyoruz. Onları da kapsar mı? Soru işareti hep var. Ama anladığımız kadarıyla bu iş zaten FETÖ'yü kapsamayacağını biliyoruz. DAEŞ'i kapsamayacağını biliyoruz. Bu iş PKK ile sınırlı kalacak gibi gözüküyor. Müstakil olmasının nedeni de bu. Yani müstakil denmesinin nedenlerinden bir tanesi bu. Belirli bir süre yürürlükte olacak. Geçici olarak nitelendiriliyor. Yani geçici işte bir süreyi kapsayacak. Teklifin odağında, tekrar oraya geleyim, PKK üyeliğine ve hafif suçlara dair bir çözümün yer alacağı, silahlı eylemlere karışanların ve üst düzey yönetici sınıfın ilk etapta kapsam dışı kalacağı, bu defalarca yineleniyor. Şunu da söyleyelim, Abdullah Öcalan ta en başından, sürekli dinleyicilerimiz biliyordur, hatırlarlar, ta en başından söyledik, Abdullah Öcalan da İmralı'dan çıkmayacak. İmralı'da kalacak. Çünkü birileri sürekli bu süreci hedef alırken şunu söylediler: Abdullah Öcalan'a özgürlük gelecek falan filan. İşte bakın, Öcalan'ı dışarı çıkaracaklar. Hayır, Abdullah Öcalan İmralı'da kalacak. Sadece şartlarında biraz iyileştirmeler yapılacak. Yani onun dışında İmralı cezaevinden çıkması mümkün değil. Şimdi tekrar döneyim. Yani örgütün üst düzey yönetici sınıfı da kapsam dışında tutulacak. Yine silahlı eylemlere karışanların şu aşamada belki de kapsam dışı kalması bu noktada önemli. Şimdi şu planlanıyor: silahlı eylemlere katılmayan, daha geri planda örgüt içinde, örgüt hiyerarşisinde bulunan, üyelik kapsamında değerlendirilen PKK'lılar, militanlar, muhtemelen onların belli bir işte denetim sürecinde tabi tutularak, işte 5 yıl denetim, 5 yıl siyaset yasağı falan filan gibi şeylerle bir kere bu kapsamın içine sokulması anladığımız kadarıyla bekleniyor. Onu söyleyeyim. Diğerleri bu müstakil ve geçici kanunda dediğimiz gibi yurt dışında olan üst düzey yöneticiler büyük ihtimalle başka yerlere dağıtılacak. Sonuçta bu işin diplomasi boyutu da olacak. Yani Irak'ta diplomasi yürüyecek, belki Suriye ile İran'la diplomasi yürüyecek.

bulunmuş. İster eyleme katılsın, ister eyleme katılmasın. Bir kere şunu söyleyeyim şimdi terörsüz Türkiye hedefinin mantığını anlamak açısından. Şimdi geçenlerde Mehmet Metiner'le pazartesi günkü bağlantımızda Mehmet Metiner ilginç bir cümle söyledi. Ki aslında bakıldığı zaman kısmen de doğru bir noktaya işaret etti. Bir kere PKK şunu gördü. PKK Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yenemeyeceğini ki denk getirmek bile abesle iştigaldir. Yenebileceğini düşünmek bile abesle iştigaldir. Yenemeyeceğini gördü. Bunu örgütteki militan da gördü. Bunu psikolojik olarak. Bir dönem acaba başarıyor muyuz şeyine girdiler. İşte o yöntem olarak ve o dönemin şartları açısından işte FETÖ'nün içeriden provokasyonları yöntem noktasında. Yani belli şartları hazırlamadan süreçler işletirseniz diyorduk o dönem. Bundan örgüt faydalanır diyorduk. İşte örgüt faydalandı o dönem. Katılım arttı falan filan. Şimdi böyle bir durum yok. Bir kere örgütün militanı şunu biliyor. Biz hedeflerimize ulaşamayacağız. Bir kere bunu yani örgüte kitabı bilgi olarak değil hissettirilen şey bu oldu. Niye? Örgüte askeri olarak yaptığımız operasyonlarla askeri gerek yurt dışında sınır ötesinde askeri gerekse de yurt içinde kolluk güçlerimizle yaptığımız işte askeri kolluk olsun yani jandarmamız olsun ondan sonra polisimiz olsun aynı zamanda şehir merkezlerinde yapılan mücadelelerle örgüt bunu sonuna kadar dibine kadar tüm hücrelerine kadar örgütteki militanlar da dahil hissetti. Türkiye'yi yenemezler. Bir kere bunu gösterdik. Başaramayacaklarını gördüler. Çok ağır yenilgi aldılar askeri olarak. Ama aynı zamanda şöyle bir durum var. Bunu eğer belli hamleleri yapmazsanız tamamen yani %100 bir bitirmeniz kolay değil. Biz de bunun farkındayız. Nasıl %100 bitirmenizin farkında değil? Ya diyelim ki 10.000 kişi var, 5.000 kişi var. 300 kişi kalsa da terör faaliyetini yürüterek yine canımızı yakmaya devam eder veya PKK isminden vazgeçerler başka isimlerle yine belli sosyolojik meseleler de dahil olmak üzere belli meseleleri çözmeden bu işi şey yaparsanız 3 sene sonra başka bir örgüt olarak karşımıza çıkarlar. Yaşamadık mı yaşadık. O dönemin şartlarında belki bu tür şeyleri uygulamak çok mümkün değil ama Şeyh Said isyanı, Dersim isyanı ondan sonra bakıldığında başka başka isyanlar birini bitiriyorduk diğeri başlıyordu. Birini bitiriyorduk diğeri başlıyordu. Bu çerçevede biz de bunu bitirsek bile başka bir adla başka bir şeyle karşımızda olabilirlerdi. Şimdi bu noktada Türkiye aslında sadece 50 yıllık PKK meselesini değil 150-200 yıldır emperyalist sistemin üretmeye çalıştığı bir etnik meseleyi de çözüyor. Terör boyutuyla beraber başlığı etnik meseleye çekersek bunun terör boyutu var, bunun başka başka boyutları var. Bunları da çözmeye çalışıyor. Bunları çözerken de gücünü göstererek ne diyelim aynı zamanda sosyolojisini başka başka tüm anlamda halkıyla barışarak da yani küs olanlarıyla diyeyim. Tamamen küs kalmak isteyenler ayrı. Ben şu cümleleri sevmem. Biz işte Kürtlerle barışalım. Ya yok öyle bir şey. Biz Kürtlerle bir problem yok Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Zaten Kürtler bu mücadelede en önemli. Ben bazen şey yaparım. Yani hani sosyal medyada çokça görüyorsunuzdur. Kürt düşmanlığı falan yapanlar var. Ondan sonra böyle çok da sevmediğim. Şimdi yanlış yapan insanın etnik kimliğine bakılmaz. Yanlış yanlıştır. Etnik kimlikle tanım yapan kişi açık söyleyeyim insanlığın en lanet en çukur yerindedir. Irkçı insanın insan kadar açık söyleyeyim ırkçı insan teröristten daha aşağıdadır. Bakın hangi etnik kökenden olursa olsun Türkiye düşmanlık anlamında da ırkçılık yapan Kürt'e düşmanlık anlamında da ırkçılık yapan insanlığın en foseptik yerinde yaşayan yapılanmalardır, kişilerdir. Şimdi o foseptikleri görüyoruz sosyal medyada. Tabii PKK ve destekçisi türevlerinden de çıkıyor bunlar. Onlara zaten bir şey demiyorum. Onların rengi belli, ne oldukları belli zaten. Ama kendisini vatanperver, milliyetçi olarak tanımlıyor. Bir bakıyoruz adam Kürtlere düşman. Şimdi

devletin Kürtlerle bir kavgası olmadığını bile bir algılayamamış. İki, Kürtlerle kavga etmesini istiyor. Yani aslında Türkiye'nin parçalanmasını istiyor. O kadar aşağılıklar yani. Ondan sonra şimdi devletin PKK ile mücadelesinin en büyük destekçisi de Kürtler oldu bu arada. Onu da söyleyeyim. İşte dediğim gibi Kürtlerle barış gibi bir cümleyi sevmiyorum. Ve ben şuna da karşıyım. Hatta yayınlarda da denk geliyor. Söyleyeyim işte Kürtler. DEM Parti kastedilerek Kürtler. Ya kardeşim DEM Parti demek eşittir. Kürtler demek değildir. DEM Parti Kürtlerden de oy alır, Türklerden de oy alır. Ama kendini etnik tanıma soktuğu için geçmişten bu yana yaptığımız eleştiriler o. Ya kardeşim kendini niye bir etnik tanıma sokuyorsun? Sonuçta Türkiye Partisi olmanız gerekiyor. Edirne'nin sorunuyla da ilgilenin. Yani kendi çerçevenden Edirne'ye de bak, İzmir'e de bak, Ege'nin şeylerine de bak, Karadeniz'e de bak. Şimdi sen sadece etnik meseleler ve üstüne bir de terör destekçisi olduğun için bu millet sana Karadeniz'de başka yerlerde tepki gösteriyor. İşte ben bu yüzden karşı çıkıyorum. Kürtler eşittir DEM Parti değil. Kürtler eşittir PKK değil. Ama devlet şunu yapıyor aynı zamanda. PKK'da bulunan militanların ailelerine, aynı zamanda örgüte müzahir kitlelere de şunu söylüyor. Bak kardeşim, ben bu meselede her zaman insani ve uluslararası anlamda da olsa, ulusal anlamda da olsa her türlü meşru hukuka dayanarak mücadele yürüttüm. Burada da yine meşruiyetimi koruyorum. Senin benim vatandaşım olduğunu unutmuyorum. Sen bu yoldan dön. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yenemezsiniz. Türkiye'de demokratikleşme anlamında hak noktasında birçok mesele söylediğiniz işte 12 Eylül sonrasında getirilen noktalar, dönem dönem geçmişte yanlış pratiklerden kaynaklı uygulamalar düzeltildi. Bunlardan kaynaklı bir problem yok. İşte örneğin ana dil öğretimini konuştuk geçen. Ana dilde eğitimle ana dil eğitimi arasındaki farkı falan konuştuk. Birçok noktada problem çözüldü. Senin elinde hiçbir gerekçe yok diyor. Artık gel ya uyum sağla yoksa ben seninle mücadeleye devam edeceğim, sonuna kadar gideceğim. Şimdi bu noktada devletin yaptığı bu aslında. Yani PKK'lıya da onu söylüyor. Beni yenemezsin. Yani gel vatandaşım olarak, sonuçta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı aynı zamanda, daha çıkanların büyük çoğunluğu Suriye'den, İran'dan, Irak'tan katılım değilse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Vatandaşım olarak haklarını kullanabilirsin. Bir hukuk süzgecinden geçeceksin. Silahını bırak, terörle hiçbir şey elde edemezsin. Gel hukuk süzgecinden geç, ailene ve topluma yeniden entegre ol. Şimdi bu mesaj, yani ha diyeceksiniz ki ya biz bunu nasıl yapacağız? Şimdi kan davasıyla devletler kan davasıyla hareket etmez. Ya devlet geri gelir 50 sene 100 sene sonra hesap sorar kendisine yanlış yapana, ama devletler yeri gelir kendi uzattığı eli tutan vatandaşını yerden de kaldırmayabilir. Türkiye'nin yaralı PKK'lı için hani helikopter kaldırdığını biliyoruz. Operasyonlarda yaralı ele geçen PKK'lının hastaneye sevki için. Çünkü bakın bu sayede dünyada gözümüzün böyle hatamızı bekleyerek gözlerini bize diken birçok ülkeye koz vermememizin nedeni de bu. Türkiye şunu göstermiştir. Türkiye Kürtlerle, Türkler Kürtlerle kavga etmiyor. Türkiye Kürtleriyle beraber terörle mücadele ediyor. Bakın korucuların çoğunluğu, %100'ü olmamakla beraber çoğunluğu Kürt ve bu Kürt vatandaşlarımız PKK'ya karşı çıkıyor. Köylerdeki, şehirlerdeki Kürt vatandaşlarımız PKK ile mücadele ediyor. AK Parti içinde, MHP içinde, MHP'nin çok sayıda Doğu ve Güneydoğu'da önemli teşkilatı vardır. Çok sayıda Kürt ülkücü tanırım ben. Ondan sonra başka partilerde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kürtler vardır. Başka partilerde vardır. Şimdi bu noktada bu mesele Türkiye'nin hem terörü çözmesi hem de devletin kırmızı çizgilerinden de taviz vermeden, işte ilk dört madde vatandaşlık, ondan sonra üniter yapı, aynı zamanda birlik beraberliğimizin bozulmaması noktasında taviz de vermeden bir 150-200 yıllık bir emperyalistlerin kullandığı kozu ellerinden aldı. Yani özeti bu. Daha devam edeceğiz. Daha da konuşuruz ama ara zamanı geldi. Araya gidelim. Ama dediğim gibi terörist Türkiye'de hedef bir şekilde Türkiye'nin sağlıklı bir şekilde bölgedeki gelişmeleri de okuyarak iç cephesinin tahkimatı, bunun içinde doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle bir bütün halinde topyekün gerçek düşmanlarımıza dönebilmek. Döndüğümüz anda düşmanlarımızın bize saldırısına karşı nükleer savaş, nükleer silahtan daha etkili bir kuvvet çarpanı oluşturmuş.
Türkiye bunu yapacak inşallah, başaracak. Terör kozunu ellerinden alacak onların. Yani deyim yerindeyse gerçek mücadeleye hazırlanıyor Türkiye. Bu noktada da artık PKK devre dışı kalacak. Diyelim, kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Dediğim gibi jeoekonomiyi konuşacağız. Nedir bu jeoekonomi? Sahaya, ticarete, marketlere, dijital ticarete nasıl yansıyor, ekonomiye nasıl yansıyor? Bunların hepsini konuşacağız. Hepimizi ilgilendiren konulara nasıl yansıyor bunu konuşacağız. Ama şimdi öncesinde kısa bir araya.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi değerli bir konuğumuz var. Kendisi Yeni Şafak yazarı. Aynı zamanda Mayıs ayında, yanlış bilmiyorsam kendisine de düzelttiririm, sorarım. Mayıs ayında kurulan İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü Başkanı çok değerli hocamız Yusuf Dinç. Yusuf Hocam, hoş geldiniz yanımıza.
2: Hoş bulduk. Cem Bey, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi sizlerin sesini duyduk, daha iyi oldu. Şimdi hocam, enstitüyü soralım. Önce şimdi jeoekonomi nedir? Enstitü, yanlış hatırlamıyorsam, Mayıs ayı başında kuruldu.
2: Evet.
1: İstanbul Jeoekonomi.
2: Evet, Mayıs'ta kurduk. Açılışını da Temmuz'un 5'i itibariyle yaptık. Açılıştan beri hızlı bir faaliyet yoğunluğu var. Etkileşim yoğunluğu var. İlişki işbirliği yoğunluğu var. Biz artık ekonominin güç ve güvenlik tarafının Türkiye'de çalışılması gerektiğini düşünüyoruz. Birçok ülkede jeoekonomi enstitüleri var. Çalışmalarını yapıyorlar. Özellikle Atlantik'te, Atlantik Konsili'de çok belirleyici bir başlık. Türkiye dünyanın en önemli jeoekonomik merkezlerinden biri olduğu halde bu gayreti henüz ortaya koymamıştık. Biz de o boşluğu doldurduk. O küresel sistemde işte eksik halkayı tamamlamış olduk.
1: Şimdi o zaman jeoekonomiden başlayalım. Hocam, şimdi bakıldığı zaman ekonomi önemli bir başlık. Şöyle başlık. Çok geniş kapsamlı. Yani neyim yerindeyse tencereyi de ilgilendiriyor. Güvenlik mücadelelerini de ilgilendiriyor. Yaptığınız, yani ürettiğiniz silah boyutuna kadar çok geniş bir kapsamlı bir başlık ekonomi. Şimdi jeoekonomi deyince neyi anlamamız lazım?
2: Şöyle, ekonomi artık büyüme ve kalkınma çalışmalarından ibaret değil. Bu bizim son dönemde, özellikle Trump'ın ikinci döneminde yoğun olarak hissettiğimiz bir olgu. Fakat Sovyetlerin dağılmasına gider yeni dünya düzeninin başında artık ekonominin bir silah olarak tanımlandığı ve barışın araçlarını savaşın enstrümanı gibi kullanma yaklaşımının geliştiğini gördük. İşte yaptırımlar, ödeme sistemlerindeki kabuller veya dışlamalar, ticaret güzergahlarının kontrolü, gümrükler gibi konular, hep ticaret koridorları gibi konular hep jeoekonomi başlığı altında rekabetçi bir zaviyeden ele alındı. Çok özetle ekonomik güç ve güvenlik çalışmasıdır jeoekonomi. Biz yalnız bunu bir rekabet temelinde,
1: yani ekonomik gücünüzün siyasi anlamda, diplomatik anlamda, güvenlik anlamda gücünüze etkisi diyebilir miyiz yani?
2: Evet, şöyle, politikadan ekonomiye değil de ekonomiden politikaya doğru bir araştırma alanı. Bu tabii politik ekonomi, politik iktisat gibi başlıklar var. Normalde onların altında jeoekonomi değerlendirilirdi. Fakat şu anda onlar jeoekonominin altında değerlendirilir bir hale geldi. Yani konu çok önemli, çünkü Trump bunu el kitabı olarak uyguluyor. Evet. İşte Lutwak diye bir emekli asker var. İlk defa onun çalışmasıyla gündeme geliyor. Ondan beri de Trump ilk döneminde o kadar yoğun başvurmadı ama ikinci döneminde neredeyse tamamen jeoekonomi yapıyor. Bu konularda uzmanlığı olanlar Trump'ın beyninin içinde, zihninde yürür gibi neler yapabileceğini çok öngörebilirler. Trump'ın öngörülemez olduğu iddiası da biraz jeoekonomi okuryazarlığımızın azlığından oluyor küresel olarak. Biz yalnız şu yeri özel, Cevim Bey, onu ifade edeyim. Biz konuyu rekabetçi değil de dayanışmacı bir zaviyeden ele alıyoruz. Biraz romantik geliyor olabilir ama bizim ontolojik varlığımız, Türkiye'nin coğrafyası, imkanları, ihtiyaçları, bağımlılıkları ve Türkiye'ye karşı bağımlılıklar bunun böyle olmasını gerektiriyor ki biz işte Vezneciler'de hemen Valens kemerinin, Bozdoğan kemerinin dibinde bir tarihi binada açtık, İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü'nü. Bu bütün tarihin jeoekonomik merkezidir zaten İstanbul ve bu bulunduğumuz bölge. Onu yeniden bir hatırlatma, İstanbul'un o öneminin altını yeniden bir çizme. Çizerken de tabii o köksüz bir iddia olarak değil de geleneğimizdeki gibi bunu dayanışma etrafında nasıl şekillendirebiliriz gayreti bizimkisi.
1: Şimdi sizin son toplantınızda bir başlık var. Ben onu da sormak istiyorum aslında. Oraya da gelmek istiyorum. Şimdi söylediğiniz başlık çerçevesinde, tarım çerçevesinde. Şimdi Türkiye hakikaten güçlü bir üretim kapasitesi, tedarik zincirine hükmedebilme, işte gümrükleri, lojistiği, finansmanıyla, yatırımıyla falan çok güçlü, işte ticaret diplomasisiyle güçlü bir altyapıya sahip bir ülke. Daha da küresel mücadelelerde öne çıkmaya da başladı. Şimdi bu noktada siz şeyi öneriyorsunuz. Türkiye Ticaret İşletim Sistemi bir ortak sistem içinde. Şimdi bu başlıkları koordinasyonu mu eksik? Türkiye'de şimdi bu küresel mücadelede bu Türkiye Ticaret İşletim Sistemi ne gibi katkılar sunabilir? Bir onu sormak istiyorum size.
2: Çok güzel. Hemen özetleyeceğim. Bu bizim üçüncü round table'ımızı, yuvarlak masa toplantımızın bir çıktısı. Çok değerli uzmanlarla, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli kapasitelerle bu tartışmaları yapıyoruz. İlk olarak da biz sosyal finansın diplomasisinden başladık. Bu ahbap vakası sonrası falan, burasının bizi küreselde biraz olumsuz etkileyebileceğini değerlendiriyorduk. Çünkü biz sosyal finans anlamında dünyayla entegreyiz. Orayla ilgili daha yönetişimi anlamında nasıl iyileştirmeler yapabiliriz diye ilk toplantımızı öyle yaptık. İkincisini dolarizasyon üzerine yaptık ve bir itibarlı TL önerimiz var. Güçlü TL değil de itibarlı TL önerimiz var. Bunun içine güç de girer. Sonra da Türkiye'nin jeoekonomik ticaret stratejisini ele aldık. Önümüzde bloklar konusu var. Uluslararası sermaye yatırımları var. Sonra İstanbul'un ticaret, finans ve yönetim merkezi olması konusu var. En sonunda nüfus konusu var. Bunları tamamladığımızda Türkiye'nin ilk ulusal ekonomik plan önerisini yapmış olabileceğiz diye düşünüyorum. Her yuvarlak masamızdan bir öneri çıkarabilecek kadar burada gelişmiş bir kapasitemiz var. Bu Türkiye'nin ekonomik ticaret stratejisinde bu bağlamda ele aldık. Sonuç olarak da Türkiye Ticaret İşletim Sistemi çıktı. Biz bir lojistik olarak önemli bir yerde duruyoruz ve fakat bu lojistiğin Türkiye'deki iç üretime zarar vermemesi gibi bir kaygı taşınıyor. İşte biz ithalat olarak önemli bir ekonomiyiz, ihracat olarak önemli bir ekonomiyiz. Hatta dünyada işte İKOM seviyelerinde bir sanayi ekonomisiyiz biz. İKOM seviyesinde tarım ekonomisiyiz. İKOM seviyesinde turizm ekonomisiyiz. Bunların harmonisini kurabilirsek dedik, diğer branşlarda da, ihtiyaç duyduğumuz branşlarda ilk ona taşıyabiliriz Türkiye'yi. Orada bir senkronizasyon, bir hizalanma, bir adım uydurma ihtiyacı var gibi duruyor. Belli vizyonlarla buraya geldik. Daha ilerisi var Türkiye için, mutlaka var. Ama orada işte bunu nasıl sağlayabiliriz? Bunun yolu, yöntemi nedir? Türkiye'de bir sanayisizleşme riskini göze alabilir miyiz tartışmasından bütün ekosistemi birleştiren, bir daha doğrusu uyumlaştıran bir işletim sistemiyle hız kazandırarak Türkiye'ye yapay zeka ile biraz da bir çözüm önerisinde bulunuyoruz. Gerçekten biz fakat fena değilizdir. Bu işletim sistemi anlamında devlet çok ileri seviyede bizde. Mesela herkesin bildiği kısmıyla söyleyeyim, e-devlet uygulaması. Evet. Yani birçok ülkenin sahip olmadığı bir uygulama. Güvenlik riskleri de barındırır bunlar ama sonuçta hayatımızı kolaylaştırıyor. Diğer birçok başlıkta da bizim böyle bir işletim kapasitemiz var ama henüz o işte e-ticaret gibi, yani Türkiye'nin e-ticareti gibi, e-lojistiği gibi bir aşamaya gelmemiş. Bunu senkronize edebilir miyiz acaba? Böylece Türkiye'de üreticilere, doğrudan yabancı yatırıma, işte sanayiye, imalata bir yeni bir soluk kazandırabilir miyiz, yeni bir vizyon diye değerlendirdik. Bizim vizyonu tıkanan alanlarımız var. İşte çok hızlı geldik biz mesela turizmde. Fakat buradan ilerisine nasıl gideceğimizle ilgili soru işaretleri olduğunu söyleyebiliriz. Sanayide iyi geldik. Yine tıkandık. Yeni bir vizyona ihtiyaç var. Üniversiteleşmede, eğitimde çok hızlı geldik. Burada da tıkandık. Onu yeniden bir işte yetenekleri yeniden nasıl ele almalıyız konusu da bu çalışmaların kapsamında. Oralara yeni bir vizyon önerisi gibi anlaşılabilir. Çok uzun oldu ama
1: böyle özetleyeyim. Anladım. Hocam hazır sizi yakalamışken şimdi jeoekonomiyle bağlantılı olarak şunları da sormak isterim. Şimdi siz yazılarınızda sıklıkla dolar hakimiyetinin sarsıldığını söylüyorsunuz. Ticaret koridorlarını şey yapıyorsunuz. Sıcak gelişmeyle başlayayım. İşte mesela dün kalkınma yoluyla ilgili imzalar atıldı. Ondan sonra küresel ticaret koridorlarıyla ilgili, bölgesel ticaret koridorlarıyla ilgili de bir mücadele sürüyor. Şimdi Türkiye'nin buradaki yeri nedir? Kuşak ve yoldaki yeri nedir? İşte örneğin kalkınma yolu Türkiye'ye ne kazandıracak? Bölgeye etkisi ne olacak? Bunları da bir sormak istiyorum aslında. Savaşların, çatışmaların etkisi nasıl olacak buralara?
2: Çok doğru bir anda yapıyoruz yayını sevgili Ceyhun. Yani evet. Türkiye yatsınamaz bir ekonomi. Ne demek istiyorum yani? Ya aynı romantizmler falan mı? Hayır, ondan bahsetmiyorum. Mesela Türkiye'de enerji kaynağı yok. Ya da varsa işte Cudi'de falan sınırlı, biliyorsun, Tuna. Evet. Ama Türkiye dünyanın en önemli enerji ekonomilerinden biridir. Neden? Güzergahtaki rolü nedeniyle. Türkiye'siz güzergahlar biraz aksak oluyor. Türkiye mesela binlerce
1: mesela yıldır, İMEK bile bu nedenle ölü doğdu diyebiliriz yani.
2: Tam oraya geleceğim. Biz başkasının projesini, başkasının koridorunu konuşacak ülke miyiz? Kendi koridorumuzu mu geliştireceğiz? Hatta alternatif coğrafyalarda da koridor geliştirmek mümkün bizim için. Mesela Kahlı koridoru bizim 2000 yıllık koridorumuz. İşte son savaştan sonra, biraz Ukrayna-Rusya savaşından sonra orayı bir işletme ihtiyacı hissetti dünya. Dünya farkında değil ama biz orada belki 3000 yıldır koridoruz. Bilmiyoruz ya, Mısır'a tahılın kuzeyden gittiğini tarih boyunca biliyoruz. Başka konularda Türkiye ticaretin en başat merkezlerinden biridir. Bu Osmanlı'da da böyledir. Osmanlı mesela jeoekonomi devletidir. Bütün ticaret yollarını kontrol etmiştir. Ticaret yolları değişince bir zaafa uğradı Osmanlı. Şimdi denizlerdeki güvenlik azalınca hem karadaki potansiyel teknoloji, deniz teknolojilerini geçince Türkiye yeniden bir ön plana çıktı. Kalkınma yolu çok doğru projeydi. Yani dünyada şu anda en feasible proje. Çünkü en az ülkeden geçen proje. Ne kadar çok ülkeden geçerse o kadar sorun çıkıyor. Aslında ne kadar çok ülkeden geçerse o kadar zengin ve çeşitli olması lazım. O kadar anlamlı olması lazım. Fakat olamıyor işte bir biçimde. Şimdi kalkınma yolu birçok projeyi bypass ediyor. Yani birçok projeyi akamete uğratıyor. Onun da istikrarı biraz Hürmüz'le de ilişkili ama sadece şu anda İzmir'de Türkiye güzergahı özelinde değerlendirildi. İstikrar oluşursa Basra'da mutlaka bütün dünyanın kaynağı bu kalkınma yolu üzerinden pazarlara aktarılabilir duruma gelecek. Türkiye mesela Kerkük'ten Halep'e de bir koridor çalıştırabilir. Bunu Türkiye yapabilir. Bunu başkasının geliştirmesine gerek yok. Türkiye Gürcistan'dan Bulgaristan'a doğru da, Varna'ya doğru da bir koridor yapabilir. Bunları söylüyorum işte, kafamdan koridor uydurmuyorum Ceyhun. Bunlar var olan tartışmalar yani. Türkiye bunları da yapabilir. İlle bizden geçecek, bizden geçmeyen olmaz falan gibi bizim bir kavga ediyor oluşumuz falan. Ben yanlış bir strateji diye düşünüyorum. Biz kendi alternatiflerimizi geliştireceğiz. Başkası bizi konuşacak. Türkiye bu ülke, hakikaten bu ülke. Yani yatsısam da Türkiye'nin önemini bir yerde işte, ya oraya Türkiye'yi de entegre edelim. Mesela İran'dan Rusya'ya açılan bir koridor vardır. Hindistan-İran-Rusya koridoru. Türkiye
1: Kuzey-Güney koridoru olarak tanımlanıyor.
2: Evet, Kuzey-Güney trans koridor diye. North trans koridor. Evet. O koridorda mesela biz paydaşız. Biz paydaş olmalıyız. Yani kavga edecek ülke değiliz. Bu anlamda paydaş olmalıyız. Gerçekten o kalkınma yolunun bölgenin refahına, bölgede hangi yetenekleri geliştireceğine falan biraz odaklanırsak, yani tamam biz bir yol yapıyoruz, bir koridor açıyoruz, bir şeyler oluyor. Bunda işte bunun bir siyasi karşılığı da var tabii her ülkede, büyük bir işi başarmak falan. Bunları topluma indirmeye başlamak bizim araştırmalarımızın asıl konusu. Yani kalkınma yolu diye bir yol var, artık çalışıyor diyelim. Bu topluma hangi yetenekleri kazandırıyor, refahına nasıl katkı yapıyor vesaire vesaire. Bizim biraz da ilgilendiğimiz konular bunlar, topluma indirmek. Mesela bu savunma sanayi gibi konuları, yine toplumun refahına nasıl yansıtabiliriz konuları. Önemli araştırma konuları bizim için, ama bütün dünya kağıt kalem bunlara çalışıyor Ceyhun. Yarısı gerçek projeler, yarısı da gerçek projeleri akamete uğratma projeleri. Bunu da hatırlatayım. Mesela İpek Yolu'na alternatif bir proje getirdi Amerika. Çin İpek Yolu'na birkaç yüz milyar dolar harcamışken, Amerika işte çok şaşalı biçimde o projeyi akamete uğratmak için bir koridor önerdi. Birkaç yüz milyon dolar bile harcamadı. Yani böyle işler de var. Mesela daha önce bu bir Türkiye'den Nabucco projesi var ya, Nabucco projesini akamete uğratan da Rusya'nın bir alternatif güzergah önerisiydi. İkisi de gerçekleşmedi. Şimdi biliyorsun,
1: yani işbirlikleri aslında bütün projeleri hayata geçirir diyebiliriz. Yani bakın, zaman Kuzey Güney Koridoru ticaret anlamında, enerji anlamında.
2: Evet, iki tip proje var. Birisi gerçek proje, diğeri akamete uğratma projesi. Bunları iyi ayırt edebilmek ve paydaş çevresini genişletmek lazım. Bu akamete uğratmak isteyen projelerden paydaşları diğer gerçek projelere doğru taşımak lazım.
1: Son olarak şeyi söyleyeyim, zamanınızı da çok almayayım. Siz aynı zamanda doların artık yıkımını da yazıyorsunuz. Yani en son birkaç gün önce yazdığınız yazı da vardı. Evet. Yani bugün zaten Çin'in, hatta Türkiye'nin, Rusya'nın hamleleri var. Bakıldığı zaman küresel güneyin yanı sıra Türkiye gibi batıyla belli alanlarda ortaklık yapan Türkiye gibi ülkelerde de dolarla ticaret konusunda ciddi soru işaretleri var. Şimdi doların saltanatı deyim yerindeyse yıkılıyor anladığımız kadarıyla. Peki yerini ne alacak?
2: Amerika ne isterse o alacak.
1: Halen Amerika etki şey yapabiliyor mu, yoksa mesela Çin gibi, Rusya gibi ülkeler bunu Amerika'dan bağımsız şey yapabilir mi?
2: İzah vereceğim Cevim, ama benim artık anladığım şey şudur. Dolar bir gün mutlaka yıkılacak, onu da Amerika yıkacak. Yani o bir irade meselesi. Şöyle bir iradesizlik var. Hatırlarsan BRICS'te bir genişleme dalgası olmuştu ve herkes artık, bütün dünya istiyor ya o alternatif parayı. Yani dolar, dolarizasyon konusu mesela. Dolar demeyeyim de dolarizasyon konusu bir milli güvenlik problemidir. Türkiye çok kayıtsız ama İşte dolarizasyona en maruz olan ülkeler Türkiye ve Latin ülkeleridir. Latin ülkelerin hepsi Amerika karşısında aciz durumdalar. Neyse, bütün dünya bir para istiyor. Bu BRICS genişlerken çok yükseldi böyle bir beklenti. Sonra hızlı, o bir beklenti yükselince o kadar hızlı ulusal paralarla ticarete döndüler ki, bence o bir kaçış senaryosuydu. Yani İddiayı küçültme, profili aşağı çekme, belki yeterince bir hazırlık yoktu falan, ama bir irade oradan çıkmadı. Çin'de mesela ben yuanizasyon gibi bir olgu beklemiyorum. Çin çünkü oradan hiç şey yapmıyor, dünyayı dürtmüyor. Ulusal paralarla biraz ticaretten pay almak gibi Çin'in bir stratejisi var. Bu kripto paralar da biliyorsun aslında bir başkaldırıydı. Ciddi de bir başkaldırıdır. Yani çok antikapitalist bir eleştiridir o. Fakat onu da Amerikanlaştırdılar. Amerikalılar yani buraya gidecekse o da bizim olsun demiş oldu Trump. Bir alternatif olarak ödeme sistemi ortaya çıkabilir mi falan diye baktık. Enbridge uygulaması var. İşte bu BRICS'in arasındaki ödeme transferleri için o da
1: bu RMB sınır ötesi bir ödeme sistemi falan satması, RMB olarak tanımlanıyor.
2: O da %95 yuan cinsinden oldu. Yani orada da bir adil bir denge ortaya çıkmadı herhalde. Gene de bir için çevresi genişliyor. Yeni merkez bankaları giriyor. Bunu söyleyeceğim. Şimdi biz doların payının azaldığını gördük şeyde. Merkez Bankası rezervleri içinde. Bunun üzerine bütün dünya işte dolar yıkılıyor falan tezinin peşine gitti ki gidecek kadar düşmüştü doların rezervlerdeki payı. Fakat son aylarda artı verdi. Artınca herkes bir pustu. O iddianın altında ezildiler gibi pustu yani. Fakat olay şuydu. Doların rezervlerdeki payı altın yükseldiği için azalıyordu. Şimdi yeniden artışı da altının fiyatı düştüğü için. Burada sorunumuz bizim altının hala dolar cinsinden ifade ediliyor olması. Yani Türkiye'deki, dünyadaki bütün varlıklar dolar cinsinden ifade ediliyor. Evet. Bunu bir değiştirmek lazım. Ben doların tahtının sallandığını düşünüyorum ama aşamalı bir doların yerini aşamalı bir şekilde ikame edemeyecek dünya bir ani bıçak gibi keserek böyle bir değişim olacaktır ama o da bir irade istiyor. Fakat şunu söyleyeyim, altını
1: yani öyle bir geçiş dönemi değil de bir anda bir olaylar silsilesinin arkasından bir anda mı olacak yani?
2: Evet Ceyhun, öyle olabilir. Yani başka türlüsü zor gibi duruyor. Yani fiyatlama avantajı dolarda. Yani şu anda Türk işçisinin kaç para alacağını Amerika karar veriyor. Öyle bir şey. Evet. Bakarsam bir anlamda. Şunu ifade edeyim. Altını, merkez bankalarının altına yönelmesi de bir iradesizlik diyeyim. Yani o alternatifine getirmeyin de ne getirsem getireyim gibi bir yaklaşım. Dolara bir alternatif lazım ama mesela o alternatif euro değil, dolar cinsinden ifade edilen şeyler değil. Dolara hakiki bir alternatif lazım. Dünyanın ontolojisinde para ya hepimize ait olur ya hiçbirimize ait olmaz. Bir ülkenin parası rezerv olamaz. Yani bunu nasıl yedi dünya, nasıl kabul etti? Gerçekten zor bir denklem ama ya hiçbirimize ait olmayan anonim bir şey ya da hepimize ait olan adil demokratik bir paraya ihtiyacımız var. Onu da bu genç kuşaklar çok daha iyi anlayabiliyorlar gibi geliyor. Eğer çözemezsek zaten öbür paralara ne gerek var gibi bir durum olacak ki işte Türkiye'ye yaşatılan odur. TL bir para değil, bir göstergedir. Yani kuru olan bir şeydir. Yani TL'ye sahip çıkma iradesi, TL'ye itibar kazandırma kapasitesi eksik kalıyor. Bu böyle bir eleştiri yapayım.
1: Anladım hocam. Bunları da o zaman sonraki programlara bırakalım. Zamanımız çünkü doldu hocam. Çok teşekkür ederim.
2: Çok sevindim seninle görüştüğümüze. Hoşçakalın.
1: Sağ olun hocam. Sağ olun, saygılar hocam. Görüşmek dileğiyle. İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü Başkanı, aynı zamanda Yeni Şafak Gazetesi yazarı Profesör Doktor Yusuf Dinç ile konuştuk. Yani önemli başlıklar. Sonuçta bugün her şeyin temelinde ekonomi var. Yani bugün silah üretirseniz de, silah veya başka şey üretirseniz de, yani savunma çok gündemimizde olduğu için hep silahtan örnek veriyoruz ama sağlıkla ilgili de, eğitimle ilgili de, ne olursa olsun teknolojiyle değil, araba üretecekseniz her şeyde para önemli. Çünkü bunu üretmeniz için, özellikle de yerli milli bir şekilde üretmeniz için sizin mali gücünüz olması lazım. Mali güç olacak ki ham maddesini alabilirsiniz, çıkartabilirsiniz. Yer altından çıkacaksa onu çıkartacaksınız. Ek olarak Ar-Ge'sini yapacaksınız. Hepsi maliyet. Ve bu maliyetin makro ölçekte de mikro ölçekte de etkisi oluyor. Sahaya da etkisi oluyor, tencereye, tavaya da etkisi oluyor. İşte ne diyelim, ticarete de etkisi oluyor. Bu noktada tabii ki ticaret koridorlarındaki mücadeleler, enerji koridorlarında mücadeleler, savaşlar, güç mücadeleleri, hegemonya mücadeleleri bunlara çok ciddi etki yapıyor diyebiliriz. Kolay günlerden geçmiyoruz. Zamanımız doldu mu? Saat başına geldik mi? Onu söyleyeyim. Cumhurbaşkanı'nın da açıklamaları var, önemli açıklamalar. İnternet sitesinden, Sputnik'in internet sitesinden de takip edebilirsiniz. Önemli terörle de ilgili, orman yangınlarıyla da ilgili, dış politikayla da ilgili önemli açıklamalar yapmış. Biz saat başına gidelim, arkasından kısa bir ara verelim, sonra tekrar birlikteyiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, tekrardan birlikteyiz. Değerli Yusuf Dinç Hoca'yla jeoekonomiyi konuştuk. Bölgedeki gelişmeleri, dolar hakimiyetinin nasıl kırılacağını, ondan sonra bölgedeki işte koridorlardaki durumu, diğer gelişmeleri konuştuk. Tabii başka başlıklarımız da var. Şimdi Amerika'daki İsrail lobisini biraz konuşacağız. Neden konuşacağız? Çünkü son dönemde yine Trump'ın öne çıkan şeyleri var, açıklamaları var. Ne öne çıktı? Hemen onu söyleyelim. İşte kimse bana kime ne satıp satmayacağımı söyleyemez. Türkiye harika bir müttefik dedi Trump. Ne zaman söyledi bunu? Hangi konuda söyledi? Önce onu söyleyeyim. F-35 meselesiyle ilgili İsrail'in rahatsızlığı iletildiğinde söyledi. Ve tam da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kritik Beyaz Saray görüşmesinden önce söyledi. Hemen öncesinde söyledi. Şimdi İsrail basında çıkan haberlere göre de Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki görüşmesinde bu F-35 meselesi açılmadı, Netanyahu açamadı şeklinde bir ne diyelim vurguyla yaptılar. Bunlar tabii ki olumlu gelişmeler. Biz sonuçta İsrail'in, ya açık söyleyeyim, yani ben şeye karşıyım, biz hani yaradılanı severiz, yaradandan ötürü felsefesinin o Türk İslam kültüründeki o ana mantıklardan bir tanesidir. Yaradana bağlılıktan dolayı bunun adına Müslümanlar Allah der. Başka dine inananlar Tanrı olarak adlandırılabilir. Eski Türkler Tengri olarak tanımlıyor. Ama bir yaratıcı güç, yaradandan bahsediyoruz. Onun yarattıklarına olan bir aşk. O nedenle şuraya geleceğim. Sonuçta bizim Musevilerle, insanlığın Musevilerle bir problemi olmaz, olmamalı zaten. Biz Nazileri neden sevmiyoruz? Naziler sadece Musevilere değil, kendilerinden olmayan tüm insanlığa düşman olduğu için biz Nazilerden nefret ederiz. Naziler Musevilere yönelik, Yahudilere yönelik soykırım uygularken aslında insanlığı yok etmeye çalıştılar. Yani Yahudilerden sonra başka halklara da gelecekti sıra. Hakimiyet kursalarını. İşte az önce ırkçılıktan bahsederken daha lokal düzeyde, yani küresel manada söylemiyorum, daha lokal düzeyde işte Kürtlere veya Türklere yönelik ırkçı söylemlerin foseptik tir tanımını yaparken bu nedenle söylüyoruz. Yani o yüzden bizim İsrail'in halkıyla, İsrail'in soykırımcı olmayan, insanlığa düşman olmayan, Siyonist olmayan halkıyla hiçbir problemimiz yok. Bizim Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich gibi Nazi ruhlu zatlarla, yani varlıklarla diyeyim, çünkü insan da demeye bir şahit gerekiyor. Onlarla problemimiz var. Onun altını çizeyim bir kere. O yüzden Amerika'daki Yahudi varlığından değil de Amerika'daki Siyonist varlığından bahsetmek lazım. İşte sıkıntı orada. Amerika'da Yahudiler yaşayabilir, Müslümanların yaşadığı gibi. Başka coğrafyalarda Yahudiler yaşayabilir, aynen başka insanların yaşadığı gibi. Bizim ülkemizde bizim Yahudilerimiz var. Daha doğrusu Musevilerimiz var. Yahudiler değil mi? Musevilerimiz var bizim. Başka coğrafyalarda da yaşıyor. Aynı şekilde Türkler, Müslümanlar başka coğrafyalarda yaşıyor falan. Hiçbir problem değil. Ama Amerika'daki Siyonist gücün etkisinden bahsedeceğim şimdi bugün biraz. Yani Trump, dediğim gibi bunlar olumlu şeyler. Amerika'nın isteriz ki Türkiye açısından da, diğer ülkeler açısından da, Amerika Birleşik Devletleri, tabii ki onlar kendi çıkarına, biz kendi çıkarımıza, başka ülkeler kendi çıkarına, ulusal çıkarlarına göre, devlet adamlarından bahsediyorum. Yoksa benim çıkarım bireysel olarak, bütün değerli dinleyicilerimizin çıkarıyla benzer olarak, bütün insanlığın sorunsuz, ortaklaşa, işbirliği içinde yaşaması, bu dünyanın zenginliklerini hep beraber paylaşmak. Ülkelerin tabii ki ulusal çıkarları var, devlet çıkarları var. Devlet çıkarlarına göre de hareket etmesi. Şimdi Amerika da kendi devletin çıkarına göre hareket edecek ama şimdi başka bir devletin çıkarına, başka ülkelerle veya belli zümrelerin çıkarına, işte emperyalizm dediğimiz olgu da burada karşımıza çıkıyor. Finans kapitali kontrol eden o büyük vahşi çarkın çıkarına dünyaya yönelik saldırgan politika üretmesi, yine başka bir varlık olan Siyonist yapılanmanın çıkarına bölgemizi, deyim yerindeyse, cehenneme çevirmesi, biz buna itiraz ediyoruz. İşte bu nedenle Trump'ın kimse bana kime ne satıp satmayacağımı söyleyemez cümlesi olumludur. İşte aynı şekilde Rusya ile iletişim kurma çabaları, aynı şekilde diğer ülkelerle iletişim kurma çabaları, mücadeleler olacak. Bizimle de mücadele edecek. Biz mücadele geldiği zaman bizim için mücadele, deyim yerindeyse, Türk milletinin göbek adı diyelim. Yani çok çeşitli badireleri atlattık. Elbette ki Allah büyük dertlerden korusun, işbirlikleriyle ülkeleri arasındaki iletişimi sağlasın ve bu noktada herkes kazansın, ama mücadele gerekiyorsa biz yine mücadele ederiz. Amerika'yla da ederiz. Ama dediğim gibi ülkelerin çıkarına göre hareket etmez. Peki Trump bunu yapabilir mi? Yani Trump bunu ister, istese bile. Şimdi gönülden istiyor mu bilmiyorum. Trump biraz rasyonel yaklaşıyor. Nasıl yaklaşıyor? Diyor ki kardeşim, benim Türkiye'yle, benim Rusya'yla, benim bu coğrafyada işte bilmem A ülkesiyle B ülkesiyle kavga edersem zarar görürüm. Ben doğrudan kavga istemiyorum. Edeceksem hatta Çin'le bile işbirliğini öne çıkartıyor. Mücadeleyi başka türlü yürütmeye çalışıyor. Sözünü ettiğim ülkelerle. Hoş, İran'la doğrudan bir savaşa girişti. İsrail'in etkisini biliyoruz. O Netanyahu yönetiminin bu konudaki etkisini, İsrail'in o Siyonist yapılanmasının etkisini biliyoruz. Ama İran'la savaşa girişti. Bir taraftan görüşmeleri de sürdürüyor. Bir taraftan uzlaşmaya çalışıyor. Bir taraftan çatışma sürüyor. Bir taraftan işte mesela Çin'le bir taraftan ticaret yapmak istiyor. Bir taraftan İran'ın Çin'e akan petrolünü kontrol etmeye, azaltmaya çalışıyor. Venezuela örneğinde onu da gördük. Şimdi Türkiye ile mücadelesinin yanı sıra aynı zamanda belli noktalarda uzlaşı istiyor, ama Trump'ın buna gücü yeter mi? İsrail'in gücünü kırabilir mi? Şimdi Amerika'da öyle bir yapılanma var ki, medyasından tutun zaten tepeye finans kapitali koyalım. Finans kapitalde 1800'lü yıllardan başlayan, daha sonra giderek etkisini arttıran bir Siyonist finans kapital yapılanması var. Yani paranın ciddi bir şekilde kontrolünü elde tutan bir Siyonist yapılanma var. Sistemi bir anlamda kontrol eden ana güçlerden bir tanesi. %100'ünü kontrol edemese bile, yani bir yüzdelik dilim veremem ama tahminimi söyleyeyim, deyim yerindeyse %100'ü etkileyebilecek bir güce sahip finans kapitali. Bununla bağlantılı olarak medyada, siyasette, akademide, askeriyede, İsrail'in, Amerikan devletinin içinde çok ciddi etkisi var. Yani bugün önce Amerika değil, önce İsrail'i korumamız gereken, korumamız gerekir diyen ciddi bir siyasi kitle var. Bunun içine kongre üyelerini koyabiliriz, bunun içine etkili yetkilileri koyabiliriz. İşte bunları eklemleyebiliriz. Medyasında ciddi bir şekilde finans desteğini görüyoruz. Amerikan medyasında Siyonist yapılanmanın kontrol ettiği, %100'ünü kontrol ettiği, %50'sini kontrol ettiği medya yapılanmaları var. İşte Filistin'e soykırımı görmeyen, bilinçli olarak görmeyen, göstermeyen medyayı görüyoruz. Akademideki çalışmalar önemli. Akademi deyip geçmeyin. Bugün Amerikan teorisini belirleyen yerlerin başında gelir. Dünyada da böyledir. Akademinin böyle bir altyapısı vardır. Bakmayın Türkiye'de çok maalesef öne çıkmıyor ama akademiler dünyada özellikle önemli güçlü devletlerde, güçlü ülkelerde önemli bir pozisyondadır. Fikir üretirler, politika üretirler, teori üretirler. Şimdi burada da ciddi bir Siyonist yapılanmayı görüyoruz. Tarih üretimini Siyonistler yapıyor. Yani bugün Filistin tarihini Amerika'da belki belli noktalarda fikri namusu, bilgi namusunu koruyan akademisyenler bunu gündeme getiriyordur ama Filistin'e yönelik soykırımda oradaki eylemlerde gördük ki akademiyanın yönetimini de kontrol eden emperyalist, siyonist bir mekanizma var. Şimdi bu noktada önemli ki siyasetteki etkisini biliyoruz. Yani Gazze'de nükleer bomba kullanmasını savunan, İsrail'in kullanması gerekir diyen kongre üyeleri vardı. Yani kongre üyelerinin odalarında mutlaka bir siyonist simge veya İsrail bayrağını görebiliriz falan. Şimdi bu noktada Trump'ın bunu kırması kolay olmayacak bir kere. Kendi içinde bile var. Yani kendi yönetiminde bile var. İşte güya MAGA hareketinin içinde siyonist İsrail'in çıkarlarını önceleyen isimler var. İşte bunlardan bazılarını sıklıkla dile getiriyoruz. Ondan sonra şimdi onların yanı sıra aynı zamanda askeriyede çok ciddi bir şekilde siyonist yapılanmayı görüyoruz. Bunu yasal çerçeve, yani bugün İsrail'e Amerikan siyasetinde, İsrail'e, Amerikan askeriyesinde karşı hamle yapmanız, İsrail'in haksız adımlarına karşı durmanız için yasal zemininiz bile yok. Yani bugün Amerika'da mesela AIPAC diye bir yapılanma var. Nedir? Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi. Şimdi AIPAC çok etkili bir yapılanma. Bu çatı yapılanma diyebiliriz. Bu çatı yapılanma Siyonist lobiyi yönetir. Finans kapitalde yönetir, medyada yönetir, diğer alanlarda yönetir, siyasette yönetir. Adı üstünde. Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi. Şimdi ilk ismi ne biliyor musunuz? Amerikan Siyonist Kamu İşleri Komitesi. Amerikan Siyonist Komite for Public Affairs. İlk ismi, kuruluş ismi. Sonra değiştiriyorlar. Amerikan İsrail diyorlar. Çünkü Siyonist kelimesi rahatsız edici hale geliyor. Ve bu noktada 54 yılında faaliyete bu eski o söylediğim adla başlıyor. Sonra AIPAC'a dönüşüyor. Amerikan İsrail Public Affairs Komite adını alıyor. Ama dediğim gibi ilk ismi Siyonist. Şimdi AIPAC siyaseti finanse ediyor. İsrail'in soykırımcı politikalarına karşı duran ülkelerin aleyhine faaliyet yürütüyor. İşte örneğin Türkiye diyor ki kardeşim Filistin'de soykırım yapılıyor diyor. AIPAC orada Türkiye aleyhine faaliyet yürütüyor. Lobi faaliyetlerini besliyor, finanse ediyor falan. Siyonizm karşıtı grupları baskılıyor. Hatta yok etmeye çalışıyor. Mesela örneğin ben gittim diyelim veya işte dinleyicilerimizden Ahmet Bey, Mehmet Bey, Haydar Ali Bey, bütün dostlarımız olduğu gibi Haydar Ali Bey de dinliyor, sonra da selam olsun. Diğer dostlarımız aynı şekilde. Gittiler Amerika'da dediler ki ya kardeşim tamam biz Amerika ile dostluğa inanıyoruz, Amerika ile diplomasiye inanıyoruz diye dedik. Ve dedik ki ama Filistin'de şimdi Amerika burada Filistin'e yönelik soykırıma da ses çıkarsın dediğimiz anda AIPAC bütün gücünü ortaya çıkar koyuyor. Medya üzerinden, siyaset üzerinden, hukuk üzerinden, hukukta da büyük etkileri var, Amerikan yargısında da büyük etkileri var. O da önemli, onu ıskalamayalım. Sizi sanki İsrail Gazze'de soykırım yapıyor dediğiniz anda siz sanki antisemitistmişsiniz gibi, yani Musevi karşıtı, Yahudi karşıtı bireymişsiniz gibi bir pozisyona sokuyor. Ve sizi her anlamda cezalandırıyor. Ekmek bulamayacak hale getirmeye çalışıyor. Amerika'da barınamayacak hale getiriyor. Hukuk üzerinden belki yargılatıyor. Sizi cezaevine atmaya çalışıyor. Şimdi böyle bir sistem var Amerika'da. Şimdi bunu nasıl kıracak Trump? Bu AIPAC'in gücünü nasıl kıracak? Ondan sonra şimdi Amerikan kamuoyunda İsrail'e destek azaldı. Bunun altını çizelim. Eskiden %60'larda 70'lerde olan destek %50'nin altına düştü. %40'lara kadar düştü. Özellikle benim 40 yaş altından bahsediyorlar. 40 yaş altı insanlar Amerika'da demokrat olsun, cumhuriyetçi olsun veya kendisini hangi adla adlandırılacak olsun ki magacıların içinde bile çok ciddi bir şekilde Siyonist karşıtı politikaları, yani Siyonizm karşıtı insanlar var, işte Tucker Carlson bunlardan en bilineni Siyonizm karşıtlığında. Normalde cumhuriyetçi, cumhuriyetçiler ağırlıklı olarak İsrail'le işbirliği savunur ama Tucker Carlson gibiler doğrudan İsrail'in bu politikalarının Amerika'ya zarar verdiğini söylüyorlar. O yüzden önce Amerika diyorlar, bizim çıkarlarımız önceliklidir diyorlar. Şimdi velhasıl kelam ama buna rağmen işte Amerikan halkındaki bu eğilim halen siyasete veya diğer yerlere yansımış durumda değil halen. Belli etkiler yapılıyor ama etkisi oluyor ama halen İsrail'in bu politikalarına karşı duranlara karşı bir reaksiyon var. Bu var ki halen Amerikan Başkanı'nın bu söylemine rağmen Amerikan Dışişleri Amerikan Kongresi'ne mektup yazarak diyor ki Türkiye henüz diyor F-35 için şart şeyleri karşılamadı. Yani bizim karşımızda durmaya devam ediyor. Amerikan Başkanı az önce aktardığım cümleyi söylemesine rağmen. Dediğim gibi bu bir Epstein sistemi aynı zamanda. Epstein meselesini anlatmama gerek yok. Yani Epstein üzerinden kurulan o küresel organizasyonun da bunda etkisi var. Ek olarak az önce söylediğim yasal altyapısı bile var. Yani İsrail'in çıkarları aleyhine, tırnak içi söylüyorum İsrail derken aslında Siyonistlerden bahsediyorum. Onların aleyhine adım atmanızın önünde yasalar var. O engel. İşte hep vurguluyoruz İsrail'in mesela niteliksel askeri üstünlüğü gibi yasal düzenlemeler var. Şimdi bu ne demek? Amerika A ülkesine silah satarken eğer İsrail'e yakınsa bir ülke, İsrail'e var olan sistemin aşağısında sistem satmak zorunda. Niye? Çünkü yarın öbür gün İsrail'e karşı kullanmasın diye. Yani İsrail diyelim ki bana saldıracak, ben de Amerika'ya diyeceğim ki ben seninle müttefikim kardeşim, bana şu ileri sistemleri ver. Amerika bana diyor ki bende yasa var diyor. Ben sana bu sistemleri veremem diyor. Yani niteliksel askeri üstünlüğün en önemli verilerinden bir tanesi bu. Yani biz bugün şimdi F-35 meselesinde diyoruz ki biz alacağız falan, almalıyız falan. Bize verseler bile şunu yaparlar biliyor musunuz? İsrail'deki F-35'lerin aynısını vermezler. Şunu yaparlar, hiçbir şey yapamazlarsa sistemlerini, silah sistemlerini daha düşük şeye çekerler. Ondan sonra yakıt tanklarını küçültürler. Ki İsrail'e menzile şey yapamasın. Dost düşman algılamasını değiştirirler. Örneğin İsrail

0: etkilerinden daha düzenli ve kalıcı hale, kongre etkisinin dışına çıkması için bir düzenleme getirmişler. Özellikle 224. maddesini konuşmuştuk. Bu madde eğer geçerse, kabul edilirse, İsrail ordusu Amerikan ordusunu kontrol edebilecek hale gelecek. Tek bir, yani iki ordunun entegrasyonunu içeriyor ve Amerikan ordusunun bütün bilgileri İsraillerin eline geçecek. Şimdi böyle bir durumda Trump'ın tek başına bu sistemi, sistemdeki çarkları kırması kolay olmayacak. Yani evet, biz bu açıklamaların yansıtılması doğaldır. Amerikan başkanı sonuçta Netanyahu'nun karşısında bir çıkış yapıyor ve burada Türkiye'nin de hak ettiği, ki ben paramızın geri alınması taraftarıyım. F-35'i istemiyorum. Yani F-35 Amerika'ya bağımlılık haline getirecek bizi. Ben bunu defalarca söyledim. Kaan'ı beklememiz lazım. Kaan'ı bir an önce üretmemiz lazım. Onun çalışmalarını yoğunlaştırmamız lazım. Ki önemli gelişmeler de oluyor. İkinci üretim aracında ilk taksisi geçenlerde yapıldı. O önemli. Şimdi bu açıdan Trump'ın gücü yeter mi? Onu göreceğiz ama ben halen çok umutlu değilim. Trump'ın İsrail'e karşı, evet, gündeme gelmemiş olabilir. Ama açık konuda gündeme gelmemekle beraber bu perde arkasında konuşulmadığı anlamına da gelmez diyelim. Şimdi bir başlığımıza geçelim. Çok kısa zamanımız kaldı çünkü. Bu Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran gemisine saldırısı. Şimdi NATO zirvesi sonrasında, NATO zirvesinde daha öncesinde İran'a yönelik Amerikan saldırganları döneminde Trump'ın vurguladığı bir şey var. NATO'daki müttefiklerin, tabii Batı Avrupa ülkelerini ağırlıklı kastediyor. Yani hatta Doğu Avrupa ülkeleri bile kastediyor. İngiliz'i, Fransız'ı, Alman'ı falan filan, Danimarka'yı falan kastediyor. Yani siz diyor bana neden destek vermediniz diyor. İspanya'ya kızıyor zaten. İspanya'nın duruşunu sevmiyor. Ondan sonra siz niye bana destek vermediniz diyor. Ben İran'a saldırırken. Şimdi Batı Avrupa'da özellikle İngilizlerin Kiev rejimi üzerindeki etkisini biliyoruz. Her tarafa böyle SİHA'larla falan en bariz örneğini şeyde yaşadık. İstanbul'daki uzlaşıda. İşte 2022 Şubat'ında savaş başladı. Mart'tı galiba. Mart'ın sonuna doğru İstanbul'da iki ülkenin, Rusya ve Ukrayna'nın yetkilileri geldi. Uzlaştılar. Anlaşma yapıldı. Anlaşmadan kaldıran kimdi Kiev rejimini? Ki bunu Rusya'da defaatle dile getirdi. İngiltere'ydi. İngiliz etkisi büyük. Orada askeri anlamda, siyasi anlamda çok ciddi bir şekilde Kiev'i yöneten, yani Kiev'i kukla haline getiren bir İngiliz etkisinden bahsedebiliriz. Şimdi bu İngiliz etkisi anladığım kadarıyla Ukrayna'yı belli şeylere daha sürüklüyor. Ukrayna halkının belli maceralara daha sürüklüyor. Şimdi Kiev'deki rejim gitti. Hazar Denizi'nde İran bayraklı bir gemiyi vurdu. Şimdi daha önce İHA'larla vurdu, SİHA'larla vurdu. Daha önce Hazar Denizi'nde Rusya'ya yönelik saldırılar gerçekleşti. Gerçekleştirdiler. İşte limanlara yönelik saldırı yaptılar falan. Ama İran'ı vurmaları ilginç. Acaba diyorum, aklıma şu geliyor. İngilizler şöyle bir Trump'a şirinlik mi yapmaya çalışıyor? Bak kardeşim, biz sana dolaylı yoldan Ukrayna üzerinden destek attık. Sen de Ukrayna'da Rusya karşısında bizim yanımızda yer alma diyorlar. Savaşı genişletelim, İran-Rusya hattına karşımızı alalım. Topyekün sen, biz senin yanında da yer almış oluruz. Ve böylece bizimle sen Rusya ve İran'a karşı mücadele edelim. Ukrayna sahası dahil. Bunu mu söylüyorlar? Hazar jeopolitiğinin etkisini, güvenlik meselelerini kıralım, oradaki koridorlara zarar verelim, işte uşak ve yola zarar verelim falan mı diyorlar? Bunları önümüzdeki dönemde göreceğiz. Zamanımız dolduğu için şey yapamayacağım ama bu iş tehlikeli bir iş. Hazar jeopolitiğinde gerçekleşen bu saldırı İran'ın yanıtı olur mu? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. İran'ın Ukrayna'ya yanıtı olur mu? Bakacağız. Ama dediğim gibi zamanımız doldu. Ukrayna üzerinden birileri Kiev rejimini kullanarak bir şekilde Rusya'yla, İran'la savaşmak istiyor. Umarız Ukrayna halkı gereken müdahaleyi yapar. Kiev'deki rejim hak ettiği çöplüğe gider diyelim. Bugünlük bu kadar diyelim. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunarım.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbi.

0: De yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönünü ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: ...4-4-2 dizilişi. Futbol tarihinde bazı dizilişler vardır ki sadece bir taktiğin ötesine geçmiş, adeta bir dönemin ruhunu yansıtmıştır. 4-4-2 futbolun adeta alfabesidir. Hem en çok kullanılan hem de en çok tartışılan sistemlerden biri olmuştur. 4 savunma, 4 orta saha ve 2 forvetten oluşan bu klasik yapı, futbolun ortasına bir denge inşa etmeye çalışan sade ama etkili bir model olarak doğmuştur. Sahada neredeyse simetrik bir düzen sunar. 2 merkez orta saha oyuncusu, 2 kenar orta saha oyuncusu, 2 kanat bek, 2 stoper ve 2 ileri uç oyuncusuyla toplamda 8'li bir blok oluşturur. Özellikle 80'li ve 90'lı yıllarda Avrupa futbolunda bu dizilişi kullanmayan neredeyse takım kalmamış gibidir. 4-4-2'nin gücü sadeliğinde yatar. Bu diziliş oyunculara rollerini net bir şekilde verir ve çok fazla karmaşa yaratmadan takım bütünlüğünü sağlar. En temel haliyle dörtlü bir savunma çizgisi, onun önünde genişliğe yayılan bir orta saha dörtlüsü ve hücumda da iki forvet. Bu yapı savunmada kompakt bir çizgi, hücumda ise derinliğe ve genişliğe aynı anda sahip olabilen bir formasyon yaratır. Özellikle iki forvetli yapısı sayesinde rakip savunmayı sürekli tehdit altında tutar ve pres gücünü ileri hatta yayar. Bu sistemin en önemli avantajı takım boyunun korunmasını kolaylaştırmasıdır. 4 orta saha oyuncusu sayesinde savunma ve hücum arasında köprü kurulur. Özellikle 2 merkez orta saha oyuncusunun biri defansif, diğeri ofansif özellikli ise hem savunma dengesi bozulmaz hem de hücum geçişleri sağlıklı bir şekilde yapılabilir. 2 forvet oyuncusu ise farklı karakterlere sahip olabilir. Biri daha fiziksel, hava toplarında etkili bir target man, yani duvar santrafor, diğeri ise aralara sarkan, boşluklara koşu atan hızlı bir bitirici olabilir. Bu forvet ikilisi rakip savunmanın dengesini bozmakta son derece etkilidir. Savunma yönünden bakıldığında 4-4-2 dizilişi özellikle orta blok savunmalar için oldukça elverişlidir. Takım rakibin top çevirme alanını orta sahada sıkıştırır. Çizgi savunması ve kanat yardımlarıyla topun kanada yönlenmesini sağlar. Kanat oyuncuları hem ileri çıkışta hem de savunmaya dönüşte çok önemli rol oynar. Bek oyuncuları ile birlikte kanatta ikiye bir savunma yapabilme imkanı sağlar. Bu yönüyle 4-4-2 blok halinde savunma yapan ama ani geçişe hızlı hücum fırsatı kovalayan takımlar için mükemmel bir şablondur. Fakat 4-4-2'nin zayıf yönleri de vardır. Modern futbolda merkez orta saha sayısı arttıkça bu sistemin iki orta saha oyuncusu rakip üçlü ya da dörtlü merkezlere karşı fiziksel ve taktiksel olarak zorlanmaktadır. Bu da topa sahip olma yüzdesini düşürür. Aynı zamanda ofansif çeşitlilik açısından da bazı sınırlamaları vardır. Örneğin 10 numara gibi bir serbest oyun kurucuya yer açmak zordur. Bu sistemde genelde yaratıcılık forvet hattına ya da kanatlara yüklenir. Ayrıca rakip yüksek pres yaptığında iki forvetli yapı geride geniş boşluklar bırakabilir. Dolayısıyla bu sistem topa sahip olmayı hedefleyen, pas oyunuyla rakibi çözmeye çalışan modern takımlar için çok uygun değildir. Yine de bu sistem tarih boyunca birçok şampiyonluk kazandırmıştır. Sir Alex Ferguson'ın Manchester United'ı 90'lar boyunca bu diziliş adeta bir sanat eseri gibi işlemiştir. İleri uçta Dwight York'la Andy Cole, orta sahada Roy Keane'le Paul Scholes gibi oyuncular 4-4-2 sisteminin gücünü maksimum seviyeye çıkarmıştır. Milli takımlar düzeyinde ise 1998 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa, bu dizilişi zaman zaman kullanarak orta sahada denge, hücumda ise Henry ve Joe Cape'le derinlik yaratmıştır. Türkiye'den örnek vermek gerekirse 2000'li yılların başında Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük kulüplerin 4-4-2'yi temel sistem olarak kullanması bu yapının Süper Lig'de de ne kadar etkili olduğunu göstermiştir. Fatih Terim'in Galatasaray'ı UEFA Kupası'nı kazandığı dönemde orta saha oyuncularıyla bu sistemin hücum yönünü güçlendirirken forvetteki çiftli yapı sayesinde rakip savunmaları çözücü bir etki yaratmıştır. Günümüzde ise 4-4-2 daha çok varyasyonlara uğrayarak kullanılmaktadır. Örneğin 4-4-2 Diamond yani baklava şeklinde orta sahaya sahip versiyon bazı takımlar tarafından tercih ediliyor. Ancak temel düz çizgisel 4-4-2 hala düşük blok savunma yapan ve kontra atak futbolunu benimseyen takımların vazgeçilmesi. Özellikle Championship gibi fiziksel yoğunluğun yüksek olduğu liglerde ve turnuva futbolunda hala geçerli ve etkili bir sistem olarak varlığını sürdürüyor. Sonuç olarak 4-4-2 futbol tarihinde sadece bir diziliş değil, aynı zamanda bir futbol mentalitesi olarak yer etmiştir. Basit gibi görünen bu yapı doğru oyuncularla ve uygun taktik disiplinine uygulandığında rakibi boğacak bir baskı makinesine de dönüşebilir, soğukkanlı bir savunma duvarına da. Bugün birçok teknik direktör 4-4-2'yi bir başlangıç noktası olarak kabul eder. Çünkü futbolun özü hala basit oynamakta ve sahadaki dengeyi kurmakta yatıyor. Ve 4-4-2 bu dengeyi kurmak için hala en temiz çizgilerden biridir. Futbol Ansiklopedisi'nin bu sayfasında hem en çok kullanılan hem de en çok tartışılan sistemlerden biri olan 4-4-2'yi anlattık. Yeni sayfalarda görüşmek üzere, bizde kalın.
0: Futbolun Ansiklopedisi.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Antalya, Muğla, Yalova ve Balıkesir. Türkiye 2026 yazında yeniden orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya'nın Kaş ve Kumluca, Muğla'nın Seydikemer, Balıkesir'in Edremit ve Gömeç ilçeleri ve pek çok yerde peş peşe çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi. Kuvvetli rüzgar, düşük nem ve yüksek sıcaklıklar alevlerin kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarına yaklaşmasına neden oldu. Antalya'nın Kaş ilçesinde 28 Temmuz'a başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangına 3 uçak, 6 helikopter, 21 kara aracı ve 135 personelle müdahale edildi. Orman Genel Müdürlüğü yangının enerjisinin düşürüldüğünü ancak söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Kumluca ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına da havadan ve karadan müdahale edildi. Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde tarım arazisine başlayan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 835 personel, 5 uçak, 18 helikopter ve 221 araçla müdahale edildiği belirtildi. Yerleşim alanlarına yaklaşan alevler nedeniyle 40'tan fazla ev tahliye edildi. Bölgedeki yoğun duman nedeniyle sağlık kuruluşunda bulunan hastalar tedbir amacıyla başka hastanelere sevk edildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, tedbir amacıyla 120'den fazla ev ve 200'den fazla vatandaş Seydikemer Devlet Hastanesi'nde geçici olarak tahliye edildiğini açıkladı. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'ne çıkan yangında kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Gökyüzünü kaplayan yoğun duman körfezin birçok noktasından görülürken ekipler alevlerin yayılmasını önlemek için havadan ve karadan yoğun çalışma yürütüyor. Yerleşim alanlarının yakınındaki yangına hava ve kara araçları sevk edildi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda da yangın çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'ndeki Antadros Antik Kenti kazı alanı içerisinde çıkan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bölgedeki bazı yazlık evler tedbir amacıyla boşaltıldı. Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Güneyköy yakınlarındaki bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler yakındaki ormana sıçradı. Yoğun dumanı gören köylülerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Türkiye 2025 yılında son yılların en ağır orman yangını dönemlerinden birini yaşadı. Orman Genel Müdürlüğü'nün 2025 verilerine göre yıl boyunca 3224 orman yangını çıktı ve 81.473 hektar ormanlık alan zarar gördü. Böylece 2025 139.503 hektarın yandığı 2021'in ardından son yılların en fazla orman kaybı yaşanan dönemlerinden biri oldu. 2025 yangınlarında 17 kişi hayatını kaybetti, 50 binden fazla kişi tahliye edildi. Orman yangınları yalnızca ağaçları değil, bütün ekosistemi tehdit ediyor. Geyik, karaca, tilki ve yaban domuzu gibi hareketli türler alevlerden uzaklaşabilse de yavru hayvanlar, sürüngenler, kaplumbağalar, kirpiler ve yuvalama dönemindeki kuşlar yangınlardan kaçmakta zorlanıyor. Alevlerden kurtulan hayvanlarda yaşam alanlarının, besin kaynaklarının ve suya erişim noktalarının yok olması nedeniyle yangının etkisini uzun süre hissediyor. Yangınların tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine ulaşması, küçükbaş ve büyükbaş hayvanları, arı kovanlarını ve bölgedeki evcil hayvanları da tehlikeye atıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meteorolojik verilere göre bazı bölgelerde 80 km hıza ulaşabilecek şiddetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiğini belirterek orman yangını riskine karşı vatandaşlara dikkatli olunması çağrısını yaptı. Yumaklı, şiddetli rüzgarın orman yangınlarının hızla büyümesine neden olan ve kontrol altına alınmasını zorlaştıran önemli etkenlerden biri olduğunu belirtti. Vatandaşlardan açık alanlarda ateş yakmamaları, anız yakmamaları ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınmaları istendi. Pek çok ilde peş peşe çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edilirken yerleşim alanlarına yaklaşan alevler nedeniyle evler de boşaltıldı. Türkiye'nin farklı noktalarında peş peşe yükselen alevler yalnızca ormanları değil, yerleşim alanlarını, tarım arazilerini ve bölgedeki canlı yaşamını da tehdit ediyor. Ekiplerin havadan ve karadan mücadelesi sürerken şiddetli rüzgar yangınların kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Geçen yılki ağır bilançonun ardından 2026 yazında da büyüyen yangın tehlikesi alınacak tedbirlerin önemini bir kez daha ortaya koydu. Yetkililer, küçük bir kıvılcımın büyük bir felakete dönüşebileceği uyarısıyla vatandaşları ateş ve anız yakmamaya, en küçük dumanı bile 112'ye bildirmeye çağırdı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
4: Radyo Sputnik'te Caz Saati.
5: Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı yalnızca zirve tırmanışlarıyla değil, sakladığı doğal güzelliklerle de dikkat çekiyor. Dağın Iğdır sınırlarında yer alan Kuzeydoğu Rotası, ikiz meteor çukurları, buzullarla beslenen Küp Gölü ve eşsiz manzaralarıyla son dönemde dağcıların ve doğa severlerin gözde rotalarından biri haline geldi. Türkiye'nin çatısı olarak bilinen 5137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı her yıl çok sayıda dağcıyı ağırlarken Iğdır tarafındaki Kuzeydoğu Rotası da sunduğu doğal güzelliklerle öne çıkıyor. Bu rotada yaklaşık 3500 metre rakımda yer alan ikiz meteor çukurlarıyla 3600 metre yükseklikte bulunan ve Ağrı Dağı'nın buzullarından beslenen Küp Gölü ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği noktalar arasında bulunuyor. Bölgenin doğal güzelliklerini yakından görmek isteyen dağcılar ve doğaseverler Iğdır üzerinden düzenlenen günübirlik etkinliklerle bu özel rotayı keşfetme fırsatı buluyor. Sabahın erken saatleriyle yola çıkan gruplar yaklaşık 4 ila 5 saat süren yürüyüşün ardından önce İkiz Meteor çukurlarına ardından da Küp Gölü'ne ulaşıyor. Yüksek rakımın serin havasında doğayla baş başa vakit geçiren katılımcılar eşsiz manzarayı fotoğraflayarak bu anları ölümsüzleştiriyor. Tırmanışa Kars'tan katılan Kazman Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü sporcusu Sergül Keskin, bölgenin görülmeye değer doğal özelliklere sahip olduğunu söyledi. Yaklaşık 2 yıldır dağcılıkla ilgilenen Keskin, bugün Iğdır ve Kars'tan gelen 17 kişilik ekiple Ağrı Dağı eteklerindeki ikiz meteor çukurlarını ziyaret ettiklerini belirterek, "Şimdi de Küp Gölü'ndeyiz. Küp Gölü, Ağrı Dağı buzullarının erimesiyle oluşan 3600 metre rakımdaki gölümüz. Bütün dağcılarımızı ve doğa severlerimizi bölgemizdeki bu doğal güzellikleri görmeye davet ediyoruz," dedi. Iğdır Dağ Safari Dağcılık Kulübü Başkanı Yunus Gündoğdu ise Ağrı Dağı'nın Iğdır tarafındaki doğal rotalarını turizme kazandırmayı hedeflediklerini anlattı. Gündoğdu, "Bugünkü faaliyetimiz Ağrı Dağı eteklerinde bulunan meteor çukurları ve Küp Gölü. Amacımız yeni rotalar çizip Ağrı Dağı'nı Iğdır tarafından turizme kazandırmak. Umarım bunda da başarılı olmuşuzdur," dedi. Bölgedeki çalışmaların Ağrı Dağı'nın yalnızca zirve tırmanışlarıyla değil, sahip olduğu doğal zenginliklerle de doğa turizminde daha fazla ön plana çıkmasına katkı sağlaması bekleniyor. Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın Iğdır sınırlarındaki Kuzeydoğu Rotası, 3500 metredeki ikiz meteor çukurları ve buzullarla beslenen Küp Gölü gibi doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Günübirlik tırmanışlarla keşfedilen rota, eşsiz manzaraları ve yüksek rakımdaki doğasıyla dağcıların ve doğa severlerin ilgisini çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.
3: I want everybody to see this. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin su raporları verilerine göre barajlardaki doluluk oranı %71,3 seviyesine çıktı. Bu oran 2024'te %61,4, geçen yılsa %51,7 olarak kaydedilmişti. Türkiye genelindeki tüm barajların toplam aktif su miktarı Temmuz ayında 72,53 milyar metreküp olarak hesaplandı. Barajlara giren su geçen yıla oranla %139,9 oranında arttı. Barajlardaki doluluk elektrik üretimine de doğrudan yansıdı. Yılın ilk 6 ayında gerçekleşen hidroelektrik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %68 arttı. 2025'in ilk yarısında 33,9 milyar kilovat saat olan hidroelektrik üretimi bu yılın aynı döneminde 57 milyar kilovat saat seviyesine ulaştı. Türkiye'nin toplam elektrik üretiminde hidroelektrik santrallerin payı %32'yi aştı. Raporda özellikle bahar aylarındaki artış dikkat çekti. Verilere göre Temmuz ayının ilk 19 gününde ana havza barajlarına gelen toplam su miktarı 3 milyar 436 milyon 829 bin metreküp olarak gerçekleşti. Bu, su bolluğundan yararlanan ana havza barajları arasında Keban, Deriner, Altınkaya, Hirfanlı, Boyabat, Oymapınar ve Alparslan 1 gibi önemli tesisler bulunuyor. Ayrıca Adı Güzel, Alkumru, Almuz, Batman, Demirköprü, Dicle, Ermenek, Garzan, Hasan Uğurlu, Karacaören, Kemer, Kılıçkaya, Kral Kızı, Kuzgun, Kandil, Özüce, Sarıyer, Tercan, Torul, Uzunçayır, Yamola ve Yedigöze barajları da su verimliliği artan başlıca santraller arasında listeleniyor. Bu yıl barajlara gelen su miktarı yalnızca kurak geçen bir önceki yılı değil, 55,93 milyar metreküplük uzun yıllar ortalamasını da geride bıraktı. Yılın ilk 7 ayında barajlara gelen su, planlanan 37,18 milyar metreküplük program hedeflerinin %195'ine ulaşarak beklentileri ikiye katladı. Uzun yıllar ortalamasının %29,7 üzerine çıkılarak enerji yönetiminde tarihi bir başarıya imza atıldı. Barajlarda su seviyesi yılın ilk yarısında yükselirken hidroelektrik üretiminde de güçlü artış yaşandı. Türkiye yağışlarla birlikte enerji üretiminde nefes aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.
3: This is the one they're talking about.
2: Caz Saati.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Yazın en güzel yanı saatin kaç olduğu değil, gölgenin nerede olduğudur. Güneşi sevin ama kendinizi de koruyun. Şapkanızı takın, suyunuzu yanınızdan ayırmayın. Yazın tadını sağlıkla çıkarın. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye'de milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren kredi kartı yıllık aidatları, bankaların yüksek zam oranları ve iade taleplerine karşı sunduğu şartlar nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yılda önemli tartışma başlıklarından biri haline geldi. Bankaların enflasyon oranlarını aşan fiyat güncellemeleri, yasal haklarını kullanmak isteyen tüketicilerle finans kuruluşlarını karşı karşıya getiriyor.
2: Bankaların 2026 yılı için belirlediği yeni ücret tarifelerinde geçen yıla göre %70'e varan artışlar dikkat çekiyor. Klasik ve standart kartlarda aidatlar 400 ila 900 lira, gold kartlarda 900 ila 1300 lira arasında değişiyor. Premium ve platinum kartlarda ise aidatlar 1500 liradan başlayarak 4800 lira, 6000 liraya kadar çıkıyor. Ek kart ücretleri ise asıl kart aidatının en fazla %50'si oranında belirleniyor. Bu tutar yaklaşık 450 ile 500 lira arasında değişiyor.
1: Bankaların kredi kartı aidatı talep etmesinin yasal bir dayanağı bulunuyor, ancak bu hak sınırsız değil. Türkiye'de faaliyet gösteren her banka müşterilerine yıllık kullanım ücreti bulunmayan, yani aidatsız bir kredi kartı seçeneği sunmak zorunda. Tüketicinin talep etmesi halinde banka mevcut kredi kartı limitini düşürmeden kartı aidatsız versiyonuyla değiştirmekle yükümlü. Banka bu alternatifi sunmadan doğrudan aidat keserse söz konusu işlem hukuka aykırı kabul ediliyor.
2: Bir başka düzenlemeye göre kredi kartı aralıksız 180 gün, yani 6 ay boyunca hiç kullanılmadıysa banka bu kartı hareketsiz kabul etmek zorunda. Bu durumda söz konusu döneme ait yıllık aidat tahsil edilemiyor. Ayrıca kart fiziki olarak teslim alınmış olsa bile alışveriş veya nakit çekim gibi borçlandırıcı ilk işlem yapılmadığı sürece aidat yansıtılamıyor.
1: Aidat iadesi isteyen tüketicilere bankalar tarafından farklı teklifler de sunuluyor. Bazı bankalar kesilen aidatı iptal etmek için müşterilerinden 6 ay boyunca belirli bir tutarda harcama yapma sözü istiyor. 2026 yılındaki güncel şikayetlere göre tek bir kartın aidat iadesi için 108 bin lira ile 120 bin lira arasında harcama taahhüdü talep edildiği belirtiliyor. Bu hedefin altında kalınması halinde ise aidat ücretinin yeniden karta borç olarak yansıtıldığı ifade ediliyor.
2: Bazı bankalar nakit iade yerine kart aidatı tutarında bonus, mil veya nakit puan teklif ediyor. Ancak tüketicilerin bu teklifleri reddederek doğrudan nakit iade talep etme hakkı bulunuyor.
1: Peki kredi kartı aidatı nasıl geri alınabilir? İlk olarak bankanın müşteri hizmetleri, mobil uygulamadaki yapay zeka asistanı veya yazılı dilekçe aracılığıyla doğrudan itiraz kaydı oluşturulması gerekiyor. Bankalar genelde müşteri kaybetmemek için ilk aşamada iadeyi kabul ediyor. Bankadan olumsuz yanıt alınması ya da 20 gün içinde geri dönüş yapılmaması halinde ise E-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetine başvuru yapılabiliyor. Kesintinin yer aldığı ekstra sisteme yüklenerek kredi kartı yıllık üyelik ücret iadesi başlığıyla ücretsiz olarak şikayet kaydı oluşturulabiliyor.
2: Tüketiciler yalnızca mevcut yıla ait aidatlar için değil, yasal zaman aşımı süresi içerisinde kalan, yani geri dönük 10 yıldaki haksız kart aidatı kesintileri için de iade başvurusunda bulunabiliyor. Uzmanlar tüketicileri ekstrelerini düzenli olarak kontrol etmelerini ve yüksek aidat ödemek istememeleri halinde bankalarından aynı limitle aidatsız kart talep etmelerini tavsiye ediyor.
1: Türkiye'deki kredi kartı sayısı da bankaların aidat gelirlerinin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Bankalar Arası Kart Merkezi verilerine göre 2026 yılının ortası itibarıyla Türkiye'de 150 milyon 375 bin 200 kredi kartı dolaşımda bulunuyor. Pazardaki kartların önemli bölümünün aidatlı segmentte yer alması ve ortalama kart aidatının yaklaşık 1000 liraya ulaşması nedeniyle bankacılık sektörünün kredi kartı aidatlarından elde ettiği yıllık toplam gelirin 70 ila 90 milyar lira arasında olduğu tahmin ediliyor.
2: Türkiye'de 150 milyondan fazla kredi kartı bulunurken 2026 yılında aidatlarda %70'e varan artışlar tüketicilerin tepkisine neden oluyor. bankaların aidat talebi yasal zemine dayanırken tüketicilerin aidatsız kart talep etme ve belirli koşullarda kesilen ücretlerin iadesini isteme hakkı bulunuyor. Uzmanlar tüketicilere ekstrelerini dikkatle takip etmelerini ve haklarını kullanmaktan çekinmemelerini öneriyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan eski HDP milletvekili ve Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, terörsüz Türkiye sürecinin geldiği aşamayı ve sürecin önündeki siyasi ve bölgesel riskleri değerlendirdi. Sürecin seçim hesaplarından uzak, geniş bir toplumsal ve siyasi uzlaşmayla yürütülmesi gerektiğini belirten Bilgen, pişmanlık yasası yaklaşımının yaratabileceği sorunlara, İsrail ve dış aktörlerin etkisine, siyasi partilerin sorumluluklarına ve DEM Parti'nin kullandığı dile ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki mesajının esas alınması gerektiğini savunan Bilgen, demokratik siyasetin süreci daha güçlü biçimde sahiplenmesi gerektiğini söyledi.
2: Şimdi tabii çerçevesini az çok hani tahmin ettiğimiz ama buna rağmen hani ihtiyaçlı konuşmak zorunda olduğumuz bir tablo var. Yani bir bardağın dolu tarafını hani haksızlık etmemek için tarif etmek zorundayız. Sonuçta bir emek verildi ve Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Ama yani süreç ne kadar iyi yönetildi, ne kadar etkin, hızlı ve dikkatli, cesur yönetildi. Burada benim epeyce bir bardağın boş tarafına dair eleştirilerim var. Evet. Yani bir kere tabii bu tip süreçler bir parti meselesi olarak görülmemeli, öyle ele alınmamalı. Ve ülke meselesi, devlet meselesi olarak görüldüğünde de herkes sorumluluk almalı. Yani bunun bir siyasi faturası, bedeli olacaksa kimse taşın altına elini koymaktan imtina etmemeli, geri çekilmemeli. Yani burada işte bu başarı yarın hani şuna yazacak, işte bunun puanını artıracak gibi hesap yapmak ne kadar kabul edilemez bir durumsa, aynı şekilde bu işin öncülerinin de ya biz buradan zarar göreceğiz, buradan oy kaybedebiliriz kaygısı taşıması da yani anlaşılır bir durum ama kabul edilebilir bir durum değil. Dolayısıyla ben hani metnin içeriğinden çok aslında daha kapsayıcı, kuşatıcı altına atılacak imzalar açısından söylüyorum. Bir eserin ortaya çıkmasının daha önemli olduğu kanaatindeyim. Tabii ki yani DEM Partisi'nin işin içerisinde olması başka bir anlam da içeriyor. Özellikle yani uygulama aşamasına geldiğinde gerçekten silah bırakmaya hizmet edecek yani nitelikte bir tablo çıkmazsa bütün bu emek, bütün bu çaba yani son derece yani hayal kırıklığı diyebileceğimiz bir yere evrilecektir. Bu açıdan belki yani onların kabulü, iknası özel bir anlam ifade ediyor. Fakat yani burada hani bu işi yaparken gerçekten bir siyasal öz eleştiri yapmak, gerçekten toplumsal barışı, dayanışmayı önemsemek sadece kendi parti tabanını değil özellikle ötekini de belki tırnak içinde söylüyorum tabii karşı mahalledekinin hassasiyetlerini, kaygılarını da gözeterek süreci yönetmek gerekiyordu. Ben bu konuda yani yeterince siyasi partilerin iyi performans sergilemediği kanaatindeyim. Yani Bahçeli hep çıtayı farklı bir yere çıkarttı, koydu ama yani siyasi aktörler İki tarafta da hem iktidar blokunda hem DEM Partisi içinde bu netlikte hareket etmedi. Şimdi belki özel olarak hani konuşmamız gereken yani CHP ve CHP içinden çıkan parti ne yapacak? Yani bu konuyu işte 2010'lu yıllarda olduğu gibi yine iktidarla işte Kürt siyasetinin bir işi gibi birlikte kotardıkları bir şey gibi mi tarif edecek? Öyle mi yaklaşacak? Bu sefer hani bir tık daha farklı bir durum var. Önceki dönemde CHP dışındaydı denklemin, MHP de dışındaydı. Şimdi MHP içinde ama o da sonuçta bir şekilde iktidar blokunun en azından ittifakın içinde sayılıyor, kabul ediliyor. Dolayısıyla da hani yine iktidar artı Kürt siyaseti mi yoksa daha fazlası mı? Burada yani ben CHP'nin de en az diğerleri kadar tabii ki yapıcı eleştirileriyle birlikte yani sorumluluk alması gerektiği kanaatindeyim. Bu işe başından beri yani zaten prensip olarak karşı

0: Mesela CHP kanadı şey diye eleştiriyordu. Siz bu meseleyi İmamoğlu ile pazarlık yapmaya kalktınız. Oysa ki o Türkiye meselesidir diye. Bu tür eleştirileri vardı. CHP'nin tavrını ben de merak ediyorum. Nasıl bir yol izleyecekler? Şimdi 15 maddelik bir yasa bekleniyor. 15 madde. Bunun içinde işte genel af olmayacak deniyor. Şimdi burada bir yani mahkemelere gidilirse, tek tek gidilirse ya bu işin içinden çıkılır mı? Ne diyorsunuz?
1: Şimdi İsmet Bey, bazen kolay olan kendisi içinde büyük zorluklar barındırır. Galiba biraz kolayı tercih ettiler ama bunun yönetilmesi, ben de sizin aynı kaygıyı taşıyorum, çok daha zorlaşabilir. Yani oysa daha bütüncül ve hani dünya deneyimlerini de dikkate alarak, tabii ki Türkiye'nin koşulları, özgünlüğü, Türkiye'nin avantajlarını asla göz ardı etmeden yani daha tartışmayı o düzeyde tutabilseydik bence daha sağlıklı olurdu. Ama yani burada hani kolayı tercih edip başka zorluklarla yüzleşmek dediğim şey şu. Yani hani o Nasrettin Hoca'nın meşhur hikayesidir biliyorsunuz. Anahtarı ya da yüzüğü sokakta, aydınlıkta arıyormuş. Demişler, hocam niye burada arıyorsun? Burada mı kaydettin? Hayır demiş. Burası daha aydınlık. Burada daha kolay arıyorum. Evet. Bir şeyi nerede kaybettiysek orada aramak gerekir. Zor da olsa, zahmetli de olsa. Yani işte bunu biz eğer sizin ifade ettiğiniz kavramlarla tartışırsak, konuşursak sokakta anlatamayız, toplumu ikna edemeyiz gibi kaygılar var. Siyasetçi tabii ki toplumun tepkisini dikkate almalı, kaygısını taşımalı ama topluma doğruyu anlatmak, acı reçeteyi sunmak, bunun Türkiye'ye kazandıracağını ya da şimdiye kadar kaybettirdiklerini doğru anlatmak da siyasetçinin işi. Siyaset sadece popülist bir biçimde yani işte toplum statikosuna, toplumun korkularına, kaygılarına prim veren bir popülizm yapmak değildir. Toplumu bu anlamda gerçeklerle yüzleştirmektir. Orta Doğu nereye gidiyor? Türkiye bu sorunu niye çözmek zorunda? Bir acı reçete varsa bunu niye içmek zorundayız? Bunu anlatmadığınız takdirde sizin kariyer planlamanızla yani ülke menfaatleri, ihtiyaçlar birbirine karışırlar. Bu da sonrası için sorunlar doğurur. Yani umarım biz yanılalım. Bizim evet. Görülemiş şey çıksın. Yani sadece bir vesvese, bir evham olarak kalsın. Onlar haklı çıktılar ama ben de bu kaygıyı taşıyorum doğrusu.
0: Peki bu silah bırakma meselesinde siz tanıyorsunuz o kesimleri. Şimdi ya orada sorun çıkabilir mi? Yani bir şimdi gerçekçi bakalım. Yani örgüt içinde farklı kanatlar var. Batı ile Amerika ile iş tutanlar var. Avrupa ile iş tutanlar var. Bir sürü kesimler var. Onlar da böyle bir şeyi, yani Türkiye'nin bu meseleyi çözmesini de istemeyebilirler. Pürüz çıkmasını bekliyor musunuz?
1: Şimdi tabii İsmet Bey, angajman düzeyindeki ilişkiler, hani istihbarat ve başka bir takım alışverişler, hani ya benim en azından şu anda somut olarak üzerinde yorum yapabileceğim düzeyde bir şey içermiyor. Ama şu kesin ki genel olarak yani Orta Doğu'da silahlı örgütler uluslararası projelerin bir biçimde yani uygulanmasında, planların hayata geçirilmesinde araçsallaştırılmak istenir. Bu ne Kürtlerin yararına bir şeydir ne de yani o işte harekete şimdiye kadar çaba sarf eden, emek veren insanların yani öncelikli tercihidir. Ama yani bunun bir vaka olarak, realite olarak önümüzde durduğunu doğrudan örgütün kendi yöneticileri defaten söylediler. Yani evet. Daha önce de işte ateşkes yaptığımızda, silah bırakma aşamasına geldiğimizde Avrupalı dostlarımız bize hani savaşın biz her türlü desteği vereceğiz dediler diye, bu hakimizin bildiği, hatırladığı konuşmalar var. Dolayısıyla burada yeni Orta Doğu dengesinde hangisi ağır basacak? Yani daha işte enerji güvenliği konusu mu yoksa yeniden işte daha kaotik bir çatışma ve bölünme senaryoları mı? Yani burada hani %100 birisi olacak, diğerinin hiçbir etkisi yok demek son derece yanıltıcı olur. Evet. Ben ikisinin hep alt başa gittiğini düşünenlerdenim. Evet, uluslararası denge şu anda bu sorunu çözmek için Türkiye'nin elini rahatlatıyor. Avantajlar daha fazla gibi gözüküyor. Ama risk de ciddi. Yani en azından bir İsrail, Netanyahu riski ve tehdidi var ki yani bölgede her yerin sürekli bir kaos içerisinde kalması onun neredeyse daimi tercihine dönmüş, strateji hedefine dönüşmüş durumda. Dolayısıyla da burada yani yarın yeniden örneğin İran'a karşı bir kara gücü olarak

0: kullanma arzusu. Suriye'de belki işte başka yarım kalmış bir takım hesaplaşmalarda bir rol verme hesabı ya da doğrudan yeniden Türkiye'ye dönük belki şimdi çok gündemde olmasa da bir sopa gösterme ihtiyacında bu dediğiniz risk elbette olacak. Ama ya ben ağır basan riskin aslında bu dış aktörler kadar hiç şüphesiz bunun da dikkate alınması, izlenmesi gerekiyor ama daha büyük riski ben sürecin sağlıksız yönetiminden kaynaklı olabileceğini düşünüyorum. Yani
1: Evet.
0: nedir o işte ya örneğin işte şimdi çok gündemde değil ama sadece bir sınırı bir ucu göstermek için söylüyorum. Ya ne gerek var işte sizin genel hap diye ifade ettiğiniz tartışmalara ya pişmanlık yasası var. Yasa yürürlükte yasaya başvursunlar gerçekten pişman olmuşlarsa yasadan yararlansınlar ve silahı bıraksınlar. Şimdi böyle bakarsanız sorunu böyle ele alırsanız karşı tarafın gard almasına direnmesine içeride bir refleksin gelişmesine kendi elinizle sebebiyet vermiş
1: Ya da
0: olursunuz. Yani bunun
1: istihbarat
0: için
1: örgütlerinin kullanmasına imkan
0: evet aynen
1: sağlarsınız.
0: tam ben de onu diyecektim. Yani o zaman hani dış aktörlerin daha özel bir çaba sarf etmesine gerek kalmaz. Siz kendi elinizle altın tepside bu bütün çabayı, emeği heder edecek bir iş kotarmış olursunuz, onlara sunmuş olursunuz. Dolayısıyla şimdiye kadar neden olmadı, nerede yarım kaldı, nerede başarısızlığa uğradı muhasebesini ciddi yapacaksınız. Sadece karşı tarafı suçlayarak değil, yani öz eleştiri de yaparak, kendi sorun çözme kapasitenizle de yüzleşerek bir ders çıkaracak. Ve aynı hatayı tekrar etmeyeceksiniz. Bu alanla ilgili çalışanların İsmet Bey dünyada bu çatışma çözümleri falan üzerine uğraşanların en temel sözlerinden birisi şudur. Derler ki yani diğer bütün örnekleri inceleyin. Başarısız örnekleri de mutlaka öğrenin. Çünkü her başarısız örnek ondan ders çıkarıp aynı hatayı yapmamak için kıymetlidir. Yani
1: Evet.
0: siz kendi hatanızı yapın. Hiç şüphesiz yani önümüzde de ya bu sürecin yönetiminde de pratikte de hatalar olabilir. Yine mevzuatla ilgili eksiklikler olabilir. Ama ya aynı hatayı tekrarlarsanız bu haksızlık olur. Kendinize de haksızlık, topluma da Türkiye'de Kürdüyle Türküyle herkese hepimize haksızlık olur.
1: Yani dış aktörleri devre dışı bırakacak bir yol izlemek gerekiyor anladığım kadarıyla.
0: Gayet tabii bunun yani çözümü konusunda iki taraf da gerçekten bir iyi niyet ve irade taşıyorsa o takdirde üçüncü taraflara niye ihtiyaç olsun ki? Yani konuşamayan taraflar üçüncü aktörler arar, üçüncü göz, işte hakem falan ararlar. Yani dünyada bu deneyim ya bu mekanizma bunun için vardır. Yani
1: Evet.
0: asla işte diyaloğa yanaşmıyorsa taraflar yani o durumda onları işte diyalogla sorunu çözmeye ikna eden taraflar olur. Ama Türkiye'de şu anda böyle bir sorun yok. Sonuçta yani güvenlik birimleri de bir biçimde yani İmralı'da görüşmeleri yapıyorlar. Bir biçimde eğer örgüt de lider olarak orayı tanıyorsa, kabul ediyorsa ki öyle beyan ediyor. Bu durumda bir diyalog yürüyor demektir. Yani bunu ille pazarlık diye, ille müzakere diye başka kavramlarla yani bir polemiğin içine çekmek yerine sorunlarımızı silahla mı çözeceğiz? Yani konuşarak çözmek mümkünse niye birbirimizi öldürelim? Yani bu kadar basit, bu kadar sade bir insanlık deneyiminden söz ediyoruz. Dolayısıyla ben yani asla üçüncü taraflara ihtiyaç duyulmayacağını ve böyle
1: Evet.
0: bir yola tenezzül edilmeyeceğini sanıyorum, umuyorum.
1: Evet. Şimdi Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki açıklamasında aslında çok net bir ifade kullanmıştı. Yani dedi ki silahlı mücadeleyle sonuç alamıyoruz.
0: Evet.
1: Türk devleti ve milletiyle bütünleşmek için silahları bırakıyoruz, örgütü feshediyoruz dedi. Yani burada kritik şey Türk devleti ve milletiyle bütünleşmeydi galiba. Bugün geldiğimiz noktada yani bu ifadeden, bu özetten biraz farklı bir noktaya kaydığımızı düşünüyor musunuz?
0: Ya aslında tabii bu çok açık bir tarifi. Bence yani üzerinde hiç polemik bile yapmaya ihtiyaç bırakmayacak kadar somut bir şey ve
1: Evet.
0: doğru bir şey. Yani
1: Evet.
0: sonuçta devlet herkesin hepimizin devleti. Yani Çanakkale'de de Sarıkamış'ta da yani Kürt de var, Türk de var, Alevi de var, Sünni de var. Dolayısıyla yani bunu göre göre yani devletin karşısında, devletin dışında bir yer aramaya kalkmak yani kendi emeğinize, atalarınızın ödediği bedele de saygısızlık olur. Ama yani tabii ki devlet adına da birilerinin kimseyi dışlamaması, kimseye ayrımcılık yapma hakkının yetkisini kendisinde görmemesi gerekiyor. Devlet dediğiniz zaten hani toplumun örgütlü halidir. Dolayısıyla herkes demokratik mücadele ile devlet yönetimine katılma hakkına da sahiptir. Karar alma süreçlerinde söz sahibi olmanın kanalları da yani açık olmalıdır. Demokrasi dediğimiz şey bu anlama gelir zaten. Ama yani hem milletin kaynaşması hem devletle buluşma konusu sanki bir tavizmiş gibi, sanki bir işte amaçlarından vazgeçme ya da işte mesele sadece bir araç kullanma konusu değil. Yani silaha karşı olabilirsiniz ama yine ayrı bir devlet özlemi içinde olabilirsiniz. Silaha karşı olursunuz ama biz Türklerle birlikte yaşamak istemiyoruz diyebilirsiniz. Böyle yani daha mikro milliyetçi yaklaşımlar zaten var. Biliyoruz ve bunlar da işte Öcalan'ı eleştiriyorlar söyleminden dolayı. Ama buna yani tırnak içinde söylüyorum teslim olursanız o zaman başka bir yol haritası konuşmak zorundasınız. Yani hem o dediğiniz baştaki tarife sadık kalacaksınız hem de o mikro milliyetçi refleksleri işte Türklerin bağımsız devleti olmalı, işte biz Türklerle niye birlikte olalım yani diyorsanız ikisi yani aynı anda yürümez. Bir tercih yapmak durumunda kalırsınız. Bence Öcalan'ın tercihi bu konuda net ama ifade ederken galiba yani ben hani demokratik siyasetin yeterince güçlü savunu ortaya koymadığı için Öcalan'ın işinin zorlaştığını düşünenlerdenim. Yani önce siyaset bunu içselleştirmeli ve evet, çok kararlı biçimde savunmalı. Yani DEM Parti yöneticileri sonuçta DEM bir illegal örgüt değil. Yani siyasi partiler yasasına göre kurulmuş, parlamento temsil edilen, devletten bu anlamda ödenek alan, işte bir kısmı görevden alınmış olsa da, kayyum atanmış olsa da, yerel yönetimlerde söz sahibi olan bir partiden bahsediyoruz. Şimdi yani bazen öyle ifadeler kullanılıyor ki sanki Öcalan legal bir siyasetçi, demliler ellerinde silah olan sanki yani silahı olanlardan bile bazen hani daha sert mesajlar veriyorlar. Şimdi buna ihtiyacımız yok. Yani örgüt zaten kendisi istediğinde mesajını yani bir şekilde hem uluslararası kamuoyuna hem Türkiye kamuoyuna verebiliyor, bu imkanlara sahipler. Öcalan da bir şekilde sözünü söyleyebiliyor. Yani onun adına ona rağmen yani onları daha sert, daha keskin davranmaya mecbur bırakacak bir söylemin bence siyasete yani demokratik çözüme bir faydası olmayacak. Burada eğer şöyle hesaplar yapılıyorsa, biraz önce iktidar grubu için söylediğim yani işte oy kaybederiz falan gibi kaygılar gibi, burada da ya biz siyaseten işte devre dışı kalırız, etkimiz kalkar, onun için biraz popülizm yapalım, toplumun bu işe tepkili kesimleri var, Türkler içerisinde de var bu. Yani biz onların biraz hani duygularını okuyan mesajlar verelim. Bakın işte yenilmedik, gitmedik, ayaktayız, direniyoruz. Yani bu ajitasyon ise bu. Yani bu sorunun ciddiyetiyle yani bu ajitasyona prim vermek birlikte olmaz, bağdaşmaz diye düşünüyorum.
1: Peki yani Öcalan'ın 27 Şubat açıklaması herhalde baz alınması gereken ana şey. Çünkü oradan başladı. DEM Öcalan'ın 27 Şubat açıklamasını tam kavradı mı sizce?
0: Ya orada bence İsmet Bey şöyle bir anlam yüklemesiyle karşı karşıyayız. Hani tabii ben kalkıp hani DEM Öcalan'ı doğru anlamıyor desem hani biraz belki sınırı zorlamış olurum. Ama evet. Somut ifadelere baktığınızda evet, 27 Şubat'taki ifadelerin cesareti ile yani demin dilinin cesareti arasında son derece büyük bir makas açıklığı var. Evet. Yani demdeki cesaret ya daha işte radikal bir dil kullanmaya dönük ama Öcalan'daki tam tersine bu işe karşı olanları bile ikna etmek, onlara bile güven verecek bir hassasiyet içerisinde taşıyor, barındırıyor. Şimdi biz yani hangisiyle yol yürüyebileceğimizi düşünüyoruz. Yani barışın dili dediğimiz şey nedir? Barış kültürü dediğimiz şey nedir? Yani savaş dili kullanıp ama barışamazsınız. İşte yumruklar sıkılırken tokalaşamazsınız. Bunlar hani çok net kalıplardır. Burada aslında hani içselleştirip içselleştirmedikleri konusunda yani endişe taşıyorum, şüpheliyim. Yani sanki bu bir taktik mesajdı. İşte yani devletle konuşabilmek için, devleti bu sürece ikna etmek için Öcalan aslında inanmadığı halde böyle bir dil kullandığı gibi böyle yorumlandığını hissediyorum. Evet. Yani bu bir tabii hani tırnak içinde söylüyorum yine haklı yorumsa, yani Öcalan'ı onlar bizden daha iyi tanıyor diye bakıyorsak, o zaman yani bütün bu süreç heder olmayı kaçınılmaz hale getirir. Yok eğer Öcalan gerçekten samimi ise 27 Şubat'taki söylediklerinden, ki bence önemli sözlerdi, kıymetli bir mesajdı. Yani o zaman yani Öcalan emin ama yani resmi göremiyor, tehlikeyi fark etmiyor. Fakat derin siyasetçiler tehlikeyi görüyorsa o zaman hani gerçek liderlik kim, gerçek önderlik kim, onu konuşmak lazım. Bir taraftan irademizdir deyip eylem yapıp ama öbür taraftan da yani açık biçimde söylediklerini bile tevil eden, bağlamından koparan bir üsluba giriyorsanız, yani Öcalan'a da kötülük ediyorsunuz, Öcalan'ı kullanıyorsunuz anlamına gelir bu.
1: Evet, yani Öcalan diliyle Dem dili biraz farklı diyorsunuz anladığım kadarıyla. Yanlış anlamadım değil mi?
0: Yani evet, hani zaman zaman Öcalan'ın diline gelen, Öcalan'ın söylemine uygun, tutarlı mesajlar veriliyor. Ama bu istikrarlı biçimde devam ettirilmiyor. Yani evet. Bir anda bakıyorsunuz sanki bambaşka bir atmosferdeymişiz gibi mesajlar verilmeyi tercih ediyorlar. Şimdi Öcalan'ın bu son açıklaması ile ilgili de tabii bir takım tartışmalar var. 27 Şubat'ın gerisine düştü diyenler var. Hayır, işte mecburen birazcık durumu yönetmek için, ikna için böyle yapıyor diyenler var. Ama sonuçta yani Öcalan'ın bu son açıklamasından 1-2 hafta önceki demlilerin açıklamalarına baktığınızda neredeyse süreç bitti. Bu iş artık yani kaçırıldı, kıyamet kopacak, hiçbir gelişme yok havası vardı. Yani normal dışarıdan birisi okuduğunda bunu hissediyordu. Yani hani sadece biz bozan taraf olmayalım ama bu iş yürümez diyen bir psikoloji hissediyorsunuz. Ama şimdi Öcalan'ın metnine baktığınızda öyle bir şey yok ve demin de dili Öcalan'ın son açıklamasından sonra yeniden olması gereken yere evrildi.
2: İsmet Özçelik'te Ankara Farkı programının konu olan eski HDP milletvekili ve Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, terörsüz Türkiye sürecinin sağlıksız yönetildiğini savundu. Pişmanlık yasası yaklaşımının karşı tarafı direnmeye iterek bunun dış aktörlerin istediklerini altın tepside vermek anlamına geleceği ve ellerini güçlendireceğini belirten Bilgen, ayrıca DEM Parti'nin radikal bir dil kullandığı ve bunun sürece zarar verebileceği görüşünde. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa Cimnastik Birliği, Rus sporcuların müsabakalarda kendi bayrakları ve milli marşlarıyla yarışabilmesinin önünü açtı. Birliğin olağanüstü genel kurulunda alınan kararla Rus sporculara yönelik kısıtlamalar, Uluslararası Cimnastik Federasyonu'nun güncel uygulamalarıyla uyumlu hale getirildi. Rusya Cimnastik Federasyonu'ndan Sputnik'e yapılan açıklamaya göre alınan kararın ardından Rus sporcular Avrupa organizasyonlarında kendi devlet sembolleriyle yarışabilecek. Ancak 28 Temmuz'dan önce onaylanan Avrupa organizasyonlarında bir geçiş dönemi prosedürü uygulanacak. Bu kapsamda Rus sporcuların müsabakalara katılımına kesin olarak izin verilecek. Ancak ev sahibi ülkenin yasaları veya zorunlu mevzuatı gerektiriyorsa Rusya'ya ait devlet sembollerinin kullanılmasına kısıtlama getirilebilecek. Benzer şekilde Uluslararası Cimnastik Federasyonu'nun 17 Mayıs'taki kararından önce takvime alınan bazı etkinliklerde mevcut kısıtlamaların devam edebileceği belirtildi. Rusya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Marat Filipov da European Gymnastic İcra Komitesi'ndeki görevine resmen başladı. Filipov, 29 Kasım 2025'te Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen European Gymnastic Kongresi'ne genel kurul üyelerinin oylarıyla İcra Komitesi'ne seçilmişti. Ancak Rus yetkili o dönemde yürürlükte olan kısıtlamalar nedeniyle görevine başlayamamıştı. 28 Temmuz 2026'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun ardından bu engellerin kalkmasıyla Filipov, European Gymnastic İcra Komitesi üyesi olarak fiilen görev yapmaya başladı. European Gymnastic İcra Komitesi, genel kurul toplantıları arasındaki dönemde kuruluşun faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu en üst organ olarak görev yapıyor. Komite, stratejik gelişim, finans, pazarlama ve iletişim faaliyetlerinin yanı sıra normatif belgelerle teknik düzenlemelerinin onaylanması gibi kritik konularda karar yetkisini elinde bulunduruyor. Avrupa Cimnastik Birliği'nin olağanüstü genel kurulunda alınan kararla Rus sporcuların Avrupa müsabakalarında kendi bayrakları ve milli marşlarıyla yarışmalarının önü açıldı. Kararla birlikte Rusya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Marat Filipov da daha önce seçildiği European Gymnastic İcra Komitesi'ndeki görevine başladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Ticaret Bakanlığı fiyat listesinde yer almayan servis, masa, kuver ücreti veya benzeri adlarla talep edilen ilave ücretlerin restoran, kafe ve benzeri işletmeler tarafından istenemeyeceğini bildirdi. Haksız uygulamaların önüne geçmek ve şeffaf ticaret ortamını güçlendirmek amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü belirten bakanlık, vatandaşların alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde karşılaşabilecekleri uygulamalara ilişkin bilgi verdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa, kuver ücreti veya benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemez. Bahşiş ise tamamen tüketicinin kendi iradesine bağlı olup gönüllülük esasına dayalıdır ifadesi kullanıldı. Menülerin yalnızca kare kodla sunulamayacağına işaret edilen açıklamada, işletmelerin dijital erişimin yanında tüketicilerin görülebileceği basılı fiyat listelerini de bulundurmakla yükümlü olduğu bildirildi. Bakanlık etiket fiyatıyla kasa fiyatının farklı olduğu durumlarda daha düşük fiyatın uygulanması gerektiğini de anımsattı. Açıklamada, açıkta satılan ürünlerde ürünün konulduğu kap veya ambalajın ağırlığı fiyatlandırmaya dahil edilemez. Tüketici yalnızca satın aldığı ürünün net ağırlığı üzerinden ödeme yapar ifadelerine yer verildi. Şeffaf ticaret ortamını güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüttüğünü belirten Ticaret Bakanlığı, restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa, kuver ücreti veya benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücretin talep edilemeyeceğini bildirdi. Bakanlık menülerin sadece kare kodla sunulamayacağını da söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bazı kokuların mevsimi vardır. Güneş kremi, deniz, toprak ve yeni demlenmiş çay. Yaz biraz da bunların toplamıdır. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyanın farklı bölgelerinde etkili olan orman yangınları 2026 yazında yeniden geniş alanları tehdit ediyor. Fransa ve İspanya'da yüz binlerce kişi tahliye edilirken Kanada'da yüzlerce aktif yangınla mücadele ediliyor. Türkiye'de ise Antalya, Muğla, Yalova ve Balıkesir'de çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Aşırı sıcaklıklar, uzun süreli kuraklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarlar yangınların kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarına ulaşmasına neden oluyor. İklim değişikliği ise yangın mevsimini uzatıyor ve müdahaleyi giderek zorlaştırıyor. Radyo Sputnik dünyadaki orman yangını tablosunu ve yangınlarla mücadelede kullanılan yöntemleri sizler için derledi. Avustralya'nın güneydoğusunda 2019'un sonlarında başlayan ve 2020'nin başlarına kadar devam eden orman yangınları, dünya tarihindeki en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti. Karayaz olarak adlandırılan bu yangınlarda yaklaşık 24 milyon hektardan fazla alan kül olurken 3500'den fazla ev harap oldu. Milyonlarca hayvanın telef olmasına neden olan bu yangınlar ekosistem üzerinde kalıcı hasarlar bıraktı. Rusya'nın Sibirya bölgesinde 2021'de çıkan yangınlarda yaklaşık 18 milyon hektar alan zarar gördü. Yoğun duman Kuzey Kutbu'na kadar ulaştı ve dünya genelinde hava kirliliğini artırdı. Yakutistan bölgesinde ise Temmuz ayında çıkan 107 yangın 331 bin hektar alanı kül etti. Bölgede acil durum ilan edildi. Rusya Devlet Orman Ajansı 20 bölgede 222 ayrı yangınla başa çıkmak zorunda kaldıklarını açıkladı. Brezilya'da Amazon ormanlarında 2019 ve 2020 yıllarında çıkan ve 2,2 milyon hektarlık alanı etkileyen yangınlar bölgedeki ekosistem üzerinde büyük yıkıma neden oldu. Bu yangınlar iklim değişikliğiyle mücadelede kritik role sahip olan Amazon'un ciddi zarar görmesine yol açtı. Her yıl Kaliforniya'daki orman yangınlarıyla gündeme gelen ABD 2020'de son 10 yılın en büyük yangın felaketlerinden birini yaşadı. 2020 yangın sezonunda 1,7 milyon hektardan fazla alanın yangınlarda yok olduğu duyuruldu. Fransa'nın güneybatısında Bordeaux çevresinde çıkan yangınlar 42 bin hektarlık alanı etkiledi. Yaklaşık 220 bin kişi yangın tehlikesi nedeniyle evlerinden ve tatil bölgelerinden tahliye edildi. Şiddetli kuraklığın ardından gelen sıcak hava dalgası ve kuru rüzgarlar söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Bölgedeki sıcaklıkların 42 dereceye kadar çıkabileceği bildirildi. Yangınların büyümesi üzerine Fransa, Avrupa Birliği sivil koruma mekanizmasını devreye soktu. Farklı ülkelerden uçaklar, helikopterler ve itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi. Türkiye'de Fransa'daki çalışmalara destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı görevlendirdi. Avrupa 2025 yılında Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin kayıt tutmaya başladığı 2006'dan bu yana en ağır yangın sezonunu yaşadı. 2026 yılında da tehlike sürüyor. Avrupa Birliği sınırları içerisinde yanan alan 22 Temmuz itibarıyla 254 bin hektarı aştı. Bu rakam son 20 yılın aynı dönem ortalamasının üzerinde bulunuyor. İspanya'da 2026 yazının en ağır yangın dalgalarından biriyle karşı karşıya kaldı. Gudalajara bölgesinde çıkan yangın yaklaşık 32 bin hektarlık alanı etkilerken çok sayıda yerleşim yeri tahliye edildi. Avila, Almeria ve Castellón başta olmak üzere farklı bölgelerde çıkan yangınlar nedeniyle on binlerce kişi güvenli alanlara götürüldü. Temmuz ayının son haftasında ülkedeki yangınlardan etkilenen alan 150 bin hektara yaklaştı. İspanya'daki bazı yangınlarda can kayıpları da yaşandı. Türkiye, İspanya'nın talebi üzerine iki yangın söndürme uçağını bölgeye gönderdi. Kanada'da 2026 yangın sezonu Haziran ayının sonundan itibaren hızla ağırlaştı. Temmuz ayının son haftasında ülke genelinde 900'e yakın aktif yangın bulunurken yanan alan 3,7 milyon hektarı aştı. Başta Ontario olmak üzere bazı bölgelerde yerleşim yerleri tahliye edildi. Yangınlardan yükselen yoğun duman binlerce kilometre uzağa taşındı. NASA'nın uydu gözlemleri Kanada'dan yayılan dumanın Kuzey Amerika'nın geniş bir bölümünü etkilediğini ortaya koydu. Kanada 2023 yılında da yaklaşık 15 milyon hektarlık alanın yandığı ülke tarihinin en ağır yangın sezonlarından birini yaşamıştı. Türkiye'de 2026 yangın sezonu için hava ve kara filosu genişletildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre yangınlarda mücadele için 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracı görevlendirildi. Hava filosunun toplam su atma kapasitesi 462 tona, kara araçlarının sayısı ise 5600'e ulaştı. 29 Temmuz itibariyle Antalya'nın Kaş, Muğla'nın Seydikemer ve Balıkesir'in Sındırgı ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale edildi. Kaş'taki yangına 5 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz ve 261 personel sevk edildi. Seydikemer'deki yangın nedeniyle Antalya-Seydikemer karayolunun bir bölümü ulaşıma kapatıldı. Yetkililer yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlara ormanlık alanlarda ateş yakmamaları, anız yakmaktan kaçınmaları ve gördükleri dumanı 112 acil çağrı merkezine iletmelerini istedi. Peki giderek büyüyen orman yangınlarıyla mücadelede hangi yöntemler kullanılıyor? Teknoloji yangınların erken belirlenmesine ve ekiplerin doğru bölgelere yönlendirilmesine nasıl yardımcı oluyor? İnsansız hava araçları, uydular, yapay zeka destekli kameralar, yangın geciktirici maddeler ve söndürme mühimmatları hangi durumlarda devreye giriyor? Yangın söndürme uçakları ve helikopterleri dünyada 1950'li yıllardan bu yana orman yangınlarıyla mücadelede kullanılıyor. Ancak günümüzde hava araçlarının yanı sıra uydular, termal kameralar, insansız hava araçları ve yapay zeka destekli erken uyarı sistemleri de müdahalenin önemli bir parçası haline geldi. Uydular aracılığıyla geniş alanlardaki sıcaklık değişimleri ve duman hareketleri takip ediliyor. NASA'nın FIRM sistemi uydulardan alınan verilerle aktif yangın noktalarını dünya genelinde neredeyse gerçek zamanlı olarak haritalandırıyor. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi ise yangın tehlikesi tahminleri hazırlıyor, yanan alanları uydu görüntüleriyle belirliyor ve yangınların gelişimini izliyor. İnsansız hava araçları özellikle gece saatlerinde ve ekiplerin ulaşmakta zorlandığı bölgelerde kullanılıyor. Termal kameralı İHA'lar yoğun duman altında kalan sıcak noktaları belirleyebiliyor. Böylece yangının yönü, ilerleme hızı ve yeniden alevlenme ihtimali hakkında ekiplerin kullanımına gerçek zamanlı bilgi aktarılıyor. Taşıma kapasitesi yüksek bazı İHA'larsa yangın söndürme topları köpük veya su taşıyarak küçük alanlardaki alevlere doğrudan müdahale edebiliyor. Bununla birlikte İHA'ların asıl gücü yangını söndürmekten çok erken tespit, gözetleme ve ekiplerin güvenli biçimde yönlendirilmesi alanında ortaya çıkıyor. Yangın tehlikesinin önceden belirlenebilmesi için meteorolojik veriler de kullanılıyor. Sıcaklık, rüzgar hızı, nem oranı, toprak kuruluğu ve bitki örtüsünün durumu birlikte değerlendirilerek günlük yangın risk haritaları hazırlanıyor. Bu haritalar sayesinde uçaklar, helikopterler ve kara ekipleri tehlikenin yüksek olduğu bölgelere önceden konuşlandırılabiliyor. Yapay zeka destekli kamera sistemleri ise ormanlık alanlarda yükselen dumanı insan gözüne ihtiyaç duymadan tespit ederek merkezlere alarm gönderebiliyor. Türkiye'de geliştirilen kırmızı köpükse son yıllarda dikkat çekiyor. Kırmızı köpük, iş insanı ve doğa gönüllüsü Özay İpek'in sahibi olduğu şirket tarafından geliştirildi. Kırmızı köpük benzerlerinden farklı olarak su kaybı yaşatmadan alevlerin söndürülmesine katkı sağlıyor, yangında battaniye görevi görüyor, soğutma yapıyor ve bitkilerin alev almasını engelliyor. Rengi ekiplerin işini kolaylaştırıyor, müdahale edilen alanlar belirgin şekilde ayırt edilebiliyor. Japonya'da geliştirilen sabun temelli yangın söndürme köpüğü de su kullanımını azaltmayı amaçlayan yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. İlk olarak 1995 Kobe depreminin ardından su kaynaklarının zarar gördüğü koşullarda bina yangınlarını söndürebilmek amacıyla geliştirilen köpük daha sonra orman ve turba yangınlarında da denendi. Doğal kaynaklı sabun çözeltisinin suyla karıştırılmasıyla elde edilen köpük suyun yanan yüzeyde daha uzun süre kalmasını sağlıyor. Yangın söndürme topları ve mühimmatları da farklı ülkelerde uzun süredir araştırılıyor. Bu sistemlerde yangın söndürücü madde taşıyan kapsüller alevlerin bulunduğu bölgeye bırakılıyor. Kapsülün açılmasıyla söndürücü madde çevreye dağılıyor. Türkiye'de İnönü Üniversitesi akademisyenleri tarafından geliştirilen akıllı yangın söndürme mühimmatı projesi de bu alandaki çalışmalardan biri. Proje 3 yıllık çalışmanın ardından 2022 yılında patent tescili almaya hak kazandı. Ancak bu sistemlerin ormanlık alanlarda kullanılması bazı güçlükler taşıyor. ağaçlar, kayalık alanlar ve engebeli arazi mühimmatın hedeflenen noktaya ulaşmasını engelleyebiliyor. Bu nedenle söndürme mühimmatları uçakların ve kara ekiplerinin yerine geçen bir yöntemden çok belirli koşullarda destek aracı olarak değerlendiriliyor. İsveç ise 2018 yılında orman yangınlarıyla mücadele için lazer güdümlü bombayla çözüm aradı. Orman yangınları kontrol altına alınamayınca askeri operasyon düzenlemek zorunda kalan ekipler, yangın söndürme çalışmalarında yeni bir yöntem olarak Gripen tipi savaş uçaklarıyla afet bölgesini bombaladı. Lazer güdümlü GBU-49 tipi bombaların yangınları söndürmesi, bir mum alevinin üfleyerek söndürülmesine benzetiliyor. İsveç Savunma Bakanlığı sözcülerinden Anders Persson, bombaların basınç etkisi yaratarak ve alanda bulunan oksijeni yok ederek belirli bir alanda yangını söndürdüğünü söylemişti. 3000 metre yükseklikten atılan bombaların hedef noktasından 100 metre mesafeye kadar alevleri söndürdüğü belirtiliyor. Fransa'dan İspanya'ya, Kanada'dan Türkiye'ye uzanan orman yangınları 2026 yazında da iklim krizinin en görünür sonuçlarından biri oldu. Uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları ve uydular yangınlarla mücadelede önemli imkanlar sağlıyor. Ancak uzmanlar yalnızca söndürme kapasitesinin artırılmasının yeterli olmadığına dikkat çekiyor. Ormanların bakımı, yanıcı maddelerin azaltılması, yerleşim alanlarının yangına dayanıklı hale getirilmesi, erken uyarı sistemlerinin yaygınlaştırılması ve toplumun bilinçlendirilmesi de mücadelede hayati önem taşıyor. Dünyada kullanılan yangınla mücadele yöntemlerini ve 2026 yılının orman yangını tablosunu sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Sadece ciddiye alıyor. Her ulusal futbol federasyonu da öyle. Her paydaş da öyle. Ligler, kulüpler, oyuncular, taraftarlar, hükümetler ve oyunun geleceğiyle ilgilenen herkes. Futbolun ruhu ve yönetimi, özellikle kimin finansal olarak kazan sağladığı konusunda sıfır şeffaflıkla alınıp satılacak varlıklar değildir. Hiçbirimiz futbolun sahibi değiliz. Bu FIFA'nın satabileceği bir şey değil. Infantino'nun planı, FIFA'nın en üst düzey erkek ve kadın turnuvaları Dünya Kupası'yla Kulüpler Dünya Kupası'nı kontrol edecek yeni bir şirketin kurulmasına neden olacak. FIFA Forward Enterprise adı verilen ve yaklaşık 20 milyar dolar değer biçilen şirketin FIFA turnuvalarının yayın, sponsorluk, bilet, ağırlama ve lisans gelirlerini tek merkezden yönetmesi planlanıyor. Turnuvaların operasyonel organizasyonunun da bu yapıya bırakılması öngörülüyor. FIFA'nın şirkete çoğunluk kontrolünü koruyacağı, özel yatırımcılara ise azınlık hisselerinin satılacağı belirtiliyor. İlk aşamada özel yatırımcılardan 4,2 milyar dolara kadar kaynak sağlanması hedefleniyor. Yatırımcı grubunun başında ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in kardeşi Joshua Kushner tarafından kurulan Thrive Entrepreneur şirketinin bulunmasının beklendiği, finansal çalışmaların ise JP Morgan'la yürütüldüğü aktarılıyor. Haberde aktarılana göre Infantino, FIFA'ya üye 211 ülke federasyonunun her birine yaklaşık 20 milyon dolar değerinde birer hisse verecek. Federasyonlar bu hisseleri ellerinde tutabilecek ya da kendilerine gelir sağlamak amacıyla satabilecek. FIFA projeyi futbolun özelleştirilmesi olarak değil, ticari gelirlerin büyütülerek yeniden futbola aktarılması olarak tanımlıyor. Infantino ise girişimin dünya futbolunun demokratikleştirilmesi anlamına geldiğini savunuyor. Plan kapsamında federasyonların bir defaya mahsus olmak üzere 20 milyon dolara kadar ek kaynak alması, uzun vadede ise futbol gelişim programlarına toplam 10 milyar dolarlık ilave finansman sağlanması öngörülüyor. Projenin hayata geçirilmesi için FIFA üyelerinin çoğunluğunun desteği gerekiyor. FIFA'nın planında özel yatırımcılara turnuva formatını veya maç takvimini belirleme yetkisi verilmiyor. Ancak UEFA, özel sermayenin zaman içinde daha fazla turnuva, daha çok maç, daha pahalı biletler ve daha yüksek yayın gelirleri yönünde baskı oluşturabileceğinden endişe ediyor. Kaynaklar, Infantino'nun son başkanlık dönemi sona erdiğinde kurulacak yeni şirketi komiser sıfatıyla yönetmeye hazırlandığını da iddia ediyor. The Times, projenin ayrıntılarının FIFA'nın bazı önemli karar organlarındaki üyelerden bile uzun süre gizli tutulduğunu aktarıyor. FIFA ise Infantino'nun yeni şirketinin üst yönetiminde görev alacağı iddiasını doğrulamadı. Henüz kesinleşmiş bir satış ya da imzalanmış nihai yatırım anlaşması bulunmuyor. FIFA planı danışma ve onay aşamasında tutuyor. UEFA, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara satma planına tepki gösterdi. FIFA'nın yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki yeni şirket üzerinden özel yatırımcılara azınlık hissesi açma planı tartışma yaratırken, UEFA bu girişimin futbolun yönetim yapısı açısından tehlikeli bir sınır olduğunu savundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Orta hücumu Vargas, Elif Plase yine yapıyor, yine yapıyor.
2: Yakın top, blok geldi, Gazaydı bir yaptı. Tarihe geçen isim nasıl oldu?
3: Yıllardır hep etrafında dolandığımız o şampiyonluk, Eda'nın gözyaşları. Eda'nın gözyaşları. 24-16. Kaptan servisi kullandı. Haydi bakalım. Blokum bitti Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Şampiyonuz. Şampiyonuz. Şampiyonuz. Kazandık. Sonunda. Sonunda altın madalyayı aldık. İnanılmaz bir son. Blokla bitiriyoruz. İşte müthiş sevinç. Tüm ülke kucaklaşıyor şu anda. Tüm ülke kucaklaşıyor. Santarelli'yi tebrik ediyor. Çinli meslektaşlarını.
4: Türkiye'de 1919'larda okullarda başlayan voleybol serüveni bir asrı aşan yolculuğun ardından dünya çapında bir başarı hikayesine dönüştü. Henüz karşılaşabileceği bir kadın takımı dahi bulunmazken erkeklerle aynı sahaya çıkan Sabiha Rıfat Gürayman'ın açtığı yol Avrupa şampiyonluklarına, Olimpiyat yarı finaline, dünya ikinciliğine ve Milletler Ligi kupalarına uzandı. 1957'de ilk kez uluslararası sahaya çıkan Amilli Kadın Voleybol Takımı 2023'te Avrupa'nın zirvesine yerleşti. 2025'te dünya finali oynadı. Milliler son olarak 2026 Milletler Ligi'ni kazanarak organizasyondaki ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Peki Türkiye'de kadın voleybolunun temelleri nasıl atıldı? Birkaç okulda başlayan bu spor, milyonları ekran başına buluşturan bir başarı hikayesine nasıl dönüştü? Radyo Sputnik sizler için derledi.
5: Türkiye'de voleybola ilgi 1919'lu yıllarda başladı. İstanbul'da faaliyet gösteren Young Men's Christian Association'ın yöneticilerinden Amerikalı eğitimci Dr. George Gilbert Deaver, sporun tanıtılmasında etkili oldu. Ancak voleybolun birkaç salonla sınırlı kalmayarak okullara yayılmasında asıl öncü isim, beden eğitimi öğretmeni ve spor yöneticisi Selim Sırrı Tarcan'dı. Ülkenin ilk beden eğitimi öğretmenlerini yetiştiren Selim Sırrı Tarcan, Türkiye'de voleybol sporunun altyapısını okullarda kurarak başlatan ilk isimdi. Böylece voleybol, İstanbul Lisesi, Mühendis Mektebi, Kabataş Erkek Lisesi, Vefa Lisesi, Galatasaray ve St. Benoît gibi eğitim kurumlarına yayıldı. İstanbul Lisesi ile Mühendis Mektebi 1920-1921 döneminde voleybolu programına alan ilk okullar arasında yer aldı.
4: Türkiye'de ilk voleybol şampiyonaları 1924-1948 yılları arasında bölgesel düzeyde düzenlendi. 1948'den itibaren organizasyon Türkiye Voleybol Şampiyonası adı altında ülke çapına yayıldı. Ancak Türk kadın voleybolunun başlangıcında bir spor yöneticisi ya da antrenörden önce genç bir inşaat mühendisi bulunuyordu. Uçan Parmaklar lakabıyla anılan Sabiha Rıfat Gürayman, yalnızca spor tarihinin değil, Cumhuriyet tarihinin de meslek hayatında kadınların önünü açan isimlerden biriydi. Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühendislerinden olan Gürayman, daha sonra Anıtkabir İnşaatı'nda kontrol şefliği de yaptı. 1920'lerin sonunda Fenerbahçe'de voleybol oynayan Sabiha Rıfat Gürayman, Fenerbahçe bünyesinde kurulan ilk kadın takımının kaptanlığını üstlendi. Ancak karşılaşabilecek başka bir kadın takımı bulunmadığı için bu ekip uzun ömürlü olmadı. Daha sonra Fenerbahçe'nin erkek voleybol takımında 5 erkek oyuncuyla birlikte sahaya çıkan Gürayman, böylece bir erkek takımında resmi müsabakalara çıkan ilk Türk kadın sporculardan biri oldu.
5: Kadın milli takımının başlangıcı kabul edilen somut tarih ise 1957 olarak karşımıza çıkıyor. Takım, Türkiye'deki kulüp ve okul voleybolunun gelişmesinin ardından federasyon çatısı altında aşamalı biçimde oluşturuldu. Türkiye Voleybol Federasyonu 1958 yılında Voleybol El Topu Federasyonu adıyla kuruldu. Federasyonun ilk başkanı Vahit Çolakoğlu'ydu. Dolayısıyla takımın temelleri federasyonun kuruluşundan önce atılmış, kurumsallaşması ise federasyon bünyesinde gerçekleşmişti. Türkiye kadınlarda ilk uluslararası karşılaşmasını 1957'de düzenlenen Uluslararası İstanbul Turnuvası'nda yaptı. Milli takım ilk büyük resmi şampiyona deneyimini ise 1963'te Romanya'da düzenlenen Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yaşadı ve organizasyonu 10. sırada tamamladı.
4: Kadın voleybol milli takımının uluslararası alandaki ilk büyük sıçraması Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2003 Avrupa Şampiyonası'ydı. Bu yıl A milli kadın voleybol takımımızın tarihte ilk kez finale kaldığı yıl oldu. Türkiye grup aşamasında dönemin dünya ve Avrupa voleybolunun en güçlü ekiplerinden Rusya'yı 3-0 mağlup etti. Yarı finalde Hollanda'yı yine 3-0 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.
6: Şu anda muhteşem bir tablo var. Senin çocukların birbirini kucaklıyor. Gözyaşları sen oluyor.
7: Benim içime doğmuştu bu maç alacağız diye. Ben bir şeyler yapacağıma kesinlikle inanıyordum. Bu takıma, Türkiye'ye her şey helal olsun. Çok büyük bir seyirci, çok mutluyum. İnanılmaz duygular içindeyim.
4: Finalde ise Polonya'ya kaybeden milli takım gümüş madalyayla ilk büyük uluslararası derecesini kazandı.
5: Bu turnuva yalnızca bir madalya getirmedi. Karşılaşmaların anlatımı sırasında kullanılan Filenin Sultanları ifadesi takımla özdeşleşti. Reşat Yazıcıoğulları yönetimindeki kadro, Bahar Mert, Neslihan Demir, Özlem Özçelik, Gülden Kayalar, Natalya Hanikoğlu ve Mesude Kuyan gibi isimlerle bir kuşağın voleybola yönelmesini sağladı.
4: 2003'ün hafızalara kazınan bir başka anı da Japonya'da yaşandı. Avrupa ikinciliğinin ardından Dünya Kupası'na katılan Türkiye 10 Kasım 2003'te İtalya ile karşılaşıyordu. Saat 09.05'e yaklaşırken baş antrenör Reşat Yazıcıoğulları mola istedi. Oyuncular kenarda yan yana gelerek Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşuna geçti. Maç sürerken alınan bu mola Türk spor tarihinin en güçlü sembolik anlarından biri olarak hafızalara kazındı. Yazıcıoğulları ve dönemin oyuncuları o anları yıllar sonra şöyle anlattı.
8: Kenardan ikaz gelince 9'u 5 geçiyordu. Ben molayı aldım ve molada saygı duruşunda bulunduk.
9: Herkes koştu ve hazır oldu. Durduk. Tabii bunu sadece biz biliyorduk ve etrafımızdaki seyirciler, karşı takım ilk başta bizim ne yaptığımızda çok anlamadı. Molaya geldik. Saygı duruşunda başladık bulunmaya. Ve hani herkes bir anlamsız bize bakıyor, ne yapacak, yani ne yapıyorlar, hani bir tepki var orada, bir yerden bir alkış sesi geliyor, bir yerden bir hani ne oluyor, hakem bile şaşırdı.
10: Büyük bir çoğunluğunun ilk başta anlamadığını düşünüyorum. Daha sonra duyduklarında gerçekten çok takdir edilesi bir davranış olarak gördüler. Zaten hani bizim de Türk olarak Japonya'da bizi çok seviyorlardı. Bana göre bundan sonra daha da çok sevdiler diye düşünüyorum.
11: Bizim için çok önemli olan bir günde tüm dünyanın önünde böyle bir seremoni gerçekleştirdik. Hatta Japon taraftar grubumuz vardı. Hepsi Türkçe'de Atatürk diye bağırdıklarını hala hatırlıyorum şu an kulaklarımda.
5: A milli kadın voleybol takımımız 2003 sonrasında Avrupa'nın sürekli takip edilen takımlarından biri haline geldi. 2005 yılında ilk kez eleme oynamadan Avrupa Şampiyonası'na katılan Türk milli takımı 12 takım arasında 6. sıraya yerleşti. 2007'deki şampiyonada 10. oldu. Polonya'da yapılan 2009 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ise çeyrek finale kadar yükseldi ve yarı finale yükselemeyen takımlar arasında sırasıyla puan, set ve sayı averajına bakılarak yapılan sıralamada 5. oldu. 2011'e geldiğimizde ise Türk kadın milli takımı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finallerde Sırbistan'a 3-2 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu.
4: Asıl tarihi eşikse 2012'de Ankara'da düzenlenen Avrupa kıtası olimpiyat elemelerinde aşıldı. Türkiye finalde Polonya'yı 3-0 yenerek ilk kez olimpiyatlara katılma hakkı elde etti. Bu başarı aynı zamanda Türkiye'nin 52 yıl sonra takım sporlarında olimpiyatlara katılması anlamına geliyordu.
2: Olimpiyata kimin sayısıyla gideceğiz? Neslihan Dernel maç sayısı için servisi kullandı. Yakın top, blok geldi. Nazay Demir yaptı. Tarihe geçen isim nasıl oldu?
4: Londra'da 2012'de ilk olimpiyat deneyimini yaşayan millilerimiz 9. olurken Tokyo 2020'de çeyrek finale yükseldi ve Güney Kore'ye 3-2 mağlup olarak organizasyonu 5. sırada tamamladı.
5: Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 2019 Avrupa Şampiyonası kadın voleybolunun toplumdaki karşılığını büyüten organizasyonlardan biri oldu. Ankara Spor Salonu'nda oynanan finalde Türkiye ile Sırbistan karşılaştı. 5 sete uzanan karşılaşmayı Sırbistan 3-2 kazandı. Türkiye şampiyonluğu son sette kaybetse de dolu tribünler, milli maçların geniş kitlelere ulaşması ve oluşan atmosfer voleybolun Türkiye'deki popülerliğinin yeni bir aşamaya geçtiğini gösterdi.
12: Müthiş bir tezahürat var Ankara Spor Salonu'nda. Melia İsmailoğlu kötü plase Melia'dan.
13: Hazırın olduğu noktaya plaseyi göndermek istedi Meliha ama topu kısa kaldı. Sırbistan sayısı. O heyecanımızı, maçın başındaki o heyecanımızı üzerimizden atarsak bizim için iyi bir maç olacak gibi görünüyor.
12: Berkovic servisi kullanacak. Orta oyuncuları Galatasaray'da 2013-2014 sezonunda forma giydi Melia.
4: Türk kadın milli voleybol takımının en görkemli sezonlarından biri 2023 oldu. Daniel Saralli yönetimindeki takım önce Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek organizasyondaki ilk şampiyonluğunu kazandı. Türkiye bu sonuçla Uluslararası Voleybol Federasyonu dünya sıralamasında ilk kez birinci basamağa yükseldi.
3: Yıllardır hep etrafında dolandığımız o şampiyonluk, Eda'nın gözyaşları, 24-16, kaptan servisi kullandı. Haydi bakalım, bir nokta mı bitti Allah'ım, şampiyonuz, kazandık, sonunda altın madalyayı aldık. İnanılmaz bir son, bir nokta bitiriyoruz. İşte müthiş sevinç, tüm ülke kucaklaşıyor şu anda. Tüm ülke kucaklaşıyor, Santarelli'yi tebrik ediyor. Çinli meslektaşlarını.
4: Ardından Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası geldi. Türkiye yarı finalde İtalya karşısında 2-1 geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 kazandı. Finalde ise 2019'da şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti.
14: İşte kupa. Son sayıyı almamız gerekiyor şampiyonluk için. Boşa servis Hande ile karşıladık. Hücumda Vargas. 41 kere maşallah. Şampiyon. Muhteşem sultanlar, Avrupa'nın en büyüğü.
4: Brüksel'de Voleybol Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'la takım kaptanı Eda Erdem arasındaki diyalogsa yüreklere dokundu. Üstündağ'ın prim olarak ne istedikleri sorusuna kaptan Erdem, Atatürk'ün sporcu kızları ülkesi adına kazandıkları başarıyı pazarlık konusu yapmaz. 85 milyona yaşattığımız mutluluk bize yeter diyerek yanıt verdi.
5: A milli kadın voleybol takımının başarıları ardı ardına gelmeye devam ediyordu. Paris 2024'te ise çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez olimpiyat yarı finaline çıktı. Melisa Vargas'ın 42 sayıyla oynadığı Çin karşılaşması milli takım tarihinin en dikkat çekici bireysel performanslarından biri oldu. Türkiye Paris Olimpiyatlarını 4. tamamlayarak olimpiyat tarihindeki en iyi derecesini elde etti.
12: Hadi Vargas, Melisa Vargas'ta top. Vargas servisi kullandı. Zor top diye avantaj topu olacak. Li Yenin. Hadi Gizem. Elif oynadı. Elif. Bitti maç. Yarı finaldeyiz. Çin'i deviriyoruz. Yarı finaldeyiz. Aman Allah'ım. 15. sayıyı alıyoruz.
15: Gel de bu evlatlarınla gurur duyma. Bakın şu terlere bakın. Bu alın terine bakın. Ya ne geceleri var ne gündüzleri. Ama büyük iş başardılar. Türkiye tarihinin en başarılı noktasına geldi. Bununla da yetinmiyoruz. Daha büyük başarılara imza atacağız.
5: Milli takım 2023 sezonu Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat Eleme Turnuvası olmak üzere 3 kupayla tamamladı. Türkiye 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda da yeni bir ilke imza attı. Bangkok'taki finalde İtalya'ya 3-2 mağlup olan Filenin Sultanları tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası madalyası kazandı ve dünya ikincisi oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı 26 Temmuz 2026'da ise Macao'da düzenlenen Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek organizasyondaki ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Böylece 2023'te kazanılan ilk Milletler Kupası'na bir yenisi eklendi.
2: Şahin, Berkman, Makris, orta hücumu, Vargas, Elif Plase! Yine yapıyor, yine yapıyor! Şampiyonuz, 2026 Viyener şampiyonu Türkiye! Şampiyon Filenin Sultanları!
5: Türk kadın milli voleybol takımının ard arda kazandığı başarılar yalnızca madalya tablosunu değiştirmedi, voleybolun Türkiye'deki toplumsal karşılığını da büyüttü. Milli maçlara yönelik ilgi zamanla okul ve spor kulüplerine taşınırken özellikle çocukların ve gençlerin voleybola yönelimi arttı. Bu yükseliş Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine de yansıdı. 2025 yılı zaman kullanım araştırması voleybolun Türkiye'de gitgide daha popüler bir spor dalı haline geldiğini ortaya koydu. 2015 ve 2025 yılları karşılaştırıldığında futbol oynadığını belirten fertlerin oranının %5,2'den %4,1'e azaldığı, voleybol oynadığını belirten fertlerin oranının ise %0,9'dan %1,4'e arttığı görüldü. Bu 0,5 puanlık artış oransal olarak yaklaşık %56'lık bir artış anlamına geliyor. Türk kadın voleybolunun yükselişi farklı dönemlerde sorumluluk üstlenen oyuncu kuşaklarının birbirine bıraktığı mirasla gerçekleşti. 2003 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi ilk büyük finaline taşıyan Neslihan Demir, etkili hücumlarıyla dünya voleybolunda Demir Lady olarak tanındı. Bahar Mert, Özlem Özçelik, Gülden Kayalar ve Natalya Hanikoğlu gibi isimler milli takımımızın ilk büyük kuşağını oluşturdu. Sonraki dönemde Eda Erdem, Naz Aydemir Akyol, Gözde Kırdar, Neriman Özsoy ve Güldeniz Önal gibi oyuncular bayrağı devraldı. Eda Erdem, uzun yıllara yayılan milli takım kariyeri ve kaptanlığıyla farklı kuşaklar arasında köprü kurdu. Melisa Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Cansu Özbay, İlkin Aydın ve Gizem Örge gibi isimlerin öne çıktığı yeni kuşaksa Türkiye'yi Avrupa şampiyonluklarına, olimpiyat yarı finaline, dünya ikinciliğine ve Milletler Ligi kupalarına taşıdı.
4: Sabiha Rıfat Gürayman'ın karşısında oynayacak bir kadın takımı dahi bulamadığı günlerden tribünleri dolduran ve milyonları ekran başına buluşturan dünya finallerine uzanan bu yolculuk yaklaşık bir asır sürdü. A Milli Kadın Voleybol takımımızın başarıları yalnızca Türkiye'nin madalya sayısını arttırmadı, kadın sporcuların görünürlüğünü güçlendirdi, kız çocuklarına yeni rol modeller sundu ve voleybolu ülkenin en fazla ilgi gören spor dallarından biri haline getirdi.
5: 1919'larda birkaç okulda başlayan serüven bugün Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği, olimpiyat yarı finali ve iki Milletler Ligi kupasıyla devam ediyor. A millilerimiz artık yalnızca başarılı bir takım değil, kuşaktan kuşağa aktarılan bir spor kültürünün ve kadınların sahadaki dönüşümünün simgesi.
4: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
5: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
16: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Sizin de başınızdan geçiyordur. Telefonlar çalıyor. Açıyorsunuz telefonları. Merhaba, işte size internet satmak istiyoruz. Hayır, benim internetim var diye kapatıyorduk eskiden. Şimdi olay şuna döndü. Sizin telefonunuzu çalıyor. Diyorlar ki işte Serhat Ayan Bey işte adımı biliyor, şeyimi biliyor filan. Buyurun diyorum. Sizin de internetiniz mi bitmek üzere diyor. Aa diyor, internetiniz biterse diyor 1400 lira diyor size ayda diyor para gelecek diyor. Aman diyor, bir an önce yapın diyor. Şimdi Allah Allah diyorum, kendimden şüpheye düşüyorum. Çünkü kimse ezberden o internetinin ne zaman biteceğini ya da bitmeyeceğini bilemez. Ha peki diyorum, o zaman ne yapalım filan derken böyle ya ortaya çıkan durum sizi şuna getiriyor. Diyorlar ki bu adamlar size, gel benden bir an önce internet al ve bu da bir kandırmacı aslında. Neden kandırmacı? Çünkü sizin zaten taahhütlü bir hesabınız var. İşte atıyorum 600 liradan bir şey yapmışsınız, adamlar size 800 liraya taahhütünüz bitmeden internet satmaya çalışıyor. Sizi bayağı bildiğiniz kandırıyorlar yani. Ben buna çok sinirleniyorum gerçekten de. Beni aradıklarında onları hak ettikleri, hatta çoğu spekülatif sözlerle onları kovalıyorum kendimden ama... Şimdi 1, 2, 5 tamam, sizin de başınıza geliyordur her zaman. Hatta ben programdayken de beni çok sık arıyorlar. Bir gün programı alacağım onları, canlı yayını alacağım kısmetse. Ya bu, ben bunlardan bıktım.
0: Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Drone teknolojisi artık yalnızca hobi amaçlı kullanılan bir yenilik olmanın ötesine geçerek fotoğrafçılıktan tarıma, haritalamadan altyapı denetimine, arama kurtarma çalışmalarından medya sektörüne kadar birçok alanda yaygın şekilde kullanılıyor. Son yıllarda savaşlarda üstlendikleri kritik rollerle de gündeme gelen insansız hava araçları teknolojinin ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor. Ancak bu yaygın kullanım kayıt süreçlerinden pilot eğitimine, uçuş izinlerinden hava sahası kurallarına ve hukuki sorumluluklara kadar bilinmesi gereken önemli yükümlülükleri de beraberinde getiriyor.
2: Türkiye'de insansız hava araçlarının kullanımı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen mevzuat kapsamında düzenlenirken, drone'un ağırlığı, kullanım amacı ve uçuş yapılacak hava sahasına göre farklı kurallar uygulanıyor. Peki herkes drone uçurabilir mi? Kamuoyunda sıkça konuşulan 249 gram sınırı gerçekten ne anlama geliyor? Drone pilotu olmak için eğitim almak gerekiyor mu? Hangi bölgelerde uçuş serbest, hangi alanlarda izin şart? Drone ile ilgili görüntü çekerken hangi hukuki sorumluluklar doğuyor? İşte drone kullanımına ilişkin merak edilen her şey.
1: Drone kullanımı dışarıdan bakıldığında oldukça kolay gibi görünse de güvenli bir uçuş için yalnızca kumandayı elinize almanız yeterli değil. Uçuş öncesinde hava koşullarının değerlendirilmesi, bataryanın doluluk seviyesinin kontrol edilmesi, GPS bağlantısının sağlıklı şekilde kurulması, pervanelerin hasarsız olduğundan emin olunması ve kalkış yapılacak alanın güvenliğinin kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle kuvvetli rüzgar, yağış ve sinyal karışıklığı yaşanabilecek bölgeler küçük insansız hava araçları için ciddi risk oluşturabiliyor. Bu nedenle uzmanlar ilk uçuşların geniş ve açık alanlarda mümkünse deneyimli bir kullanıcı eşliğinde yapılmasını öneriyor.
2: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok drone modeli GPS destekli sistemler, engelden kaçınma sensörleri ve sinyal kaybı ya da düşük batarya durumunda otomatik dönüş gibi güvenlik özellikleriyle donatılıyor. Ancak bu sistemlerin bulunması kuralları bilmeden uçuş yapılabileceği anlamına gelmiyor. Çünkü dronlar uzaktan kumandalı bir oyuncak değil, hava sahasını kullanan insansız hava araçları olarak değerlendiriliyor.
1: Türkiye'de isteyen herkes bir drone satın alabiliyor. Fakat satın alma işleminin kolay olması, kullanım kurallarının da aynı ölçüde basit olduğu anlamına gelmiyor. Drone kullanımına ilişkin yükümlülükler, kullanılan cihazın ağırlığına, kullanım amacına ve uçuşun gerçekleştirileceği hava sahasına göre değişiyor. Bu nedenle her kullanıcı aynı kurallara tabi olmuyor.
2: Kamuoyunda drone ehliyeti olarak bilinen uygulama da aslında bu sisteme dayanıyor. Her drone kullanıcısının aynı eğitim alması ya da aynı belgeye sahip olması gerekmiyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü insansız hava araçlarını ağırlıklarına göre İHA 0, İHA 1, İHA 2 ve İHA 3 olmak üzere 4 temel sınıfa ayırıyor. İHA 0 sınıfı 500 gramla 4 kilogram arasındaki, İHA 1 sınıfı ise 4 kilogramla 25 kilogram arasındaki insansız hava araçlarını kapsıyor. Daha ağır ve profesyonel operasyonlarda kullanılan araçlarsa İHA 2 ve İHA 3 sınıflarında değerlendiriliyor. 500 gramın altındaki dronlar için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sistemine zorunlu kayıt veya ehliyet şartı aranmıyor.
1: Drone pilot olmak isteyen kişilerin kullanacakları insansız hava aracının sınıfına göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarından eğitim almaları gerekiyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylara ilgili pilot sertifikası düzenlenirken, pilot lisansları ve kayıt işlemleri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün İHA kayıt sistemi üzerinden yürütülüyor. Gerekli durumlarda kullanıcılar, E-Devlet üzerinden sunulan İHA pilot kayıt başvurusu hizmeti aracılığıyla başvurularını yapabiliyor.
2: Ayrıca E-Devlet kapısı üzerinden sisteme giriş yaparak kayıt bilgilerini görüntüleyebiliyor, başvurularını takip edebiliyor ve sahip oldukları yetkilere ilişkin işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirebiliyor. Bu nedenle drone satın almadan önce yalnızca cihazın teknik özelliklerini değil, hangi sınıfta yer aldığını, eğitim gerektirip gerektirmediğini ve buna bağlı kayıt süreçlerini de öğrenmek büyük önem taşıyor.
1: Uçuş yapılacak alanın uygun olup olmadığı ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün İHA takip sistemi üzerinden kontrol ediliyor. Bu sistemde hava sahaları farklı renklerle gösteriliyor. Yeşil alanlar belirlenen kurallara uyulması şartıyla genel olarak serbest uçuş yapılabilen bölgeleri ifade ediyor. Kırmızı alanlarsa kontrollü hava sahaları, güvenlik açısından hassas bölgeler veya özel izin gerektiren alanlardan oluşuyor. Ayrıca bazı bölgeler uçuş öncesinde ilgili kurumların onayını gerektiren izne tabi hava sahaları olarak tanımlanıyor.
2: Drone kullanımında en çok yanlış anlaşılan konuların başında ise uçuş izni geliyor. Kamuoyunda zaman zaman 249 gramın altındaki dronlar her yerde serbest ya da hafif dronlar için izin gerekmiyor şeklinde paylaşımlar yapılsa da bu doğru değil. Türkiye'de drone kullanımında belirleyici olan yalnızca cihazın ağırlığı değil, uçuşun yapılacağı hava sahası ve kullanım amacı da en az ağırlık kadar önem taşıyor. Kamuoyunda en çok konuşulan sınır 249 gram olsa da kayıt ve pilot yükümlülükleri açısından birçok düzenlemede esas alınan eşik 500 gram olarak öne çıkıyor.
1: Sistemde hava sahaları, serbest uçuş yapılabilen yeşil alanlar, uçuş öncesinde izin alınması gereken bölgeler ve özel değerlendirmeye tabi hava sahaları olarak sınıflandırılıyor. Genel kullanımda 500 gram altındaki bir drone için her uçuşta izin alınması gerekmese de bu durum yalnızca yeşil alanlar için geçerli. Uçuşun izne tabi ya da özel değerlendirmeye tabi bir bölgede yapılacak olması halinde drone'un ağırlığı ne olursa olsun gerekli izin süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.
2: Özellikle havalimanlarının çevresi, askeri bölgeler, emniyet ve güvenlik tesisleri, bazı kamu kurumlarıyla ceza infaz kurumlarının bulunduğu alanlar, stadyumlar, konser organizasyonları ve yoğun insan topluluklarının bulunduğu bölgelerde izinsiz uçuş yapılamıyor. Örneğin İstanbul'da İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Atatürk Havalimanı çevresi, Ankara'da Esenboğa Havalimanı ile bazı kritik kamu kurumlarının bulunduğu bölgeler, İzmir'de ise Adnan Menderes Havalimanı ve Çiğli çevresi uçuş kısıtlamalarının uygulanabildiği alanlar arasında yer alıyor. Ancak bu bölgelerin kapsamı ve uygulanacak kısıtlamalar değişebildiği için her uçuş öncesinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün İHA takip sistemi üzerinden güncel hava sahasının kontrol edilmesi gerekiyor. Ayrıca valilikler ve ilgili kurumlar güvenlik, kamu düzeni, doğal afet, orman yangını veya benzeri olağanüstü durumlarda belirli bölgelerde geçici uçuş kısıtlamaları da getirebiliyor.
1: Drone kullanımında kuralları belirleyen tek unsur uçuş yapılacak hava sahası değil, kullanım amacı da uygulanacak yükümlülükleri doğrudan değiştiriyor. Hobi amaçlı yapılan bireysel uçuşlarla ücret karşılığında gerçekleştirilen reklam çekimleri, haritalama, ölçüm, denetim veya benzeri ticari faaliyetler aynı kapsamda değerlendirilmiyor. Ticari kullanımlarda drone'un ağırlık sınıfına göre eğitim, yetkilendirme ve işletme yükümlülükleri devreye girebiliyor.
2: Drone kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallar yalnızca hava sahasıyla da sınırlı değil. Havadan görüntü almak, kişisel verilerin korunması ve özel hayatın gizliliğine ilişkin mevzuatı da doğrudan ilgilendiriyor. Başkalarının evini, bahçesini ya da özel yaşam alanını rızası olmadan görüntülemek, bu görüntüleri sosyal medya veya farklı platformlarda paylaşmak hukuki sorumluluk doğurabiliyor. Aynı şekilde kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde kaydedilmesi ya da yayılması halinde havacılık mevzuatının yanı sıra Türk Ceza Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki hükümler de devreye girebiliyor.
1: Kurallara aykırı gerçekleştirilen uçuşlarsa ciddi yaptırımlarla sonuçlanabiliyor. Özellikle gerekli izinler alınmadan yapılan uçuşlar, uçuşa kapalı veya izne tabi bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle hava sahası kurallarının ihlal edilmesi halinde idari para cezaları uygulanabiliyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı için yayınladığı idari yaptırım tebliğine göre bazı ihlallerde cezalar 98.762 liradan başlayabiliyor. İhlalin niteliğine göre daha ağır idari yaptırımların yanı sıra adli süreçlerde gündeme gelebiliyor.
2: Uzmanlara göre drone satın almadan önce sorulması gereken ilk soru hangi modeli almalıyım değil, bu drone'u nerede ve hangi amaçla kullanacağım olmalı. Çünkü doğru cihazı seçmek kadar o cihazın tabi olduğu kuralları bilmek de güvenli bir uçuşun en önemli parçası. Drone teknolojisi gelişmeye ve günlük yaşamın daha fazla parçası olmaya devam ediyor. Ancak bu gelişim beraberinde daha büyük bir sorumluluğu da getiriyor. Gökyüzünü güvenli şekilde paylaşabilmenin yolu yalnızca gelişmiş teknolojiye sahip olmaktan değil, kuralları doğru öğrenmekten ve resmi kaynaklardan edinilen bilgiler doğrultusunda hareket etmekten geçiyor.
1: Drone teknolojisi hayatın birçok alanında hızlı yaygınlaşırken, güvenli ve yasal kullanım yalnızca cihazın teknik özelliklerini bilmekle sınırlı kalmıyor. kayıt süreçlerinden pilot eğitimine, uçuş izinlerinden hava sahası kurallarına ve hukuki sorumluluklara kadar bilinmesi gereken düzenlemeler, drone kullanıcıları için büyük önem taşıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Yaz sıcağında telefonunuzu şarj etmeyi unutmazsınız. Kendinizi de unutmayın. Bol bol su için. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Antalya'nın Kaş ilçesinde 28 Temmuz'a başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangına 3 uçak, 6 helikopter, 21 kara aracı ve 135 personelle müdahale edildi. Orman Genel Müdürlüğü, yangının enerjisinin düşürüldüğünü ancak söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Kumluca ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına da havadan ve karadan müdahale edildi. Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde tarım arazisinde başlayan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 835 personel, 5 uçak, 18 helikopter ve 221 araçla müdahale edildiği belirtildi. Yerleşim alanlarına yaklaşan alevler nedeniyle 40'tan fazla ev tahliye edildi. Bölgedeki yoğun duman nedeniyle sağlık kuruluşunda bulunan hastalar tedbir amacıyla başka hastanelere sevk edildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, tedbir amacıyla 120'den fazla ev ve 200'den fazla vatandaş Seydikemer Devlet Hastanesi'nde geçici olarak tahliye edildiğini açıkladı. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'ne çıkan yangında kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Gökyüzünü kaplayan yoğun duman, körfezin birçok noktasından görülürken ekipler alevlerin yayılmasını önlemek için havadan ve karadan yoğun çalışma yürütüyor. Yerleşim alanlarının yakınındaki yangına hava ve kara araçları sevk edildi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda da yangın çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'ndeki Antadros Antik Kenti kazı alanı içerisinde çıkan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bölgedeki bazı yazlık evler tedbir amacıyla boşaltıldı. Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Güneyköy yakınlarındaki bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler yakındaki ormana sıçradı. Yoğun dumanı gören köylülerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Türkiye, 2025 yılında son yılların en ağır orman yangını dönemlerinden birini yaşadı. Orman Genel Müdürlüğü'nün 2025 verilerine göre yıl boyunca 3224 orman yangını çıktı ve 81.473 hektar ormanlık alan zarar gördü. Böylece 2025, 139.503 hektarın yandığı, 2021'in ardından son yılların en fazla orman kaybı yaşanan dönemlerinden biri oldu. 2025 yangınlarında 17 kişi hayatını kaybetti, 50.000'den fazla kişi tahliye edildi. Orman yangınları yalnızca ağaçları değil, bütün ekosistemi tehdit ediyor. Geyik, karaca, tilki ve yaban domuzu gibi hareketli türler alevlerden uzaklaşabilse de yavru hayvanlar, sürüngenler, kaplumbağalar, kirpiler ve yuvalama dönemindeki kuşlar yangınlardan kaçmakta zorlanıyor. Alevlerden kurtulan hayvanlarda yaşam alanlarının, besin kaynaklarının ve suya erişim noktalarının yok olması nedeniyle yangının etkisini uzun süre hissediyor. Yangınların tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine ulaşması, küçükbaş ve büyükbaş hayvanları, arı kovanlarını ve bölgedeki evcil hayvanları da tehlikeye atıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meteorolojik verilere göre bazı bölgelerde 80 km hıza ulaşabilecek şiddetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiğini belirterek orman yangını riskine karşı vatandaşlara dikkatli olunması çağrısını yaptı. Yumaklı, şiddetli rüzgarın orman yangınlarının hızla büyümesine neden olan ve kontrol altına alınmasını zorlaştıran önemli etkenlerden biri olduğunu belirtti. Vatandaşlardan açık alanlarda ateş yakmamaları, anız yakmamaları ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınmaları istendi. Pek çok ilde peş peşe çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edilirken yerleşim alanlarına yaklaşan alevler nedeniyle evler de boşaltıldı. Türkiye'nin farklı noktalarında peş peşe yükselen alevler yalnızca ormanları değil, yerleşim alanlarını, tarım arazilerini ve bölgedeki canlı yaşamını da tehdit ediyor. Ekiplerin havadan ve karadan mücadelesi sürerken, şiddetli rüzgar, yangınların kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Geçen yılki ağır bilançonun ardından 2026 yazında da büyüyen yangın tehlikesi, alınacak tedbirlerin önemini bir kez daha ortaya koydu. Yetkililer, küçük bir kıvılcımın büyük bir felakete dönüşebileceği uyarısıyla vatandaşları ateş ve anız yakmamaya, en küçük dumanı bile 112'ye bildirmeye çağırdı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Henley Pasaport Endeksinin 2026 sonuçları açıklandı. Singapur, 192 ülkeye vizesiz erişim imkanıyla üst üste ikinci kez dünyanın en güçlü pasaportu oldu. Türkiye ise 112 ülkeye vizesiz veya kolay vizeyle erişim sağlayan pasaportuyla sıralamada 48. sırada yer aldı. Endeksin ikinci sırasında 188 ülkeye erişim sağlayan Japonya, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor. İsveç 187 ülkeye erişimle üçüncü sırada yer alırken Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç ve İspanya 186 ülkeye erişimle dördüncü sırayı paylaşıyor. Avusturya, Yunanistan, Malta, Portekiz ve İsviçre ise beşinci sırada yer alıyor. Son 20 yılın en büyük yükselişini Birleşik Arap Emirlikleri gerçekleştirdi. Birleşik Arap Emirlikleri 60 sıra yükselerek 2026 endeksinde ikinci sıraya yerleşti. İngiltere 6. sıraya gerilerken 2006 yılında Danimarka ve Finlandiya ile birlikte dünyanın en güçlü pasaportu konumunda yer alan ABD pasaportu aradan geçen 20 yılda ciddi bir kan kaybı yaşayarak 10. sıraya geriledi. Amerika Birleşik Devletleri 180 ülkeye erişim imkanıyla 10. sırada yer aldı. Türkiye ise 2026 sıralamasında 48. sırada yer aldı. Türk pasaportu sahipleri 112 ülkeye vizesiz veya kolay vizeyle erişim sağlayabiliyor. Henley Partners Başkanı Dr. Christian Kalin, pasaport gücünün artık fırsatları, güvenliği ve ekonomik katılımı belirleyen en önemli faktörlerden biri olduğunu vurguladı. Henley Pasaport Endeksinin 2026 sonuçlarına göre Singapur 192 ülkeye vizesiz erişimle dünyanın en güçlü pasaportu oldu. Avrupa ülkeleri ilk onda 29 pasaportla öne çıkarken Türkiye 112 ülkeye vizesiz veya kolay vizeyle erişim sağlayan pasaportuyla 48. sırada yer aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin su raporları verilerine göre barajlardaki doluluk oranı %71,3 seviyesine çıktı. Bu oran 2024'te %61,4, geçen yılsa %51,7 olarak kaydedilmişti. Türkiye genelindeki tüm barajların toplam aktif su miktarı Temmuz ayında 72,53 milyar metreküp olarak hesaplandı. Barajlara giren su geçen yıla oranla %139,9 oranında arttı. Barajlardaki doluluk elektrik üretimine de doğrudan yansıdı. Yılın ilk 6 ayında gerçekleşen hidroelektrik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %68 arttı. 2025'in ilk yarısında 33,9 milyar kilovat saat olan hidroelektrik üretimi bu yılın aynı döneminde 57 milyar kilovat saat seviyesine ulaştı. Türkiye'nin toplam elektrik üretiminde hidroelektrik santrallerin payı %32'yi aştı. Raporda özellikle bahar aylarındaki artış dikkat çekti. Verilere göre Temmuz ayının ilk 19 gününde ana havza barajlarına gelen toplam su miktarı 3 milyar 436 milyon 829 bin metreküp olarak gerçekleşti. Bu, su bolluğundan yararlanan ana havza barajları arasında Keban, Deriner, Altınkaya, Hilfanlı, Boyabat, Oymapınar ve Alparslan 1 gibi önemli tesisler bulunuyor. Ayrıca Adı Güzel, Alkumru, Almus, Batman, Demirköprü, Dicle, Ermenek, Garzan, Hasan Uğurlu, Karacaören, Kemer, Kılıçkaya, Kralkızı, Kuzgun, Kandil, Özüce, Sarıyer, Tercan, Torul, Uzunçayır, Yamola ve Yedigöze barajları da su verimliliği artan başlıca santraller arasında listeleniyor. Bu yıl barajlara gelen su miktarı yalnızca kurak geçen bir önceki yılı değil, 55,93 milyar metreküplük uzun yıllar ortalamasını da geride bıraktı. Yılın ilk 7 ayında barajlara gelen su, planlanan 37,18 milyar metreküplük program hedeflerinin %195'ine ulaşarak beklentileri ikiye katladı. Uzun yıllar ortalamasının %29,7 üzerine çıkılarak enerji yönetiminde tarihi bir başarıya imza atıldı. Barajlarda su seviyesi yılın ilk yarısında yükselirken hidroelektrik üretiminde de güçlü artış yaşandı. Türkiye yağışlarla birlikte enerji üretiminde nefes aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazen yola çıkarsınız, her şey yolunda görünür ama bir anda gemi durur. Ne ileri gidebilir ne geri dönebilirsiniz. İşte o an herkesin aklından aynı deyim geçer. Şapo oturdu. Şapo oturdu deyiminin kökeni Arap Yarımadası ile Afrika arasındaki Kızıldeniz'in tuzaklı sularında gizli. Bugün su altı zenginlikleriyle dalgıçların gözdesi olan Kızıldeniz eskiden Şap adalarıyla tanınırdı. Ama bu adalar öyle haritada yer alan, gözle seçilen adalardan değildi. Şap, alüminyum ve potasyum sülfattan oluşur. Kızıldeniz'in kıyıya yakın yerlerinde görünmeyen ama etkili olan bu maddeler su yüzeyine çok yakın gizli kütleler oluşturur. Gemiler yola çıktığında eğer kaptan tecrübesizse ya da kılavuz almadıysa farkına varmadan bu şap kütlesine çarpar durur. Ne yana dönse hareket edemez hale gelir. Gazeteci yazar Mustafa Balbay, Yemen Türkler Mezarlığı adlı kitabında bu durumu şöyle anlatır. Pek çok Osmanlı gemisi Kızıldeniz'deki Şap adalarına oturmuştur. Kılavuzsuz çıkılan her yolculuk batmayla değilse bile durmayla sonuçlanmıştır. Zamanla denizcilik terimi halk arasında mecazi anlam kazanır. Ne yapacağını bilemeyen, işleri çıkmaza giren, hareket kabiliyeti kalmayan herkes için aynı ifade kullanılır. O da şapa oturdu. Her deyim bir coğrafyanın hafızasını taşır. Bugün şapa oturmak deyiminin tuzlu sularla başlayan, karaya oturan gemilerle şekillenen öyküsünü anlattık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: ...29 Temmuz 2026 Çarşamba... ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere günaydın. Elbette ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve teknik masadaki Simge ile birlikte güzel bir gün, güzel bir çarşamba günü dileyerek başlıyorum programa. Saatim 07 onu gösterirken, her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve elbette bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlar görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Geçeceğim günün gündemin öne çıkan başlıklarına. Hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Her sabah yaptığım gibi Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin X'te @radyosputniktr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ekip arkadaşlarım programlardan yaklaşık 40-45 dakika sonra tekrarını, programın bir kaydını bahsettiğim Sputnik Türkiye kanalına yüklüyorlar. Oradan kolaylıkla dinleyebilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. X ya da Instagram Güçlü Özgan, birleşik ve küçük harfle Güçlü. Her sabah söylüyorum bunu, biraz zor, evet kabul ediyorum. Güçlü Özgan yazarsanız da benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Tabii ki görüşleriniz, tabii ki eleştirileriniz ve önerileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz cep telefonunuza. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Hayatımız önümüzdeki dönem itibariyle de etkileyeceğini düşündüğümüz, konuştuğumuz, aylardır haftalardır konuştuğumuz konu bu çerçeve yasa meselesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde. Hemen şunu söyleyeyim, meclisimiz bir karar aldı ve şöyle söyleyeyim, çalışma takvimini uzatma kararı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir teklifi vardı. 28-30 Temmuz'da gündemdeki kanun tekliflerini tamamlamak üzere meclisimiz çalışacak. Ama yeter mi? Hayır. Ağustos ayının ilk haftasında da gündemdeki kanun teklifleri nedir o? Tabii ki tahmin edebilirsiniz. Bu çerçeve yasa ile ilgili gündemdeki o kanun tasarısı da kabul edilecek, onu söyleyeyim size. Mecliste konuşulacak, tartışılacak ve kabul edilecek. Sonucunu bildiğimiz bir oylamayla karşı karşıya kalacağız Ağustos ayının ilk haftası itibariyle. Peki süreç nasıl ilerliyor? Birkaç ayrıntı gün be gün, işte bu mesele meclis gündemine geldikçe, daha doğrusu o gün yaklaştıkça çok daha fazla detaya da hakim oluyoruz. Bu çerçeve yasa olarak tanımlanıyor. Meclise sunmayı, bu hafta sunulması bekleniyor. Önce tabii tahmin edebilirsiniz. Bugün ya da perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir onayına sunulacak, bir görüşü alınacak elbette. Yasa teklifinin gelecek hafta başında komisyona geliyor. Arkasından da söylediğim gibi 6 Ağustos'a kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışacak ve bu yasada çıkacak. Tabii Numan Kurtulmuş yoğun bir faaliyet içerisinde, partilerin olurunu almak için, bir ortaklaşma sağlayabilmek için, ama mesela İyi Parti'den bu konuda destek almaları oldukça zor görünüyor. Yeni partiye bakıyoruz, daha henüz bu konuya dair net somut, pek çok konuda olduğu gibi daha kendi sistemlerini oturtmaya çalışıyorlar. Bu konuda net somut bir açıklama da oradan gelmedi. Ama tabii şunu söyleyebiliriz, Efkan Ala ve Abdullah Güler Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde, birisi genel başkan vekili, Abdullah Güler de AK Parti grup başkanı. Bu isimler Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde bu süreci yürütmeye çalışılıyor. Ama enteresan tabii, taslağın diğer partilerle paylaşılıp Cuma günü, bakın hep söylüyorum bunu, biz de konuşuyoruz, biz de anlatmaya çalışıyoruz günlerdir ama sızan haberler itibariyle daha diğer partilerin, meclisteki diğer partilerin, yani Adalet ve Kalkınma Partisi dışındaki, muhtemel MHP de bu konuda bilgi sahibidir ama diğer partilerin hiçbir tek bilgisi şu an itibariyle yok. Bakın Cuma günü diğer partilerle paylaşacak Adalet ve Kalkınma Partisi bahsettiğimiz bu teklifi, işte Adalet Komisyonu vesaire burada ilerleyecek. Yani 13-14 maddelik bir düzenlemeden bahsediliyor. Neler olacak ya da neler olmayacak, dediğim gibi gün yaklaştıkça biraz daha netleşmeye başlıyor. Bir kere mecliste bir izleme kurulu oluşturulacak. Bu geçici ve müstakil bir kanun için bunun işleyişini, işte terör örgütünün silah bırakma sürecini de siyasi boyutuyla takip edecek olan mecliste bir bu anlamda bir izleme kurulu oluşturulacak. Ortak bir teklif olur mu? Yani yetkililerden gelen bilgiler, teklifin diğer partilerin imzasıyla ortak bir teklifle meclis gündemine gelip gelmeyeceği meselesi, doğrusunu söylemek gerekirse orada biraz çıkmaz sokak olarak tanımlanabilecek bir alan var. Diğer partilerin nasıl bir tepki göstereceğini şu an itibariyle bilmiyoruz. Peki çerçeve yasada teklifin isminin ne olacağı, daha bu bile net şekilde belli değil ama yani komisyon ne deniyordu? Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu. Benim görebildiğim kadarıyla, benim okuyabildiğim kadarıyla sadece terör örgütü üyelerine yönelik, işte o 4-5 bin kişiye yönelik bir infaz düzenlemesi, af demiyor hükümet. Biz de o yüzden, hani onlar o ismi kullanmadığı için biz de demiyoruz ama üstü kapalı bir tür af tabii ki bu. Bunu da görelim ama genel af var mı? Genel af yok diyor. Adalet Bakanı da bu konuda konuşmuştu. Ama mesela demokrasi komisyonu, tamam, yani demokrasi sözcüğü de geçiyor komisyonun arası içinde ama bu düzenlemeyle demokratik adımlara dair, bunu neredeyse her gün tekrarlıyorum, bir adım, bir başlık göremiyoruz. Kanun sadece terör örgütü PKK'ya özgü olacak. Bu PKK-KCK yapılanmasına ilişkin düzenleme geçici süreyle, geçici bir kanun olacağı için gündemde olacak. Denetimli serbestlik meselesi, suç işleyen, işlemeyen örgüt üyesi tanımının yapılacağını da biz biliyoruz bu kanun teklifinde. Denetimli serbestlik süresi ne kadar olacak? 3 diyen de var, 5 yıl diyen de var. Göreceğiz hangi mekanizmalarla çalışacak bu, onu da göreceğiz. Tabii deniyor ki içeriden gelen bilgiler ya da ulaşabildiğimiz bilgiler, asker, polis şehit eden örgüt üyelerinin, örgüt yöneticilerinin teklif kapsamı dışında olduğunun altını çiziyor. Adalet ve Kalkınma Partililer örgütün lider kadrosuna ilişkin teklifte de özel bir tanım yapılacağı. Nedir o tanım? Göreceğiz. Özel bir tanım yapılacağı da yine verilen bilgiler arasında. Kanun yürürlüğe girdikten sonra 6 ay ya da 1 yıl gibi belli bir sürede bir başvuru süresi belirlenecek. Özel mahkemeler, ya da daha doğrusu özel demeyelim de, bu konuya dair ilgili kurulan mahkemelerde davalar görülecek. İnfaz hakimlikleri, soruşturma, kovuşturma safhası da yine bu mahkemeler tarafından yürütülecek. Takip meselesi. Orada biraz sıkıntı olabilir mi? Yani çok sayıda soru işareti var. Neden bahsediyorum? Kanun çıktı diyelim ki, çıkacak Ağustos ayı başı itibariyle. Peki ondan sonraki süreçte yine bu kanundan faydalananların bir eylem yapıp yapmadıkları ya da tanımlanan TCK'da, Türk Ceza Kanunu'nda, Terörle Mücadele Kanunu'nda tanımlanmış olan suçlara karışıp karışmadıkları nasıl belirlenecek? Bunların da takibinin yapılacağı, yine denetimli serbestlik döneminde bu isimlerin takibinin yapılacağı yine belirtilen başlıklar arasında. Şu çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Onu bir aktarmak istiyorum size. Hani bu süreç içerisinde, bu sürecin sonunda PKK terör örgütü listesinden çıkarılır mı? Şimdi önümüzdeki dönemin, bakın hep söylüyorum bunu, biz gündemin başlıklarını konuşuyoruz burada. Sizlerle de paylaşmaya çaba gösteriyoruz ama bir yandan da geleceğin gündemine hazırlanmaya çalışıyoruz. Bu başlığın önümüzdeki günlerde çokça tartışılacağını söyleyebiliriz. Özellikle işte örgütün feshi, silah bırakma süreçleri tamamlandıktan sonra buna dair tartışmaların yapılacağını da görüyoruz. Ama yine Ankara'dan gelen bilgiler, işte medyada yansıyan açık kaynaklar üzerinden de bunu okuyoruz, görüyoruz. Böyle bir düzenleme, yani terör örgütü, PKK'nın terör örgütü listesinden çıkarılması gibi bir adım olmayacak. Onu da söyleyelim. Bunda hani önemli bir ayrıntı, önemli bir detay. Gelelim bir uzlaşı bir pazarlık İmralı'yla, terör örgütü lideri Öcalan'la işte bu yasanın hazırlanma sürecinde bir pazarlık yapıldı mı yapılmadı mı? İki açıklama okuyacağım size. Arka arkaya iki başlık okuyacağım. Siz karar veriniz bu tartışmalara nasıl bakmak gerektiğini gösteren iki açıklama. Bunlardan bir tanesi DEM Parti eş genel başkanı Hatimoğulları'ndan geldi. Dedi ki Hatimoğulları, çerçeve yasa hazırlanması, Tülay Hatimoğulları, çerçeve yasa hazırlanmasında sona yaklaşıldığını, bunu belirtti. Yasanın yeni bir dönemin başlangıcı olması gerektiğini söyledi. Tamam, buna da itiraz yok. Öcalan'ın sürece ilişkin bazı mesajları olduğunu söyledi. Bunları da aktardı ve dedi ki, tırnak içinde birebir aktarıyorum, şöyle bir ifadesi var. Hatta bunun sesi değil mi sevgili Simge? Bunun sesi de var. Yani DEM eş genel başkanı Hatimoğulları'nın sesi de var. Dilerseniz ilk kaynaktan bir dinleyelim. Arkasından devam edeceğiz.
3: Heyetimizin son İmralı ziyaretinde oluşan mütabakat olduğu gibi yasaya yansımalı. Bakın, bunun altını bir kez daha çiziyorum. Üzerinde konuşulan, ortaklaşılmış, mütabık kalınmış her şeyin bu yasaya yansıması lazım. Çerçeve yasanın kapsamı, içeriği bir mütabakatla çıkmalı ki pratikte karşılığı olsun, kağıt üzerinde kalmasın. Hiçbir şey oldu bittiye de getirilmemeli. Yeni sürprizlerle de bu süreç uzamamalı, uzatılmamalı.
2: Uzlaşı kağıt üzerinde kalmasın, bir benim dikkatimi çeken ifadeler. Üstelik de Sayın Hatimoğulları diyor ki, üstüne basarak tekrar tekrar söylüyorum diyor. Mutabakat ifadesini kullanıyor, ortaklaşma ifadesini kullanıyor. Bu tartışmalar bize neyi anlatıyor? Belli ki bu konuyla ilgili yapılan açıklamalara bakarsak, ya da işte en azından Tülay Hatimoğulları'nın bu açıklamalarına bakarsak, böyle bir sürecin işlediğini biz anlıyoruz, görüyoruz. DEM Parti de bunu açık bir dille, hiç hani sağa sola kaydırmadan tartışmayı, açık bir dille kamuoyuyla meclis grup toplantısında konuştu DEM Parti eş genel başkanı ve bunu açık bir şekilde söylüyor. Peki diğer siyasi partiler açısından tablo ne? Mesela benzer bir konu, yine bahsettiğim az önce Tülay Hatimoğulları'nın da sesinden dinledik birebir. Mesela İYİ Parti genel başkanı Müsavat Dervişoğlu da yine bu çerçeve yasa meselesi ve Öcalan'la yapılan ilerletilen süreç, ya da Öcalan'la terör örgütü lideriyle bir süreç ilerletildi mi ilerletilmedi mi tartışmaları var ya, tam da buna dair bir yorum yaptı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı, ve dedi ki bize ziyarete geliyorlar, kanun taslağını ise İmralı'ya götürüyorlar. Olacak iş mi bu? Neyi saklıyorlar? Milletimiz de bizler de gelişmeleri ya İmralı ulaklarının açıklamalarından, ya Kandil'deki terör baronları ile yapılan röportajlardan, ya da medyaya sızdırılanlardan öğreniyoruz, duyuyoruz ifadesini kullandığı en başından beri yapılan tartışmalarda aslında hep bu mihvalde, bu çizgide ilerliyor. Kastettiğim bu. Yani sadece bu işte Öcalan'la görüşüldü mü, bu çerçeve yasanın içeriği, onun bir onayı alındı mı alınmadı mı, bunu şu an itibariyle hani Saygı Öztürk'e konuştu, onu da söyleyeyim, emeğe saygı Dervişoğlu, o röportajdan aktardım size Dervişoğlu'nun açıklamalarını. En başından beri bu şeffaflık konusunda, ki işte çerçeve yasanın içeriği bile henüz diğer partilerle paylaşılmamış. Önce işte bugün yarın Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak. Cuma günü diğer partilerle, dolayısıyla kamuoyuyla, yani sizlerle, yani bizlerle paylaşılacak. Bu kadar hayati, bu kadar önemli olduğu söylenen, belirtilen bir düzenlemenin son dakikada, son anda böyle bir oldu bittiye getirilircesine bu kadar hızlı bir şekilde meclisin gündemine getirilip bir hafta içerisinde yasalaşacak olması, ya da işte meclis tarafından kabul edilecek olması, hani ne kadar amaca hizmet eder? Takdir sizin, sizler karar verin bütün bu tartışmalara. Tabii gündelik yani bu siyasi tartışmalara bakıyoruz. Bir yandan da siyasetin günlüğünde hangi başlıklar var ona bakacağız. Simgeciğim devam edelim.
4: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
2: Ne var siyasetin günlüğünde, ya da günlük siyasette hangi başlıklar var? Tabii yeni parti meselesi şu an medyada da ilk haber neredeyse bu konular. Bu arada bir son dakika bilgisi paylaşmak istiyorum sizlerle. Detaylarına ulaşmaz daha fazla ayrıntı da vereceğim. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alındığı bilgisi şu an benim karşımdaki ekranlarda son dakika bilgisi olarak geçiyor. Sinem Dedetaş hakkında bir soruşturma başlatıldığı bilgisi şu an itibariyle benim elimde. Dediğim gibi ayrıntıları Cumhuriyet Başsavcılığından, eğer İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmayı yürütecekse, yürütüyorsa, oradan gelen açıklamayı da sizlerle paylaşacağım. Bu son dakika bilgisini bir kez daha aktarayım izniniz olursa. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. CHP'li yanlış hatırlamıyorsam Sinem Dedetaş'ın da gözaltına alındığı bilgisini şu dakika itibariyle televizyon kanalları da son dakika bilgisi olarak paylaşıyorlar. Sevgili editörüm İrem de şimdi bakacaktır, detayları bana aktaracaktır. Ben de elbette sizlerle paylaşacağım bu son dakika bilgisinin ayrıntılarını. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltında. Peki devam edelim biz diğer başlıklarla. Yeni Parti'den bahsediyorduk. Tam da biz bu konuya girerken günlük siyasette neler oluyor, neler tartışılıyor derken bu son dakika bilgisi işte elimize ulaştı. Yeni Parti'de işte grup yönetimi belirlendi. Dün ilk kapalı toplantısını yaptı Yeni Parti grubu. Orada benim dikkatimi çeken konu Özgür Özel'in CHP konusunda eski partisi CHP ile ilgili olarak milletvekillerine yönelik telkinleri. Çok dikkat çekici ifadeler var. Geçmişe dönük tartışmalardan ve eski partinin CHP'yi işaret ediyor Özgür Özel. İç polemiklerinden espriler düzeyinde dahi olsa uzak durun talimatı, dediğim gibi Özgür Özel'den milletvekillerine, şu an itibariyle yeni partiye geçmiş olan 90 kendisiyle birlikte 91 milletvekiliyle bir kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi ve bu bilgileri, bu başlıkları paylaştı. Bu telkinde bulundu. Yani bir şekilde şunu söylüyor: CHP ile, CHP yönetimiyle hiçbir şekilde muhatap olmayacağız açıklaması var. Ben bunu anlıyorum, bunu görüyorum. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bilgisini şu an itibariyle elimde. Dediğim gibi Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alınmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sinem Dedetaş hakkında bir soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma kapsamında da gözaltına alındığını tekrar sizlerle paylaşmış olalım. Toplamda bu da son gelen bilgi. Bu operasyonda Üsküdar Belediyesi'ne düzenlenen son operasyonda, bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Sinem Dedetaş'la birlikte toplamda 6 kişinin gözaltına alındığını öğreniyoruz. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında. Bu parantezi kapatıp, bu son dakika parantezini kapatıyorum. Tekrar açmak üzere Özgür Özel'in dünkü açıklamalarına bir kez daha bakalım. Bu logo meselesi çok tartışıldı, çok konuşuldu. Hani biraz aceleye mi geldi diyenler var, beğenenler var. İşte bir platformun logosuna benzetenler var. Yine bir alkollü içeceğin ismine yönelik işte göndermeler vesaire, bunlar var. Şunu söyleyeyim başta, bu benim kişisel görüşüm. Hani bu arada Özgür Özel diyor ki yani yeni partinin logosu henüz belli değil. Bir sonbahara kadar bir bakacağız. Bir kurultay süreci de ilerleyecek bu süreç içerisinde. Değişme ihtimali de var. Bir şekilde bu yeni logonun da değişme ihtimali de var. Hatta belki sosyal medya üzerinden de bir yarışma da yapabiliriz gibi bir açıklaması var. Bence değişecektir, onu söyleyeyim. Ama hatırlayınız şöyle. Yani siyasi partilerin logoları niye bu kadar tartışılır? Yani hiçbir siyasi partinin logosu seçmenin oy tercihini etkilemez. Net. Hani belki binde bir, on binde bir, hani o ihtimali de, hadi bilimsel çalışmalara bakmak gerekiyor elbette, ama hani profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak biliyoruz ki o logolar hiçbir şekilde tamam bir takım mesajlar verir. O partinin siyasi duruşu, işte yelpazenin neresinde durduğuna dair bazı bilgiler verebilir bize, ama hiçbir seçmen, böyle düşünüyorum, makul mantıklı yaklaşım budur herhalde, partisinin logosu ya da bir partiye logosu yüzünden oy verme ya da vermeme tercihini belirlemez. O yüzden bu yapılan tartışmaları ben boş tartışmalar olarak görüyorum. Zaten yani bakınca sol tarafta, yani siyasetin sol kanadında bu meselenin çok tartışılmadığını, daha çok iktidar kanadında ve yani Adalet ve Kalkınma Partisi kanadında bu meselenin, özellikle işte o bahsettiğimiz isim veremiyoruz da, biliyorsunuz siz de o alkollü içecek isminin benzerliği üzerinden bir tartışma yapılıyor. Hani bu tartışmalar da kime yarar, kime yaramaz, doğru bir strateji mi bu, AK Parti açısından. Hani bunu da bir görmek gerekiyor. Bir de yani yasak olduğu halde biliyorsunuz sosyal medya hesapları üzerinden o logoları vesaireyi paylaştı pek çok AK Partili isim benim görebildiğim kadarıyla. Hani bu konuda da yani kurallara, kaidelere hepimizin uyması gerekiyor değil mi? Kurallar hepimiz için geçerli. O kurallara, kaidelere uyulsa ne kadar güzel olur diye de böyle insanın aklından da geçiyor. Tablo bu. İstifalar da var. CHP'den istifalar da var. Bundan da bahsetmek gerekiyor. Mesela dün İstanbul'da 39 ilçe yönetiminin 36'sı istifa etti Cumhuriyet Halk Partisi'nden ki il başkanı Özgür Özel, eski il başkanı CHP'nin Özgür Çelik düzeltiyorum. Özgür Çelik'le birlikte 36 ilçe başkanının istifası gündemde. Bu dikkat çekici bir gelişme. Bir diğer gelişme de dün sabah söylemiştik. 200'ün üzerinde milletvekili 200'ün üzerinde belediye başkanı istifa edebilir. Buna dair bilgiler de var demiştik. Zaten dün itibariyle de bahsettiğimiz bu istifalarda gerçekleşmiş durumda ve devam edecek gibi de görünüyor. Bu arada İzmir'den çok dinlendiğimizi biliyorum. Gelen mesajlarınızdan çokça mesaj geliyor İzmir'den, Ege bölgesinden de biliyorum. İlginç bir tartışma. Cemil Tugay, İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçme ihtimali. Bilmiyorum ne dersiniz? Orada ilginç bir tartışma bu. İlginç bir. Bu arada Cemil Tugay'dan da hani net, somut bir açıklama da yok. Hatta şöyle, 14 Ağustos'ta beraberinde 3 belediye başkanı, 3 ilçe belediye başkanıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş yıl dönümü biliyorsunuz 14 Ağustos, o tarihte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin saflarına katılacağı yönünde bir bilgi, enteresan bir bilgi. Henüz yalanlanmadığı için bunu paylaşıyorum sizlerle. Elbette Tugay kanadından bir yanıt, bir bilgi gelirse sizlerle paylaşacağım. Bir müzik arasına gideceğim ama daha detay, başka detaylar da iletti sevgili İrem, editörüm İrem. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen o operasyonla ilgili olarak birkaç ayrıntı daha sizlerle paylaşayım izniniz olursa. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında bu operasyonun düzenlendiğini öğreniyoruz. Gerekçe rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme. Bu suçlamalar kapsamında Sinem Dedetaş'ın, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alındığını, şu an itibariyle belediyede, Üsküdar Belediyesi'nde ve isimlerin, gözaltına alınan kişilerin evlerinde, konutlarında aramalar yapıldığını da öğreniyoruz. İsimler Sinem Dedetaş, Ceyhun Ünlü, Alihan Koçoğlu, Burçin Çevik, Adem Altıntaş ve Bülent Orhan Tozkoparan. Şu an itibariyle Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan isimler de bunlar efendim. Şimdi bir kısa ara verelim. O aradan sonra tekrar sizlerle olacağım.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Dünya Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir programa katılıyor. Program sonrasında gazetecilere tabletler, anahtarlık, not defteri vesaire gibi hediye gönderildiğini öğreniyoruz. Zarif bir jest olarak bazı gazeteci arkadaşlarımız bunu değerlendirmişler. Bakana teşekkürlerini iletmek için bir sosyal medya paylaşımı yapmışlar. Ücretsiz bir öğün tartışması yapılırken Milli Eğitim Bakanı'nın gazetecilere böyle bir hediye göndermesi ayrı bir tartışma konusu. Gazetecilerin böyle bir hediyeyi kabul etmesi de ayrı bir etik tartışmadır. Hani çok kolay ulaşılabilen ürünler değil bunlar. Böyle hediyelerin kabul edilmesi benim gazetecilik anlayışıma göre çok da etik sınırlarda değil. Bu haber iki yönlü bir haber. Hem hediyeyi veren hem hediyeyi alanlar açısından bakıldığı zaman sorumlu olarak değerlendirilebilecek bir tabloyla karşı karşıyayız.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Bir özür açıklaması var. Gürsel Tekin'den geldi. O açıklamaya döneceğim. O açıklamanın detaylarını anlatacağım. Kimden? Biliyorsunuz Bir Gün Gazetesi muhabiri Ebru Çelik İstanbul'da CHP'nin düzenlediği bir rozet töreni, bir tören vardı. O törenle ilgili olarak çok konuşulan 3 gündür 4 gündür neredeyse bu haber tartışılıyor siyasetin. Sadece siyaset değil aslında. Hani ülkenin ne halde olduğunu, ne durumda olduğunu da anlatan bir haber bence. Sadece bir siyaset haberi, sadece bir CHP haberi olarak da bakmamak gerekiyor buna. Ebru Çelik'e yönelik olarak o gün, daha o haber yayınlandığı gün, biliyorsunuz il başkanı, CHP il başkanı Gürsel Tekin oldukça sert ifadeler kullanmıştı. Hatta savcılığa da bu konuda bir çağrıda bulunmuştu. Yani bu isimleri sorgulamanız gerekiyor, ifade vermeleri gerekiyor, yalan haberler yapıyorlar diye. Oysa ki sonrasında biz öğrenmiştik ki ajans sahibi de açıklama yapmıştı. Sarıyer'deki etkinliğe kast ajanslarıyla anlaşarak gerçekliği

0: olmayan kişilerin götürüldüğü meselesi de yine dediğim gibi o kast ajansının sahibi tarafından da evet il yönetiminin haberi yoktu. Ben bir arkadaşıma destek vermek için bunu gönüllü olarak yaptım vesaire açıklamaları geldi. Yani haberin doğru olduğu yine o kast ajansının açıklamalarıyla ortaya çıkmıştı. Tabii burada Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in savcılıklara çağrısı sonrasında ki onu da eleştirmiştik. Neden? Hani söylüyoruz işte yani işte o CHP geleneği, sol gelenek bakıldığı zaman aslında bu tip adımları atmaması gereken o geleneğin ruhunda da bu var. Hani basın özgürlüğü vesaire deniyor. Arkasından da savcılıklara böyle şikayetler. O şikayet olduktan sonra da ne oldu? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı ve işte Bir Gün Gazetesi muhabiri o haberi hazırlayan yapan arkadaşımız Ebru Çelik yine web koordinatörleri Uğur Koç, Berkant Gültekin basın suçları savcılığına çağrıldılar ifade vermek üzere. Tabii bu enteresan bir tablo, ilginç bir tablo. Hani bir yandan özgürlükler diyeceksiniz, bir yandan basın özgürlüğü diyeceksiniz, bir yandan da bu sonrasında doğru olduğu da ortaya çıkan bu haberle ilgili olarak savcılıklara bir şekilde suç duyurusunda bulunacaksınız. Bunu yaparken de dikkat, hatırlayınız Gürsel Tekin bir ses kaydı. İstanbul Gençlik Kolları Başkanı'nın bir ses kaydıydı yanlış hatırlamıyorsam. İşte bu habere tepkisini dile getirmek üzere bir basın toplantısı gerçekleştirmişti. Yine gazetecilere meramını anlatabilmek için bir basın toplantısı gerçekleştirmişti Gürsel Tekin. Orada o Gençlik Kolları Başkanı ya da CHP'li bir isim işte bu haberleri yalanlıyordu, böyle bir şey yok diyordu. Onları söylerken de Bir Gün Gazetesi muhabiri arkadaşımız için de oldukça sert, oldukça kaba ifadeler, Ebru Çelik'ten bahsediyorum, oldukça sert ve kaba ifadeler kullanmıştı. Biz de burada eleştirmiştik. İşte az önceki eleştirilerimizi de tekrarlamıştık. Bakın işte bu açıklamaya, daha doğrusu o ses kaydıyla ilgili olarak Gürsel Tekin ne söyledi? Buna çok üzüldüm. Daha öncesinde gazetecilerle paylaşmadan önce o ses kaydını dinlememiştim. Dinleseydim kesinlikle onu yayınlamazdım. Yani hiçbirisini yapmazdım kim olursa olsun. Sonra da dinleyince kesemedim, yarım bırakamadım. Bunun için çok üzgünüm, çok özür diliyorum. Dinlemiş olsaydım zaten yapmazdım diyor. Biz de tam bunu söylüyoruz işte. Keşke birbirimizi bir dinlesek ya da bir adım atmadan önce şöyle biraz düşünsek bu konularla ilgili olarak. İşte söylüyorum, Ebru'nun haberi, Ebru Çelik'in haberinde doğru olduğunu görüyoruz. Yani ajans sahibi tamam yaptım diyor. Daha ne olabilir ki? Evet, tekrar ediyorum. İl yönetiminin haberi olmayabilir, Gürsel Tekin'in haberi olmayabilir. Yani bunlar tartışılacaksa o zaman CHP içerisinde bu tartışmaların yapılması gerekiyor. Bunu haberleştiren gazetecilerin ya da bunu yorumlayan gazetecilerin değil. Böyle bir düzensizlik var ise, böyle bir işte keyfilik var ise o keyfiliğin parti içerisinde tartışılması gerekmiyor mu? Niye hedef gazeteciler oluyor? Bunu anlamakta zorlanıyorum. Velhasıl önemlidir. Özür dilemek de önemli bir özelliktir. Çok son dönem itibariyle çok da görmediğimiz bir harekettir. Tanıklık etmediğimiz bir harekettir ama özür dileyecek eylemleri de yapmamak daha önemli herhalde diye düşünüyorum. Devam edelim biz başlıklara. Ne var? Şu Ahbap soruşturması, buna dair ilginç açıklamaları var. Haluk Levent'in Akın Gürlek'te görüşmesi için bir Bahçeli'ye yönelik olarak bir seslenişte bulundu. Bir açıklama yaptı. Akın Gürlek'te görüşün dedi ve bu deprem yardımlarını hatırlattı. Ama oraya gelmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez konuştu bu konuya dair, ilk kez bir açıklama yaptı. Yani daha önce bir Cumhurbaşkanı Erdoğan ne söyledi? Önce dilerseniz bir onu dinleyelim, arkasından devam edeceğiz.
1: 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız. Resmi kurumlarımız iftiralarla töhmet altında bırakıldı. Sırf hükümeti yıpratmak adına, siyasi iradeye zarar vermek adına her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Devlet olarak bir taraftan tüm imkanlarımızla afetzedelerimizin yardımına koşarken diğer taraftan da dezenformasyonla mücadele etmek zorunda kaldık.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ifadeleri kullandı. Kurumların yıpratılması neyi kastediyor? AFAD'ı kastediyor. Kızılay'ı kastediyor Sayın Erdoğan, değil mi? Benim anlayabildiğim kadarıyla Ahbap soruşturması kapsamında, ki bunu tekrar ediyorum, tekrar söyleyeceğim bunu izniniz olursa, gerçekten o dayanışma ruhumuzun katlidir bu dava. Daha doğrusu bu davayla birlikte öğrendiğimiz gerçekler, yani Haluk Levent'in yaptıkları. Diyeceksiniz ki Güçlü, her seferinde burada masumiyet karinesinden bahsedersin. Niye bunu şimdi söylüyorsun? Ve kendi yazdığı mektup var. Kamuoyuyla paylaştığı mektup var. Yine Ahbap'ın kasasından tekrar vermek üzere, iade etmek üzere para aldığını da söyledi. Bunu da açıkladı. Hatta tam bu parayı iade edecekken bu operasyon yapıldı. Zamanlama manidar gibi bir ifadesi de vardı Haluk Levent'in. Hani bu açıdan bakılınca evet, biz de tepkiliyiz tabii ki, ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu kurumlar meselesiyle ilgili bir ifadesini de hatırlatacağım ben Erdoğan'ın bu konuşmasından sonra. Bakın, 10 Mayıs 2023'e gidelim. Ne dedi bu Kızılay'ın çadır satma meselesi? Biliyorsunuz çok konuşulmuştu, çok tartışılmıştı. Orada da yine Ahbap bu meselenin içerisindeydi. Ona girmeyelim ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti orada? Bu soru sorulduğunda kendisine, bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez. Bu ifadelerde işte az önce devlet kurumlarının yıpratılması dedi. Çok da haklı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Elimizde gerçekten böyle kurumlar varken hani üzerine titremeliyiz, ama o kurumların yöneticilerinin de en az bizler kadar kendi kurumlarının güvenilirliğini sarsacak adımlar atmaması gerekiyor. İşte söylüyorum, 10 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadeleri, Kızılay'ın çadır satması meselesi sorulduğunda, bu konu beni de üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki dönelim, Haluk Levent ne söyledi? O da derneğin, Ahbap Derneği'nin kurucusu. Adalet Bakanı Akın Gürlek geçtiğimiz günlerde TRT'deki canlı yayında bu konuya dair, bu Ahbap soruşturmasına dair bir bazı açıklamalarda bulunmuştu. Sosyal medya hesabından bir yanıt verdi Haluk Levent ve Akın Gürlek'in kamuoyunu yanılttığını iddia etti. Hatta şöyle yaptı, sadece bunu iddia etmekle kalmadı. Aynı zamanda Devlet Bahçeli'ye MHP Genel Başkan Yardımcısı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi ve dedi ki, Bakan Gürlek'te bir görüşmeniz gerekiyor. Deprem yardımlarının toplandığı dönemi hatırlattı Levent ve dedi ki, her hafta bir kaymakam ya da vali bize niçin tesellüm belgesi veriyordu, bunu sordu. Biz açılışlarda, protokollerde niçin bir araya geliyorduk, lütfen biraz düşünün, bize insafsızlık etmeyin gibi bir ifadesi oldu. Tabii ne konuşacaklar, bazı görüşme kayıtlarının ya da işte bir şekilde ortaya çıkmasını istiyor, şeyi eleştiriyor. Bakan mahkemelere daha biz çıkmadan hükmü vermiş gibi bir tavır içerisinde işte 245 milyon doların şahsi hesaplara aktarıldığı iddiasını Bakan Gürlek dile getirmişti. Örneğin bunu yalanlıyor ya da detaylandırıyor bir şekilde Haluk Levent. Görüşür mü görüşmez mi Devlet Bahçeli bakanla, Adalet Bakanı ile, onu bilmeyiz, tabi bilemeyiz, ama bu yönde de bazı iddiaları, bazı açıklamaları var Haluk Levent'in. Peki bizim günlerdir takip ettiğimiz bir diğer konuya, bütün bu konuştuklarımızdan çok daha önemli bir konu. Neden bahsediyorum? Gaziler ve şehit yakınlarının yaşadıkları, biliyorsunuz 17. gün bugün itibariyle Ankara'da dikkatleri çekmek, siyasetin dikkatini çekmek istiyorlar. Diyorlar ki bir eşitsizlik söz konusu, rütbelilerle erler arasında, hem gaziler hem şehit aileleri açısından bakıldığı zaman bir adaletsizlik söz konusu. Sadece bu değil, işte protez sorunları, bu protezlerin masraflarının giderilmesi, yani aldıkları sağlık hizmetlerinden memnun değil gazilerimiz ve şehit yakınlarımız. Bu tablonun değişmesi için de çağrıda bulunuyorlar 17 gündür. Biz de buradan aktarmaya çaba gösteriyoruz elbette. Tabii ki boynumuzun borcu, tabii ki aktaracağız ve bir sonuç elde edilir gibi diyorum. Neden gibi diyorum onu da söyleyeceğim. Bir kere şöyle, dün mecliste iki ayrı gelişme yaşandı. Bu benim dikkatimi çekti. Hani bu iş, hep söylüyorum, Yankı Bağcıoğlu'nu geçtiğimiz günlerde konuk almıştık. Onunla da konuşurken demiştik ki, yani bu siyaset üstü bir tartışma. Bütün partiler çok kolay bir şekilde bir araya gelebilirler. Birkaç saat içerisinde bu meseleyi çözebilirler. Dün CHP şehit ve gazi hakları için bir araştırma önergesi verdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Ne oldu tahmin edebilirsiniz. AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi bu araştırma önergesi. Arkasından Hulusi Akar ki tam söyleyeyim, Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı. Tam olarak ifade edeyim ki bir eksiklik olmasın. Şehit aileleri ve gazilere yönelik kapsamlı bir yasal düzenleme çalışmalarının son aşamaya geldiğini söyledi. Hatta kısa süre içerisinde bu mecliste de meclise sunulacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek ifadesini kullandı. Orada tabii sivil toplum örgütleriyle, yani gazilerimizi ya da şehit ailelerimizi temsil eden sivil toplum örgütlerinin temsil bazılarıyla görüşmedikleri de var. Onlar da, bakıyorum sosyal medyadan hepsini takip etmeye çalışıyorum, onlar da hani biz niye muhatap alınmıyoruz diye tepkililer. Ama böyle bir adım olduğunu da hatırlatalım, hani o tepkiyi de aktaralım elbette. Ama dün mecliste böyle bir toplantı gerçekleşti Hulusi Akar başkanlığında ve o işte dernekler, vakıflar, sendika yöneticileri bir araya geldi. Onlarla bir araya geldi Hulusi Akar ve böyle bir açıklamada bulundu, böyle bir adım atılacağını söyledi. Hemen arkasından da Leyla Şahin Usta, AK Parti Grup Başkan Vekili, bu hakları, yani şehit yakınları ve gazilerin haklarını iyileştiren kanun teklifinin imzaya açıldığını söyledi. Konjonktür önemli. Ben zamanlamaya dikkat çekerim burada. Hani iki ayrı konu gibi görünse de birbirinden bağımsız değil. Bir tanesi, ne dedik? Ağustos ayının ilk haftası itibariyle bu çerçeve yasa, hani terörle mücadele vesaire, işte Milli Dayanışma Demokrasi Komisyonu'nun toplantısından sonra ortaya çıkan süreç, yaşadığımız süreç, tanıklık ettiğimiz süreç ve o yasayla aynı zamanda eş güdüm halinde muhtemelen bu süreçte ilerletilecek. O yüzden hani bu adımın da tesadüf olduğunu düşünmüyorum ben. Yani çerçeve yasa dediğim gibi meclisin gündemine gelecek ve muhtemeldir ki bu bahsettiğim, yani çerçeve yasa öncesinde, yani bugünlerde işte 6 Ağustos'a kadar bu düzenlemenin de yapılacağını tahmin etmek biz profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları açısından hiç de zor değil diyelim ve devam edelim diğer başlıklarla. Yine gündemimizde olan konulardan bir tanesi, takip ettiğimiz başlıklardan bir tanesi ne? Deprem davaları. İşte az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ahbap ya da kamu kurumları kuruluşlarıyla ilgili açıklama yapmıştı. O açıklamayı da dinledik. Mesela ilginç bir gelişme. Yani her davayı tabii ki takip etmemize imkan yok. Hani bu arada bir öneri sadece, Anka Haber Ajansı'ndan gazeteci arkadaşım, emeğine çok saygı duyduğum Mehmet Oflas, yani sosyal medya hesabı üzerinden de takip ediniz. Eğer bu davalarla sadece bu davalar değil, pek çok davayı da aynı şekilde, işte Gayrettepe davası da geçerli, Kartalkaya için de geçerli aynı şey, bu deprem davaları da için de geçerli. Hani bu davalara duyarlıysanız, ne oluyor o davalarda diye merak ediyorsanız Mehmet Oflaz'ı Anka'dan takip ediniz. Ben de gerçekten onun paylaşımlarından, hazırladığı haberlerden çokça faydalanıyorum. Eline emeğine sağlık, buradan onu da söylemiş olayım. 6 Şubat depremlerinde 13 sporcunun, yine Mehmet Oflaz'ın haberinden, Anka'dan aktarıyorum size, 13 sporcunun hayatını kaybettiği şehit Ömer Halis Demir kız öğrenci yurdu davası. Yerel mahkeme kararını bozdu 12. Yargıtay Ceza Dairesi. Şöyle, beraat eden sanığın, sanık vardı orada beraat eden, bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılması gerektiğini, diğer 3 sanık hakkında da eksik ceza tayini nedeniyle bu kararın verildiğini öğreniyoruz. Hatta yıkılan yurdun kapatılan internet sitesinde de "yurt kompleksimiz son derece sağlam ve depreme dayanıklıdır" ifadesinin bulunduğuna dikkat çekiyor. Yargıtay 12. Ceza Dairesi bahsettiğimiz bu kararı da verirken, o Maraş'ta 12 Şubat ilçesinde bulunuyordu şehit Ömer Halis Demir kız öğrenci yurdu. Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcuları, 13 futbolcusu hayatını kaybetmişti orada. Tuğrul Kaya ki müteahhitlik hizmetini, o binanın inşası için müteahhitlik hizmetini veren Tuğrul Kaya, Memlüt Kaya'ya iyi hal indirimiyle 10'ar yıl, Mustafa Attaroğlu'na yine iyi hal indirimiyle 8 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vermişti. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, işte dediğimiz gibi şimdi öğreniyoruz ki Yargıtay 12. Ceza Dairesi böyle olmaz, böyle cezalar hakkaniyetli değil, bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan bu isimlerin yargılanması gerekirdi gerekçesiyle bu kararı, yerel mahkemenin aldığı kararı iptal etmiş. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Yaz aylarındayız. İşte hepimiz, yani yapabilenler daha doğrusu, işte deniz kıyılarına, deniz kıyısına gitme çabası içerisinde, denize ulaşma çabası içerisinde. Neden böyle söylüyorum biliyor musunuz? Bakın, dedim ya, geçtiğimiz gün bu konuyu konuşurken her gün neredeyse onlarca haber görüyorum sosyal medyada ya da işte gazetelerin, internet sitelerinin hazırladıkları haberlerde. Geçtiğimiz gün İzmir örneğini vermiştim. Bu kez Muğla Akyaka'ya götüreyim sizi. Orada enteresan bir tablo, enteresan bir görüntü. Neden ulaşılmaya çalışılıyor dedim biliyor musunuz? İşte tam da bununla ilgili olarak yerel halk, yani Muğla'da Akyaka'da yaşayanlar ya da oraya turist olarak bir şekilde gidenler, ekonomik imkanı olsun olmasın hiç fark etmez. Zaten anayasa olarak da bir suç bu. İşletmeler, kıyıların işletmeler tarafından işgal edildiğini ve kamu kurumlarının görevini yerine getirmediğini, bu işgalin sonlandırılması için kamu görevlerinin görevlerini, kamu kurumlarının görevlerini yerine getirmediği gerekçesiyle Gökhava Ekolojik Yaşam Derneği 17 ayrı suç duyurusunda bulunduğu, yani Muğla Akyaka halkı da, orada yaşayan yurttaşlar da plajlara, yani önlerinde duran ve herkesin, dediğim gibi, anayasa olarak da hakkı olan o kıyı kanununun verdiği haktır bu. Bu hakkı kullanamadıkları gerekçesiyle böyle bir suç duyurusunda bulunmuş. Bu da önemli. Neden bunu hatırlatıyorum? Geçtiğimiz gün de yine konuşmuştuk. Bakın, Yargıtay'dan bir emsal karar var ve bunun hapis cezası var. Yargıtay da bunu söylüyor ama hala bir şemsiye, bir şezlong, bir beach terörü yaşanmaya, her yaz biz bunları tartışıyoruz. Bu konuları bir şekilde gündemimize almak mecburiyetinde kalıyoruz. İşte geçtiğimiz gün de aynı şey yaşanmıştı. Çeşme'de bir doktor havlusunu sererek denize girmek istiyor. Engelleniyor. Jandarmaya şikayet gidiyor. Arkasından mahkeme, yerel mahkeme ne dedi? Bunu bir kez daha hatırlatayım ki hakkınız, bu hakkınızı da kullanınız lütfen. Bu hakkınızın kullanılmasını engelleyenlere de, kullanmanızı engelleyenler hakkında da suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Yargıtay'ın emsal kararı var. Kıyı hakkını engelleyen çalışan ve ona talimat veren işletme yöneticisiyle ilgili olarak kişiyi hürriyetten yoksun bırakma, azmettirme suçlarıyla daha geçtiğimiz gün 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Bu cezaları çok fazla kafaya takıyorlar mı, takmıyorlar mı, bunları dikkate alıyorlar mı? Yani uygulamalara bakıyoruz, pek de böyle olmuyor ama işte en azından adalet bir yerlerde işliyor, işlemeye de devam ediyor. İşte tıpkı ben size İzmir, Çeşme, Altınkum örneğini verdim. İşte yine aynı şekilde az önce anlattığım tablo ve Muğla Akyaka'da da aynı durum, aynı tablo geçerli. Eminim siz de kıyı şeritlerinde yaşayan yurttaşlar olarak bunun örneğine rastlıyorsunuz. Bizlerin hakkı bu kıyı şeritlerini, bu plajları kullanmak ama bir şekilde o şezlong ve neydi, şemsiye terörü buna engel oluyor. İlk bölümü yavaş yavaş toparlıyoruz. İlk bölümünde sonuna geliyoruz. O az önce paylaştığım, yaklaşık yarım saat önce paylaştığım o son dakika bilgisini de tekrar ederek bu bölümü de tamamlamak istiyorum. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik olarak yine bir operasyon gerçekleşti bu sabah itibariyle. Şöyle detaylar var. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma var. Bu soruşturma kapsamında söz konusu operasyon gerçekleştiriliyor. Rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüt yönetme suçlamaları yöneltiliyor. Gözaltı kararı verilen kişilere, ki bunların başında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da bulunuyor. Peki kimler gözaltına alındı? Dediğim gibi Sinem Dedetaş Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, yine Başkan Yardımcısı Alihan Koçoğlu, bir mimar Burçin Çevik, bir iş takipçisi Adem Altıntaş ve bir müteahhit Bülent Orhan Tozkoparı'nınla ilgili gözaltı kararı uygulandığını biliyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından da bir açıklama geldi, onu da söyleyelim. Deniyor ki İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent AŞ ile müteahhitler arasında 1 milyar 78 milyon lira tutarında paravan danışmanlık sözleşmeleri imzalandığı ve müteahhitlerden icbar yoluyla 361 milyon lira tahsil edildiği yönünde şüphe ve tespitler var şeklinde de söylediğim gibi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından gelen açıklamalarda, ki Üsküdar Belediyesi'nde ilk defa operasyon yapılmıyor. 7 Nisan sabahı da yine Dedetaş'ın yardımcısı gözle ilgili, bir sadece o değil, toplamda 21 kişiyle ilgili de Nisan'daki operasyonda da gözaltı kararı verilmişti. Programın ilerleyen dakikalarında başka bir gelişme olursa sizlere aktarırız. Şimdi ilk bölümü toparlayalım. İkinci bölümde ben sizlerleyim.
2: Yol uzun olabilir ama en güzel anılar hep dönüş yolunda anlatılır. Emniyet kemerinizi takın. Hızınızı değil, radyonuzun sesini artırın. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Ekonomiyi konuşacağız. Başka başlıklarımız da var elbette sizlerle paylaşmak istediğim ama hatırlatmalarımı izninizle tekrar edeyim. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı ki çokça mesajınız geliyor. 0505-171-66-56 tekrar ediyorum. 0505-171-66-56. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özkan birleşik ve küçük harfle Güçlü Özkan noktasız yazarsanız da bana doğrudan dediğim gibi ulaşabilirsiniz. Mesajlarınız, onların arasında bir tanesi dikkatimi çekti. Az önce bahsettim. Hani bu kıyı kanunu, işte denizde plajlara ulaşamıyor oluşumuz, bunun anayasaya, kıyı kanununa aykırı olduğu, bunun hapis cezası olduğunu de anlattık. Günlerdir burada konuşuyoruz. Bu mesele yılların meselesi. Maalesef çözümde bulunamıyor. Bir tür şezlong ve şemsiye terörü yaşıyoruz. Beach terörü yaşıyoruz değil mi? Bir anlamda böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Antalya'dan Arif Bey yazmış. Lara'dan, Lara'da, Lara plajına yakın oturuyorum diyor. Çok da iyi, çok da yakından bildiğim bir yerdir o bölge. Genel olarak Antalya'da öyle. Her gün denize giderim diyor. Yıllardır bu kıyı kanunu yok, yok sayılıyor. Şezlonglar tam denizin karayla buluştuğu yerde. Yani o dalgalara kadar iniyor. Vatandaş aralarda elbisesini üstünden çıkardığını koyacak yer bile bulamıyor diyor. İşte tablo bu. Hani işte Antalya turizm deyince akla ilk gelen kentlerimizden bir tanesi ki Lara plajı da son derece güzel bir plajdır. Ama oradan faydalanabiliyor muyuz? Hayır. Şu var, mesela benim bildiğim kadarıyla Antalya'da Büyükşehir Belediyesi dikkat çekici bir hamle yapmıştı. O özellikle Konyaaltı sahili özelinde. Evet, orada da özel beachler vesaire var ama vatandaşın, yurttaşın denizden ücretsiz ve istediği şekilde faydalanmasını sağlayacak alanlar da bırakıldı. Böylece hani özel sektörde elbette korunuyor. Tamam, ticaret yapanlar da korunsun ama onlardan önce biz korunalım. İşte mesela benim hatırladığım kadarıyla bildiğim örnek olduğu için Antalya, Konyaaltı örneğini verdim ama diğer kentlerimizde de bunun olmaması için, uygulanmaması için bir sebep yok. Bir sebep göremiyorum ama maalesef uygulanmıyor işte. İstanbul'a şöyle bir bakıyorsunuz mesela. Kilyos'ta yani dediğim gibi o beachlere girebilmenin, yaklaşabilmenin imkanı yok. Hani tatile gitme şansı olmayanlar bu büyük kentte, bu devasa kentte ne yapacaklar? Bir denize ulaşmak istiyor insanlar. Orada mesela anormal fiyatlarla karşı karşıya kalıyor yurttaşlar. Peki bu konuyu belli ki biz bu yaz ve bundan sonraki yazlarda da konuşmaya devam edecekmişiz gibi geliyor bana. Umarım yanılırım. Peki devam edelim. Dediğim gibi Milli Eğitim Bakanlığı şimdi 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde yeni kurallar, bir yönetmelik değişikliği yaptı ve yeni kuralları gündemine aldı. Tabii burada asıl olan işte geçtiğimiz aylarda, geçtiğimiz yıl yaşadığımız o saldırılar, okul saldırıları. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu saldırıları inceleyen, araştıran bir komisyon var. Biz bunları nasıl engelleriz, bu okullarda şiddeti ya da akran zorbalığını nasıl engelleriz, bunu inceliyorlar, bunu araştırıyorlar. Kolaylıklar diliyoruz kendilerine ama yeni kurallar oldukça dikkat çekici. Muhtemeldir ki hem öğretmenlerimizin, çünkü öğretmenler de saldırıya uğruyorlar maalesef, hayatını kaybediyor okullarımızda öğretmenler uğradıkları saldırılarda. Bunu engelleyebilmek için bazı adımların atıldığını biz öğreniyoruz. Örneğin anaokulu olmayan ilçelerde bir düzenleme, o yönetmelikle birlikte anaokulu bulunmayan ilçelerde ilkokullar bünyesinde ana sınıflarında işte 36-68 aylık çocuklar kayıt yaptırabilecekler ana sınıflarına. Ayrıca bir grup oluşturulacak ve sayıda 36-44 aylık çocuğun bulunması halinde, yeterli sayıya ulaşılması halinde yeni ana sınıfı şubeleri açılacak. Şu önemli, bütün velileri okula yeni başlayacak evladı olan bütün velileri de ilgileniyor. Bu okul aile işbirliğinin güçlendirilmesi. Ki genelde o işbirliğinin biz kayıt dönemlerinde arş-ı alaya çıktığını biliyoruz. İşbirliği önerilerinin okul yönetimlerinden. Gerçi her sene Milli Eğitim Bakanlığı bunu reddediyor ama işte bu bağışlar vesaire konuşacağız. O da alışkın olduğumuz, her sene tekrarladığımız, böyle başlıklar arasına giren, gündemimiz arasına giren konulardan okul bağışı. Biz bunu çok değil, işte gelecek ay tartışmaya başlarız. O zaman gelince daha detaylı konuşuruz. Diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı, okul aile işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için işte biliyorsunuz bir eğitim yılı başlamadan önce bir uyum haftası uygulanıyor. Böyle bir uygulamaya gidiliyor. Buna veliler de katılacak. Aktif şekilde katılmak mecburiyetindeler. Çalışmıyorlarsa bir yandan da böyle bir gerçeklik var. Hani hep söylüyorum, bazı kurallar getiriliyor, bazı düzenlemeler yapılıyor da o düzenlemeler ülkenin gerçekliğiyle ne kadar örtüşüyor. O da ayrı bir başlık aslında. Devamsızlık yapan öğrenciler takdir ve teşekkür belgesi alamayacaklar. 20 gün ve üzerinde özürsüz devamsızlık yapan öğrencilerin yani notları yetse bile takdir ve teşekkür belgesi alamayacaklarını öğreniyoruz. Bu daha önemli, en önemlilerinden bir tanesi düzenlemelerden. Güvenlik nedeniyle dolaplar ya da sıralar istenildiği takdirde, gerek görüldüğü takdirde öğrencilere ait dolaplar ve sıralar aranabilecek. Ve veli görüşmeleri, bir öğretmenle veli öğretmen görüşmeleri, bir öğretmenle görüşmek istediğiniz çocuğunuzun durumuyla ilgili olarak onun için de yapmanız gerekiyor. Onun için de okulun resmi internet sitesinde, her okulun bir resmi internet sitesi var. Orada okul randevu sistemi oluşturulacak. Yani bir öğretmenle görüşmek isterseniz de o randevu sistemi üzerinden işte bir saat, bir gün belirlemeniz gerekecek. Hani bunlar benim dikkatimi çeken başlıklar. Hani önemli, yeterli mi? Yani ben şöyle söylüyorum, Mustafa Hoş'u bir kez daha burada hatırlayalım. Şu an tatilde, selamlarımızı da yollayalım ona, ama bütün bunlar önemli, tamam. Ama bir yandan da mesela çocuklarımıza biz hala, ben isterdim ki bu düzenlemelerin arasında bu da olsun ama yok. Her gün bir öğün ücretsiz yemek hakkı, hakları bu hakkında verilmesini isterdim bu düzenlemeyle birlikte. Hani bu kadar önem atfedilen bir düzenleme yapıldıysa belki bunlar kadar, en az bunlar kadar önemli olacaktır. Bu yönde bir adım atılırsa, atılıyor mu? Maalesef atılmıyor. Tablo bu. Peki yavaş yavaş ekonomi haberlerine gidelim. Ekonomide neler var, neler yok, ona bakalım. Sevgili Simge, devam edelim hadi.
3: Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüze giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır.
2: Çok da kafayı karıştırmaya, kafa karıştırmaya gerek yok. Biz ekonomide ne yaşadığımızı, ne yaptığımızı, neyle karşı karşıya olduğumuzun farkındayız. Dediğim gibi çok da fazla kafa karıştırmaya gerek yok. Şu iki gerçeklikten bahsedeceğim size. Bunlardan bir tanesi Birleşik Kamu İş Federasyonu'nun ARGE biriminin yaptığı bir çalışma. O çalışmada deniyor ki, çok detayına girmeyeceğim, sadece bir rakam paylaşacağım sizinle. Gıda fiyatları ülkemizde, az önce öğrencilerin bir öğün hakkından bahsetmiştik, ücretsiz öğün verilmesinden bahsetmiştik. Bakın, Birleşik Kamu İş diyor ki gıda fiyatları tam olarak 74 aydır artmaya, aralıksız, kesintisiz şekilde artmaya devam ediyor. Yani 6 yılı aşkın süredir gıda fiyatları ülkemizde artmaya devam ediyor. O yüzden çok kafa karıştırmaya gerek yok. İşte en önemli gerçeğimiz, gerçekliklerimizden bir tanesi bu. Bir diğeri, İnan Mutlu ekonomist, o paylaştı dün, o dikkat çekici. Hani şöyle söylüyor, işte enerji fiyatlarından bahsediyoruz, takip ediyoruz Körfez'de neler yaşanıyor, ne oluyor, ne bitiyor, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldı mı, açıldı mı, akaryakıt fiyatları ya da işte artan enerji fiyatlarını nasıl, fiyatların artmasını nasıl etkiliyor, değil mi? Biz dünyayı bu gözle izliyoruz. Ve diyor ki İnan Mutlu, Mehmet Şimşek döneminde, bakınız Mehmet Şimşek döneminde Avrupa Birliği ülkelerinde enerji fiyatları, yani son 3-3,5 yıldan bahsediyor kendisi, %6.7 oranında artmış. Evet, küresel krizler vesaire işte özellikle Şubat'tan beri yaşananlar bu artışın nedeni olabilir. Tamam, %6.7. Peki ülkemizdeki tabloyu size söylüyorum. O yüzden %277 oranında artmış enerji fiyatları son 3 yılda sadece. Bize en yakın olan ülke Belçika. Belçika'daki biz birinci sıradayız %277'lik artışla son 3 yıldaki enerji enflasyonundan bahsediyorum. Belçika'da %44.8. Avrupa Birliği ortalaması %6.7. Malta'da örneğin hiç artmamış. Arnavutluk, Estonya, Finlandiya, Çekya, Almanya, İzlanda ve Norveç'te de İnan Mutlu'nun paylaştığı grafik üzerinden sizlere aktarıyorum bunu. Enerji fiyatları gerilemiş. Enerji maliyetleri bırakın artmayı. Hani Avrupa Birliği işte Almanya'dan bahsettik vesaire. Hani 6.7 oranında Avrupa Birliği'nde artarken bu ülkelerde tam tersi farklı oranlarda %10 da gerileyen var. Binde 2 gerileyen de var ama bir şekilde fiyatların gerilediğini görüyoruz. Peki yani bütün dünyada tablo buyken işte gıda fiyatlarını da konuştuk değil mi? 6 yıldır aralıksız olarak artıyor gıda fiyatları. Yine enerji fiyatları için de aynı durum geçerli. Neden sorusunun yanıtı var mı? Makul yanıtı bizde var. Biz konuşuyoruz her gün neredeyse bu yanıtları sizlere vermeye çalışıyoruz ama ekonomi yönetimi bu konuda bizi tatmin edebilecek. Yani şu olacak, bu olacak. İşte verilen gündeme gelen vaatler örneğin. İşte tek haneli rakamlara düşüreceğiz vesaire. Hayır, oluyor mu? Gerçekten olmuyor yani. Bir şekilde ikna edemiyorlar. Biraz da hep söylenir bu. Enflasyonla mücadele biraz da psikolojiktir diye. O psikolojik eşik çoktan aşıldı gibi geliyor bana. Neden bunu söylüyorum? Bakın İstanbul Ekonomi Araştırma'nın yaptığı bir çalışma. Bırakın hani işte toplumun, yurttaşların tamamını, hükümet kendi seçmenini, AK Parti seçmeninin de ekonominin gidişatına dair çok da fazla ikna edemiyor gibi görünüyor ki Can Selçuk'i araştırmanın başındaki isim, İstanbul Ekonomi Araştırma'nın başındaki isim bu konuda bu araştırmayla ilgili bir yorum yapmış. Şöyle diyor, siyasi belirsizlik gündemi domine ederken ekonomik değerlendirmelerdeki bozulma sessizce derinleşiyor. Yani ekonominin bugününü kötü ya da kötü, çok kötü bulanların oranı %4 puan oranında arttı. %73'e kadar ulaşmış durumda, yükselmiş durumda. Burada dikkat çekilen konu AK Parti seçmeni. AK Parti seçmenin de bu olumsuz değerlendirme, ekonominin iyiye gitmediğini, iyi olmadığı ya da çok kötü olduğuna dair değerlendirmede bulunanların oranı %51'e yükselmiş. Bir önceki araştırmaya göre de %9'luk bir artıştan bahsediliyor ve diyor ki Can Selçuk ki Mart 2025'ten bu yana ilk kez iktidar partisi seçmeninin yarıdan fazlasının ekonominin bugününü olumsuz olarak değerlendirdiğini görüyoruz şeklinde de bir bilgi paylaşıyor, bir yorum yapıyor. Dediğim gibi hani artık iktidar partisi bu anlamda kendi tabanını da ikna etmekte zorlanıyor. Normal, çünkü yıllardır verilen sözlere bakıyoruz. Her sene biliyorsunuz bazı hedefler konuyor. Enflasyon hedefleri işte bu yıl içerisinde geçerli. Ne kadar gerçekçi bu hedefler? Aslına bakılırsa işte görüyorsunuz, yaşıyorsunuz daha doğrusu. Bunun için ekonomist olmaya da gerek yok çokça. Bizim gerçekliğimiz bize olanı biteni de anlatıyor. Günlerdir burada söylemeye, aktarmaya çaba gösteriyorum. Neden bahsedeceğim? Bu bölgesel asgari ücret, bölgesel ve sektörel asgari ücret tartışması yapılıyor. Yapılmaya da devam ediliyor. Bir tepki var. O tepkinin geldiği yer önemli, önemli. Yani ülkedeki ekonomik dengesizlik, paylaşım sorununun en çok hissedildiği bölgelerden bir tanesi Güneydoğu Anadolu. Bakın bu tartışmalara Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya bu tartışmaları yorumlamış ve bizim günlerdir anlattığımız gerçekliği bir kez de bir iş adamı gözüyle ya da Güneydoğulu, Diyarbakırlı bir iş adamı gözüyle paylaşmış. Şöyle diyor, bölgesel asgari ücret tartışmaları düşük ücret uygulanan bölgelerin nitelikli iş gücünü kaybetmesine neden olabilir. Batı illerine, doğudan batıya yeni bir göç dalgasını tetikleyebilir ifadesini kullanıyor. Son derece de doğru, son derece de makul tespitler bunlar. Diyor ki aklın yolu bir, Türkiye'nin ihtiyacı ücretleri düşürmek değil. Tabii bir iş adamı olarak bunu söylüyor. Üretim maliyetlerini azaltmaktır ifadesini kullanıyor. Başta enerji, işte enerji fiyatlarının ne kadar arttığını aktardım sizlere az önce. Ben buna bir de ekleme yapmak istiyorum. Türkiye'nin ihtiyacı ücretleri düşürmek ya da bölgesel asgari ücret değil. Neden asgari ücret genel ücret haline dönüştü? Bu sorunun yanıtını vermek tabii ki çözümüyle birlikte. Bir de elbette asgari ücretin yaşanabilir, hayatı devam ettirebilecek bir düzeye çekilmesidir. Asıl sorunlar bunlardır, asıl tartışılması gerekenler. Ama böyle seçime doğru böyle bu tür tartışmaların daha yoğun şekilde yapılacağını, bundan sonraki süreçte yapılacağını da söylemek, görmek mümkün. Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak biz bunu görüyoruz. Bir de israfa, bir de toplanan diğer vergilere, bizden toplanan vergiler nereye gidiyor, ne oluyor, bir de ona bakalım. Simge, devam edelim.
4: Yani olayın bir spesifik tarafı var. Diyanet İşleri Başkanı araç verilir verilmez. Ya bu devlette bu içinde bir öylesine israflar var ki, öylesine masraflar var ki. Anam.
2: Oğuz, Şeref Oğuz, Ekonomim Gazetesi'nden Şeref Oğuz dün bir yazı kaleme aldı. Ben de dün programdan sonra gördüm. Bu vergi politikaları Türkiye'nin uyguladığı, ülkenin uyguladığı, hükümetin uyguladığı, aslında bu yeni bir sorun değil. Türkiye'de oldum olası bu vergi de bir adaletsizlik, bir dengesizlik. Verginin toplanmasında da toplanan verginin harcanmasında ya da denetiminde de bir sorun var. İşte sevgili Şeref Oğuz da tam olarak buna dikkat çeken bir yazı kalemi almış. Böyle birkaç parçasını, birkaç bölümünü izninizle sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu vergi bilinci vesaire, bunlar üzerinden hep konuşuruz. Hani vatandaş olmanın, vatandaşlık bilincinin en önemli unsurudur, değil mi? Denir hep, ama öyle mi? Vergi verelim ama diyor, nereye gidiyor? Bunu da öğrenmemiz lazım, bunu da bilelim diyor Şeref Oğuz. Birkaç ayrıntı paylaşıyor burada. Ne zaman vergiler gündeme gelse ağız birliği etmişçesine kayıt dışı ekonomi diye söze başlıyor yetkililer, karar alıcılar, karar vericiler. Ya da işte herkesin vergisini tam vermesi gerektiğini dile getiriyor diyor ve hepimiz öyle tartışmalara baktığımız zaman birer maliye müfettişi kesiliriz adeta. Vergi yüzsüzlerine kızarız. Ama mesela şunu soruyor: vergiler nereye gidiyor, vergiler nereye harcanıyor? Bunu sormak çok da aklımıza gelmez diye de bize de bir eleştiri de bulunuyor. Hatta şöyle söylüyor: vergilerin nereye harcandığına bakarsak bu cennet vatanı neden cinnet vatan haline getirdiğimizi de çok net şekilde görürüz. Çünkü verimsiz, plansız, usulsüz şekilde harcayıp israf edilmesine ses çıkartmıyoruz biz vergilerimizin diyor. Bizden alınan vergiyle siyasi ikbal, şahsi servet, kötü yönetimin finansmanına hiçbir şekilde aldırmıyoruz. Bütün bunlara bir şekilde gözümüzü kapatıyoruz şeklinde de bir eleştiri var. Bütçede denetleniyor mu diye soruyor. Kendisi yanıtlıyor bu soruyu da. Kağıt üstünde evet, bütçe denetleniyor. Ancak hükümetin tasarrufları kayıt içinde toplanan ama kayıt dışında tutulan harcamalar çok fazla. Örneğin diyor, bu zombi şirketlere aktarılan ve özellikle işte hükümete yakın olduğu bilinen, anlatılan, konuşulan iş insanlarının, holdinglerin vergi borçlarının siliniyor olması ya da bu borçların siliniyor olması üzerinde hiçbir denetim yapılmıyor diyor. Ve işte hepimizin bir şekilde STK'lar olarak, medya olarak, yurttaşlar olarak bu konuda en azından bir merakımızın olması gerekiyor. Bu paraların, bu ödenen vergilerin nereye, kime harcandığına dair en azından aklımızın bir kenarında bir sorunun olması gerektiğine de vurgu yapıyor. Haklı mı, haklı, haksız mı? Vallahi son derece haklı. Ben de o kadar iyi özetlemiş ki sevgili Şeref Oğuz bu konuyu, bu meseleyi ben de sizlerle paylaşmak istedim. Bir haber dikkatimi çekti. BBC'de gördüm bu haberi. Hani ekonomi demişken, ekonomi başlıkları demişken çok böyle özetle geçeceğim. Bir araştırmadan bahsediliyor haberde. Hani daldaki kuş mu, eldeki kuş mu tartışması hep yapılır ya. Tam olarak buna dair de bir anket gerçekleştirilmiş İngiltere'de. Siz ne dersiniz? Doğrusu enteresan bir anket. Anketin sonuçlarını değerlendirilirken de çok dikkat çekici ifadeler var o değerlendirilen bölümlerde. Şimdi şöyle, İngiltere'de 5000 kişiyle düzenlenen bir anketten bahsediyoruz. Şöyle, soru şu: hemen 50 bin sterlin almak ister misiniz? Alır mısınız? Ya da yazı tura atıp %50 ihtimalle 1 milyon sterlin kazanmayı denemek ister misiniz? Soru bu. İlginç değil mi? Bir araştırma şirketi yapmış bu çalışmayı. Dediğim gibi yaklaşık 5000 kişiye bu soru yöneltilmiş. Katılımcıların büyük bölümü %73'ü eldeki kuş daldaki kuştan iyidir şeklinde bir düzenleme yaklaşımı var. Çünkü 50 bin sterlini kabul ederim, 1 milyon sterlin için yazı tura atmam demiş. %21'i hiçbir şey kazanmama ihtimaline rağmen 1 milyon sterlin için şansımı denemek isterim şeklinde de bir yanıt vermiş. Bu tip çalışmalarda biliyorsunuz kararsızlar, burada da kararsız kalanların oranı %6 düzeyinde. Tabii mesela dikkat çeken konu cinsiyet farkı. Anket sonuçlarındaki cinsiyet farkı, kadınlar daha garantici gibi görünüyor bu ankete göre. Hani ortalama %70-73 iken mesela kadınların 50 bin sterlini kabul ederim diyenlerin, kadınlar arasındaki 50 bin sterlini kabul ederim diyenlerin oranının %82'ye çıktığını görüyoruz. Erkekler biraz daha şanslarını deneme eğiliminde. Orada da hayır, ben 50 bin sterlini alırım ve yoluma bakarım diyenlerin oranı %63, daha düşük. Yani bunu bu enteresan geldi bana. Bir de gençler arasında da yine aynı şekilde gençlerin çok daha fazla o kuraya, yani 1 milyon sterlin için yazı tura atmaya daha eğilimli olduğunu da görüyoruz buradan bakıldığı zaman. Matematik ne diyor? Matematiğe bakılınca da matematiksel olarak beklenen değeri 50 bin, 500 bin sterlin tabii yazı tura seçeneğine bakıldığı zaman. Hani bu tutar aynı zamanda garanti edilen 50 bin sterlinin 10 katına karşılık geliyor ama bahsi yalnızca bir kez oynama hakkı var. Kaybedilince hiçbir şey kazanamama durumu da var. İnsanların büyük bir bölümü bu nedenle de zannediyorum bu böyle bir anket dünyanın neresinde yapılırsa yapılsın benzer sonuçlar elde edilir. İnsanların büyük bir bölümü garanti parayı, 50 bin sterlini kayıptan kaçınma, var olanı kaybetme korkusu. Hepimizin aslında hayat içerisindeki ortak korkusu bir şekilde bu korkuyla beraber bu tercihlerde şekilleniyor. Ne dersiniz, daldaki kuş mu, eldeki kuş mu? Yani 50 bin sterlin garanti mi, yoksa yazı turayla 1 milyon sterlin kazanma ihtimali mi? İlginç bir anketti. Benim dikkatimi çekti, sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bir müzik arası vereceğim. O aradan sonra tekrar birlikte olacağız efendim.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: yaptım araştırma. Üçe ayırıyor narsistleri. Fail narsistler deniyor. Kendilerini başkalarından büyük veya üstün hisseden ve hayranlık isteyen kişiler. Bir grup daha var, düşman narsistler. Başkalarını rakip gören, istismarcı ve empatiden yoksun olanlar. Ve son olarak nevrotik narsistlerden bahsediliyor. Utanmaya eğilimli, güvensiz ve eleştiriye karşı aşırı duyarlı olan narsistler varmış efendim. Bir narsiste olduğunuzu nasıl anlarsınız? Bir, sürekli dram yaratıyorsa kendisine ihtiyaç duyulmasına ihtiyaç duyar. Kaos ve çatışma arar. Samimiyetle özür dilemez. Hiçbir zaman kendi davranışlarının tam sorumluluğunu üstlenmezler. Sürekli olarak karşısındakini suçlarlar. Yani kendi bencil çıkarları için başkalarını manipüle ederler ve onları sömürmekten kaçınmazlar. Ve en son not, narsizmin belirli bir yaşta birdenbire iyileşmesini beklemeyin. Öyle olmuyor. Bu inanış uzun süredir acı çeken ve eşinin yakında iyileşmesini bekleyenler için sorun yaratabilir. Narsistlerden uzak durun. Gerçekten enerjinizi alıp götürüyorlar.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı devam ediyor.
0: Siyaseti konuştuk, devam eden yargılamaları konuştuk, ekonomiyi konuştuk, sıra geldi dünyada neler olup bitiyor bu bölüme, o sorunun yanıtını vermeye çalıştığımız bölüme. Ama oradan önce mesajlarınıza da baktım müzik arasında. Bülent Bey'di, yanlış hatırlamıyorsam not da almıştı, Levent Bey'di, düzeltiyorum. Diyor ki, bu şeyi konuştuk ya sizlerle az önce, bölgesel ya da sektörel asgari ücret meselesini konuştuk ya, bu konudaki tavrımız net zaten ortada. Diyor ki, haklı bir soru, son derece yerinde bir soru. Yakıta, gıdaya ya da diğer konularda, bunun gibi şeylerde de aynı zamanda bölgesel fiyat düzenlemesi yapılacak mı? Bunun karşılığını, bu sorunun karşılığında verilmesi gerekiyor elbette, ya da bu sorunun da yanıtlanması gerekiyor tüm bu tartışmalar yapılırken. Ama dediğim gibi bu konu özellikle seçime doğru, seçim satım haline girdiğimiz zaman, o tarihler netleştiği zaman da elbette gündemimizde olacak, daha fazla tartışacağız. Bellidir bu, çünkü iş dünyasının belli bir kanadının, belli bir bölümünün bu konuda ısrarcı, özellikle üretim maliyetlerini gündeme getirerek, gündemlerini alarak bu konuda ısrarcı olduğunu da görüyoruz, biliyoruz. Ali Çağatay'ı soruyorsunuz, Ali Çağatay hatırlatmalarınız var. Tabii ki biz de bu konuyla ilgili olarak sevgili Ali Çağatay'ın tutukluluğuyla ilgili bütün gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ama şu an itibariyle yeni bir gelişme de yok. Önümüzdeki günlerde dün söylediğimi tekrar edeyim, yüz yüze görüşme şansım olacaktır, olacak. Elbette bütün bu mesajlarınızı kendisine de iletiliyor. Ben de bizzat şahsen kendisine yine sizden gelen bu Ali Çağatay'a destek mesajlarını bir de ben seslendireceğim. Orada yapacağımız, eğer bir terslik olmazsa yapacağımız yüz yüze görüşmede bir kez daha buradan kendisine de selamlarımızı, saygılarımızı iletelim ve devam edelim. Son dakika bilgisi olarak vermiştim. Geçeceğim dünya haberlerine, dünyada neler olup bitiyor onu unutmuş değilim, merak etmeyin. Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, savcılığın açıklaması daha detaylı bir şekilde aktarmam gerekiyor diye düşünüyorum. Sinem Dedet

Sinem Dedetaş, iki belediye başkan yardımcısı, bir başkan danışmanı, bir kalem müdürü, Kent AŞ genel müdürü ve bir birim personeli şu dakika itibariyle gözaltına alınmış durumda. Yapı ruhsatı verilmesinde yetkili bulunmayan Kent AŞ'nin, ki bu Kent AŞ meselesi Nisan'da, yanlış hatırlamıyorsam 7 Nisan'da da yine bir Üsküdar Belediyesi'ne bir operasyon gerçekleştirilmişti. Kent AŞ görevlilerinin kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden oluşturulan bir iletişim ağı olduğu iddiası var. Bu bu iletişim ağıyla ada parsel bazlı renklendirmeler içeren tablolar hazırlayarak belediyeye yönlendirdiği, bu ruhsat süreçlerinin bu şekilde koordine edildiği yönünde bir iddia yine müteahhitler arasında da, yine Kent AŞ ile Üsküdar Belediyesi bünyesindeki Kent AŞ ile müteahhitler arasında 1 milyar 78 milyon liralık danışmanlık hizmeti sözleşmesi imzalandığı belirtiliyor ve MASAK verilerine vurgu yapılıyor. Bugüne kadar 361 milyon küsuratı da var, milyon liranın tahsil edildiğinin MASAK verileri ve diğer delillerle tespit edildiği bilgisi yine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada yer alıyor. Bu iddialar gerekçesiyle Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın ve beraberinde 6 kişinin de sabah saatlerinde gözaltına alındığını da hatırlatalım ve devam edelim. Tabii ki Orta Doğu'ya bakacağız. Amerika, İran gerilimine bakacağız. Birkaç gündür, bir hafta sonundan beri bir sessizlik vardı. Hatta işte Pakistan'dan gelen açıklamalar, yine taraflardan gelen açıklamalar, müzakerelerin yeniden, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelerin yeniden hızlanmaya başladığını gösteriyordu ki Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan bir açıklama geldi. Dün itibariyle çatışmaların tekrar başladığından bahsediyor. Amerikan Merkez Komutanlığı yaptığı açıklamada CENTCOM'a göre, CENTCOM'dan gelen açıklamaya göre, Birleşik Devletler ve Suudi Arabistan ordusu güçleri İran kaynaklı insansız hava aracı saldırılarına misilleme olarak Irak'taki İran yanlısı güçleri, İran yanlısı grupları hedef aldı ki CENTCOM bu grupları, tırnak içinde kullanıyorum, terörist olarak da yorumluyor, terörist olarak adlandırılıyor. Tahran'dan bir açıklama var mı? Hayır, benim görebildiğim kadarıyla Tahran'dan da şu dakikaya kadar İran'dan da bir açıklama yok. Bu arada tabii Hürmüz Boğazı ile ilgili işte erişim, ulaşım sorunları tartışılmaya devam ediyor. Tabii bu bir şekilde enerji sevkiyatı önemli ama bu çatışmalar dün itibariyle tekrar başlayınca ne oldu? Petrolün varil fiyatı %4, %5 yine yükseldi. Öylesine oynak ki fiyatlar, gerçekten takip edebilmek de neredeyse imkansız. Tabii bu gerilimin, bu çatışmaların günü de manidar, denk geldiği, tırnak içinde yine kullandığım bir ifade, denk geldiği gün de dikkat çekici. Neden? Çünkü tam İsrail Başbakanı Netanyahu Washington'dayken bütün bu gerilim başlamıştı. Hazır Netanyahu Trump görüşmesinden bahsetmişken, ilk kez bu savaşın başlamasından beri, ilk kez yüz yüze, 28 Şubat'tan beri ilk kez yüz yüze görüşüyor bu iki isim. Trump'ın Netanyahu'ya yönelik ifadeleri, önce bizden başlayalım, Türkiye'yi ilgilendiren bölümünden başlayalım. F-35'lerin ki Netanyahu bu meseleyi, F-35'lerin Türkiye'ye satılmasına karşı, bunu her fırsatta söylüyor. Bu konuda net bir mesaj vermediği, yani satacağım ya da satmayacağım yönünde net bir mesaj vermediği yönünde bir bilgi elimizde var. Ama Trump'la ilgili olarak, Trump'ın bir İran açıklaması var. Şöyle söylüyor, şaşırtıcı mı? Neden o çatışmalar başladı? Tam Netanyahu Amerika'da Trump'la görüşürken dedim. İşte Trump'ın açıklamasından da anlayabiliriz. Diyor ki Trump, Netanyahu benim savaşta kalmamı, daha doğrusu ben derken Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşta kalmasını istiyor. Bu konuda net ifadeleri var şeklinde de bir açıklaması var
Birleşik Devletler Başkanı Trump'ın. Bu arada yine dikkat çekici, enteresan bir haber. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'un güncellediği bir bilgiden bahsedeceğim. 25 Temmuz'daki bir güncelleme bu. Hani kaç Amerikan askeri yaralandı tartışması uzun zamandır özellikle Amerikan medyasında çokça yapılıyor. Ne dedi Pentagon? Şu ana kadar

İran'a yönelik saldırı emrini vermesinden beri Trump'ın, ki biliyorsunuz 28 Şubat'ta İsrail ve Amerika İran'a saldırmışlardı. O günden beri 624 Amerikan askeri personelinin yaralandığı bilgisi var. 17 yine Amerikalı askerinin de hayatını kaybettiği bilgisi yine Pentagon'un sitesinde yer alan ayrıntılardan birisi. Baktım şöyle bu konuya dair aktarabileceğim başka bir başlık yok. Enteresan bir yolsuzluk hikayesinden size bahsetmek istiyorum. Bir uyanıklık hikayesinden İtalya'da ki yaşanan bir olay ki hani belediye dolandırılmış, turistler dolandırılmış, inanılmaz, akıl alır gibi değil. 69 yaşındaki bir İtalyan, Malosso, Franco Malosso, İtalya'nın kuzeydoğusunda Vicenza kentindeki bir amfiteyatro, yani Berico Maritime, Maritime ya da İtalyancası nasıl olduğunu bilmiyorum, yanlış söylüyorsam affediniz lütfen. Bu yapıyı 2005'te bir heyelan yaşanıyor bölgede, o heyelanın ardından keşfettiğini iddia etmiş. 2005 yılı, dikkatinizi çekiyorum. Hatta bu 69 yaşındaki Malosso, Franco Malosso, turistlere de şöyle tanıtıyor bu amfiteyatroyu. Burası diyor dünyanın en eski ve en büyük amfiteyatrolarından bir tanesi. Çok büyük bir yolsuzluk hikayesini anlatıyorum size. Milattan sonra 393'te inşa edildi. Jules Caesar Mısır'dan Kleopatra'ya dönerken, sevgilisine dönerken burayı ziyaret etti. Hatta Shakespeare'in ünlü karakteri Juliet de buradaki eski bir kilisede yaşıyordu. Müthiş değil mi? Çekici, çok çekici ifadeler bu. Bunlar. Bu hikayeyi dinlemek isteyen turistlerden küçük bir ücret alıyordu kendisi. O da ne kadar? Yaklaşık 40 euro. Kişi başına 40 euro. Bu hikayeyi dinlemek isteyen, bu hikayeye ya da şöyle söyleyelim, inanmak isteyen turistlerden, kandırılan turistlerden de 2005'ten beri 40 euro, yani 2000 ne kadar, 2200, 2300 lira paradan bahsediyoruz. Fakat hikayenin tarihsel gerçekliklerle ilgisi olmadığı yakın zamanda ortaya çıkmış. Çünkü Jules Caesar yapının inşa edildiği iddia edilen tarihten yaklaşık 400 yıl önce yaşamıştı bir kere. O yüzden dedim, turistler de inanma eğiliminde. Çok romantik, hani Jules Caesar, Kleopatra, değil mi? Enteresandır. Ya da işte Shakespeare'in Juliet karakteri. Aynı zamanda tabii yani Jules Caesar'ın yaşadığı dönem farklı. Shakespeare'in Juliet karakterinin yaşadığı yerse Vicenza değil, Verona. Ama işte turistler inanma eğiliminde. Dahası daha ilginç bir nokta var. Antik olduğu iddia edilen bu yapıda fiberglass ya da kağıt hamuru sütunlar, sıvalı bloklar ya da 2000'li yılların başına ait alçı heykeller kullanıldığı da belirlenmiş. Belediyeyi bile kandırmış. Dolandırıcılık o kadar inandırıcı ki Vicenza yerel yönetimi yapıyı gerçek zannediyor. Belediye resmi turizm tanıtım rehberine ve nereye, mobil uygulamaya da ekliyor. Daha sonrasındaki süreçte 2016'da şüphelilerin artmasından sonra İtalyan kolluğu, İtalyan jandarması arkeologlardan bir yardım istiyor. İşte incelemeler, uydu görüntüleri, bakılıyor ki hiç gerçeklikle hiçbir alakası yok. Düşünün, 10 yılın üzerinde bu kişi turistleri, belediyeyi, kolluğu, herkesi kandırmış. Tabii neden bu konuyu şimdi anlatıyorum? Çünkü kendisiyle ilgili olarak, bu beyefendiyle, dolandırıcı beyefendiyle ilgili olarak mahkeme bir hapis ve para cezası verdi. Yasa dışı inşaat, sanat eserinde sahtecilik, izinsiz eser üretimi suçlarından 2 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Yaklaşık 3000 euro da, ki ondan daha fazla kazanmıştır diye düşünüyorum. Turist başına 40 euro alıyormuş kendisi. Neyse, biz onu hesaplamayalım. Yaklaşık 3000 euro da para cezası veriyor. Bir yandan da belediye de tabii hem imajı zedeleniyor hem de maddi olarak da zarar görüyor. Bu zararın karşılanması için de kendisinden, bu dolandırıcı beyefendiden 560 bin euroluk bir tazminat talebi oluyor. Enteresan. Benim son yıllarda da gördüğüm en ilginç ve istikrarlı, yani 2005'ten sonra devam eden sürece bakar mısınız? Belediye kandırılıyor, turistler kandırılıyor ve kimse de sorgulamıyor bütün bunları. İnanmak isterseniz daha çok kandırılıyorsunuz. Vallahi böyle bir gerçeklik var. O yüzden işte söyledim, turistler inanmak istediklerini duydukları için ya da duyduklarına inanmak istedikleri için bu paraları
ödemişler. Simge de uyarıyor beni. Son 3 dakikam. Spora dair birkaç başlığım var. Onlara aktarayım size. Fenerbahçe bugün UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu revanşında Polonya rakibi Górnik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Saat 21'de. Saat 9, akşam 9'da başlayacak Fenerbahçe. Deplasmanda mücadele edecek. İlk maçta 1-0'lık. Yani böyle maçlar için, böyle karşılaşmalar için dün bunu daha detaylı konuştuk değil mi? Tehlikeli bir skor. Hani çok da böyle Fenerbahçe taraftarını ya da futbol severleri çok da tatmin eden bir skor değil. Ama Fenerbahçe'ye, Sarı Lacivert'te ekibe de buradan başarılar dileyelim. Rakibini elerse Fenerbahçe, Sturm Graz Hertz eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Ama tabii daha 3. eleme turu var. Yani Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılması için daha çok engel aşması gerekiyor. Şöyle bir Avrupa Kupaları karnesini de özetleyeyim. Son birkaç dakikam, Fenerbahçe bugüne kadar ne yapmış Avrupa'da, ki daha sonra Beşiktaş'ın ve Başakşehir'in karşılaşmaları da olacak. Yarın öbürsü gün onları da elbette konuşacağız. Bugüne kadar 301 maç oynamış Fenerbahçe. 119 galibiyeti var. 117 beraberliği var ve 117 yenilgisi var. 65'te beraberliği var Fenerbahçe'nin. 410 gol atma başarısını göstermiş ama yediği goller attığı gollerden daha fazla. Türk futbolunun, ülke futbolunun özeti gibi değil mi? 423 gol kendi ağlarında görmüş Fenerbahçe. Son bir not daha düşmek istiyorum. FIFA'daki, yani hep bu futbolun gidişatını konuşuyoruz ülkede, hep söylerim bunu, bize izlettirilen futbol değil, başka bir şey. Bu FIFA'nın rakamları üzerinden de, FIFA'nın dosyaları üzerinden de görülebilir. Bakın, transfer tescil yasağı listesi var FIFA'nın. Görebilirsiniz listelerde. 1279 aktif kayıt var. Transfer listesi, transfer tescil yasağı listesi. Ülkemizden 32 kulübe ait 256 kayıt var ve işte Adana Demirspor, Ankara Gücü, Malatya Spor, bunlara baktığımız zaman şunu görüyoruz. FIFA'daki her 5 transfer yasağından biri maalesef Türkiye'deki, ülkemizdeki kulüplere ait. Kulüpler üzerinden konuşuluyor, tartışılıyor. Bu da aslında finansal açıdan da, sportif açıdan olduğu gibi, finansal açıdan da ülke futbolunun hiç de iyi yönetilmediğinin en net göstergelerinden bir tanesi. Ayrıntılandırabilirdim ama Simge diyor ki güçlü, bugün de süreniz bitti. Yarın belki bu konunun ayrıntılarına hep beraber daha fazla, daha rahat şekilde değiniriz. Bitirelim. Ne yaptık? 29 Temmuz 2026 Çarşamba'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, Simge Erten'e, editörlerim İlktür Karadeniz'e, İrem Başkoy'a teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarın sabah 7'ye kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
2: ...19 Temmuz 19.08, sizlerle birlikteyiz değerli dostlar. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbinde bugün yine gündemin nabzını tutmaya çalışacağız. Gündemimizde ne var? Gündemimizde tabii ki hem bölgemizi hem de ülkemizi ilgilendiren konu başlıkları var. Terörsüz Türkiye'de beklenen taslak çalışmaları deyim yerindeyse son aşamaya geldi. Tabii iç siyasetteki tartışmalardan dolayı biraz geri planda kaldı ama Türkiye'nin tarihin, Cumhuriyet tarihimizin belki de en önemli hamlelerinden bir tanesi. Şimdi onun son aşamalarına doğru ilerliyoruz, Terörsüz Türkiye hamlesinde. Taslak'ta neler var, basına yansıyanları biraz derledik. Bizim de kulağımıza gelen bilgilerle birleştirdik. Biraz onlara bakacağız. Bu meselenin psikolojik boyutunu da ele alacağız. Çünkü son programımızda bazı sorular yine gelmişti ama zaman darlığından dolayı yanıtlayamamıştık. Onları da biraz konuşacağız. Terörsüz Türkiye hamlesinde Trump'ın Netanyahu ile görüşmesi ve öncesinde F-35 çıkışı ne anlama geliyor? Biraz burası işte Trump işte Türkiye'de medyada biraz ağırlıklı medyada diyeyim yani medyanın ve belirli kesimlerinde işte hoşa giden öne çıkan bir açıklama yaptı. Yani İsrail bize karışamaz demeye getirdi ama gerçekten İsrail Trump'a veya Amerikan politikalarına karışabilir mi? Bu soruya biraz yanıt aramaya çalışacağız. Onu konuşacağız. Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran gemisine saldırısı. Biliyorsunuz bir gemiye, İran bayraklı bir gemiye saldırdı. Bir denizci hayatını kaybetti bu saldırıda. Şimdi Hazar Denizi'ndeki ilk saldırısı değil. Ama İran gemilerine ilk saldırısı. Ve bu ne anlama geliyor? Yani savaşı, birileri savaşı, çatışmayı yaymaya mı çalışıyor? Batı'nın Rusya ve İran hattına yönelik saldırgan politikalarında yeni bir evreye mi geçiliyor? Tam da NATO zirvesi sonrasında da olması. Yani Trump'ın kardeşim ben İran'la savaşırken siz neredesiniz? Batı Avrupalı müttefiklerine dediği dönemde. Bakın bunu Türkiye'ye söylemedi. Ama Batı Avrupa devletlerine söyledi. Böyle bir dönemde hemen sonrasında böyle bir saldırı ne anlama geliyor? Biraz bununla ilgili bir beyin fırtınası yapacağız. Ticaret koridorları savaşı ve mücadelesi sürüyor. İşte IMEC veya IMEC. IMEC demeyi daha çok seviyorum. Ondan sonra IMEC, kuşak ve yol projesi. Ondan sonra bir kuşak bir yol da deniyor. Kuşak ve yol deniyor. Günümüzün İpek yolu deniyor. O mesele artı bölgesel anlamda işte ciddi ticaret koridorları var. İşte bunlardan biri kalkınma yolu. Kalkınma yolu projesinde imzalar atıldı. Türkiye açısından da son derece önemli. Bölge açısından da son derece önemli. Küresel özellikle kuşak ve yolla da eklemlenme noktasında ciddi etkisi olabilecek bir yol. Onunla ilgili imzalar atıldı. İlginçtir tabii, imza töreninde ilginç şeyler de oldu biliyorsunuz. Irak Ulaştırma Bakanı'nın tavrı, Irak Başbakanı'nın müdahalesi neticesinde imzalanması o açıdan önemli. Bir de biliyorsunuz Kuzey-Güney Koridoru var. Rusya'dan başlayıp güneye inen bir hat var. Oradaki son durumlara bakacağız ticaret savaşlarında. Ve jeoekonomi. Şimdi jeoekonomi nedir? İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü kuruldu. Onun başkanıyla konuşacağız. Profesör Doktor Yusuf Dinç. Aynı zamanda Yeni Şafak Gazetesi'nde yazılar yazıyor. Jeoekonomiyi biraz konuşacağız. Yani bizlere, vatandaşlara nasıl etki yapıyorsa, yapıyor, ona bakacağız. Biraz bugün onu da konuşacağız. Terörsüz Türkiye ile başlayalım isterseniz. Şimdi geçenlerde dediğim gibi son programımızda WhatsApp mesajları olarak bazı mesajlar geldi. Eleştirel değil de olsa sonuçta değerli dinleyicilerimiz bu meselede düşüncelerini aktardılar. Ya eleştirel değil derken beni değil yani daha böyle muhalif bir bakış açısıyla da olsa bu projeye Terörsüz Türkiye isimli devlet politikasına ama bazı söylemler geliştirdiler. Şimdi bakın ben Terörsüz Türkiye ile ilgili çok konuştum ama yine konuşmak gerekirse şimdi o boyuta yani bakıldığı zaman Türkiye'nin sosyal medyada da çokça karşılaşıyoruz biz bununla kırmızı çizgilerinden taviz vermeden. Şimdi bu nokta önemli. Bunu şey yapayım, isterseniz bu taslağa da bir bakalım. Yani taslağı aktarayım, ondan sonra bunun üzerine gidelim. Şimdi Terörsüz Türkiye ile adıyla anılan bir PKK'nın fesih ve silah bırakma süreci. Bunun yasal düzenlemesinin ilk etabı olan müstakil ve geçici kanun olarak tanımlanıyor. Ve Büyük Millet Meclisi'ne sunulması. Geçen biliyorsunuz Mehmet Metiner'le de bunu konuştuk. Öcalan'ın işte onayı ifadesi, Rudav'a verdiği röportajda onayı ifadesi nedeniyle öne çıkan bir röportaj olmuştu. Şimdi o şeyde de Öcalan'ın da bilgilendirildiği bir kanun. Şimdi o boyutunu kenara koyuyorum. Birazdan ona da geleceğim. TBMM'ye sunulması artık an meselesi diyebiliriz. Yani işte biliyorsunuz Adalet Bakanı Akın Gürlek de açıklama yaptı. Son bir açıklamasında 15 maddeden teşkil edilen bir teklifle önemli bir eşiğin geçilmesi umuluyor. İşte AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki MYK'nın ardından yaptığı bir toplantı, basın toplantısında yine düzenlemenin bu hafta içi ya da gelecek hafta başında meclise getirileceğine vurgu yaptı. Ondan sonra şimdi bu taslak gelecek. Şimdi ikinci etapta ceza ve infaz kanunlarında bir düzenlemeye gidilmesi tasarlanıyor. Biliyorsunuz 19 toplantı yapıldı. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adlı komisyonda 19 toplantı yapıldı. Bu komisyon en son bir rapor hazırladı ve AK Parti, MHP, DEM Parti ve güvenlik kaynaklarının bilgilendirme ve değerlendirmelerine bakıldığı zaman ondan sonra bu müstakil ve geçici kanun hakkında bazı analizler yapılabilir. İşte geçenlerde yine programımızda aktaran Aykut Diş meslektaşımız Aydınlık Ankara Haber Müdürü. Şimdi teklifin odağında şu var. PKK üyeliğine yani bu teklif bir kere onu da söyleyelim PKK ile sınırlı kalacak. Yani daha doğrusu şu bilgilerle başlayalım isterseniz. Adına şöyle söylenebilir. Terör örgütü PKK'nın feshi, tasfiyesi ve mensuplarının toplumsal uyumu hakkında kanun teklifi. 15 madde olması bekleniyor. Tabii değişebilir mi? Değişebilir tabii. Bu şeyler olabilir. Şimdi Aykut'un aktardığına göre Aykut diyor ki 15 madde olabilir. 1. Amaç ve kapsam. 2. Tanımlar. 3. Gözlem, tespit, teşkilat yapısı. 4. Denetim mekanizması. 5. Kapsam içi ve kapsam dışı kişiler. 6. Burası da önemli. Yani kapsam içi ve kapsam dışı. Bunun ne anlama geldiğini az çok tahmin ediyorsunuzdur. Kapsam içi kapsam dışı kişiler. 6. Soruşturma, kovuşturma ve infaz rejimi. 7. Başvuru usulü, başvuru süresi, süre uzatımı. 8. Zaman aşımı süreleri. 9. Silah teslimi ve envanter yöntemi. 10. Sınır ötesi kadrolar ve sınır geçişleri. 11. Rehabilitasyon ve toplumsal entegrasyon. 12. Mağduriyetlerin giderilmesi ve hakların korunması. 13. Uluslararası hukuk ve iade süreçleri. 14. Şartların ihlali ve kanunun iptali. 15. Yürürlük ve yürütme. Şimdi bu başlıktan anlayacağımız üzere yani tahmin edilen başlık terör örgütü PKK'nın feshi ve tasfiyesi ve mensuplarının toplumsal uyumu hakkında kanun teklifi olunca başlıktan da anlaşılacağı üzere isminden de anlaşılacağı üzere diyelim bu PKK ile sınırlı kalacak. Yani bunun içine şu olabilir tartışmaya açılabilir örgütle bağlantılı işte işbirliği yapan başka örgütler var. İşte MLKP'si var başka terör yapılanmalarından bahsediyoruz. Onları da kapsar mı soru işareti hep var. Ama anladığımız kadarıyla bu iş zaten FETÖ'yü kapsamayacağını biliyoruz. DAEŞ'i kapsamayacağını biliyoruz. bu iş PKK ile sınırlı kalacak gibi gözüküyor. Müstakil olmasının nedeni de bu. Yani müstakil denmesinin nedenlerinden bir tanesi bu. Belirli bir süre yürürlükte olacak. Geçici olarak nitelendiriliyor. Yani geçici işte bir süreyi kapsayacak. Teklifin odağında, tekrar oraya gelin, PKK üyeliğine ve hafif suçlara dair bir çözümün yer alacağı, silahlı eylemlere karışanların ve üst düzey yönetici sınıfın ilk etapta kapsam dışı kalacağı, bu defalarca yine ineleniyor. Şunu da söyleyelim, Abdullah Öcalan ta en başından, sürekli dinleyicilerimiz biliyordur, hatırlarlar, ta en başından söyledik, Abdullah Öcalan da İmralı'dan çıkmayacak. İmralı'da kalacak. Çünkü birileri sürekli bu süreci hedef alırken şunu söylediler. Abdullah Öcalan'a özgürlük gelecek falan filan. İşte bakın Öcalan'ı dışarı çıkaracaklar. Hayır, Abdullah Öcalan İmralı'da kalacak. Sadece şartlarında biraz iyileştirmeler yapılacak. Yani onun dışında İmralı cezaevinden çıkması mümkün değil. Şimdi tekrar döneyim. Yani örgütün üst düzey yönetici sınıfı da kapsam dışında tutulacak. Yine silahlı eylemlere karışanların şu aşamada belki de kapsam dışı kalması bu noktada önemli. Şimdi şu planlanıyor, silahlı eylemlere katılmayan, daha geri planda örgüt içinde, örgüt hiyerarşisinde bulunan, üyelik kapsamında değerlendirilen PKK'lılar, militanlar muhtemelen onların belli bir işte denetim sürecinde tabi tutularak, işte 5 yıl denetim, 5 yıl siyaset yasağı falan filan gibi şeylerle bir kere bu kapsamın içine sokulması anladığımız kadarıyla bekleniyor. Onu söyleyeyim. Diğerleri o müstakil ve geçici kanunda dediğimiz gibi yurt dışında olan üst düzey yöneticiler büyük ihtimalle başka yerlere dağıtılacak. Sonuçta bu işin diplomasi boyutu da olacak. Yani Irak'ta diplomasi yürüyecek, belki Suriye ile İran'la diplomasi yürüyecek. Başka ülkelere geçişi, Avrupa'da bir dönem Avrupa ülkeleri deniyordu. Avrupa ülkelerine geçişi söz konusu olacak mı? Irak diyecek ki belki ben bunların burada kalmasını istemiyorum diyecek. Belki kalmayacaklar. Belki Barzani istemeyecek. Onların kendi içinde de dengeler var biliyorsunuz. Belki Barzani istemeyecek. O çerçevede belli bir süreç işleyecek. Ama bu kesinlikle bir af olarak tanımlanmamalı, onu söyleyeyim. Şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim, adam daha PKK kıyafetiyle gitmiş, PKK'nın içinde bulunmuş, örgütün terör faaliyetleri çerçevesinde bu yaptığı dönemde karşımızda bulunmuş. İster eyleme katılsın, ister eyleme katılmasın. Bir kere şunu söyleyeyim, şimdi terörsüz Türkiye hedefinin mantığını anlamak açısından. Şimdi geçenlerde Mehmet Metiner'le pazartesi günkü bağlantımızda Mehmet Metiner ilginç bir cümle söyledi. Ki aslında bakıldığı zaman kısmen de doğru bir noktaya işaret etti. Bir kere PKK şunu gördü. PKK Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yenemeyeceğini, ki denk getirmek bile abesle iştigaldir. Yenebileceğini düşünmek bile abesle iştigaldir. Yenemeyeceğini gördü. Bunu örgütteki militan da gördü. Bunu psikolojik olarak bir dönem acaba başarıyor muyuz şeyine girdiler, işte o yöntem olarak ve o dönemin şartları açısından, işte FETÖ'nün içeriden provokasyonları yöntem noktasında, yani belli şartları hazırlamadan süreçler işletirseniz diyorduk o dönem, bundan örgüt faydalanır diyorduk. İşte örgüt faydalandı o dönem, katılım arttı falan filan. Şimdi böyle bir durum yok. Bir kere örgütün militanı şunu biliyor, biz hedeflerimize ulaşamayacağız. Bir kere bunu yani örgüte kitabı bilgi olarak değil, hissettirilen şey bu oldu. Niye? Örgüte askeri olarak yaptığımız operasyonlarla askeri, gerek yurt dışında, sınır ötesinde askeri, gerekse de yurt içinde kolluk güçlerimizle yaptığımız, işte askeri kolluk olsun, yani jandarmamız olsun, ondan sonra polisimiz olsun, aynı zamanda şehir merkezlerinde yapılan mücadelelerle örgüt bunu sonuna kadar, dibine kadar, tüm hücrelerine kadar, örgütteki militanlar da dahil hissetti. Türkiye'yi yenemezler. Bir kere bunu gösterdik. Başaramayacaklarını gördüler. Çok ağır yenildi. Yağdılar askeri olarak. Ama aynı zamanda şöyle bir durum var. Bunu eğer belli hamleleri yapmazsanız tamamen, yani %100 bir bitirmeniz kolay değil. Biz de bunun farkındayız. Nasıl %100 bitirmenin farkında değil? Yani diyelim ki 10 bin kişi var, 5 bin kişi var. 300 kişi kalsa da terör faaliyetini yürüterek yine canımızı yakmaya devam eder. Veya PKK isminden vazgeçerler, başka isimlerle yine belli sosyolojik meseleler de dahil olmak üzere belli meseleleri çözmeden bu işi şey yaparsanız 3 sene sonra başka bir örgüt olarak karşımıza çıkarlar. Yaşamadık mı yaşadık. Ha, o dönemin şartlarında belki bu tür şeyleri uygulamak çok mümkün değil. Ama Şeyh Said isyanı, Dersim isyanı, ondan sonra bakıldığında başka başka isyanlar. Birini bitiriyorduk, diğeri başlıyordu. Birini bitiriyorduk, diğeri başlıyordu. Bu çerçevede biz de bunu bitirsek bile başka bir adla, başka bir şeyle karşımızda olabilirlerdi. Şimdi bu noktada Türkiye aslında sadece 50 yıllık PKK meselesini değil, 150-200 yıldır emperyalist sistemin üretmeye çalıştığı bir etnik meseleyi de çözüyor. Terör boyutuyla beraber başlığı etnik meseleye çekersek, bunun etnik terör boyutu var, bunun başka başka boyutları var. Bunları da çözmeye çalışıyor. Bunları çözerken de gücünü göstererek aynı zamanda sosyolojisini başka başka tüm anlamda halkıyla barışarak da, yani küs olanlarıyla diyeyim, tamamen küs kalmak isteyenler ayrı, ben şu cümleleri sevmem, biz işte Kürtlerle barışalım, ya yok öyle bir şey, biz Kürtlerle bir problem yok Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, zaten Kürtler bu mücadelede en önemli. Ben bazen şey yaparım, yani hani sosyal medyada çokça görüyorsunuzdur, Kürt düşmanlığı falan yapanlar var. Ondan sonra böyle çok da sevmediğim. Şimdi yanlış yapan insanın etnik kimliğine bakılmaz. Yanlış yanlıştır. Etnik kimlikle tanım yapan kişi, açık söyleyeyim, insanlığın en lanet, en çukur yerindedir. Irkçı insanın insan kadar, açık söyleyeyim, ırkçı insan teröristten daha aşağıdadır. Bakın, hangi etnik kökenden olursa olsun, Türkiye düşmanlık anlamında da ırkçılık yapan, Kürt'e düşmanlık anlamında da ırkçılık yapan, insanlığın en foseptik yerinde yaşayan yapılanmalardır, kişilerdir. Şimdi o foseptikleri görüyoruz sosyal medyada. Tabii PKK ve destekçisi türevlerinden de çıkıyor bunlar. Onlara zaten bir şey demiyorum. Onların rengi belli, ne oldukları belli zaten. Ama kendisini vatanperver, milliyetçi olarak tanımlıyor. Bir bakıyoruz, adam Kürtlere düşman. Şimdi devletin Kürtlerle bir kavgası olmadığını bile bir algılayamamış. İki, Kürtlerle kavga etmesini istiyor. Yani aslında Türkiye'nin parçalanmasını istiyor. O kadar aşağılıklar yani. Ondan sonra şimdi devletin PKK ile mücadelesinde en büyük destekçisi de Kürtler oldu bu arada. Onu da söyleyeyim. İşte dediğim gibi, Kürtlerle barış gibi bir cümleyi sevmiyorum. Ve ben şuna da karşıyım. Hatta yayınlarda da denk geliyor. Söyleyeyim işte, Kürtler, DEM Parti kastedilerek Kürtler. Ya kardeşim, DEM Parti demek eşittir Kürtler demek değildir. DEM Parti Kürtlerden de oy alır, Türklerden de oy alır. Ama kendini etnik tanıma soktuğu için geçmişten bu yana yaptığımız eleştiriler o. Ya kardeşim, kendini niye bir etnik tanıma sokuyorsun? Sonuçta Türkiye Partisi olmanız gerekiyor. Edirne'nin sorunuyla da ilgilenin. Yani kendi çerçevenden Edirne'ye de bak, İzmir'e de bak, Ege'nin şeylerine de bak, Karadeniz'e de bak. Şimdi sen sadece etnik meseleler ve üstüne bir de terör destekçisi olduğun için bu millet sana Karadeniz'de, başka başka yerlerde tepki gösteriyor. İşte ben bu yüzden karşı çıkıyorum. Kürtler eşittir DEM Parti değil. Kürtler eşittir PKK değil. Ama devlet şunu yapıyor aynı zamanda. PKK'da bulunan militanların ailelerine, aynı zamanda örgüte müzahir kitlelere de şunu söylüyor. Bak kardeşim, ben bu meselede her zaman insani ve uluslararası anlamda da olsa, ulusal anlamda da olsa her türlü meşru hukuka dayanarak mücadele yürüttüm. Burada da yine meşruiyetimi koruyorum. Senin benim vatandaşım olduğunu unutmuyorum. Sen bu yoldan dön, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yenemezsiniz. Türkiye'de demokratikleşme anlamında, hak noktasında birçok mesele söylediğiniz, işte 12 Eylül sonrasında getirilen noktalar, dönem dönem geçmişte yanlış pratiklerden kaynaklı uygulamalar düzeltildi. Bunlardan kaynaklı bir problem yok. İşte örneğin ana dil öğretimini konuştuk geçen. Ana dilde eğitimle ana dil eğitimi arasındaki farkı falan konuştuk. Birçok noktada problem çözüldü. Senin elinde hiçbir gerekçe yok diyor. Artık gel ya uyum sağla Yoksa ben seninle mücadeleye devam edeceğim, sonuna kadar gideceğim. Şimdi bu noktada devletin yaptığı bu aslında. Yani PKK'lıya da onu söylüyor. Beni yenemezsin. Yani gel vatandaşım olarak, sonuçta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı aynı zamanda. Daha çıkanların büyük çoğunu Suriye'den, İran'dan, Irak'tan katılım değilse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Vatandaşım olarak haklarını kullanabilirsin. Bir hukuk süzgecinden geçeceksin. Silahını bırak. Terörle hiçbir şey elde edemezsin. Gel hukuk süzgecinden geç. Ailene ve topluma yeniden entegre ol. Şimdi bu mesaj, yani ha diyeceksiniz ki ya biz bunu nasıl yapacağız? Şimdi kan davasıyla devletler kan davasıyla hareket etmez. Ya devlet geri gelir 50 sene 100 sene sonra hesap sorar kendisine yanlış yapana, ama devletler yeri gelir kendi uzattığı eli tutan vatandaşını yerden de kaldırmayabilir. Türkiye'nin yaralı PKK'lı için hani helikopter kaldırdığını biliyoruz. Operasyonlarda yaralı ele geçen PKK'lının hastaneye sevki için. Çünkü bakın bu sayede dünyada gözümüzün böyle hatamızı bekleyerek gözlerini bize diken birçok ülkeye koz vermememizin nedeni de bu. Türkiye şunu göstermiştir. Türkiye Kürtlerle, Türkler Kürtlerle kavga etmiyor. Türkiye Kürtleriyle beraber terörle mücadele ediyor. Bakın korucuların çoğunluğu %100'ü olmamakla beraber çoğunluğu Kürt ve bu Kürt vatandaşlarımız PKK'ya karşı çıkıyor. Köylerdeki, şehirlerdeki Kürt vatandaşlarımız PKK ile mücadele ediyor. AK Parti içinde, MHP içinde, MHP'nin çok sayıda Doğu ve Güneydoğu'da önemli teşkilatı vardır. Çok sayıda Kürt ülkücü tanırım ben. Ondan sonra başka partilerde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kürtler vardır. Başka partilerde vardır. Şimdi bu noktada bu mesele Türkiye'nin hem terörü çözmesi hem de devletin kırmızı çizgilerinden de taviz vermeden, işte ilk dört madde vatandaşlık, ondan sonra ünter yapı, aynı zamanda birlik beraberliğimizin bozulmaması noktasında taviz de vermeden bir 150-200 yıllık bir emperyalistlerin kullandığı kozu ellerinden aldı. Yani özeti bu. Daha devam edeceğiz. Daha da konuşuruz ama ara zamanı geldi. Araya gidelim. Ama dediğim gibi terörist Türkiye'de hedef bir şekilde Türkiye'nin sağlıklı bir şekilde bölgedeki gelişmeleri de okuyarak iç cephesinin tahkimatı bunun içinde doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle bir bütün halinde topyekün gerçek düşmanlarımıza dönebilmek. Döndüğümüz anda düşmanlarımızın bize saldırısına karşı nükleer silahtan daha etkili bir kuvvet çarpan oluşturmuş. Türkiye bunu yapacak, inşallah başaracak. Terör kozunu ellerinden alacak. Onların, yani deyim yerindeyse, gerçek mücadeleye hazırlanıyor Türkiye. Bu noktada da artık PKK devre dışı kalacak. Diyelim, bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Dediğim gibi jeoekonomiyi konuşacağız. Nedir bu jeoekonomi? Sahaya, ticarete, marketlere, dijital ticarete nasıl yansıyor, ekonomiye nasıl yansıyor? Bunların hepsini konuşacağız. Hepimizi ilgilendiren konulara nasıl yansıyor bunu konuşacağız. Ama şimdi öncesinde kısa bir anlatayım.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi değerli bir konuğumuz var. Kendisi Yeni Şafak yazarı. Aynı zamanda Mayıs ayında, yanlış bilmiyorsam kendisine de düzelttiririm, sorarım. Mayıs ayında kurulan İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü Başkanı çok değerli hocamız Yusuf Dinç. Yusuf Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Cem Bey, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi sizlerin sesini duyduk, daha iyi oldu. Şimdi hocam, enstitüyü soralım. Önce şimdi jeoekonomi nedir? Enstitü, yanlış hatırlamıyorsam, Mayıs ayı başında kuruldu.
2: Evet, İstanbul jeoekonomi. Evet, Mayıs'ta kurduk. Açılışını da Temmuz'un 5'i itibariyle yaptık. Açılıştan evet. Bize hızlı bir faaliyet yoğunluğu var. Etkileşim evet. Yoğunluğu var. İlişki işbirliği yoğunluğu var. Biz artık ekonominin güç ve güvenlik tarafının Türkiye'de çalışılması gerektiğini düşünüyoruz. Birçok ülkede jeoekonomi enstitüleri var. Çalışmalarını yapıyorlar. Özellikle Atlantik'te, Atlantik Konseyi'nde çok belirleyici bir başlık. Türkiye dünyanın en önemli jeoekonomik merkezlerinden biri olduğu halde bu gayreti henüz ortaya koymamıştık. Biz de o boşluğu doldurduk. O küresel sistemde işte eksik halkayı tamamlamış olduk.
1: Şimdi o zaman jeoekonomiden başlayalım. Hocam, şimdi bakıldığı zaman ekonomi önemli bir başlık. Şöyle başlayayım. Çok geniş kapsamlı. Yani neyim yerindeyse tencereyi de ilgilendiriyor. Güvenlik mücadelelerini de ilgilendiriyor. Yaptığınız, yani ürettiğiniz silah boyutuna kadar daha çok geniş bir kapsamlı bir başlık ekonomi. Şimdi jeoekonomi deyince neyi anlamamız lazım?
2: Böyle ekonomi artık büyüme ve kalkınma çalışmalarından ibaret değil. Bu bizim son dönemde, özellikle Trump'ın ikinci döneminde yoğun olarak hissettiğimiz bir olgu. Fakat Sovyetlerin dağılmasına gider yeni dünya düzeninin başında artık ekonominin bir silah olarak tanımlandığı ve barışın araçlarını savaşın enstrümanı gibi kullanma yaklaşımının geliştiğini gördük. İşte yaptırımlar, ödeme sistemlerindeki kabuller veya dışlamalar, ticaret güzergahlarının kontrolü, gümrükler gibi konular, hep ticaret koridorları gibi konular hep jeoekonomi başlığı altında rekabetçi bir zaviyeden ele alındı. Çok özetle ekonomik güç ve güvenlik

0: çalışmasıdır Konami. Biz yalnız bunu bir rekabet temelinde
1: Yani
0: düşünüyoruz.
1: ekonomik gücünüzün siyasi anlamda, diplomatik anlamda, güvenlik anlamında gücünüze etkisi diyebilir miyiz yani?
0: Evet, şöyle politikadan ekonomiye değil de ekonomiden politikaya doğru bir araştırma alanı. Bu tabii politik ekonomi, politik iktisat gibi başlıklar var. Normalde onların altında jeoekonomi değerlendirilirdi. Fakat şu anda onlar jeoekonominin altında değerlendirilir bir hale geldi. Yani konu çok önemli. Çünkü Trump bunu el kitabı olarak uyguluyor. İşte Lutwak diye bir emekli asker var. İlk defa onun çalışmasıyla gündeme giriyor. Ondan beri de Trump ilk döneminde o kadar yoğun başvurmadı ama ikinci döneminde neredeyse tamamen jeoekonomi yapıyor. Bu konularda uzmanlığı olanlar Trump'ın beyninin içinde, zihninde yürür gibi neler yapabileceğini çok öngörebilirler. Trump'ın öngörülemez olduğu iddiası da biraz jeoekonomi okuryazarlığımızın azlığından oluyor küresel olarak. Biz yalnız şu yeri özel, Ceyhun Bey onu ifade edeyim. Biz konuyu rekabetçi değil de dayanışmacı bir zaviyeden ele alıyoruz. Biraz romantik geliyor olabilir ama bizim ontolojik varlığımız, Türkiye'nin coğrafyası, imkanları, ihtiyaçları, bağımlılıkları ve Türkiye'ye karşı bağımlılıklar bunun böyle olmasını gerektiriyor ki biz işte Veznecilerde hemen Valens kemerinin, Bozdoğan kemerinin dibinde bir tarihi binada açtık, İstanbul Jeoekonomik Enstitüsü'nü. Bu bütün tarihin jeoekonomik merkezidir zaten İstanbul ve bu bulunduğumuz bölge. Onu yeniden bir hatırlatma, İstanbul'un o öneminin altını yeniden bir çizme. Çizerken de tabii o köksüz bir iddia olarak değil de geleneğimizdeki gibi bunu dayanışma etrafında nasıl şekillendirebiliriz gayreti bizimkisi.
1: Şimdi sizin son toplantınızda bir başlık var. Ben onu da sormak istiyorum aslında. Oraya da gelmek istiyorum. Şimdi söylediğiniz başlık çerçevesinde, tarım çerçevesinde. Şimdi Türkiye hakikaten güçlü bir üretim kapasitesi, tedarik zincirine hükmedebilme, işte gümrükleri, lojistiği, finansmanıyla, yatırımıyla falan çok güçlü, işte ticaret diplomasisiyle güçlü bir altyapıya sahip bir ülke. Daha da küresel mücadelelerde öne çıkmaya da başladı. Şimdi bu noktada siz şeyi öneriyorsunuz. Türkiye ticaret işletim sistemi bir ortak sistem içinde. Şimdi bu başlıkları koordinasyonu mu eksik? Türkiye'de şimdi bu küresel mücadelede bu Türkiye ticaret işletim sistemi ne gibi katkılar sunabilir? Bir onu sormak istiyorum size.
0: Çok güzel. Hemen özetleyeceğim. Bu bizim üçüncü round table'ımızı, yuvarlak masa toplantımızın bir çıktısı. Çok değerli uzmanlarla, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli kapasitelerle bu tartışmaları yapıyoruz. İlk olarak da biz sosyal finansın diplomasisinden başladık. Bu Ahbap vakası sonrası falan burasının bizi küreselde biraz olumsuz etkileyebileceğini değerlendiriyorduk. Çünkü biz sosyal finans anlamında dünyayla entegreyiz. Orayla ilgili daha yönetişimi anlamında nasıl iyileştirmeler yapabiliriz diye ilk toplantımızı öyle yaptık. İkincisini dolarizasyon üzerine yaptık ve bir itibarlı TL önerimiz var. Güçlü TL değil de itibarlı TL önerimiz var. Bunun içine güç de girer. Sonra da Türkiye'nin jeoekonomik ticaret stratejisini ele aldık. Önümüzde bloklar konusu var. Uluslararası sermaye yatırımları var. Sonra İstanbul'un ticaret, finans ve yönetim merkezi olması konusu var. En sonunda nüfus konusu var. Bunları tamamladığımızda Türkiye'nin ilk ulusal jeoekonomik plan önerisini yapmış olabileceğiz diye düşünüyorum. Her yuvarlak masamızdan bir öneri çıkarabilecek kadar burada gelişmiş bir kapasitemiz var. Bu Türkiye'nin jeoekonomik ticaret stratejisinde bu bağlamda ele aldık. Sonuç olarak da Türkiye ticaret işletim sistemi çıktı. Biz bir lojistik olarak önemli bir yerde duruyoruz ve fakat bu lojistiğin Türkiye'deki iç üretime zarar vermemesi gibi bir kaygı taşınıyor. İşte biz ithalat olarak önemli bir ekonomiyiz, ihracat olarak önemli bir ekonomiyiz. Hatta dünyada işte ilk 10 seviyelerinde bir sanayi ekonomisiyiz biz. İKON seviyesinde tarım ekonomisiyiz, İKON seviyesinde turizm ekonomisiyiz. Bunların harmonisini kurabilirsek dedik, diğer branşlarda da, ihtiyaç duyduğumuz branşlarda İKON'a taşıyabiliriz Türkiye'yi. Orada bir senkronizasyon, bir hizalanma, bir adım uydurma ihtiyacı var gibi duruyor. Belli vizyonlarla buraya geldik. Daha ilerisi var Türkiye için, mutlaka var. Ama orada işte bunu nasıl sağlayabiliriz? Bunun yolu, yöntemi nedir? Türkiye'de bir sanayisizleşme riskini göze alabilir miyiz tartışmasından bütün ekosistemi birleştiren, bir daha doğrusu uyumlaştıran bir işletim sistemiyle hız kazandırarak Türkiye'ye yapay zeka ile biraz da bir çözüm önerisinde bulunuyoruz. Gerçekten biz fakat fena değilizdir. Bu işletim sistemi anlamında devlet çok ileri seviyede bizde. Mesela herkesin bildiği kısmıyla söyleyeyim, e-devlet uygulaması. Evet. Birçok ülkenin sahip olmadığı bir uygulama. Güvenlik riskleri de barındırır bunlar ama sonuçta hayatımızı kolaylaştırıyor. Diğer birçok başlıkta da bizim böyle bir işletim kapasitemiz var ama henüz o işte e-ticaret gibi, yani Türkiye'nin e-ticareti gibi, e-lojistiği gibi bir aşamaya gelmemiş. Bunu senkronize edebilir miyiz acaba? Böylece Türkiye'de üreticilere, doğrudan yabancı yatırıma, işte sanayiye, imalata bir yeni bir soluk kazandırabilir miyiz, yeni bir vizyon diye değerlendirdik. Bizim vizyonu tıkanan alanlarımız var. İşte çok hızlı geldik biz mesela turizmde. Fakat buradan ilerisine nasıl gideceğimizle ilgili soru işaretleri olduğunu söyleyebiliriz. Sanayide iyi geldik, yine tıkandık, yeni bir vizyona ihtiyaç var. Üniversiteleşmede, eğitimde çok hızlı geldik, burada da tıkandık. Onu yeniden bir, işte yetenekleri yeniden nasıl ele almalıyız konusu da bu çalışmaların kapsamında. Oralara yeni bir vizyon önerisi gibi anlaşılabilir. Çok uzun oldu ama
1: böyle özetleyeyim. Anladım. Hocam, hazır sizi yakalamışken şimdi jeoekonomiyle bağlantılı olarak şunları da sormak isterim. Şimdi siz yazılarınızda sıklıkla dolar hakimiyetinin sarsıldığını söylüyorsunuz. Ticaret koridorlarını şey yapıyorsunuz. Sıcak gelişmeyle başlayayım. İşte mesela dün kalkınma yoluyla ilgili imzalar atıldı. Ondan sonra küresel ticaret koridorları ile ilgili, bölgesel ticaret koridorları ile ilgili de bir mücadele sürüyor. Şimdi Türkiye'nin buradaki yeri nedir? Kuşak ve yoldaki yeri nedir? İşte örneğin kalkınma yolu Türkiye'ye ne kazandıracak? Bölgeye etkisi ne olacak? Bunları da bir sormak istiyorum aslında. Savaşların, çatışmaların etkisi nasıl olacak buralara?
0: Çok doğru bir anda yapıyoruz yayını sevgili Ceyhun. Yani evet. Türkiye, ya Türkiye yatsınamaz bir ekonomi. Ne demek istiyorum yani? Ya aynı romantizmler falan mı? Hayır, ondan bahsetmiyorum. Mesela Türkiye'de enerji kaynağı yok. Ya da varsa işte Cudi'de falan sınırlı, biliyorsun, Tuna. Evet. Ama Türkiye dünyanın en önemli enerji ekonomilerinden biridir. Neden? Güzergahtaki rolü nedeniyle. Türkiye'siz güzergahlar biraz aksak oluyor. Türkiye, evet, mesela binlerce...
1: Mesela İMEK bile bunun nedeniyle ölü doğdu diyebiliriz. Yani evet, mesela İMEK...
0: Evet. Tam oraya geleceğim. Biz başkasının, aynen, projesini, başkasının koridorunu konuşacak ülke miyiz? Kendi koridorumuzu mu geliştireceğiz? Hatta alternatif coğrafyalarda da koridor geliştirmek mümkün bizim için. Mesela Kaz Koridoru bizim 2000 yıllık koridorumuz. İşte son savaştan sonra, biraz Ukrayna-Rusya savaşından sonra orayı bir işletme ihtiyacı hissetti dünya. Dünya farkında değil ama biz orada belki 3000 yıldır koridoruz, bilmiyoruz. Yani Mısır'a tahılın kuzeyden gittiğini tarih boyunca biliyoruz. Başka konularda Türkiye ticaretin en başat merkezlerinden biridir. Bu Osmanlı'da da böyledir. Osmanlı mesela jeoekonomi devletidir. Bütün ticaret yollarını kontrol etmiştir. Ticaret yolları değişince bir zaafa uğradı Osmanlı. Şimdi denizlerdeki güvenlik azalınca hem karadaki potansiyel teknoloji, deniz teknolojilerini geçince Türkiye yeniden bir ön plana çıktı. Kalkınma yolu çok doğru projeydi. Yani dünyada şu anda en feasible proje. Çünkü en az ülkeden geçen proje. Ne kadar çok ülkeden geçerse o kadar sorun çıkıyor. Aslında ne kadar çok ülkeden geçerse o kadar zengin ve çeşitli olması lazım. O kadar anlamlı olması lazım. Fakat olamıyor işte bir biçimde. Şimdi kalkınma yolu birçok projeyi bypass ediyor. Yani birçok projeyi akamete uğratıyor. Onun da istikrarı biraz Hürmüz'le de ilişkili ama sadece şu anda idrak kaynaklarıyla Türkiye güzergahı özelinde değerlendirildi. Fakat orada bir istikrar oluşursa Basra'da mutlaka bütün dünyanın kaynağı bu kalkınma yolu üzerinden pazarlara aktarılabilir duruma gelecek. Türkiye mesela Kerkük'ten Halep'e de bir koridor çalıştırabilir. Bunu Türkiye yapabilir. Bunu başkasının geliştirmesine gerek yok. Türkiye Gürcistan'dan Bulgaristan'a doğru da Varna'ya doğru da bir koridor yapabilir. Bunları söylüyorum işte kafamdan koridor uydurmuyorum Ceyhun. Bunlar var olan tartışmalar yani. Türkiye bunları da yapabilir. İlle bizden geçecek, bizden geçmeyen olmaz falan gibi bizim bir kavga ediyor oluşumuz falan. Ben yanlış bir strateji diye düşünüyorum. Biz kendi alternatiflerimizi geliştireceğiz. Başkası bizi konuşacak. Türkiye bu ülke, hakikaten bu ülke. Yani yatsısam da Türkiye'nin önemini bir yerde işte ya oraya Türkiye'yi de entegre edelim. Mesela İran'dan Rusya'ya açılan bir koridor vardır. Hindistan, İran, Rusya koridoru. Türkiye
1: Kuzey koridoru olarak tanımlanıyor.
0: Evet, Kuzey-Güney Trans koridor diye North Trans koridor. Evet. O koridorda mesela biz paydaşız. Biz paydaş olmalıyız. Yani kavga edecek ülke değiliz. Bu anlamda paydaş olmalıyız. Gerçekten o kalkınma yolunun bölgenin refahına, bölgede hangi yetenekleri geliştireceğine falan biraz odaklanırsak, yani tamam biz bir yol yapıyoruz, bir koridor açıyoruz, bir şeyler oluyor. Bunda işte bunun bir siyasi karşılığı da var tabii her ülkede. Büyük bir işi başarmak falan. Bunları topluma indirmeye başlamak bizim araştırmalarımızın asıl konusu. Yani kalkınma yolu diye bir yol var, artık çalışıyor diyelim. Bu topluma hangi yetenekleri kazandırıyor, refahına nasıl katkı yapıyor vesaire vesaire. Bizim biraz da ilgilendiğimiz konular bunlar. Topluma indirmek, mesela bu savunma sanayi gibi konuları, yine toplumun refahına nasıl yansıtabiliriz konuları önemli araştırma konuları bizim için. Ama bütün dünya kağıt kalem bunlara çalışıyor Ceyhun. Yarısı gerçek projeler, yarısı da gerçek projeleri akamete uğratma projeleri. Bunu da hatırlatayım. Mesela İpek yoluna alternatif bir proje getirdi Amerika. Çin İpek yoluna birkaç yüz milyar dolar harcamışken Amerika işte çok şaşalı biçimde o projeyi akamete uğratmak için bir koridor önerdi. Birkaç yüz milyon dolar bile harcamadı. Yani böyle işler de var. Mesela daha önce bu bir Türkiye'den Nabucco projesi var ya, Nabucco projesine akamete uğratan da Rusya'nın bir alternatif güzergah önerisiydi. İkisi de gerçekleşmedi. Şimdi biliyorsunuz.
1: Yani işbirlikleri aslında bütün projeleri hayata geçirir diyebiliriz. Yani bakın zaman Kuzey-Güney koridoru ticaret anlamında, enerji anlamında.
0: Evet, iki tip proje var. Birisi gerçek proje, diğeri akamete uğratma projesi. Bunları iyi ayırt edebilmek ve paydaş çevresini genişletmek lazım. Bu akamete uğratmak isteyen projelerden paydaşları diğer gerçek projelere doğru taşımak lazım.
1: Son olarak şeyi söyleyeyim, zamanınızı da çok almayayım. Siz aynı zamanda doların artık yıkımını da yazıyorsunuz. Yani en son birkaç gün önce yazdığınız yazıda da vardı. Evet. Yani bugün zaten Çin'in, hatta Türkiye'nin, Rusya'nın hamleleri var. Bakıldığı zaman küresel güneyin yanı sıra Türkiye gibi batıyla belli alanlarda ortaklık yapan Türkiye gibi ülkelerde de dolarla ticaret konusunda ciddi soru işaretleri var. Şimdi doların saltanatı deyim yerindeyse yıkılıyor anladığımız kadarıyla. Peki yerini ne alacak?
0: Amerika ne isterse o alacak.
1: Halen Amerika etki şey yapabiliyor mu, yoksa mesela Çin gibi, Rusya gibi ülkeler bunu Amerika'dan bağımsız şey yapabilir mi?
0: İzah vereceğim Cevun, ama benim artık anladığım şey şudur. Dolar bir gün mutlaka yıkılacak, onu da Amerika yıkacak. Yani o bir irade meselesi. Şöyle bir iradesizlik var. Hatırlarsan BRICS'te bir genişleme dalgası olmuştu ve herkes, bütün dünya istiyor ya o alternatif parayı. Yani dolar, dolarizasyon konusu mesela, dolar demeyeyim de dolarizasyon konusu bir, bir güvenlik problemidir. Türkiye çok kayıtsız ama işte dolarizasyona en maruz olan ülkeler Türkiye ve Latin ülkeleridir. Latin ülkelerinin hepsi Amerika karşısında aciz durumdalar. Neyse, bütün dünya bir para istiyor. Bu BRICS genişlerken çok yükseldi böyle bir beklenti. Sonra hızlı, o bir beklenti yükselince o kadar hızlı ulusal paralarla ticarete döndüler ki bence o bir kaçış senaryosuydu. Yani iddiayı küçültme, profili aşağı çekme, belki yeterince bir hazırlık yoktu falan ama bir irade oradan çıkmadı. Çin'de mesela ben yuanizasyon gibi bir olgu beklemiyorum. Çin çünkü oradan hiç şey yapmıyor, dünyayı dürtmüyor. Ulusal paralarla biraz ticaretten pay almak gibi Çin'in bir stratejisi var. Bu kripto paralar da biliyorsun aslında bir başkaldırıydı. Ciddi de bir başkaldırıdır. Yani çok antikapitalist bir eleştiridir o. Fakat onu da Amerikanlaştırdılar. Amerikalılar yani buraya gidecekse o da bizim olsun demiş oldu Trump. Bir alternatif olarak ödeme sistemi ortaya çıkabilir mi falan diye baktık. M1 uygulaması var. İşte bu BRICS'in arasındaki ödeme transferleri için. O da...
1: Bu RMB sınır ötesi bir ödeme sistemi falan, kısaltması RMB olarak tanımlanıyor.
0: O da %95 yuan cinsinden oldu. Yani orada da bir adil bir denge ortaya çıkmadı herhalde. Gene de M1 için çevresi genişliyor. Yeni merkez bankaları giriyor. Bunu söyleyeceğim. Şimdi biz doların payının azaldığını gördük şeyde. Merkez Bankası rezervleri içinde. Bunun üzerine bütün dünya işte dolar yıkılıyor falan tezinin peşine gitti ki gidecek kadar düşmüştü doların rezervlerdeki payı. Fakat son aylarda artı verdi. Artınca herkes bir pustu. O iddianın altında ezildiler gibi pustu yani. Fakat olay şuydu. Doların rezervlerdeki payı altının yükseldiği için azalıyordu. Şimdi yeniden artışı da altının fiyatı düştüğü için. Burada sorunumuz bizim altının hala dolar cinsinden ifade ediliyor olması. Yani Türkiye'deki, dünyadaki bütün varlıklar dolar cinsinden ifade ediliyor. Evet. Bunu bir değiştirmek lazım. Ben doların tahtının sallandığını düşünüyorum ama aşamalı bir doların yerini aşamalı bir şekilde ikame edemeyecek dünya bir ani bıçak gibi keserek böyle bir değişim olacaktır ama o da bir irade istiyor. Fakat şunu söyleyeyim, altını
1: öyle bir geçiş dönemi değil de bir anda bir olaylar silsilesinin arkasından bir anda mı olacak yani?
0: Evet Ceyhun, öyle olabilir. Yani başka türlüsü zor gibi duruyor. Yani fiyatlama avantajı dolarda. Yani şu anda Türk işçisinin kaç para alacağına Amerika karar veriyor. Öyle bir şey. Bakarsam bir anlamda. Şunu ifade edeyim. Altına, merkez bankalarının altına yönelmesi de bir iradesizlik diyeyim. Yani o alternatifine getirmeyin de ne getirsem getireyim gibi bir yaklaşım. Dolara bir alternatif lazım ama mesela o alternatif euro değil, dolar cinsinden ifade edilen şeyler değil. Dolara hakiki bir alternatif lazım. Dünyanın ontolojisinde para ya hepimize ait olur ya hiçbirimize ait olmaz. Bir ülkenin parası rezerv olamaz. Yani bunu nasıl yedi dünya, nasıl kabul etti? Gerçekten zor bir denklem ama ya hiçbirimize ait olmayan anonim bir şey ya da hepimize ait olan adil demokratik bir paraya ihtiyacımız var. Onu da bu genç kuşaklar çok daha iyi anlayabiliyorlar gibi geliyor. Eğer çözemezsek zaten öbür paralara ne gerek var gibi bir durum olacak ki işte Türkiye'ye yaşatılan odur. TL bir para değil, bir göstergedir. Yani kuru olan bir şeydir. Yani TL'ye sahip çıkma iradesi, TL'ye itibar kazandırma kapasitesi eksik kalıyor. Bu böyle bir eleştiri yapayım.
1: Anladım hocam. Bunları da o zaman sonraki programlara bırakalım. Zamanımız çünkü doldu hocam. Çok teşekkür
0: İnşallah.
1: ederim.
0: Çok sevindim seninle görüştüğümüze. Hoşça kalın.
1: Sağ
0: İyi
1: olun
0: yayınlar
1: hocam.
0: diliyorum.
1: Sağ olun, saygılar hocam. Görüşmek dileğiyle. İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü Başkanı, aynı zamanda Yeni Şafak Gazetesi yazarı Profesör Doktor Yusuf Dinç'le konuştuk. Yani önemli başlıklar. Sonuçta bugün her şeyin temelinde ekonomi var. Yani bugün silah üretirseniz de, silah veya başka şey üretirseniz de, yani savunma çok gündemimizde olduğu için hep silahtan örnek veriyoruz ama sağlıkla ilgili de, eğitimle ilgili de, ne olursa olsun teknolojiyle değil, araba üretecekseniz her şeyde para önemli. Çünkü bunu üretmeniz için, özellikle de yerli milli şekilde üretmeniz için sizin mali gücünüzün olması lazım. Mali güç olacak ki ham maddesini alabilirsiniz, çıkartabilirsiniz, yer altından çıkacaksa onu çıkartacaksınız. Ek olarak Ar-Ge'sini yapacaksınız. Hepsi maliyet. Ve bu maliyetin makro ölçekte de mikro ölçekte de etkisi oluyor. Sahaya da etkisi oluyor, tencereye, tavaya da etkisi oluyor. İşte ne diyelim, ticarete de etkisi oluyor. Bu noktada tabii ki ticaret koridorlarındaki mücadeleler, enerji koridorlarında mücadeleler, savaşlar, güç mücadeleleri, hegemonya mücadeleleri bunlara çok ciddi etki yapıyor diyebiliriz. Kolay günlerden geçmiyoruz. Zamanımız doldu mu? Saat başına geldik mi? Onu söyleyeyim. Cumhurbaşkanının da açıklamaları var, önemli açıklamalar. İnternet sitesinden, Sputnik'in internet sitesinden de takip edebilirsiniz. Önemli terörle de ilgili, orman yangınlarıyla da ilgili, dış politikayla da ilgili önemli açıklamalar yapmış. Kısa bir ara verelim, sonra tekrar birlikteyiz.
2: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, tekrardan birlikteyiz. Değerli Yusuf Dinç Hoca'yla jeoekonomiyi konuştuk. Bölgedeki gelişmeleri, dolar hakimiyetinin nasıl kırılacağını, ondan sonra bölgedeki işte koridorlardaki durumu, diğer gelişmeleri konuştuk. Tabii başka başlıklarımız da var. Şimdi Amerika'daki İsrail lobisini biraz konuşacağız. Neden konuşacağız? Çünkü son dönemde yine Trump'ın öne çıkan şeyleri var, açıklamaları var. Ne öne çıktı? Hemen onu söyleyelim. İşte kimse bana kime ne satıp satmayacağımı söyleyemez. Türkiye harika bir müttefik dedi Trump. Ne zaman söyledi bunu? Hangi konuda söyledi? Önce onu söyleyeyim. F-35 meselesiyle ilgili İsrail'in rahatsızlığı iletildiğinde söyledi. Ve tam da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kritik Beyaz Saray görüşmesinden önce söyledi. Hemen öncesinde söyledi. Şimdi İsrail basında çıkan haberlere göre de Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki görüşmesinde bu F-35 meselesi açılmadı, Netanyahu açamadı şeklinde bir vurguyla yaptılar. Bunlar tabii ki olumlu gelişmeler. Biz sonuçta İsrail'in, ya açık söyleyeyim, yani ben şeye karşıyım, biz hani yaradılanı severiz, yaradandan ötürü felsefesini, o Türk İslam kültüründeki o ana mantıklardan bir tanesidir. Yaradana bağlılıktan dolayı bunun adına Müslümanlar Allah der. Başka dine inananlar Tanrı olarak adlandırılabilir. Eski Türkler Tengri olarak tanınıyor. Ama bir yaratıcı güç, yaradandan bahsediyoruz. Onun yarattıklarına olan bir aşk. O nedenle şuraya geleceğim. Sonuçta bizim Musevilerle, insanlığın Musevilerle bir problemi olmaz, olmamalı zaten. Biz Nazileri neden sevmiyoruz? Naziler sadece Musevilere değil, kendilerinden olmayan tüm insanlığa düşman olduğu için biz Nazilerden nefret ederiz. Naziler Musevilere yönelik, Yahudilere yönelik soykırım uygularken aslında insanlığı yok etmeye çalıştılar. Yani Yahudilerden sonra başka halklara da gelecekti sıra. Hakimiyet kursalarını. İşte az önce ırkçılıktan bahsederken daha lokal düzeyde, yani küresel manada söylemiyorum, daha lokal düzeyde işte Kürtlere veya Türklere yönelik ırkçı söylemlerin foseptik tir tanımını yaparken bu nedenle söylüyoruz. Yani o yüzden bizim İsrail'in halkıyla, İsrail'in soykırımcı olmayan, insanlığa düşman olmayan, Siyonist olmayan halkıyla hiçbir problemimiz yok. Bizim Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich gibi